0: Şu görev müdürlerinden ikisi ve astronot Dr. Buzz Aldrin. Aya ayak basan ilk iki insandan biri. Efendim? Optimus Prime.
1: Sizinle tanışmak bir uzay gezgini olarak büyük bir onur.
2: Onur bana ait.
0: 1960'lı yıllarda yaşadığımız uzay yarışı bir olayın etkisiyle gerçekleşmişti.
3: O tarihte astronotlarımız düşen bir uzay gemisini araştırdı. Gemide kurtulan yoktu.
1: Kumandanımız bize gizlilik yemini ettirmişti.
4: Bu görev hakkında asla ama asla konuşmayacaksınız.
5: Anladım efendim.
3: NASA'nın gerçek planlarını bilen kişi sayısı sadece 35'ti.
6: Sovyetler ay yüzeyine insansız sondalar indirmeyi başardı. Bir şekilde o yakıt çubuğunu oradan almış olmalılar.
0: Rusların o çubuğun bir füzyon yakıt aracı olduğunu öğrendiklerini ve sonrasında Çernobil'de bundan yararlanmaya çalıştıklarını düşünüyoruz.
3: Ay'a 6 kez insanlı araç gönderdik. Yüzlerce fotoğraf ve numune topladık. Onları sonsuza dek kilit altına aldık. Ve Ay programı sonlandırıldı.
7: Peki çarpışma kasasını aradınız mı?
2: Geminin adı Ark'tı. Cybertron'dan kaçışını görmüştüm. Taşıdığı teknoloji savaşı kazanmamızı sağlayacaktı. Ve geminin kaptanı.
0: Kimdi kaptanı?
2: Yüce Sentinel Prime. Tüm teknolojinin mucidi. O benden önceki otobotların komutanıydı. Decepticonlar onun yerini bulmadan önce benim onu bulmam son derece önemli. Otobot uzay aracımız her yere gidebilecek durumda. Dua edin, fazla geç kalmış olmayalım.

0: Carly Spencer'la görüşecektim.
1: İşe girdin mi?
0: Çok acayip. Cidden
1: girdin mi?
0: Evet.
1: Gördün mü ne demiştim? Tavşan Uğur'u. Rica ederim, hiç önemli değil.
2: Beni daha mı çok seviyorsun?
1: Biraz daha, evet.
2: Yardımcı müdür olduğun adam uzaylığının sahibiymiş.
1: Biliyorum. Çok güzel değil mi? Ayrıca süper bir adamdır. Çok.
2: Öyle mi?
1: Evet.
3: Sam. Dylan Gould.
0: Merhaba. Memnun oldum.
3: Çok memnun oldum. Carly hakkında çok şey anlattı.
0: Evet, senin için de öyle.
3: Öyle mi?
0: Bu arada burası çok güzel bir yermiş. Asılgan'ın güvertesi gibi.
3: Çok teşekkür ederim. Çatı akıyor. Carly koleksiyonu yönetmek için gelmeden önce burası tam bir keşmekeşti. Ama şimdi restorasyon yeniden raya girdi. Bu yıl Çakıl sahilinde şuradaki standımızla ödül kazanacağız. Neden biliyor musun? Çünkü burada duran bu kadın aslında benim gizli silahım.
1: Bay Gould, lütfen abartıyorsunuz. Sadece daha organize olmanızı sağladım.
3: Ha, sen çok daha fazlasını yaptın düşesim.
0: Takma isimler ne güzel.
3: Evet. Düşes.
4: O harika biri.
3: Biliyor musun, onu İngiliz Büyükelçiliğinden çaldığım zaman bir ülkeyi yönetmeye yardımcı olmak kolay, bir de sanat koleksiyonu yönetmeyi denemiştim. Şu 1939-165 üstü açık deleye bir baksana, kaportasına bir bak. Bir Fransız tasarım. Şu kıvrımlara bak. Çok zarif değil mi? Güzel. Çekici. İdeal kadının bedenini hatırlatacak şekilde. Gel hadi. Babamın 10 dolar parası ve bir masası vardı ama bir imparatorluk kurdu.
0: Vay canına.
3: Amerika'nın en büyük muhasebe şirketi. O öldükten sonra yeni girişimler başlattım. Geleceğe yatırım yaptım. Kazananlara oynamaya çalıştım. Araba koleksiyonuysa akıl sağlığımı koruyor.
2: Harika görünüyorsunuz.
1: Çok güzel bir gündü Bay Gould.
3: Bunu görmemiştim.
1: Hayır, ben de öyle.
3: Kotun çok darmış.
0: İşte başladı. Başladın işte. Görüyor musun? Yargılamalar arabama göre mi değer biçiyor? O beni yargılayacak, sen de ona hesaplayacaksın.
1: Neyin var senin? O benim patronum. Bu işle karnın doyuyor.
0: Hayır, tamamen anlıyorum. Böyle iyiyim, anladın mı? Karnım iyi doyuyor. Bir şey daha var. Artık oyuncağım falan değilim. Yetişkin pantolonları giydim. Görüyor musun? Arabaya bin. Teşekkür ederim, düşes.
1: Aman tanrım. Onu tehdit olarak mı görüyorsun?
0: Tehdit mi? Nesi tehdit olabilir ki? Parası mı? Gücü mü? Görünümü mü? Yukarıdakilerden hiçbiri, nokta.
1: Tanrım, şu parlamaların feci seksi.
0: Arabaya biner misin lütfen?
1: Sam, o bana gülümseyen ilk erkek değil sonuçta. Üstesinden gelebilir.
0: Dur, orada dur. Senin ona gülümsemen beni delirtti. Tamam mı?
1: Tamam. Gülümsemek yok. Asla. Söz veriyorum.
0: İyi, güzel. Bana uyar.
1: Öyle mi?
0: Hadi. Çal. Beni. Bırak. Çal.
3: Sakin ol, yavaş. Bu şekilde çalıştıramazsın.
0: Ben hazırlıyorum sadece. Restorasyonun %32'si bitmiş durumda. Biraz kromaj işi.

0: arkaya bir spoiler. Gıcır gıcır.
1: Carl'le iş konusunda sıkıntılar yaşadığını anlatmıştım. Bilgin olsun, ben Akureta sistemlerinin kurulundayım. Bir aramama bakar. Aramızda kalsın, tamam mı? Seninle çok gurur duyuyorum. Şanslı adamsın.
2: Zantium sükunet üstüne yaklaşıyor.
3: Sükunet üstü. Anlaşıldı böyle çok iyi. Şimdi başlıyoruz.
4: Tamam.
3: Şu anda durdu. Sadece birazcık dön.
2: Ratchet, başlıyoruz.
4: Anlaşıldı böyle çok iyi. Çok iyi. Mesajı aldılar mı? 1 metre hızla iniyor. Anlaşıldı. Temas onaylandı.
2: Arka giriş yapıyoruz.

0: güç seviyeleri düşük. Kendini kilitlemiş sütunları korumak için.
1: Sentinel, evine geliyorsun eski dostum.

0: ona selam olsun.
1: Efendim benim. Evet efendim.
0: Ya, aç gözlülük yap. Aç gözlülük bir plan değil.
2: Zavallı efendim, sizi böyle yaralı ve zayıf halde görmek beni çok üzüyor.
0: Aptalca düşüncelerini kendine sakla. Sana söylenenleri bilirsin sadece, yani hiç.
3: Soundway rapor veriyor Lord Megatron.
0: Küçük suikastçimizden ne haberler var?
4: Otobatlar yemi yuttu. Arkı keşfettiler ve yüküyle dünyaya döndüler.
0: O gemiyi aya kadar takip ederken beni onurlandırmıştın. İnsan işbirlikçilerin amaçlarına hizmet etti Soundway. Tanıkları ortadan kaldırma vakti geldi.
3: Laserbeak, hepsini öldür.
4: Büyük bir zevkle.

0: Baban evde mi?
1: Sonra Medlin artık zamanı geldiler.
0: Merhaba anne.
2: Baba, neden evden çıktın?
0: Evimde ne işin var senin? Öylesine uğradım.

0: Bu dandik kıyafet de neydi?
1: Es mi chaqueta, esto que me voy a poner.
0: Hayır, burası havacılık uzaylı. Bana sesini yükseltme. Yeni eleman, şuna bak. Bu Latin Amerikalı keşmekeşi. Bir daha ofise dandik kıyafetlerle gelirsen kovulursun. Anlaşıldı mı? 2,5 yıl boyunca bu el arabasını kullanacaksın. Onunla yaşamalı, sevmeli ve isim takmalısın. İşleri sıkı tutarım. Büromda terfi falan olmaz, tamam mı?
2: Evet efendim.
0: Yürü.

0: Sana sözünü ettiğim şu belgeyi buldum.
1: Tam olarak ne arıyoruz?
0: Kes sesini! Bunu bir daha yaparsan senin kafanı kırarım.
2: Merhaba.
3: Merhaba Melek.
2: Nasılsın?
3: İyiyim.
2: Şehirde bir toplantım var. Uğramamın mahsuru yok ya.
3: Bilemiyorum. 500

0: sayfalık işçi davranış kitabım pek rahat okunmuyor sonuçta.
1: Bu harika.
0: Evet, otobotlar dünyayı kurtarıyor. Ben de 4 cilt düzenliyorum. Hayalimi yaşıyorum. Hadi.
2: Ziyaretçi Hilali.
0: İyi misin?

0: verdi.
1: Sana araba mı verdi?
0: Evet, bir tür ikramiye gibi.
1: Ha, ikramiye. Peki arabanın markası ne?
0: Dehşet bir motoru var.
1: Buraya bununla mı geldi? Bu araba 200 bin dolar ya.
0: Biliyorum.
1: Benim böyle bir araba almam ne kadar sürer biliyor musun?
0: Uzun mu sürer?
1: Evet, yaklaşık olarak 53 yıl.
0: Bu ikimiz içinmiş.
1: O halde arabayı hemen satmalı ve kendimize ev almalıyız.
0: Canın sıkkın, biliyorum. Bunları yaşamıştım. Yaşaman gereken bir süreç. Gör bak, iyi şeyler olacak.
2: Bayanlar ve baylar, yemek arasında yapılması gereken dosyalamalar var. Aranızda Bruce Brazos puanları kazanmak isteyen var mıdır acaba?
3: Bruce, bence adamını buldun.
2: Witwicky. Şirketi evirip çeviren adamın ta kendisi. Hmm. Kim gelmiş böyle? Kız kardeş mi, Facebook arkadaşı mı, Twitter tweet'i mi?
1: Carly, bu Bruce.
0: Merhaba.
1: Bruce.
0: Ben kız arkadaşıyım, çok memnun oldum. Sam haklıymış, saçlarınız fazlasıyla etkileyiciymiş.
2: Teşekkür ederim. Hmm.
0: Sam, gitmeliyim. Evet. Aa, al, hediyen. En sevdiğin renk. Memnun oldum Bay Brazos.
2: Ben de öyle.
0: Görüşürüz çocuklar.
4: Şu cilt olayından dolayı hala kızgınım Jerry.
5: Şuva sütümü bitirebilir miyim Donnie?
4: Egzotik sütün umurumda bile değil. Önemli olan saygı.

0: Seni tanıyorum. Witwicky, Witwicky. Kim olduğunu biliyorum.
1: Affedersiniz, teşekkür ederim.
0: Hop hop hop hop, Aaron koçu. 6 farklı fotoğrafın arka planında göründün. 2 kıtada uzaylılarla. Ve o Mısır'daki de sendin, değil mi? Ha? Değil mi? Çünkü sen uzaylıları tanıyorsun. Görüşürüz.
1: Ceketimi ver.
0: Ben renk, derin renk, derin renk. Anlamadın galiba, derin gırtlakçı. Watergate, seninle şüpheli konuşuyorum. Şşş, lanet olsun. Bizi gözetleyip dinliyorlar. Ben hükümete gidemem ama sen gidebilirsin. Çünkü bir şeyler dönüyor evlat. Pembe panter alarm durumundayız. Karanlık yüz. Neden 1972'den beri kimse o tarafı hiç geçmedi?
1: Dilimizi konuştuğunu biliyorum fakat çok tuhaf anlayamıyorum. Bu yüzden seni pek... Hayır yapma. Yoksa vururum.
0: Ben de sana vururum evlat. Bu benim bildirgem. Bizi ortadan kaldırıyorlar. Karanlık yüzde neler olduğunu bilenler.
2: Ben hallederim tamam.
0: Uzaylı dostların tehlikede. Hani şu iyi olanlar. Her şey sana bağlı.
1: Sakin ol.
2: Hallederim.
0: Ne bakıyorsun öyle? Ha ahbap? Beni tehdit mi ediyorsun? Kime çalışıyorsun sen? Gözlerini kaçırma sen ne ben. Sanırım ben kazandım.
3: Ay uyduları. Rusların uzay programı. NASA bilim adamı öldürüldü. Uzay programı bitti. Karanlık taraf. Ayın karanlık yüzü.
4: Lavabonun hemen önünde ne bulun? Bak bu senin mi? Hemen hallet şunu.
1: Baş üstüne.
0: İstediğiniz her şeyi yaptım.
1: Bence hemen konuşmamız lazım çünkü bana verdi.
0: Kapıyı çalsana lan. Meşgulüm görmüyor musun? Kimsin sen? Kimsin sen?
1: Lavaboda beni sıkıştırmıştın. Bu hayatımda başıma ilk kez geldi. Bunu asla unutmam.
0: Seni tanımıyorum.
1: Bak şimdi kim olduğunu biliyorum tamam mı? Görüyorum Jerry Banks'in. Belgeleri çıkartmıştın tamam mı?
0: Biz arkadaş değiliz tamam mı? Bir telefon açarım kapının önünü boylarsın. Yaparım bak cicim.
1: Sen iyi misin?
0: Hemoroidim tuttu.
1: Ne zaman geleyim? Ne zaman geleyim?
0: Biraz terbiye öğrendiğin zaman gel. Onu tanımıyorum. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Tamam söz verdiğim gibi uyduyla haritalamayı sabote ettim. Hatta bir programa kör bir nokta ekledim. Neden daha ne istiyorsunuz anlamadım.
5: Jerry, sen benim gözdensin.
0: Benden ne istersen yapmaya hazırım.
5: Biliyorum. Üstelimin istediği şey seni.
0: İyi de...
5: İntihar ettirme.
0: İyi de bunu yapmak zorunda değilsin.
5: Ne anlattın Witwicky'ye?
0: Al bakalım. Şimdi kim kızarmış tavuk ister bakalım? Birileri,

0: Bugün yanlış bir yengeç çattı. Hadi, hadi gelsin. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Çaktan nutuk dinlemeye hiç ihtiyacım yok. Sonuçta bir işe yarım.
2: Avukat çağır.
3: Jerry.
4: Pekala millet, tamam. Evet, iş arkadaşınız öldü ama pencereden bakarak onu geri getiremeyiz. Adam depresifti zaten.
5: Fotoğraf çekmeyin.
4: Ona bakmaya devam edebilirsiniz. Fakat ayağa kalkamayacaktır. Onu toparlamak imkansız. Tamam mı?
2: Vitvicky. Ben basınla ilgileneceğim. Sen ortalığı temizle. Wang her yere saçılmış. Yani meyhanede, bambuların üstünde, kenarlıkların üstünde.
1: Kaldırımın halini gördün mü? Acayip.
6: Eşyalarını kutulara koyup park yerinden adını çıkardın.
2: Ha, bir şey daha.
1: Yeni fotokopi makinesi
2: dinle,
1: mi aldık?
2: Gördüklerim hakkında bir şey söylemeyeceğim. Tuvaleti kiminle paylaştığın tamamen seni ilgilendirir.
1: Bence bu kesinlikle Japon işi. Zaten basit, hiçbir şey yapmaz. Ah!

0: Bunun sana ne?
1: Bu işin şakası yok abi. Soğukkanlı olmanı istiyorum. Yaşadıklarım gerçek. Sana her şeyi açıklayacağım. Acil bir durum var. Albay Lennox'ı hemen buradan çıkarmalıyız. Bir Decepticon gördüm. Decepticonlar geri döndü. Bana kapıyı açın.
2: Yavaş olun. Burası insan ve sağlık hizmetleri.
1: Tabii. Bu M4'ler ne o zaman? Neyi koruyorsunuz? Kolostomi poşetlerimi, ördeklerimi, boğaz pastillerimi. Bunu nereden aldın? Hemşire okulundan mı? Hemşire ve pudra bekçileri misiniz?
0: Bebeğim,
1: harika. Evet.
0: Şu anda doğru yerdeyiz.
1: Evet, doğru yerdeyiz. En doğru yerdeyiz hatta. Biz doğru yerdeyiz ve hemen Optimus'la konuşmam
2: beyefendi
1: lazım. Derhal Optimus'u buraya
3: getirin. Yanlış binadasınız. Neden söz ettiğinizi bilmiyorum.
1: Decepticonlar geri döndü lafının nesini anlamadım.
4: Hey! Ukalalık mı yapıyorsun?
1: Arabama vurmayın. O bir koleksiyonun parçası.
2: Öyle bir şey yapma.
0: Sen delisin.
2: Energon kaynağı bulundu. Energon kaynağı. Hey! Energon kaynağı var.
5: Dışarı!
6: Araçta uzaylılar var.
5: Kıpırdamayın. Kıpırdarsanız ölürsünüz.
7: Kıpırdamıyoruz.
1: Bana bak.
5: Şaka mı bu?
2: Sen de. Kelepçe oldu. Hadi.
1: Bumblebee'ye sorun. Bir burada mı?
4: Benimle kafa mı buluyorsun?
1: Yara tamam. Kalk.
7: Otobotlara böyle mi davranıyorsun? Biz aynı taraf.
8: Evet. Bir sonraki işin bekçilik olacak. Man kafa.
7: İyi dedim.
3: Şimdi araban nasıl?
1: İşte benim arabam. Gel buraya. Gel buraya.
4: Sakin ol.
7: Sam.
1: Neyin var senin ha? Şu gizli görevlerin senin için önemli olduğunu biliyorum. Küçümsediğim ya da sana vicdan yaptırdığım falan yok. Fakat seninle hiç görüşemiyoruz. Arada bir garaja gelirsen belki birlikte takılabiliriz.
7: Sam.
4: Bak beni üzüyorsun.
1: Neyse dilerim kendini kötü hissediyorsundur. Hissetmelisin de şu kullandığım külüstüre baksana her gün rezil oluyorum.
2: Hadi gidelim ikiniz. Lennox sizi görmek istiyor.
8: Ne, yeterince iyi değil miyiz artık?
1: Üzgünüm bebeğim. Kaba davrandılar değil mi? Arabamı tamir ettireceksin. Ettireceksin değil mi? Bugün uçan bir ninja fotokopi makinesinin saldırısına uğrayan var mı? Muştam yüzünden ötüyordu. O da halalım ne yani onu da mı çıkarayım? Ya ayak yüzüklerimi?
9: Tümde görevlileri katı boşalttı. Temas girişimine 10 dakika kaldı.
10: Bu gemide Sentinel Prime'le birlikte gizlenmiş 5 sandık belirledik. Bu sandıklarda bir tür önemli otobot teknolojisi bulunuyor. Sentinel kendi medeniyetinin Einstein'ı kabul ediliyor. Dolayısıyla ne olduğunu öğrenene kadar bunları kilitli tutacağız. Şimdilik kimseye giriş izni verilmeyecek. Hiç kimse.
1: Şu Wang denen herif beni tanıdı. Sizi uyarmamı istedi. Ayın karanlık yüzü falan dedi. Sonra da öldürdüler.
11: Bir dakika. Aydan mı bahsetti?
1: Evet, ayın karanlık yüzünden.
0: İyi de Decepticonlar insanları neden öldürsün ki? Otobotlara karşı savaştıklarını sanıyordum.
10: İşte o anda bilim raporuna ilk kez çabucak bir göz attı. İstediği şey bu. Bu hatun kim? Tamam. Affedersiniz.
1: Neden bunları bir arada...
10: Albay Lennox?
11: Direktör Meering. Bu Sam Witwicky. Bir sivil
10: adını
11: bizden.
10: Adını biliyorum albay. Ona kimin yetki verdiğini öğrenmek istiyorum.
1: Kim mi? Bizim mahalleye indiğinde ilk iş benim odamı aramaya başlayan Optimus Prime'a ne dersin?
11: Karşındaki ulusal haber alma direktörü. Herhalde onu...
1: Merhaba.
10: Federal bir görevliye saygısızlık. Müsaade bir yere gelirsin. Peki kız kim?
1: Benim kız arkadaşım.
10: Ne bu böyle? Randevu mu yoksa?
11: Otobotlar hakkında her şeyi biliyor tamam mı? Bumblebee'yi tanıyor ve ailesi de asker kökenlidir. Ona kefil olurum.
1: Hey bak bir fikrim var. Önemli...

0: konuları konuşsak diyorum. Örneğin bir Decepticon'un neredeyse yüzümü parçalamasını. Hatta vergi mükellefi olarak bu durum yüzünden şikayette bulunacağım.
1: Tamam. Bugün Sam'in çalıştığı ofiste yazılım mühendislerinden biri öldürüldü. NASA'nın Ay haritası projesinde çalışıyordu.
2: Sorun şurada, Albay Lennox. Bir yerlerde kaçırdığım bir tebligat yoksa ulusal güvenliğim gençlerin eline bırakmak söz konusu bile edilemez. Şimdi bunu mu yapıyoruz? Hayır, güzel. Kim olduğunu umurumda değil. Burada gördüklerinden bahsedecek olursan ihanetten hapis yatarsın. Beni anlıyor musun?
0: Ben emirlerimi otobotlardan alırım. Onları tanırım, seni değil.
2: Tanıyacaksın.
1: Sentinel Prime. Bu şeyler Energon'la çalışır. Onunki tükenmiş. Şu anda bir tür uyku modunda.
3: Başlayalım.
1: Bu güce liderlik matriksi. Elindeki evrende işlerinden birine yeniden güç verebilecek tek şey.
4: Akıl alır gibi değil.
3: Sentinel Prime. Dönmeni istiyoruz. Adını yardık.
5: Ateş etmeyin!
6: Sentinel!
5: Ateş etmeyin!
6: Benim Optimus Prime.
3: Her şey yolunda. Güvendesin.
7: Endişe edecek bir şey yok.
3: Biz buradayız. Evindesin Sentinel.
6: Savaş? Ne oldu?
3: Savaşı kaybettik. Cybertron artık sadece çorak bir gezegen. Buraya, dünya gezegenine sığındık. İnsan ırkı bizim müttefikimiz.
6: Gemim, bizi ateş ediyorlardı. Sütunlar. Peki sütunlar nerede?
3: 5 tanesini kurtarmışsınız, kontrol sütunu dahil.
6: Sadece 5 tane mi? Bizde yüzlerce var.
2: Affedersiniz baylar, bir şey soracağım. Acaba ne tür bir teknolojiyi arıyorsunuz?
6: Evreni yeniden şekillendirme yeteneği. Sütunlar birlikte bir uzay köprüsü oluşturur. Onu ben tasarladım ve ben kontrol edebilirim. Sizin fizik yasalarınıza aykırı şekilde zaman ve uzay içinde madde nakleder.
2: Sanırım bir ışınlama aletinden söz ediyorsun, değil mi?
3: Evet. Kaynaklar ve mülteciler için.
2: Mülteciler ya da birlikler ve askerler, silahlar hatta bombalar. Anında saldırı yöntemleri. Askeri işlevi bu, öyle değil mi?
6: O teknoloji bize ait ve bize iade edilmeli.
2: Olabilir ama buna ancak insanlar karar verir. Kitle imha silahlarını atmosferimize öylece sokmanız imkansız. Öncelikle gümrükten geçmeli. Biz hayvanlardan ayıran özellik adına bürokrasi dediğimiz şeydir.
6: Aşağılayıcı ses tonunu es geçeceğim. Yeter ki laflarımın ciddiyetini anla. Decepticonlar uzay köprüsünün burada olduğunu öğrenmemeli. Öğrenirlerse dünyanızın sonu gelmiş demektir.
2: Büyük kabus dosyasın. Araştırma devam edecek. Ofisine birkaç ajan gönderdik. Şimdilik seni eve otobot korumasıyla geri gönderiyoruz.
0: Yardımcı olabileceğimi anlamanız için kiminle konuşmam gerektiğini söyler misin? Katkıda bulunabilirim.
8: Biz de yardım ederiz. Bildiklerimi anlatayım mı? Güneş sistemini ve tuhaf gezegenlerini anlatabilirim.
2: Masamdan iner misin lütfen?
8: Sıra mı çekiyorsun? Şimdi yardım etmem. Öfkelendiğim.
2: Ah tanrım.
0: Benim için ne öngörüyorsunuz? Eve mi gideyim, işime mi döneyim, fotokopi mi çekeyim yani?
2: Burası tecrübeli istihbarat subayları ve özel güçlerin çalıştığı bir birim. Özel arabası olan gençlere göre değil.
4: Bu biraz sert olmadı mı efendim?
2: Bana efendim deme, efendi değilim.
4: Evet ama kadınsınız değil mi?
0: Peki bunlar sizin mi?
2: Evet, CIA'den.
0: Ha sordum çünkü benim de bir madalyam var. Başkandan.
2: Evet. Güzel, aslında durum o kadar da karışık değil. Ben onaylamadıkça hiç kimse otobotlarla çalışmayacak. Emir komuta zincirimi bozuyorsun.
4: Hadi gidelim buradan. Sen yapman gerekeni yaptın.
2: Yaptıklarını takdir ediyorum. Ama kusura bakma delikanlı. Sen asker değilsin. Sen bir elçisin. Her zaman bir elçi oldun.
4: O bir kahraman.
0: Bir yük asansörüne bin. Yukarıda görüşürüz.
9: Ha, şu rezalete bak. Hatun resmen bizi kovdu mu?
8: Evet. Bu tanık koruma programı berbat bir şey.
9: Evet, şu iri kayım sarı ve silahlarının yanında daha güvende oluruz. O köpeği bizi koruyamayacak kesin zaten.
0: İyi. Özledin mi? Evet, ben de. Şu kadın bana elçi dedi. İnanabiliyor musun? Yaptım onca şeyden sonra sadece elçi.
9: Ya ben inanıyorum. İnan bana Semih. Aynı şeyi hissediyoruz. Bu gezegendeki saygısızlık hat safhada.

0: Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Bir... Neden insanları öldürdüklerini öğrenmeliyim. Bir uzmana danışmalıyız.
1: Bir sonraki konuğum eski bir Amerikan istihbaratı çalışanı. Dünya dışı paralı askerler olarak tanımlanan bir grupla askeri işbirliğimiz hakkında konuşma cesareti göstermişti. Aynı zamanda kendisi çok satan Kod Adı Kahraman adlı kitabın yazarıdır. Eski özel ajan Seymour Simmons.
2: Bill, büyük hayranınım. Burada olmak güzel.
1: Pekala ajan Simmons. Bu sözde uzaylı iç savaşında resmen taraf olmanın bizim çıkarımıza olacağını düşünmemizi istiyorsun. Neden?
2: Diğer grup bizi kahvaltı niyetine yemek istiyor. O yüzden durum çok da parlak değil. Şu Decepticonlar ölümcül.
1: Anketlere göre otobotlar giderse dünyanın yarısı kendini daha güvende hissedecek. Atın onları buradan. Onlara burada ihtiyacımız
3: yok. El bombasıyla uyuyunca kendimi güvende hissederim. Bu haklı olduğumu göstermez.
1: Pekala ajan. Faktör olarak bir takım belgelere ulaştık. Bunlara göre siz istihbarat gruplarından kovulmuşsunuz. Ve sonra...
2: Küçüldük Bill. Kesintiler oldu. Dışarı.
1: Çok ciddi halüsinasyon eğilimleriniz varmış.
2: Bu saldırgan gazetecilik.
3: Uzaylılar hakkında gerçekleri mi istiyorsunuz? Kitabımı alın. Kitabımı alın. Çok geç olmadan alın. Dışarıda kapışmak istersen ben her zaman hazırım Bill. Röportaj bitmiştir. Siz hemen defolun evimden. Bitti. Anladınız mı? Bitti.
1: Hasar kontrolü.
3: Dodge.
4: Bay Simmons'ı fena halde kızdırdınız. Mülkten çıkmak için tam 23 saniyeniz var. Polisi çağırdım bile. Bir deli taşlamaya çalışan köylülersiniz siz.
2: Sırada ne var? Neler yapacağız?
4: İmza günü öğlen şehirde. Sonra reality programınızı Discovery Channel'a sunacağız. Ha bir de şu... Bitwiki var. Bugün beni tam tamına 5 kez aradı.
2: O çocuk bu ne istiyor?
0: Seni aradım çünkü Decepticonlar döndü. Nedenini öğrenmeliyim. Yardımın da lazım.
2: Döndüler mi? İşler için iyi olacaktır.
0: Sana kimsenin söz etmediği 50 yıllık bir uzaylı sırrını biliyorum desem ne yaparsın peki?
2: Bağımlılığımı depreştirmeye kalkma bak. Ben tamamen arındım evlat. Taç, bu hat güvenli mi?
4: Hayır.
2: Sakın risk alma. Zenginim, niye alayım? Tekrar başlama. Başlamam. İçindeki şeytanlar kazanmasın.
4: Ben, tamam.
2: Ne tür bir sırmış bu?
0: Apollo, Ay, uzaylılar, Earthbus, yeni teknoloji, suikastler, o tür şeyler işte.
2: Ah, Apollo. Kaç! Megatron'a söyle, tango vakti.
5: Ne kadar görkemli ve huzurlu bir gezegen. Hele Cybertron'un son günlerinden sonra.
6: Son savaşta siz savaşsaydınız neler olurdu diye kafamın içinden geçiyor benim yerime.
5: Geçmiş için yas tutma genç savaşçı. Sayende ırkımız hayatta kaldı.
6: Fakat liderimiz sizdiniz. Liderimiz yeniden siz olmalısınız.
5: Tanımadığım bir dünyada... Artık akıl hocan olamam Optimus. Burada sen hocamsın.
2: Bu olayı hemen çözmen lazım. Elimizde bir tür astronot salgını falan var. Kayıp, ölü, trafik kazasında öldü. Öldü, ölü bulundu. Trafik kazası. Acemi şoförler sanki. Uzaya kadar gidip geldiler ama araba kullanamıyor.
7: Bilgilerini doğruladım Witwicky.
0: Teşekkür ederim Bruce.
7: Şimdi... Bir tane görmeme izin ver, bir kez.
0: Çabuk ol.
7: Tamam.
0: Ay istihbarat uydusu. NASA 2009 yılında fırlatmış bunu. Wang bunun şifresiyle oynamış olabilir. Bu sayede ayın öteki yüzünün haritalanmasını engellemiş. Yani ayın karanlık yüzünü.
7: Bu inanılmaz bir şey.
2: Aramıza sızıyorlar, tehdit ediyorlar. Bizi pis işlerine koşuyorlar. İşleri bittiği zaman... Beyinciye ikili bir darbe yetiyor.
0: Decepticonlar için çalışan insanlar var.
2: Bana soracak olursan Decepticonların ayda bir şey aradığı falan yok. Bana kalırsa daha çok bir şey saklıyorlar.
7: Hadi gel babana. Hadi yat yere.
4: Kesinlikle rahatsız edin.
2: Rauf bir.
4: Nasıl?
2: Öyle olmaz. Beyefendi. Burada uzaylılar hakkında üst düzey istihbarat toplantısı yapıyoruz. Buna katılmaya izniniz olduğunu sanmıyorum. Toparlanır mısınız?
7: Evet, haklısın. Serseri robotun teki o.
0: Gitsen iyi olur Bruce.
7: Teşekkür ederim.
0: Güle güle Bruce. İhtiyacım olursa...
8: Hey, burada resmen döktürüyorum. Kayıp Rus kozmonotları buldum. Sovyetler Ay'a insanlı uçuşu iptal etmişler meğer. Ay'a 1972'de...

0: sana kozumun altlardan ikisi Amerika'da saklamış. Üstelik hayattalar.
1: Sen bir daha isim Brace.
0: Ah, çok iyiydin Bumblebee.
2: Galiba ıskaladın.
1: Merhaba.
3: Biri neler olup bittiğini anlatabilir mi?
4: Kimsin sen?
3: Sen kimsin?
4: Ben kim miyim? Bu kim? Dutch, ara onu.
5: Tabii ki.
1: Hayır, hadi. Dutch.
3: Sakın dokunma bana.
5: Ona dokunmayacağım.
3: Sam.
1: Meleğim. Ben çalışıyordum. Bunun için üzgünüm.
4: Burada mı yaşıyor? Vay be. Dutch, onu aramak için fırsatım vardı.
5: Benim sevgilim var.
4: Hadi ya, adı ne peki?
5: Indiba.
3: Dylan'ın partisine gidecektik güya, unuttun mu?
1: Unutmadım ama bunlar benim dostlarım, ihtiyaçları var, yanlarında olmalıyım.
3: İyi de otobotlar ve askerler bu işi tek başına halledemezler mi? Savaş hikayelerinin nesini seviyordum biliyor musun? Sadece geçmişte bir hikaye olmalarını.
1: Dinle, kardeşin hakkında düşündüğünü biliyorum, tamam mı? Ve ailen hakkında düşünüyorsun, öyle bir durum yok burada.
3: Yok mu?
1: Hayır.
3: Neden? Neden olmasın sen? Onun madalyalarını mı, hayatta olmasını mı isterdik?
1: Duydum, anladım. Tavşanımı nereye götürüyorsun, dur. Bir saniye durur musun?
3: Dün gece uyuyabildin mi dersin? Kafama dank etti. Hayır, sen tehlikede olmak istiyor. O kim olduğunu bilmiyor,
1: önemli
3: ben biliyorum.
1: Önemli şeyler yapmak istiyorum.
3: Benim için önemlisin.
1: Endişelendiğini biliyorum. Yemin ederim bunu halledebilirim.
3: Öyle mi? Söz verebilir misin?
1: Söz veriyorum.
3: Sam, seni kaybedemem. Neler olacağını iyi biliyorum. Bunun için hazır değilim. Benimle gelmek istiyor musun?
1: Yapamam.
3: Tamam.
1: Hey.
3: Al tavşan ayağını.
4: Savaşçının yolu hep ıssızdır. Böyle bir arabayı nasıl alabilmiş?
1: Patronu.
4: Zengin hıyarlar. Hiç sevmezdim. Şimdi... iki gizemli kozmonotu bulmak için aramaya çıkıyoruz. Maybağa binmek gibisi yok ha. Almanlar araba yapmayı iyi biliyor. Benim Dutch eski ulusal güvenlik siber dedektifi. Yerlerini buldu. Buradalar işte. Bu kozmonotlar saklanmaya başlamış. Neden?
5: Buldum. Eşleme tamam.
4: Sen bir Alman kurdusun Dutch. Unutma sakın, Ruslar konuşmayı sevmez. Biraz anlayacakları dilden konuşmamız gerekecek.
6: До свидания.
0: Bu hoşça kal der.
4: Seyret şimdi.
6: Guck dir an.
0: Хорошо.
7: Такое светлое будущее.
4: Дедуктор.
8: Очень красиво.
9: Молодец.
4: Дач. Как cümleler bu?
6: Барышников.
4: Yerinizi biliyoruz. Дач. Rezilsin.
2: Ben ne yapayım? Bu Kiril alfabesi. Hesap makinesinde kullanılmayan tuşlar gibi. Rezil falan da değilim.
4: Ajan Seymour Simon, sektör 8, eski 7. Kim olduğunuzu biliyoruz. Kozmonotçuklar.
10: Ne olmuş yani?
4: Ayın karanlık yüzüne gitmeniz gerekiyordu. Sonra tüm proje durduruldu. Soru şu. Neden?
11: Но они три придурка, что не видите?
4: Nazdrovya, Nazdrovya.
5: Çocuğum burada sigara içebilir mi?
12: Я не знаю, кто они. Почему он здесь? Я не знаю. Давай, давай. Сейчас.
1: Tamam, tamam. Tamam, sakin.
4: Durma hadi, vur beni.
12: Ты думаешь, ты здесь делаешь, а?
4: Ülkem için ölmeye hazırım ya sen.
12: Ты заткнись и уйди отсюда.
4: Öyle
12: ты
4: mi?
12: Здесь делаешь, ты думаешь, ты все давай! Знаешь?
4: Çok güzelsin. Слушай. Ne kadar güzel olduğunu söyleyen oldu mu? Çok güzel
12: bir kadın. Давай!
4: Hey! Oh, hey! Dutch, kafesine dön. Dutch! Otur, Dutch, otur!
1: Adamını kontrol et, kontrol et şunu!
4: Dutch, otur!
13: Stop, kovkuşkan! Stop!
14: Özür dilerim, eski alışkanlıklar.
4: Pekala, herkes biraz sakin olsun. Tansiyonu düşürelim, silahları indirin. Sakin olun, İkinci Dünya Savaşı bitti.
15: Sovyetlerin en büyük sırlarından birini göreceksiniz.

0: Ay'a ilk insan gönderen Amerika'ydı. Ama Sovyetler Birliği ilk kamera gönderen devletti. 1959'da Luna 3. Karanlık tarafın, gölgeli tarafın fotoğraflarını çekti. Hiçbir şey göremedi. Ancak 1963'te Luna 4'ün görüntüledikleri...
1: Tuhaf kayalar.
0: Evet.
1: Geminin etrafında. Hem de yüzlercesi.
0: Evet, göster fotoğrafı.
1: Bazı sürükleme izleri var.
2: Bunları gördüm. Bunlar kaya değil, bunlar sütun. Uzay köprüsü için uzaylı sütunları. Otobotlarda bunlardan 5 tane olduğu için biliyoruz bunları.
3: Reseptikonlar Apollo 11 oraya inmeden önce gemiyi yağmalamış, sütunları almış, saklamışlardır.
2: Çok mantıksız. Gemi Deseptikonların elindeydi. Tüm sütunları da almışlardı. Onları tek kullanabilecek sentineli niye orada bıraktılar?
3: Anlasana.
2: İhtiyaçları olan tek şey o. Sentinelle buluşmalıyız. Onu bulmalı ve güvenliğini sağlamalıyız. Meering, az önce sentineli aldık. Optimus 10 dakika geride. Şu anda Nest'e geliyoruz.
4: Bay Vetveki, bu numarayı aramanızı istemediğimi çok açık bir dille anlattığımı sanıyordum.
5: Her şey en başından beri bir tuzak olarak tezgahlanmış.
2: Deseptikonlar sentineli Optimus'un bulmasını istiyordu. Çünkü onu başkası canlandıramazdı.
4: İyi de uzay köprüsü elimizde.
2: Meering, elinde 5 sütun var. Onlarda yüzlerce olduğunu öğrendim.
5: Tam da onların istediği şeyi yapıyorsun şu anda. Sana daha ne söylemeliyim?
2: Deseptikonlar Sentinel Prime'ı almaya geliyor.
4: Nest'e gidiyoruz.
6: Üç siyah Suburban araba görüyorum.

0: Sentinel'i buradan götür, onu koru.
1: Aman tanrım, kovuldum.

0: Hızlan, daha hızlı, daha hızlı, hadi! Tamam, nesle dönüyoruz.
1: Nino, ben hallederim.

0: gideceksin.
1: Ne o, bir sorun mu var?
2: Vay, tam bir Meksika açmazı yaşıyoruz.
1: Silahları bırakın.
2: Gururunuzu kırmadan kaçmanıza izin vereceğiz.
1: Bırakın.
2: Dostuz değil mi?
3: Einheit, dikkat edin!

0: Decepticon hurdası. Ders bitmiştir.
1: İçeri girin. Hadi.
2: Hadi devam edin, devam edin.
3: Lennox.
1: Hadi, hadi, hadi.
3: Her yerde Decepticon
1: var. Tüm ekibimi görevlendirdim, onları arıyorlar. Ironhide, Sentinel'i koruyun, onu kilit altına alın.
0: Oldu benim.
3: Evet, onu koruyun çünkü kilit isim o.
4: Evet, öyleyim. Otobot kardeşlerim, bilmeniz gereken bir şey var. Savaşı asla kazanamazdık. Gezegenimizin var olabilmesi için anlaşma yapmak gerekiyordu. Megatron'la.
1: Uzaklaş!
0: Sentinel, sen ne yaptın?
4: Seni görevlerinden azlediyorum.
1: Geri çekilin! Siper alın!
3: Bir!
1: Uzak dur! Geç şuraya! Güçlerini üste çağırın hemen.
3: Tüm birimlerimiz.
1: Hadi. Hayır. Yürü. Birim. Hadi.
3: Sağlık ekibi yollayın.
1: Hayır, yeterince adamımız yok. Sentinel'le savaşmayacağız.
5: Doğruca arka kapıya gidin. Konumunuzu.
3: Hadi çabuk. Çabuk.
1: Siper alalım.
5: 2012. 2012 cevap ver.
3: Çabuk. Sola. Sola.
5: Gidelim.
6: Efendim, sakın dışarı çıkın.
5: Hey Sentinel, dur! Efendim, ne oluyor değil burada? Sanıyorsunuz siz?
4: Ben Prime'ım. Ben senden emir falan almam.
3: Herkesi ben alsın.
1: Direktör Meering, hadi onunla savaşamayız. Gidelim, gitmek zorundayız.
4: Şimdi benim olanları iade edin.
5: Aman tanrım!
1: Gidelim.

0: Etrafına bir bak Optimus. Hepsi senin suçun.
1: Sentinel kapıyı kırdı. Sütunları aldı.
2: Hadi gidiyoruz. 101. hava indirmeye haber verin. O şeyi yakalamamız şart.
3: Carly!
4: Kamp ateşimizden daha yeni çıktı. Şekerleme.
0: Aa.
4: Harika değil mi?
5: Gösterişsiz bir hayat yaşıyordu.
3: Anne, baba, Carly'yi eve girerken gördünüz mü?
0: Affedersin ama çadırdan mı çıktın sen? Burası yatak odamız.
4: Niye evde olmasın ki?
3: Kavga ettik ve ayrılmış ya da ara vermiş olabiliriz. Gerçekten bilemiyorum.
0: Ne?
3: Anne ben, bak, dinleyin. Şu anda bunu konuşamam. Carly'yi bulmak zorundayım.
0: Herhalde
3: onu bulmalıyım anne.
0: Herhalde kavga geçiyorsun. Otur. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Aile toplantısı. Sen bilmesen de babanla ben her zaman kusursuz bir mutluluk içinde yaşamadık canım. Hatta bu işin yürümeyeceğini düşündüğüm bile olmuştur.
3: Ya,
0: sadece
3: bunu yapmasak
4: kız ona zarar veriyor.
0: Dünyalar güzeli bir afetten zaten ayrıldın.
3: Hayır, dur lütfen tamam mı? O beni terk etti, ben de daha iyisini buldum. Hepsi bu. Artık çok
0: İkinci güzel kızı ne da sen kaybediverdin.
4: Tartışmışlar.
0: Yani ne bekliyordun? Yakışıklı çocuksun ama üçüncü bir güzel sevgili bulamazsın. Yani belki senin bunda katkın.
3: Ne peki?
0: Sorun vardı.
3: Anne,
0: belki de
3: anne,
0: ne yaptığının farkında
3: anne.
0: Değilsindir. Artık sana daha çok kitap lazım.
4: Her
0: ona kitaptan söz etsene. Tamam, bunu mutlaka okumalısın. Önce kadınlar. Bunun içinde müthiş.
3: Hayır.
4: Sonra, ben yürüyüşe çıkıyorum.
3: Hayır. İstemiyorum.
0: Otur. Bana destek ol.
4: Mutlu eş, mutlu hayat.
0: Evet.
4: Mutsuz eş, ömrünün sonuna kadar sefil bir hayat.
0: Orada dur.
4: Yalan mı?
0: Tek dediğim şu. Bu kızı seviyor musun?
3: O benim gerçek aşkım.
0: Yani dediğin doğruysa gidip onu bulmalısın. Babam ve ben büyük sorunlar yaşadığımızda beni bulmak için dağları yerinden oynatırdı. Ay tahmin et. Ne dediğini anla. Söyle hadi.
4: Seni dünyanın sonuna kadar izleyeceğim.
5: Ay, kulağa kötü geliyor. Bilim kurgu filmi refliği gibi.
3: Şehirden uzaklaşın. Mümkün olduğu kadar uzağa gidin. Anladınız mı?

0: Bu mükemmel bir plan. Sentinel Cybertron'dan ayrıldığında bize katılacaktı değil mi efendim?
1: Benimle burada dünyada buluşması gerekiyordu aslında. Ancak sonra kader yollarımızı ayırdı. Onu hayata döndürmek için Prime ve Matrix'ine ihtiyacımız vardı.
0: Mükemmel strateji.
2: Beni.
0: O artık ortağımız mı efendim?
1: O benim en büyük zaferim.
0: Çok etkileyici.
3: Nakle başlayın.
4: Dur! Hayır, hayır, hayır Sentinel.
3: Bağışla beni. İşte buradayız. Savaşın bizimle.

0: Cybertron için, vatanımız için. Savaşın yıktıklarını biz inşa edebiliriz. Bunun için de Decepticonlara katılmamız şart.
1: Hayır.
0: Tek yol bu değil. Burası evimiz. İnsanları savunmak zorundayız.
2: Kaybolmuş haldesin Optimus. Cybertron'da biz ilahtık. Buradaysa bize makine diyorlar. Ya insanlar bize hizmet etsin ya da yok olsun.
3: Seni öldürmediğim için şanslısın. Zamanla bunu göreceksin.
4: Bu iş bitmedi.
5: Onun yerinde olsaydım seni bir saniye bile gözümün önünden ayırmazdım.
6: Çok acayip. Buraya gelirken keşke Dylan bana tavsiyeler verse diye düşünüyordum. Kendisi de burada. Konuşabilir miyiz?
5: Hoş geldin. Lütfen otur bir şeyler iç.
6: Bak ne diyeceğim. İçkiye ihtiyacım yok. Arabaya da yok, işe de yok. Kız arkadaşımla yalnız konuşmak istiyorum. Sakıncası var mı Bay Münasebetsiz?
7: İzninle. Neler oluyor?
6: Dışarıda anlatırım.
5: Sana yardım edebilirim sen. Zor tercihler konusunda babamla yaptığımız bir konuşmayı hatırlıyorum da.
6: Şimdi sırası değil ama sonra senin için bir şeyler ayarlarım.
5: Elbette. O dönemde babamın şirketi NASA'nın bütçe denetimi ve muhasebesi gibi işleri yürütüyordu. Babamın öğrettiği şey şuydu. Savaş senin savaşın değilse kazanacak olan tarafa geçmen gerekir.
6: Yürü.
5: Çok mu dürüst yoksa ben mi başaramadım?
7: Sizde sorun yok efendim.

0: lazım.
1: İyi geceler.
2: İyi geceler Baygurt.
0: Beni dışarı çıkar!
3: İmdat! Yardım çağırın!
4: O daha genç. Öğrenecek.
0: Çıkar beni buradan!
4: İyi geceler.
5: Eğlenceli bir geceydi. Uzaylıların asil davalarına katılmamı isteyen ilk kişinin gerçekten sen olduğunu mu sanıyorsun?
3: Kimsin sen?
5: 1972'den beri Ay'a neden tekrar geri gitmediğimizi biliyor musun bakalım? Çünkü bu ikisi babamı ziyarete geldi. Hesaplar konusunda yaratıcı olmasını istediler. Bir daha geri dönmek çok pahalı görünmeliydi. Böylece o ve diğerleri Amerikan ve Rus uzay programlarını sona erdirdi. O günden beri de bizim müşterilerimiz.
3: Cinayetlerine yardım mı ettiniz?
5: Seçme şansım yoktu ki. Ayrıca bir şeye katıldığım da yok. Benim işim aracılık. Aracılık.

0: düşmancıl bir devirdeyiz sen.
1: Hasan! Hasan!
2: Bırak onu!
1: Hasan!
0: Gözüm yıllardır üzerindeydi senin. Biliyor musun, onlara sağlayamadım. Tek cansız otobotlara yakın biriydi.
1: Sen sakın onun dediğini yapma!
0: Evet, yapacak. Hepsi yapar. Onu katledecekler, bunu anlamıyor musun? Sen daha gözünü kırpmadan onu öldürürler. Beni de öyle. O yüzden biri sana iş teklif ettiğinde biraz daha saygılı olmayı öğren. Bileğin, Optimus Prime'in yerini belirleyeceksin. Çünkü onun güvendiği tek insan sensin. Ona bir tek soru soracaksın. Nasıl savaşmayı düşündüğünü. Stratejiler, taktikler, yani her şey. Fena acı bir yer, değil mi? İleri teknolojim. Bununla gördüklerini görür, duyduklarını duyabiliriz. Sinir sistemine bağlantı kuruyor. Kısacası ona bir sinyal bile vermeye kalkışırsan... Sana ne diyeceğimi bilemiyorum Sam. İlişkilerin sonuçları işte. Ben babam yüzünden buradayım. Carly senin yüzünden burada.
2: Dur! Dur! Dur! Yapma!
0: Soundwave, rica etsem. Sam, bu görevini yap. Ona bir şey olmayacak. Söz veriyorum.
2: Seni öldüreceğim. Bu da benim sözüm.
3: Savaş birimleri alarm seviyesi 1'de.
4: Yaklaşık 200 kadar Decepticon şu anda gizleniyor. Güney Amerika'dan Çin'e kadar her yerdeki Energon dedektörlerinden sinyal geliyor.
5: Birleşmiş Milletler'e şifreli bir ses dosyası ulaştı. Otobotların liderinden geldiğini söylüyorlar.
6: Dünyanın savunucuları, hasar görmüş gezegenimizi yeniden kurmak için doğal kaynaklarınızı almaya geldik. İhtiyacımız olan her şeyi aktardığımız zaman dünyanızı rahat bırakacağız. Bu barışın sağlanabilmesi için burada barındırdığınız isyancı otobotları hemen sürgün etmek zorundasınız. Pazarlık yok. İsyancıları sürgün edin. Cevabınızı bekliyor olacağız.
7: Yolda size briefing vereceğiz.
8: Nasıl yardımcı olabilirim hiç bilmiyorum. Sonuçta fazlasıyla meşgulsünüz. Bunu başka bir zamanda yapabiliriz herhalde.
7: Seni sürekli olarak hafife almışım meğer.
8: Ne?
7: Bizi uyardın, insanları kullanıyorlar dedin. Sentinel'in önemli olduğunu biliyordun.
8: Efendim? Tabii, hem ben kimim ki? Uzman sizsiniz, ben ayaklı bir güvenlik tehdidi.
7: Sen iyi misin?
8: Evet.
7: Hayır değilsin, terliyorsun.
8: Hayır, iyiyim, iyiyim ben. Gerildiğimden terliyorum. Bu kadar bilginin olduğu bir yere beni aldığınız için biraz gerginim. Ben Twitter müptelasıyım, blok tutuyorum. Hayatım boyunca
7: cesaret hiç tutamadım.
8: İşin aslı
7: buna
8: bu diyorum
7: cüret edemezsin.
9: Ne yapıyorsun sen?
8: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
9: Benden uzak dur.
10: Bugün başkentte bir dizi olağanüstü olay yaşandı. Daha biraz önce meclisten otobotların Amerikan topraklarından sürgün edilmelerine yönelik bir karar çıktı. Amerikan ordusuyla otobotlar arasındaki işbirliği resmen bitti.
7: Evet.
10: Bugün çıkan kararın baş savunucularından biri olan Temsilciler Meclisi Başkanı...
8: Bunu yapamazlar, bunu yapamayacaklarını söylemelisin.
7: Pekala, artık resmiye gidiyoruz.
8: Onlar müttefikimiz, otobotlar bizimle beraber savaştı.
7: Şu anda ne durumdayız? Sıkı bir düşmanla karşı karşıyayız. Öyle bir düşman ki gezegenimizi işgal etmek istiyor.
11: Eğer düşmanın niyeti konusunda bildiğin başka şeyler de varsa delikanlı, anlatmanın tam sırası.
8: Otobotların gezegenden ayrılmasına imkan yok.
11: İşte bu konuda yanılıyorsun. Bunun adı Zantiu. İkinci grup otobotlar bununla gelmişti. O günden beri NASA'nın kontrolü altında ve üzerinde çalışılıyor. Onları askeri kontrol altında tutabilmek için görevden alınmış bir uzay mekiğine bağladık.
12: O minnacık somun üzerine 5 ton tortuç etki edecek. 8000 diye.
13: Hepimizin hayatını riske atıyorsun. Seni haşat ederim.
11: Bunlar yıkıcılar. Zantiu'mla onlar ilgileniyor. Üst dışına çıkarmıyoruz. İkisi de itin önde gidelim.
13: Şunu çekecek misin sersem?
14: Onu öldürme vakti geldi.
15: Size yardım etmeye çalışıyorum. Sadece
16: sakin olun biraz. Onu rahat bırakın. O bir insan.
13: Heps! Saçmalıyorsun.
8: Sen misin?
16: Ne haber dostum?
8: Ne işin var burada?
16: Hava kuvvetlerinden emekli oldum. Elimi bırakabilir misin? Bu da neydi öyle? Şimdi sorun çözmek için danışmanlık yapıyorum. Artık savaş ve bana ateş eden uzaylılar yok. Rüya gibi bir iş.
13: Gezegenden gitme vakti geldi.
16: Otobotları kovuyoruz. Bu olanlara inanabiliyor musun?
8: Onları nereye götüreceklersin?
16: Başka bir gezegene.
17: Buranın sorumlusu kimse konuşmak istiyorum. Vay vay vay. Charlotte Mavering.
7: Ajans.

0: Simmons. Eski ajan Simmons. Bakıyorum da Washington'dan sağ kurtulmuşsun.
1: Washington, Mısır, aşk acısı. Kurtuluyoruz. Kurtulacağım, yaşayacağım da. Herkesi çağırıyorlar evlat. Tüm istihbaratı masaya yatırıyorlar. 9 otopotu sürgün etmek herhangi bir şeyi çözecek sanıyorsan çok yanılıyorsun.
0: İş benden çıktı.
1: Giderek yükseliyorsun ha. Bakıyorum da taş gibisin hala.
0: Quantico'da o gece olanlar hakkında birine tek kelime bile anlatırsan senin kalbini sökerim.
2: Söktün zaten.
3: Sen dinle beni. Bizi sürgün etmesinler.
4: Nizamlar izin verdi.
3: Bu bir deseptikon tuzağı.

0: Azot seviyelerini kontrol et. Buradan topukluyoruz.
1: Optimus.
2: Liderlerinin söyledikleri doğru. Ay. Tüm bunlar benim suçum. Kime güveneceklerini söyledim. Ama fena yanıldım.
1: Her şey senin suçun değil. İnsanlarla dura dura onlar gibi oldun.
2: Şunu unutma. Bize olan güvenini kaybedebilirsin. Kendine olanı kaybetmesem.
1: Nasıl karşı saldırıya geçeceğini öğrenmeliyim. Eminim bir stratejiniz vardır. Destek güçlerle geri geleceğinizi de biliyorum. Bir plan olduğunu biliyorum ben. Merak etme, başka hiçbir insan öğrenmeyecek.
2: Plan falan yok.
1: İstediklerini yaparsak nasıl kendimizle barışık yaşarız?
2: Sen arkadaşımsın Sam. Hep öyle kalacaksın. Ancak kararı liderleriniz verdi. Bundan böyle savaş sizin savaşınız.

0: kısa kes. Toparlanıyoruz.
1: Tamam, acele edin. Şafak'la birlikte havalanıyoruz.
2: Elimizden geleni yapacağız. Eskisi gibi olacak.
3: Sen...
0: Her zaman benim...
2: Dostum olacaksın.
0: Sen... Yoluma devam etmeliyim.

Yıllar sonra bize soracaklar. Gezegeninizi ele geçirdiklerinde neredeydiniz? Şöyle diyeceğiz. Bir kenarda oturup seyrettik.

0: Bak, bunu bir tür ortaklık olarak görmelisin. Tarihe mal olmak istiyorsan her zaman gelişmeden yana taraf tutmalısın.
1: Otomatik 5, 4, 3, 2, 1.

0: cevap istiyorum.
1: Gördün, istediğini aldın.
0: İstediğimi her zaman elde ederim. Sadece emin olmak istedik.
1: Neyden emin?
2: Savaşmadan gideceklerinden.
3: Tekrar edin lütfen.
4: Bir nesne hızla yaklaşıyor.
0: Burada ciddi bir sorunumuz var.

0: Artık hepimiz Decepticonlara çalışıyoruz.
1: Bir telefonun izini sürmeliyiz. Şu anda hatta bir adam var. Onların insan operasyonlarının başkanı. Carly'yi kaçırdı.
0: Oturmanı istiyorum. Kımıldama, tamam mı? Takip et. Şu anda yaklaştığını görebiliyorum.
2: Telefon yoldayken açılmış. Bekle, telefonun kamerasına giriyorum şimdi. İşte oldu. Şu anda kameradan canlı yayındayız. Dur biraz, tam yeri tespit edebilirim. Chicago cep hizmetlerinden. İşte buldum. Trump Kulesi. Chicago. Alttaki çatı katı.
0: Hazırız.
1: Ben giderim.
0: Emin misin?
1: Tek suçu bana yardım etmekte. 15 saatte orada olabilirim.
3: Yalnız gitmeyeceksin. Orada hala Nesten arkadaşlarım var. Onları toplayacağım ve kız arkadaşını bulacağız. O herifi içeri alacağız.
1: Neden bana yardım ediyorsun?
3: Çünkü o it benim de dostlarımı öldürdü.

0: kaynaklarımız için geldiklerini söylediler. Gezegenlerinin inşası için.
1: Evet. Aslında tek kaynak için geldiler. Gezegenimize has bir şey.
0: Biz mi?
1: Çok zekisin. Köle iş gücü olmadan gezegenlerini yeniden inşa edemezler. Evrende kaç gezegenin üzerinde 6 milyar işçi var?
0: Sen neden söz ediyorsun? İnsanları nakledemeyiz ki.
1: İnsanları nakletmeyecekler. Gezegenlerini buraya getirecekler.
0: Aman tanrım. Sentinel'in burada ne işi var?
1: İzle. Dünyanın dört bir yanına bu sütunlardan yayıyorlar. Birkaç saat içinde bunları yörüngeye fırlatacak ve Cybertron'u bizim atmosferimize getirecekler. Şuradaki kırmızı olan, hepsini kontrol eden o. Aktive edildiğinde her şey başlayacak.
2: Senin görevin bitti. Kaybol böcek.
1: Ekselansların tam bir hıyar.
0: Bunun olmasını istiyorsun.
1: Yaşamak istiyorum. En az 40 yıl daha. Bunu ben mi istedim sanıyorsun? Bana miras kalan bir müşteri.
0: Tabii Cybertron buraya gelip biz köleleri olunca bir insan lidere ihtiyaç mı duyacaklar?
1: Papa şu mağazana. Yaşamak istiyorsan beni dinle.

0: Köpekleri hemen çıkarın buradan, arka tarafa götürün.
1: Sana bundan söz etmemişlerdir herhalde.
0: Her toplantıyı alıyorlar mı sanıyorsun? Bak güvendiğim. Öyle demişlerdi.

0: Gidelim.
1: Evet. Daha önce sinyal gelmişti. İşe yaramıyor.
2: Bu bir ulusal acil durum yayınladı.

0: Chicago şehri kuşatılmış durumda.
1: Bütün uzun menzilli bombardıman uçaklarımızı yok ettiler. Şehrin üzerindeki düşman hava savunmasını aşamıyorlar. Ve uydularımıza parazit yolluyorlar. Düşmanı gözlemleme şansımız sıfır.
0: Şu anda tüm nest ekipleri Grissom Hava Kuvvetleri üstünde beklemede.
2: Savaş alanına 10 dakika uzaktayız. Özel kuvvetler şehre girmenin yollarını arıyor.
0: Piyadeler de bölgede toplanmaya başladı.
3: Affedersiniz. Bu çok mantıksız. Hiç görsel temas sağlayamıyor muyuz?
4: Araçlarımızı ateş etmeye devam ediyorlar.
1: Görmemizi istemiyorlar. Aslında elimizde denemek istediğimiz birkaç mini sonda var.
3: Şu insansız sondaları her kim kullanıyorsa onları Trump Kulesi'ne yönlendirmeyi deneyebilir mi? Şu genç Witwicky Chicago'ya doğru gidiyordu. Decepticonlar adına çalışan bir numaralı insan orada demişti bana. Dinleyin, bildiğim bir şey varsa o da şu. O çocuk her zaman uzaylıların başına bela kesilmiştir.

0: Aman tanrım. Onu tüm bu yıkımın arasında mı bulmaya geldik yani?
1: Oraya gerçekten çıkacak mıyız Debs?
2: Ben oraya çıkmam.
0: Kimse çıkmayacak.
3: Ben çıkarım. Sizinle ya da sizsiz onu bulacağım.
0: Kendini orada öldürteceksin Sam. İstediğin bu mu? İstediğin bu mu yani? Bunca yolu kendini öldürtmek için mi geldin? Ha? Ne dediğimi duyuyor musun?
3: O benim yüzümden burada, anlıyor musun?
0: Dinle. O binaya girersen Carly yaşıyor olsa bile ona ulaşmak için yapabileceğin hiçbir şey
3: ne
0: olmaz.
3: Ne yapmamı öneriyorsun peki?
0: Bitti. Üzgünüm ama bitti.

0: hepsini öldüreceğiz.
1: Yıkıcılar öldürün.
2: Canın fena yanıyor. Hem de çok.
0: Umarım liderleriniz artık anlamıştır. Decepticonlar gezegeninizi asla rahat bırakmayacak. Ve biz onların gittiğimize inanmalarını istedik. Ve bugün özgürlük için savaşı onların ayağına götüreceğiz.

0: İyi de sizin geminiz vurulmuştu.
1: Gemimiz mi? Biz geminin içine hiç binmedik ki. O gemiyi biz tasarladık, öyle değil mi?
2: İlk itici roketin içinde saklanıyorduk. Sonra ayrıldık. Atlas Okyanusu'na düştük. Aynen planladığımız gibi. Biz hiçbir yere gitmiyoruz.
3: Evet, bizi kimse sürgün edemez.
4: Otobotlar burada kalmaya devam edecek. Savaşı kazanmanıza yardım edeceğiz.
5: Şehri kuşatıp kale haline getiriyorlar. Kimse içeride ne yaptıklarını görmesin diye. Tek şansımız sürpriz bir baskın.

0: yapmak.
1: Nereye bakacağımı biliyorum.
2: Beni sonda Trump Kulesi'ne yaklaşıyor.
3: Sam oraya doğru gidiyor mu demişti?
4: Zavallı çocuk. Yaklaşamamıştır bile.
1: Bunu uçurabiliyorsun öyle mi? Ne demek oluyor bu? Neydi o? Nasıl yani? Şöyle böyle mi? Şöyle böyle mi uçurabiliyorsun? Nedense moralim bozuldu.
4: Hemen arkanız.

0: Şehir güvenli. İnsanlar artık bizi durduramaz.
1: Akşam çökerken diğer sütunlar fırlatma noktalarına ulaşmış olacak.
0: İşte bu sana yıllar önce vaat ettiğim zaferin ta kendisi. Cybertron'u baştan inşa edeceğiz. Birlikte.
1: Seninle çalışmayı kabul ettim. Gezegenimiz var olabilsin diye. Asla senin için çalışmam. Aradaki farkı unutmasan akıllılık edersin.

0: Ah, bıktım bunlardan. Beklemekten sıkıldım.
1: Nerede o?
2: Corny nerede?
0: Ne kadar cesurmuşsun.

0: Ordular!
1: Decepticonlar, sütunu koruyun. Köprüleri açın. Bulun onları.

0: değilim.
1: Sen delirmişsin.
2: Bu da ne, bizden mi?
1: Ordunun insansız hava aracı Stone. Hala çalışıyor mu, git bir bak.
3: Evet, hala elektrik var.
1: Uçuş kontrol duyuyor musunuz? Döndürebilir misiniz? Bir şey yapabilir misiniz?
4: Efendim, bir şey yakaladık.
1: Bir şey yapabilir
4: misiniz? Hep yayında.
1: Bir şeyleri döndürebilir misiniz? Hadi çalış, çalış.
4: Pekala, şunun sesini biraz daha açın.
1: Bir şeyleri çocuk döndürebilir misiniz? Bir şeyleri döndürebilir misiniz diyorum.
0: Evet, evet. Tamam, şimdi bizi görebilirler.
5: Savaşın merkezi Chicago, anlıyor musunuz? Duyuyor musunuz?
6: Peki.
5: Anladınız mı?
7: Dinleyin, Sentinel Prime burada. Uzay köprüsü için sütunlarda yanında.
6: Şu anda Chicago nehri kenarında Hotchkiss School yatırımcılığın tepesindeler.
7: Her şeyi kontrol eden sütun güneydoğudaki kubbe içinde.
5: O sütunu yok etmelisiniz. Bunu ortadan kaldırmalısınız. Yoksa Cybertron'u da buraya getirecekler, anlıyor musunuz?
6: Ha,
5: anladınız mı?
6: Ne?
4: O binanın ve sondanın koordinatlarını bulun hemen. Hadi.
3: Koordinatları belirleyin. Süreci kısaltın.
4: Adamlar asfaltta. 5 dakika. Tamamdır.
8: Savaşçılar bizi görmeden hareket etmeliyiz. Bir izci yolu belirleyene kadar bekleyelim. Gidelim.
9: Ratchet, kolla kendini.
2: Hey, sütunu vurmak için bu roketi kullanabilir miyim?

0: izlersin?
1: 8 blok uzaktayız. Atış için daha yakına gitmeliyiz.
2: Yakına değil, yükseğe. Bize engelsiz görüş lazım.
1: Ayrıca nehrin karşısında oraya yaklaşmaya çalışırken çok eğleneceğiz.
0: Tek roketimiz var. Tek roket bize yeter.
3: Yerden gidersek o binanın etrafından dolaşabiliriz gibi. Ulusal güvenlik bölgede bir kamera falan var mı araştırsın hemen. Belki bazıları çalışıyordur. Trafik lambaları, ATM'ler, herhangi bir şey.
4: Dinleyin. İntikam istiyor musunuz? Çok alçaktan ve süzülerek inmek zorundayız. Kimseye dönüş için söz vermiyorum ama dünyanın benimle geleceklere ihtiyacı var.
5: Dönüş yolunu kendim bulabilirim.
4: Başka! General Orshauer, şehrin güneyinde dikkat dağıtmak için faaliyete geçin. Kuzeyden ve alçaktan geleceğiz. Onları doğuya çekin.

0: İşte bu. Korkunç bir Decepticon.
1: Römorkumu aldılar. Uçuş araçlarına ihtiyacım var. Shockwave hepimizi birden avlayamaz. Yıkıcılar, dikkatlerini dağıtın.
2: Bitirelim işlerini.
3: Ha, şunu bileydin.
0: Dinleyin. Şu cam binanın etrafından dolaşınca roketi ateşleyecek yükseklikte olacağız. Bu arada ateşi üstünüze çekin. Hadi.
2: Bir dakika. Şehir savaşçı prototipleri olmadan oraya gitmene asla izin veremem.
4: Gitmemiz lazım Şehir. Tamam. Hadi.
2: Birilerini atlamak için müthiş icatlar.
0: Bunlar da ne?
2: Güm çubukları. 30 saniyede hazırlan. Tırmanmak için özel eldivenler.
0: Gidelim hadi. Hadi çabuk.
3: Çabuk. Çabuk. Hadi hadi hadi.
0: Hadi hadi hadi çabuk!

0: Gidelim.
1: Nereye gidiyorsunuz?
2: Hayır, hayır,
1: nereye?
2: Hayır. Durun, durun, durun. Gitmeyin.
1: Hiçbir robot geride bırakılmaz. Shockwave geliyor.
3: Merdivenlere gidiyor.
4: Hepsi bu tarafa.
3: Hadi çabuk, çabuk.
5: Hava geçiyorum, hava.
6: Yakalan ben.
4: Bu tarafa ulaşıyor.
7: Filiz Kulesi'ni kendimize siper edeceğiz. Yükseklik kazanınca da atlayacağız.
8: Burada bir son uçak var.
9: Dikkat edin, dikkat edin.
4: Saldırıyorlar.
10: Dikkat edin.
11: Hadi.
12: Yakınlardayım. Tamam, görsel temas var.
13: Hedefe varış 20 saniye.
2: Tamam, gidiyoruz.
13: Sol tarafa geç.
4: Yakın durun.
12: Tamam, dolanıyorum.
14: Ya, odaklan.
4: Yusra, saldırıyorum ben.
2: Gir gelin. Dikkat et.

0: olacak.
1: Tamam, yeterince yüksekteyiz.
2: Sen fena karışmış durumda.
3: Hemen buraya gel.
2: Geliyorum.
3: Roketi hazırlayın. Geliyorlar.
1: Tamam, silah durumu. 29 robot savar, 20 robot delici.
4: İşte, şu kubbeli bina.
1: Kardeşlerimiz için bu görevi başaralım. Hadi.
3: Aman tanrım.
1: Yoksa bu bina...
2: Eyvah.
1: Binayı ateş ediyorlar.
2: Bu iyi bir fikir değil.
1: Ne?
2: Bu iyi bir fikir değil. Bina
1: dinle,
2: çok dengesiz.
1: Dur bir saniye. Amacımızı gerçekleştiremezsek hepimiz ölürüz. Tamam mı? Hedefiniz bu. Hadi çabuk.
2: Bina çökse bile umurumda olmaz. Zaten kalp krizi geçiriyorum.
1: Dikkat et! Dikkat et! Tutunun! Bir şeyler var! Tutunun!
3: Geçti, durdu.
4: Millet bakın!
3: Herkes saklansın, düşman gemileri!

0: Sakın kımıldama. Hadi, hadi.
1: Kaçın! Koruma! De-

0: Herkes iyi mi?
1: İyi misin?
2: O da ne öyle?
0: Bu şeytani şey bana bakıyor.
1: Ne?

0: Daha da çekin, bir Decepticon var.
1: Hadi.
0: Geri çekilin.
2: Çalışın! Merdivenler kapalı!
3: Kapalı kızım!
4: Buradan nasıl çıkacağız? Hey! Hadi!
5: Yüce İsa, beni buradan canlı olarak çıkar. İyi bir insan olacağım.
2: Çabuk! Çabuk olmalıyız!
0: Neden tüm ihanetler hep Decepticonlarda?
2: Çabuk olmalıyız!
0: Bu gidişle yenileceğiz!

Hayır! Seni yangın merdiveninde sallayacağım.

0: Harekete geçmeliyiz.
1: Senin için geliyorum.

Acıkıcılar, geliyoruz! Tüm Decepticonlara sesleniyorum. Sütunları fırlatın.

0: halde kaybolduk.
1: Bizi hep unutuyorlar.
2: Güm. Artık kuralları biz koymalıyız.
3: Birilerinin canını yakacağız.
4: Başlıyor. Görüyor musun?
0: Dikkat edin. Sen ve Carly nerede?
5: Bu taraftan gidelim.
0: Sana bir tek görev verdim. Bir tek görev. Onda da çuvalladın mı yani?
6: Ben bunlar için katılmadım. Uzaylılar bana saldırdı, ateş etti, kovaladı, durdu. Kiliselerde yıkık dökük binalarda sürünüp durdum. Saçmalık bu be. Ben bunları istemedim. Hepsi... Kendime hakim olmaya çalışıyorum.
7: Sen ve ben baş başa.
4: Fırla! Hadi Ali, koş! Sen devam et. Tamam,

0: peşimde, senin değil. Tamam mı? Kaç!
1: Saklanamazsın çocuk. Böceğin kaçmaya çalışınca çok daha şirin oluyor.
0: Kaç!
1: Size çalıştığını sanıyordum çocuk.

0: bilmiyorum.
1: Bıçak, bıçak. Patlamak üzere. Bombanın patlamasına 30 saniye var.
0: Ne bombası?
1: İşte şu bomba. Hani kes şunu, kes.
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Ne kadar zaman kaldı?

0: Hey, beni içine çek. Yapabileceğim bir şey yoktu.
1: Eyvah. Şimdi resmen yan bastık.
2: Nehrin karşısına geçmeliyiz.
3: Tamam.
2: Görüyor musun? Kontrol sütunu ilk kubbecin içinde demiştin.
3: Tamam. Gidelim hadi. Çabuk.
4: Komal füzeleri fırlatalım. Barış süresi 20 dakika.
2: Trafik kameralarına girdim.
4: 4 otobot esir alındı.
5: Ah tanrım, çaresiz kaldık.
6: Her ne olacaksa dalgalanmaların hızına göre yakında olacak.
4: Optimus hala ortada yok.
3: Peki bu köprüleri nasıl indireceğiz?
7: Dağılın, şuraya bakın.
3: Her yerde seni aradım. Nasılsın?
8: Emeklilik rezalet. Daha kötüsü, nehri geçip şu binaya ulaşamıyoruz ve otobotlar da üst katta kuşatılmış durumda.
6: Şu kamerayı biraz çevirebilir misin lütfen?
2: Tamam, çevir. Sağ, kontrol sende.
3: Köprü kontrol odasına girmeye çalışın.
5: Bunlar ne yapıyor? Öylece ayakta duruyorlar.
6: Bekleyin, Dutch.
9: Köprü kontrol bilgisayarına gir.
10: Efendim, komandolar geldi.
3: Aa, güzel bir gün. Kaç kişisiniz?
10: 10 kişiyiz efendim. Tomahawk'ların hedefini belirleyeceğiz.
3: Ne kadar kaldı?
10: 15.
11: Benim esirlerim.
12: Sakin olun. Teslim oluyoruz. Çekil üstünden. Çekil dedim.
3: Arça tesirli el bombası ve 40 milimetre kullanın. Otomatik ateş edin. Titreşimler devrelerini etkiliyor. Keskin nişancılar, gözlere ateş edin. Hedefiniz şu binanın tepesi, şu kubbe.
12: Sizler lanetlenmişsiniz otobotlar. Çoğunluğun ihtiyaçlarının azınlığın ihtiyaçlarından önemli olduğunu anlamıyorsunuz. Köprüyü açıyorum.
1: Bir şeye sevinir.

0: Gibiler.
1: Gemilerinin kalbindeyiz. Onları birazcık dolaştıralım.
0: Bu gemiyi hurdaya çevireceğiz.
2: 128 kilobitlik bir şifreleme kodu kullanıyorlar.
3: Çok zor.
2: Benim için değil ama. Köprü iniyor.
4: Köprü iniyor. Birileri bizi gözetliyor. Hadi gidiyoruz.
5: Seninle çalışmak zevkli Seymur. Falan demen gerekmiyor muydu?
6: İyi işte Dutch.
3: Dankeschön.
7: Çekil üstünden.

0: Çabuk ol, sütunları ateş edecekler.
1: Tutsak mı? Tutsak mı alıyorsunuz? Anlamıyorum.
2: Evet.
1: Onlara biraz saygıyı öğretmelisiniz. Şu ana kadar içti, şimdi şahsileşti, anlıyor musun?
2: Anlıyorum. Esir yok. Sadece ganimet var.
3: Bey, sanırım bizi öldürecekler.
2: Senin zamanın doldu.
4: Dur. Biz savaş esiriz. Bizi öldüremezsiniz.
2: Kımılda.
4: Bu konuyu görüşelim. Bakın, biz iyi robotlarız. Bunu biliyor musun?

0: çekin üstümden.
1: Ona yardım etmeliyim.
2: Ne? Sen ne yapıyorsun?
1: Ona yardım etmeliyim.
2: Sen yardım edemezsin. Sen!
3: Dön arkanı.

0: Tamam bebeğim. Hepiniz bizimle gelin.
1: Hadi, oradakiler şu gerekimini takip edin. Hadi.
0: Gidelim çabuk çabuk.
1: Hep üçüncü kata. Biz 45'e gidiyoruz. Buraya iki keskin nişancı hemen.
2: Johnny, Michael buraya.
1: Hadi hazırlanın.
3: 3 dakikaya atlıyoruz.
0: Buraya tezgah açın.
1: Hazırlanın.
2: Halk
1: attayım. Hemen altımızda 5 hedef ve şahit mayı var.
4: Atlamaya hazır olun.
1: Tamam gidelim. Hazırlan, hazırlan. Hadi.
0: Keskin nişancılar, gözlerinden vurun.
5: Tamam yıkıcı ekip.

0: ölene kadar ateş etmeyin. Kaç!
1: Siper al, siper al.
2: Aferin evlat, aferin.
0: Ateş! Ateş!

0: atladık.
1: Evet.
0: Gidelim. Kaçıyor.
1: Otobotlar saldırın. Yakın tepleye. Bu dünya artık bizim. Aktarmaya başla.

artık ya. Oha.

0: ayak gel Sentinel. Optimus. Haddini aşıyorsun. Sana Cybertron'u getirdim. Evini. Sen yine de insanları seçtin. Özgürlüğün herkesin hakkı olduğunu bana sen öğretmiştin. O sütunu yeniden çalıştıracağım. Önce beni ezip geçmen gerekir.
1: Pekala, yardım etmeliyim. Mecburum, sen burada kal, dur. Sana bir şey olmayacak, tamam mı? Söz veriyorum. O sütuna ulaşmam lazım.
0: Hadi! Sütunları şarj et.
2: Kaçın! Otobotlar geldik.
3: Olamaz. Durmayın. Devam.
4: Çabuk çabuk çabuk yürüyün. Hadi hadi inelim. Devam edin, devam edin.
0: Destek güçler. Decepticon gemileri, Optimus'u vurun.
2: Altındayız. Tomahawk'ların bir an önce gelmesi lazım.

0: Decepticon'la! Sütunu çalıştırın! Sütunu tekrar çalıştırın!
1: Sütunları çalıştırın.
2: Ona engel olun. Gemiler bize engel oluyor. Hayır!
3: Geliyor! İki saniye! Tehlike var!

0: Hayır.
1: Bunu yapamazsın. Anladın mı?
0: Benim için tek gelecek var.

0: Cybertron, kurtarıldın nihayet. Teslim olmaya mı geldi?
1: Tüm bunlara değdi mi?
0: Kesinlik.
1: Sentinel'i geri getirmek için o kadar uğraştım. Şimdi tüm güç onda. Neredeyse trajik bir durum.
0: Bana ders vermeye mi kalkıyorsun köle?
1: Siz Decepticonlar nihayet bu gezegeni ele geçiriyorsunuz. Ancak gidersen olmayacaksın.
0: Lider benim. Daima da ben olacağım.
1: Kısa bir süre sonra bir hiç olacaksın. Sentinel'in köpeği.

0: Demek taraf seçtin. Ama yanlış taraf.
1: Her zaman en cesurumuz sendin. Ancak zor kararlar almayı hiç beceremedin. Gezegenimiz kurtulacak. Hayır.

0: Az önce başka bir dünyayı kurtardın. Kendini kahraman mı sanıyorsun ha? Kahraman mısın?
1: Hayır. Sadece bir elçiyim.
2: Sütun hala bağlı durumda.
3: Buraya getirin. Beyi.
2: Çabuk çabuk.
3: Hallederiz.
2: Hadi hadi. Sütun hala bağlı durumda.
4: Parçalayalım şu sütunu.

0: Şimdi ateşkes yapmalıyız. Tekrar başa geçmek istiyorum. Ayrıca ben olmasam sen ne olursun? Prime.
1: Öğrenme vakti geldi.

0: Optimus, tek istediğim şey ırkımızın hayatta kalmasıydı. Sana neden ihanet ettiğimi anlaman gerekiyor.
1: Sen bana...

0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni. Tek ihtiyacım olan sensin. Bunları telafi etmek için her şeyi yaparım, söz.
0: Bu lafını unutmam bak. Beni bırakma yeter.
1: Söz veriyorum.
0: Yüzükler. Bu arabayı seviyorum.
1: Evet ama biraz yavaş olmalısın. Sen de biraz ağır ol, tamam mı?
2: Sadece yardım etmeye çalışıyordum.
3: Her savaşta fırtınalar arasında durgunluk olur.
4: Cesurca savaştın.
3: İnancımızı kaybettiğimiz günler olur. Bazı günler müttefiklerimiz bize karşı savaşır. Ancak biz bu gezegeni ve insanları asla ve asla yüzüstü bırakmayacağız.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Yerim senin elinin kirini de, bulaşıklarını da. Gülben, ya siz ikiniz de olmadan hayat o kadar anlamsız ki.
1: Ya, ne kadar anlamsız?
0: Kelimeler yetmez, o kadar diyeyim.
1: Yani bir daha beni üzecek miymişsin o zaman yani?
0: Üzmeyeceğim. Peki sen?
1: Üzeceğim.
0: Aa, oldu mu ama şimdi?
1: Çünkü özleyince çok tatlı oluyormuşsun, baksana.
0: Bugün çok tatlı olmayacağım. Karar verdim. İşe gitmeyeceğim. Evde kalıp seninle hasret gidireceğim.
1: Hay Allah. Şey, sekreterin üzülmesin sonra çok.
0: Sen kıskanıyor musun beni ya?
1: Esat, söyle onu dibine dibine girmesin ha. Rüyalarıma giriyor sonra ya.
0: Benim rüyalarıma ne giriyor? Biliyor musun?
1: Ya Esat ya.

Sen, ben, bir de çocuğumuz kumsaldayız. Böyle güneş parlıyor. Biz üçümüz kumdan kaleler yapıyoruz.

0: Ah, sabahın köründe geldim işte. Ne oldu?
1: Seninle çok mühim bir işimiz var. Ceylan'a yüzük almaya gideceğiz.
0: Ne bu terapiden kaçma rüşvetim?
2: Sen her şeyi bilmek zorunda mısın ya?
0: Arkadaşımı korumak için mi? Evet. Hem bu terapiye gitme mevzusu yüzükten falan çok daha mutlu eder onu, inan bana.
3: Günaydın.
1: Günaydın. Tanıştırayım ben sizi. Barkın. Esra.
0: Ha, o bahsettiğin Esra mı? Barkın ben. Ceylan'ın arkadaşı. Memnun oldum.
3: Anladım. Sen Ceylan'ın arkadaşına benden mi bahsettin?
2: Yok canım, öylesine. Barkın da ev bakıyordu da kendine, apartmanda boş bir daire var mı diye konuşurken.
3: Ne alakası var şimdi? Ben daireyi boşaltmayı düşünmüyorum. Sen biliyorsun bunu.
0: Yok, o yani komşu olsanız çok iyi anlaşırsınız anlamında bahsetmişti.
3: Ha.
2: Anıl nasıl, iyi mi? Bu ara hiç görmedim.
3: Anıl iyi. Gelir birazdan. Neyse, ben sizi daha fazla tutmayayım. Siz şimdi alışverişe falan gideceksiniz. Tamam mı? Memnun oldum.
0: Ben de gerçekten. Çok hoş kızmış hakikaten. Sevgisi var mı?
2: Var. Sana ne?
0: Hayda. Sen diyordun çok yakışırsınız diye. Dengesiz misin nesin? Tamam, istemiyorum. Senin sağın solun belli olmuyor. Ceylan mı? Ha, geldi saati zaten.
1: Efendim Ceylan?
4: Aa Esat, çamaşır mı yıkıyorsun? Bana bıraksaydın.
5: Olmaz. Konuştuk ama ev işlerini paylaşacağız diye.
4: Evet, konuştuk da hayır, yani sen şimdi az deterjan koyarsın, onun yüzden diyorum.
5: Neden? Baban gibi seninle pinti olduğumu mu düşünüyorsun?
4: Hayır canım, öyle düşünmüyorum tabii ki de. Ne kadar koyacağını nereden bileceksin ki sen? Bakalım. Ah, ne yapıyorsun? Çok, çok koy. Ya Esat ya, vur dedim öldürdüm vallahi sen de ya. İflas edeceğiz biz böyle. Lan hiç elinin ayarı yokmuş, yemin ediyorum ya.
5: Benim yok ama onun var.
4: Nasıl var?
5: Sen ne kadar koyarsan koy, o her yıkamada ne kadar su ve deterjan kullanacağını kendi ayarlıyor.
4: Allah Allah. Ya benim çamaşırlarım çok kirliyse? Çok inanılmaz. Ya o gün ben salça döktüysem üstüne, Allah korusun. Yani o zaman az koyar. Ona çok koyması lazım. Nereden bilecek?
5: Biliyor işte. Kendi ayarlıyor hepsini.
4: Ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu yakında bize öğüt de verir ha. Vallahi.
5: Bana vermez. Çünkü ben akıllandım. Hatamı anladım. Bundan sonra seni hiç üzmeyeceğim. Ablan konusunda da ileri gittim. Farkındayım. Ama ne yapayım Gülben? Çok korktum ikinize de bir şey olacak diye.
4: Ben de çok korktum Esat. Ama ben vazgeçmeyeceğim. Yani beni kapıdan kovsa da bacadan gireceğim. Ona ihtiyacım olduğunu kafasına vura vura da olsa anlatacağım.
5: Anlat, anlat.

0: Ya Gülben!
1: Sen hiç mi bebeğini düşünmüyorsun?
0: Allah Allah! Git işte, niye geliyorsun?
2: Doktor bana üzülmeyi yasakladı abla. Ve sen beni çok üzüyorsun. Yüzüme kapıyı kapatarak beni çok üzüyorsun.
0: Tamam işte, madem üzüyorum git koru kendini.
2: Hayır efendim, sen beni koru, ablam değil misin sen?
0: Ben de onu yapmaya çalışıyorum
1: zaten Gülben.
2: Ha, öyle mi? Tamam, sen bu kapıyı açıncaya kadar ben buradan gitmiyorum. Hadi bakalım görelim, el mi yaman, Gülben mi yaman? Hadi bakalım.
3: Hadi bakalım.
1: Allah'ım yarabbim ya.
0: Kim bilir en son ne zaman silindi o tabure?
1: Üşüteceksin orada.
0: Ya sen laftan anlamıyor musun? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Kocan da beni karşı karşıya getireceksin. Kavga mı çıksın?
2: Kocam beni destekliyor. Aklın yolu bir çünkü.
0: Vallahi siz hepiniz delirmişsiniz. Kocan da sen de.

0: Nacide.
1: Ha, bir tek senin aklın yerinde zaten abla.
0: Ya ne hakkın var senin riske atmaya bebeği?
1: Allah'ına sen atıyorsun ya. Sen atıyorsun. Sen beni hep geriyorsun. Mutlu olmam lazım benim.
0: Bana bak. Anne mi olmak istemiyorsun sen yoksa?
1: Ay abla, abuk sabuk konuşma lütfen.
0: Niye ısrar ediyorsun o zaman? Geldin gördün işte o gün başına geleni.
1: Evet gördük. Gördük. Ne kadar güzel neşeli bir gece geçirdik. Ta ne zamandan beri. Yahu bir şey yok. Olmadı. İyiyim. Sapa sağlamım. Bir şey olmadı.
0: Ha olmadı. Hastanelik oldun.
1: Olmadı diyorum. Allah.
0: İnaç.
2: Merhaba Gülben. Merhaba Safiye. Hazırsanız bugünkü görüşmemize başlayalım.
1: Harika. Heh, çok hazırız. Heh, çok iyi olur. Bir kendine gelir yani. Aklını başına getirirsiniz. Size çok güveniyorum. Buyurun. Of.
0: Çıldıracağım valla.
1: Çıldır çıldır. Çıldır. Nasıl doktor hanım burada? İçim çok rahat. Konuşun siz, ben bekliyorum. Buradayım.
2: Gülben hazır sen de buradayken bugün üçümüz birlikte konuşalım.
0: Hadi kızlar. Ama Gülben içeri giremez.
1: Niye? Hani üşütürdüm hasta olurdum. Niye?
2: Kapıda konuşamayız. İkinizi de içeri bekliyorum. Hadi.
1: Buyurun. Buyurun hocam siz. Ben demiyorum. Doktor diyor. Git. Sürme, oturma.
3: Her ikinize de sormak istiyorum. Terapiden beklentiniz nedir?
4: Bilmem. Ceylan anlatsın. Bizi buraya getiren o sonuçta. Neden güldün öyle değil mi? Tamam. Ben başlayayım. Bence bizim en büyük sorunumuz sürekli ayrılıp barışıyoruz. Ama ben bu durumu hallettim. Netim.
1: Netim.
4: Ayrılmak istemiyorum.
2: Peki o zaman niye sürekli kavga ediyorsun benimle?
4: Üstüme geliyorsun. Hayatımda biri var dedi bana. Siz olsanız ne yapardınız? Tebrik mi ederdiniz? Ki ben bir noktada ettim.
2: Evet sizi dinliyorum. Nedir mesele?
1: Şimdi şöyle. Tam her şey yolunda gidiyordu. Her şey çok güzeldi. Ablam bize yemek yaptı falan. Sonra yani birden hani tesadüfen.
0: Tam o gün. Tam eve girdikten sonra, benim yemeğimi yedikten sonra, evet devam et.
1: Neyse işte tesadüfen böyle ufacık bir sancı girdi karnıma. Ama minnacıcık bir şey, ufak bir şey yani. Hani böyle Esat şey ısrar etmese ben doktora falan da gitmezdim yani, ısrar etti.
0: Yalan söylüyor. Kapıdan çıkmış iki büklüm olmuş. Hatta doktor ablasından uzak dursun demiş.
1: Allah canımı alsın öyle bir şey dediyse. Ya normal mi Allah aşkına, siz söyleyin ne olur. Bir doktor böyle bir şey söyleyebilir mi?
2: Safiye, bu uğursuzluk konusunu seninle konuştuk, açtık sanıyordum. Hani sen de ikna olmuştun bunun yanlış bir inanç olduğuna.
0: Yanlış değilmiş işte. Gördük, yaşadık gördük. İspatı da ortada. Benim kardeşim az kalsın sağlığından oluyordu. Aşamayız biz o konuyu. Zaten işte ne diyorsa hepsi de çıkıyor.
1: Anne mi diyor? Anne gel, şu annemi dinlediğin kadar bizi dinleseydin mutlu mesut yaşıyorduk. Kocaman bir aileydik yani.
0: Tamam sen kur aileni. Allah Allah. Benden hayır gelmez ya, anla şunu.
1: Sen anla. Sen anla abla. Ben senin yanında olmak istiyorum. Senin yanında mutlu oluyorum. Senin yanında güvende oluyorum ya. Niye duymuyorsun beni? Anneme inanıyorsun, bana niye inanmıyorsun?
0: Ben sana iyi geleceğimi bilsem bir dakika yanından ayrılmam ya.
1: Ayrılma o zaman. Ya sen benim hayatımı kurtaran insansın. Nasıl bana kötü gelebilirsin abla? Doktor üstüne basa basa söyledi. Sana iyi gelenlerin yanında ol dedi.
0: Tamam o zaman dinle sen de onu. Bak burada durduk yere geriliyorsun işte.
1: Gerilmiyorum.
0: Bu gerilmemiş halin mi? Ha tesadüf yani öyle mi? Bir bildiğin var ki konuşuyorum ben. Sadece bu ev değil, ben de iyi gelmiyorum sana. Bak gözyaşı döküyorsun orada.
1: Ben senden ayrılmamak için döküyorum bu gözyaşını. Beni bir tek ablam koruyabilir diye.
0: Allah Allah, koskoca kadınsın be. Seni korumaya mı ihtiyacın var? Ben mi koruyacağım seni? Sen bebeğini koru. Çocuk gibi ağlıyorsun.
1: Çocuk mucuk. Ağlatma o zaman sen de. Abla, ben sensiz ne bebeğimi büyütebilirim ne de hamileliğimi geçirebilirim. Ne olur ya, beni bir başıma bırakma.
2: Neden Gülben? Neden onsuz büyütemezsin çocuğunu?
1: Yapamam çünkü.
2: Niye yapamazsın?
1: Yok.

0: Ben yok, her şeyi onda öğrendim. Onsuz hiçbir şey yapamam ben.
1: Neden? Sen kendi evini çekip çeviremiyor musun mesela? Ablan mı gelip yapıyor senin evinin yemeğini, işini? O mu attı çöpleri dışarıdaki konteynere? Bunların hepsini sen tek başına yapmadın mı?
0: Ama bu çöp atmaya benzemez ki canım. Bu yemek yapmaya da benzemez. Çocuk bu. Ben ne anlarım annelikten? Ama o biliyor, o öğretebilir bana.
1: Sen de öğreneceksin zamanla. Her anne gibi yaşayarak göreceksin.
0: Ama bir insanın çocuğu olunca annesi göstermez mi ona nasıl bakılacağını? Nasıl altını temizleyeceğini, nasıl doyuracağını karnının? Ya hastalanırsa? Ben ne yapacağım yani? Ya çok ateşi çıkarsa, ben fark etmezsem, ya çok geç kalırsak? Ne yapacağım o zaman ben? Ne bileyim ya, ya çok acıkırsa ben acıktığını fark etmezsem? Ya çok çok yedirirsem, ya böyle yanlış bir şey yedirirsem ne yapacağım o zaman? Ama ablam biliyor işte, hepimiz o baktı. Yani o öğretebilir bana bunları.
1: Nereden biliyorsun? Yaşamadan neyi yapıp neyi yapamayacağını nereden biliyorsun? Bunlar tamamen senin ön yargın, senin kaygıların. Sadece sana has bir şey de değil. Çoğu anne böyle hissediyor. Ama zamanla deneyim kazandıkça hepsi yatışır geçer. Bu konuda bir başkasına güvenmek yerine kendine inansan daha güvende hissetmez miydin?
0: Ama ben nasıl bileceğim ne yapmam gerektiğini?
1: Bebeğin öğretecek sana. Onunla baş başa kaldığında onu anlamanın yolunu kendin bulmak istemez miydin? Bunu neden yapamıyorsun ki? Bir düşün, sen bugüne kadar neler başardın?
2: Evet Gülben. Yani ben yerimde sayarken sen aldın yürüdün, düşün işte bir bunları.
1: Gülben, sen ablan olmadan da tek başına bebeğine bakabilecek bir kadınsın.
2: Bak, işte benden uzak durman lazım. Doktor da aynı şeyi söylüyor.
1: Hayır Safiye, benim dediğim bu değil. Gülben bebeğine bakmak için elinden geleni yapacak. Bütün anneler bebeklerine bakmayı böyle öğrenirler. Önemli olan Gülben'in bunu ne kadar istediği. Ve o bunu istiyor. Ama sen bebeğin kaderinin, yaşayıp yaşamayacağının bile sana bağlı olduğunu düşünüyorsun. Yani insanüstü bir güçten bahsediyorsun.
2: Hayır, öyle bir şey demedim ben.
1: Daha demin kapıda Gülben'e bebeğinin yaşamasını istiyorsan benden uzak dur dedin. Bunun anlamı ne? Senden uzak durursa yaşayabilir, yaklaşırsa ona bir şey olur, öyle mi?
2: Allah korusun.
0: Evet abla, Allah korusun, aynen öyle. Çünkü bunu bir tek o başarabilir, bir tek onun gücü yeter buna, senin değil. Yani sen karar veremezsin bebeğimin ne kadar yaşayıp ne kadar yaşamayacağına.
2: Ama güç değil ki, lanet bu. Daha önce de oldu Gülben, biliyorsun. Naciye otobüs çarptı, sonra hastalandı.
1: Ama sonra da iyileşti, değil mi?
2: Benden uzakta olduğu için.
1: Ama Naci bu evden giderken de iyiymiş. Yani Naci seninle evlendikten sonra da iyiymiş. Gülben de burada kalmış. Ama bak, bebeği hala iyi ve büyümeye devam ediyor. Böyle bir lanet olsa onu da çoktan kaybetmiş olmaz mıydınız? Üstelik Han, Neriman, baban maşallah sağlıklılar, öyle değil mi?
3: Çok sağlıklılar maşallah. Bir giriyorlar tımarhaneye, bir çıkıyorlar. İnci de tatilde zaten. Hele baban turp gibi. Yakında olimpiyatlara hazırlanacak.
2: Baba kötü. Kötü, çok kötü baba.
1: O zaman bu evden gidince sağlığı tamamen düzeldi herhalde. Tansiyonu, şekeri halloldu. Öyle değil mi?
2: Olmadı.
0: Hayır, tam tersi. Evine geldiği için çok mutlu. Gidin kendiniz sorun isterseniz. Ablam çok iyi bakıyor ona. En iyi o bakar. Annemden de benden de. Tıpkı bebekken bize baktığı gibi işte.
1: Ablan sana o genç yaşında bu kadar iyi annelik yapabilmişse bence sen de bebeğine iyi bir bakım verebilirsin.

0: Ama ya ben ablama değil de anneme çekmişsem?
1: Annen gibi olmamak için mi ablandan destek istiyorsun?
0: Yani her zaman her şeyin doğrusunu o bilir. O doğrusunu yapmış hep.
1: Evet. Yani sen annenin yaptığını değil, ablanın doğrularını hatırlayarak büyüdün.

0: faydalı besinler alıyorsun. Çöpleri biriktirmeyip çöpe atıyorsun.
1: Çöpe mi atıyorsun?
2: Evet abla. Ben artık evde tutmuyorum. Yukarıda götürmüyorum.
1: Biliyor musun? Ben de geçen gün çöpe attım. Yukarı götürmedim, çöpe attım.
2: Ya, gerçekten mi? Çok sevindim abla. Halbuki ne kadar zordu bak bu senin için. Başarmışsın.
1: Asıl sen başarmışsın Gülben. Götürüp atmışsın ta dışarı. Hem de miden ağzındayken.
2: Abla, bırakma elimi. Ne olur bırakma artık. Yani ben belki sensiz de başarırım ama başardığımı gör, benimle gurur duy istiyorum. Çünkü ben de ileride seninle gurur duyacağım. Beraber kurtulacağız o çöplerden.

0: Kaç yıldır birliktesiniz?
1: 4 sene birlikteydik. 3 sene önce ayrıldık. Bu sene tekrar başladık.
0: Düzelteyim, ayrılmadık. Ceylan beni terk etti. Üstelik evlenmemize 2 gün kala.
2: Ne oldu da terk etti sizce?
0: Tabii ki ailemle yaşamak istemediği için.
1: Onun öyle olmadığını çok iyi biliyorsun. Ailenle yaşamak seninle yaşamaktan çok daha kolay, inan bana.
0: Ablamı gördüğünde öyle demiyordun.
1: O meseleyi konuşup halletmiştik ha. Ne olursa olsun bana saygı duyduğun sürece deneyeceğim demiştim.
0: Bırak Ceylan Allah aşkına. Bunların hepsi kafayı yemiş, kaçayım kurtarayım kendimi demedin sanki. Biz de bunu anlamadık.
2: Ceylan Hanım, sizce ürküp kaçtı öyle mi?
0: Ürkmek biraz naif kalabilir. Bayağı topuklarına vura vura kaçtı diyebiliriz. İsterseniz kendisi anlatsın. Ben yalan söylüyorumdur belki.
2: Siz kendiniz açıklamak ister misiniz Ceylan Hanım?
0: Evet Ceylan Hanım. Beni hayatınızdan nasıl şutladığınızı anlatmak ister misiniz?
1: Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar suçlayıcı bir dil kullanıyor. Nasıl da manipülatif.
0: Ben sadece kendi tarafımdan olanı anlatıyorum.
2: Ceylan Hanım, ilişkiyi neden sonlandırdığınızı anlatıyordunuz.
3: Bak bak bak. Nasıl da yalakalık yapıyor Ceylan'a. Bunlar kesin önden anlaşmış, ben sana diyeyim.
1: Son yaptığı şey canımı çok acıtmıştı. Yani onun artık geri dönüşü yoktu. Eğer geri dönseydim kendime olan saygımı kaybedecektim.
0: Onun yerine bana olan saygını kaybetmeyi tercih ettin.
2: Hangi olayda?
3: Bu da magazin peşinde ha. Ortalığı kızıştırmaya çalışıyor. Ceylan'ı gözüne kestirdi galiba.
2: Her ne olduysa sizi epey sarsmış. Bununla ilgili konuşmak ister misiniz?
0: Tabii, bir o sarsıldı çünkü. Evlenmemize 2 gün kala elinde davetiyeyle öyle kalan ben hiç sarsılmadım. Niye sarsılayım canım? Benim duygularım yok ki zaten.
1: Acılarımızı mı yarıştıracağız şimdi ha? Hangimiz daha çok sarsıldı diye?
0: O sergi senin, bu sergi benim gezerken eminim senin acın, sarsıntın daha uzun sürmüştür.
1: Ya sen bana demedin mi? Bundan sonra işine karışmayacağım, kıskançlıklarına seni boğmayacağım, bunu atmayacağım, sana güvenmeyi öğreneceğim demedin mi sen bana?
2: Size vaat edilenler karşılanmadı.
1: Evet.
2: Ve bunun devam etmesinden korktunuz.
0: Buyurun, size bir sarsıntı daha.
2: Siz bunları anlatırken Han Bey ne hissediyor olabilir sizce?
0: Zevkten 4 köşeyim ya. Nasıl hissedeceğim? Sürekli sarsılıp duran o zaten.
1: Hala sarsıntı diyor. Gerçekten delireceğim ya. Ya sen evlendin be, evlendin. Benim üstüme gittin. Aşık oldun, evlendin sen. Ben hiç kimse yalamadım hayatıma. Devamlı edemedim, kaldım öyle. Benim acılarımı küçümseyemezsin.

0: Ben senden daha şanslıydım yani. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten?
1: Hayır, öyle düşünmüyorum.
0: Ceylan haklı doktor bey. Ben ondan sonra birini sevdim. Beni hayata döndüren birini. Evlendik. Hatta neredeyse çocuğumuz olacaktı. Ama maalesef öldü. Kaybettim onu. Ama eminim Ceylan daha çok sarsılmıştır. O yüzden ben sizi baş başa bırakayım. Onun travması daha büyük. Siz onunla ilgilenin. Mutluluklar.
1: Kusura bakmayın.
2: Han dur bir dakika, konuşmamız lazım Han.
3: Konuşmayalım Ceylan, sen git onunla konuş. Benden daha iyi anlar seni.
2: Yok artık ya, doktoru kıskanmış olamazsın değil mi?
3: Yapmışımdır, manyağın tekiyim ya ben. Umutsuz vakayım zaten, kesin onunla yapmışımdır. Git sor akıl versin sana, nasıl terk edebilirim de.
2: Ya sen niye bu kadar öfke nefret dolusun bana ya? Ben sana ne yaptım, ne yaptım ben sana, ne yaptım?
3: Bana doğruyu söyle. Benden önce gelip bu adamla konuştun mu? Neden tek sorunlu benmişim gibi sorular sordu? Onay vermeler falan.
2: Ya aynı soruları ikimize birden sordu. Sen duymazlıktan geldin.
3: Yok vaat edilenleri yerine getirmemişim. Yok seni sarsmışım. Neden her şeyin sorumlusu benmişim gibi davrandı?
2: Belki de sadece bunları duymak için geldin ha? Herkes sana düşman ya, herkes senin kötülüğünü istiyor ya.
3: İyiliğimi istemek bu mu Ceylan? Beni suçlamak mı? Ölen karımın adını sanki sana kazık atmışım gibi ağzına almak mı?
2: Ben öyle bir şey yapmadım Han.
3: Yaptın. Kendine acımaktan vazgeç artık. Acının kralını ben yaşadım. Hala da hayata tutunmaya çalışıyorum. Bana kazık atan, beni terk eden bir kadına tekrar güvenmeye çalışıyorum ben. Ama sen, sana onay lazım. Sana bilimsel bir rapor lazım. Vicdanınız rahat olsun. Terk edebilirsiniz raporu.
1: Hata etmişim. Faydası yok. Boşa zaman kaybı. Senin de vaktini aldım. Kusura bakma artık.
3: Olsun, devam edersin belki. Hem indirim de yapar sana. Zaten seni tekrar görmek istediği bakışlarından belliydi.
1: Bir daha sakın benim karşıma çıkma, tamam mı? Sakın! Senin bu pis fikirlerinle, bu kirli düşüncelerini baş başa bırakıyorum. Sakın! Bak sakın dedim. Sakın! Sakın!
3: Ceylan.
2: Sakın dedim ha.
3: Ceylan tamam özür dilerim. Bak kontrolü kaybettim. Saçmaladım, aç şu kapıyı. Ceylan. Ceylan. Ceylan. Ceylan. Aferin. İşte bu. Yürü be.

0: Ne var Han, ne? Doymadın mı hakaretlerine? Ne istiyorsun?
1: Ceylan, durdur arabayı. Bak sakince bir konuşalım. Çok özür dilerim. Çok pişmanım.
2: Gel istersen geri dönelim. Devam edelim.
1: Gerekirse doktordan da özür dilerim. Hadi ne olur.
0: Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Peşimi bırak.
1: Bırakmayacağım. Konuşacağız dedim.
0: Beni de takip etme. Görüyorum seni. Konuşacak hiçbir şeyim de yok.
1: Ceylan delirtme beni. Konuşacağız diyorum. Eşeklik ettim. Kabul ediyorum. Hadi.
0: Peşimi bırak dedim sana. Sana inandığım her dakika için Allah benim belamı versin inşallah. İstemiyorum seni Han.
1: Ne dedin sen?
0: Seni istemiyorum dedim. Sevmeyeceğim bundan sonra. Sen sevilmeyi hak etmiyorsun.
1: Bak sen kızgın olduğun için böyle söylüyorsun. Böyle düşünüyorlar.

0: Olamaz. Sen bana neler dedin Ceylan? Ceylan dur artık hadi. Ceylan dur artık. Ceylan dur.
1: Ceylan.
0: Ceylan dur. Ceylan dur. Ceylan.

0: Ceylan. Ceylan. Yaşayacaksın. Yaşayacaksın güzelim. Bak buradayım ben. Ceylan. Ceylan. Ceylan. Ceylan. Ceylan.
1: Bitmedin değil mi? Bir şey söyle ne olur hadi. Lütfen bir şey söyle.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Bir zamanlar barış içinde yaşayan zeki mekanik varlıklardık. Fakat sonra savaş çıktı. Özgürlük için savaş veren otobotlarla zalimlik hayalleri kuran Decepticonlar arasında. Sayı ve güç üstünlükleri yüzünden yenilgimiz kesindi.

Ancak savaşın son günlerinde bir Autobot savaştan kurtulmayı başardı. Gezegenimizin kaderini değiştirecek gizli bir yük taşıyordu. Ümitsiz bir görevdi. Son umudumuz.

0: bu umut kayboldu.
1: Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Buraya da bir tane.
2: Ne buldunuz?

0: çarpışma belirlendi. Bir çarpışma olduğu onaylandı. Temas anı...
1: Greenwich saatiyle 20.52.
2: Ne? Hemen savunma bakanlarını bağlayın.

0: Bay McNamara, başkan sizi bekliyor.
1: Hemen babi.
2: Sayın başkan, çok gizli bir bilgi ulaştı. Ay yüzeyine bir UFO'nun düştüğünü sanıyoruz.
3: Rusların da bunu araştırdığını tahmin ediyoruz.
4: O halde NASA'ya söyleyin dağları yerinden oynatsınlar. Ay'a ulaşmak zorundayız.
3: İnsanlı uzay görevi deneyeceğiz. NASA'ya göre 5 yıl sürebilir.
4: Oraya Ruslardan önce ulaşın.
5: Ben bu ulusun 70'li yıllara gelmeden önce bu hedefi gerçekleştirmeye kendini adaması gerektiğine inanıyorum. Bu hedef Ay'a insan gönderip sağ salim dünyaya dönmesini sağlamak.
6: Ateşleme serisi başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1. Tüm motorlar çalışıyor. Kalktı. Kalkış gerçekleşti. 32 dakika. Apollo 11 fırlatıldı.
7: Neden ayrıldı?
8: Yörünge programımız var. Neil Armstrong rapor veriyor.
9: Apollo 11 şu anda yolda. Satürn 5 roketinin ateş sütunu üzerinde yol alıyor. 375 bin kilometre uzakta uydumuz Ay, insanoğlunun ilk kez gelişini bekliyor.
6: Houston, iniş işlemi onaylandı, tamam.
10: Ay'a 13 metre, hız 2,5 metre. Biraz toz kalktı. Ay'a 10 metre, hız 2,5 metre. Hafif gölge.
6: Hep bundan uçuş.
10: 4 ileri, hafif sağa kayıyoruz. 15 santim alçaldık. Hafif temas. Tamam, motorlar durdu.
11: Houston, burası sükunet üssü. Kartal Ay'a indi.
6: Duyduk Kartal. Burası nefesini tutmaktan morarmış adamlarla dolu. Tekrar nefes alıyoruz.
9: Kayıtlı tarihin ve zamanımızın en muhteşem anlarından biri olan bu olayın yayını muhtemelen dünya çapında 400 milyon insan tarafından izlenmekte.
12: Ben merdivenin dibindeyim. Şimdi Ay modülünden aşağı ineceğim. Bu bir insan için küçük, insanlık içinse büyük bir adım.
13: Durumumuz iyi mi?
2: Evet efendim.
6: İlk adımın gayri resmi saati 1.092.
14: Kartal, sinyalle parazit algılıyoruz. Duyuyor musunuz?
9: Apollo 11'den gelen sinyalin kaybolduğu bilgisi geldi. Apollo 11 şu anda Ay'ın dünyaya bakmayan yüzünde bulunuyor.
13: Neil, Ay'ın karanlık yüzündesiniz.
15: Görev başlasın. 21 dakikamız var.

0: devasa bir metal surata benziyor.
1: Aman tanrım.
2: Pekala. Kontrol. Şu anda geminin içindeyiz. Çok büyük hasar var. Geminin tamamını kontrol etmek imkansız. Buradaki her şey ölü. Hiçbir yaşam belirtisi yok. Bu şeyler devasa boyutta.
3: Sizi duyduk. 7 dakikalık oksijeniniz kalmış durumda.
4: Sonuçta yalnız değilmişiz, değil mi?
2: Hayır efendim. Yalnız değiliz.
5: Konuşabilirsiniz Sayın Başkan.
6: Merhaba Neil ve Buzz. Sizin de şu anda Beyaz Saray'daki oval ofisimdeki telefonumdan konuşuyorum. Ve bu kesinlikle bugüne kadar yapılmış en tarihi görüşme olmalı. Sizinle ne kadar gurur duyduğumuzu söylesem az olur. Bütün Amerikalılar hayatlarının en gurur verici anlarını yaşıyor. Çünkü yaptıklarınız sayesinde
4: şu anda okyanusa indik.
6: Uzay artık insanların dünyasının bir parçası haline geldi.

insanlık tarihinin bu eşsiz anında dünya üzerinde yaşayan herkes tek yürek olmuş durumda. Hepsi sizin yaptığınızla gurur duyuyor. Dünyaya barış ve huzur getirme çabalarımızı arttırmak için bize ilham veriyorsunuz.

0: kahramanının uyanması gerekiyor.
1: Bu da ne böyle?
0: Bu yeni şans tavşanın.
1: Çok iyi düşünmüşsün Carla ama bana kalırsa tavşanın sadece bir bölümü uğur getirir. Tavşanın sadece ayağı uğurludur.
0: Bir tür uğurlu tılsım sadece. Hı? Olumlu düşünmen için. Bugün önemli. Hadi kalk. Hey, şu güzel kravatını tak.
1: Olur.
0: Yemek için para lazım mı?
1: Hayır, yemek için para falan lazım değil. Dünkü yemek parasından artmıştı.
2: Buna bayılıyorsun değil mi? Senin Amerikan oyuncağınım sadece.
0: Bir oyuncak sevgili.
2: İki kez dünyayı kurtarıp iş bulmak için debelenmek ne kadar can sıkıcı biliyor musun?
0: İnsanlar dünyayı kurtardığını bilmiyorsam. Evet, ben biliyorum. Sana da inanıyorum.
2: Hükümet biliyor. Bana bir iş ayarlasalar ya. Otobotlarla birlikte çalışmam gerekir. Haksızlık değil mi bu?
0: Yapma. Üniversite harcını ödediler. Başkan da sana madalya verdi.
3: Teşekkür ederim. İyi işti.
1: Sağ olun. Dizlerimin bağı çözüldü.
3: Pekala baylar.
1: Gördün mü şunu?
4: Vay be.
0: Hatırladığım kadarıyla o gün daha önemli şeyler de yaşamıştın. Buyurun Sayın Büyükelçi.
5: İngiliz Büyükelçiliği sıra sizde.
2: Bir tane su uysa bari.
4: Bunlar takılmaz. Bak, bunu kutusundan çıkarmışsınız.
2: Bu kadar bakmak istesem bile takamam. Boynuma bile uymuyor. Peki yalnızca...
4: İçinde sakla. Harika bir kutu.
1: Ha evet, madalya. Kim verdi biliyor musun?
0: Kim?
1: Başkan.
0: Aa?
1: Amerikan başkanı, arkadaşım olur.
0: Bebeğim, iş bulmak herkes için zordur.
2: Vaktim yok. Ailemin bir hafta sonra parti otobüsü dünya turu bitiyor ve buraya gelecekler. Sevgili babam, geldiğinde bir işe girememiş olursam beni pataklar, anladın mı? Hemen bir şeyler yapmalıyım.
0: Tamam, bu gece sana bir iş vereceğim. Güzel bir yemekle beni etkileyebilirsen ikramiye bile söz konusu olabilir.
6: Başlayın.
0: Çıkar şunu buradan.
6: Hayır.
0: Lütfen bu şeyler hadlerini bilmeli ama.
2: Affedersin, burada mahsur kaldılar ve biri onlara göz kulak
0: şuradaki
2: olmalı.
0: Şuradaki dün iç çamaşırı çekmecemdeydi.
6: Araştırma yapıyordum, çok da güzel görünüyorlardı. Hatta bana vurman gerekmez.
0: Normal bir sevgili değilsin.
2: En sevdiğin yanım da bu değil mi?
6: Güle canım.
0: Birbirimizi sevdiğimizi söylemedik. Üzerine düşen kirayı ödeyince belki biraz daha yakınlaşabiliriz.
2: Güle güle.
6: Burada kısa devre yaşayacağım. Bu insanlık dışı ya. Bizi balkonda bir kutuda tutuyorsun. Bir köpeğin yanında. Tıpkı bir hayvan gibi.
2: Kes, tamam mı? Şu ucube dostunla izinsiz olarak içeri giremezsiniz.
6: Ha, kim demiş? Sarışın sarı kafa mı? Ne köpekçi? Bebeğim, ne haber? İyi değil. Hadi be, bunu izlemiştim. Bu bölümde Mr. Spock fıttırıyor. Bence hatunun yanına taşınmak iyi fikir değil. Ya geçen seferki gibi bizi şutlarsa?
7: Kötü kızdı. Hiç sevmemiştim.
6: Birbirimize destek olmamız gerek.
7: Dat. Biz bir aileyiz. Birbirimizi çok seviyoruz.
2: Hayır. Aile değiliz. Siz siyasi mültecisiniz. Ben de nihayet beni olduğum gibi kabul eden birini buldum.
7: O halde ona anlat. Biz oyuncak ya da evcil hayvan değiliz. Biz dahi gelişmiş uzaylı bir ırkız ve bir yuva arıyoruz. Aynen bunun gibi.
4: Belki de bu iyi bir fikir değil.
8: Burada çok fazla
4: yapma,
8: duramıyor.
4: Yapma, ne yapacaklar? Çekecekler mi? O nerede? Sammy! Merhaba. Yapma, çok komik. Ha.
1: Sizleri öyle özledim ki.
4: Özlersin tabii, ne düşünüyorsun?
1: Vay be, şuna bak.
4: Hoş.
1: Yaşlı gibisiniz.
4: Dur.
1: Bu işin sonunu görür gibiyim.
4: Aa, merhaba. Küçük kravatına bayıldım. Aa, nerede kızım? Güzelim
2: o
4: Karlin
2: işte
4: nerede?
2: Anne, onun bir işi var. Bir hafta
8: öyle
2: sonra mi geleceğinizi söylemiştiniz.
8: Evet,
2: ayın 11'i değil baba, 21'inde.
8: Bu şehre çok hızlı yol aldık. Sadece benzin almak için durduk anlayacağın.
4: Aa, sana engel olmuyoruzdur.

0: Umarım mesela işine falan.
1: Artık zamanı geldi. Kaygılanmaya başlamıştık.
2: Görüşmeler sürüyor baba.
0: Aa, çok iyi.
1: Rezalet.
0: Kes şunu.
2: Olumsuz düşünmen şart değil baba. Sonuçta Washington'dasın işte. Oğlum ve ailenle bir arada.
1: İyi de bir işin yok. Güzel son derece kötü bir durum.
2: Evet ama burada yapacak çok güzel şeyler var. Tamam mı? Yani tamam mı? Evet. Mesela müzeler var, anıtlar var. Bu gece görüşürüz.
1: Hediyeyi geri götüreyim.
0: Sen görüşmeye gideceksen gerçek pantolon giymelisin.
2: Bence hayatım boyunca gerçek pantolon giymelisin.
0: Aa, peki Bumblebee'ye ne oldu?
2: Bir göreve gitmişti. Bunu yedek aldım işte.
1: Bu araba bir iş bulmuş ama.
0: Kes. Bu şey neye dönüşüyor?
2: Bir şeye dönüştüğü yok. Koleksiyon parçası anne. Ölü fiyatını aldım. Haliyle biraz işi var. Güven var.
0: Aa, yok bence çok hoş. Bana Bumblebee hanım satıyor. Bumblebee burada olsa böyle bir şey olurdu.
2: Hadi rezil etme.
0: Hadi gel biz seni bırakırız.
3: Buraya geldiğimiz yıldan bu yana yeni evimiz dünya çok değişti. Artık şehirleri energon dedektörleri koruyor. Gökyüzünü uzun menzilli savunma sistemleri tarıyor. Şimdi çatışmaları çözme konusunda müttefiklerimize yardımcı oluyoruz. İnsanların kendine zarar vermesini önlemek için.
4: Destek Moşe Vazire.
5: Beze bana!
6: Yere yatın perfavore ve orada kalın.

0: Dünyanın dört bir yanında gizli ekipler olarak görevlere katılıyoruz. Bu arada gerçek düşmanımızın dönüşüne dair de ipuçları arıyoruz.
1: Ben Voskhod, Ukrayna Enerji Bakanlığı'nın baş avukatıyım. Hükümetimiz bu konuşmayı yaptığımızı resmen inkar edecektir. Kapattığımız tesislerden birinde ilginç bir keşif yapıldı. Korkarım bu uzaylı kökenli olabilir. Söz konusu tesisin adı Çernobil.

0: Bay Voskot. 86'dan beri orada kimseler yok. 20 bin yıl boyunca orada kimsenin yaşayamayacağını duydum.
1: En az. Ukrayna toprakları çok verimliydi. Bu bir trajedi. Buradan.
0: Hazırlanın. Sadece 60 dakika kalabiliriz. Radyasyon seviyesini kontrol edin. Bay Voskot, koruyucu giysileriniz nerede?
1: Bir şey fark etmez. Ben zaten yolun sonundayım. Okuldan geçelim. Yuri sizi aşağı götürecek. Bir şey daha var albay. Bir takım enerji deneyleri... Sonra anlatırım.

0: merkeze yakın ilerliyoruz. Tamam, işte burada. Galiba onu bulduk. Optimus, görsel temas var. Görünüşe göre nesne bir tür metal muhafaza içinde bulunuyor. Bu da ne? Baylar, neden bu şeyin üzerinde Sovyet uzay programının adı var?
1: Sputnik.
2: Energon kaynağı efendim. Çok güçlü. Altımızda. Hızla yaklaşıyor.

yaptığım

0: O şey de neydi öyle?
1: O Shockwave'di.
2: Neden bunun peşindeydi?
1: Bu imkansız. Bu bir motor parçası. Epeydir kayıp olan bir otobot gemisinin.

0: Seninle çalışmak bir zevkti.
1: Görüşmeler bu, çok heyecan verici. Tatlım sakız ister misin? Gerginken nefesin hiç de hoş kokmuyor doğrusu.
2: Bay Witt, Vicky.
3: Evet, aradığınızı buldunuz.
4: Ben Bay Witt.
3: Bay. Başka katılan olmayacak mı?
5: Hayır.
3: Hayır mı? Şuraya yakına geçeyim mi?
5: Gerek yok.
3: Sansei.
6: Hazır. Başla.
3: Bu yıl mezun oldum. Jeopolitik okudum. Ayrıca teknoloji araştırmaları. Hükümet ve teknolojiyle çok ilgiliyim. Çakışmaları, bir arada var olmaları. Geleceği şekillendirmeleri.
6: Yani onu neden iyi bir üniversiteye gönderdik ki? Mezun olalı 3 ay oldu ve hala bir iş bulamadı.
3: Bay Matsuhisu.
6: Matsumoto.
3: Marta, sana Marta diyebilir miyim?
2: Hayır, diyemezsin.
3: Tamam. Jack, bu dünyada iki tür insan vardır. Bir düşünenler, iki yapanlar. Bir de kazananlar. Hayalciler de var, bir de dostlar.
4: Peki ya zayıf yönlerin?
3: Yok öyle bir şey. Güven telkin eden bir yüzünüz var. Hani neredeyse Asyalı bir Noel Baba gibisiniz. Güvenilir biri.
1: Milenyumdan önce doğdu. Yani bu durumda onlar kayıp nesil sayılmakta.
7: FBI sizi neden arıyordu?
3: Ne? Ha, FBI. Not aldığın iyi olmuş. O uzaylı çılgınlığı yaşandığı sırada galiba sen 14'ündeydin. Beni şıp diye buldular. Yani tüm bunlar kayıtlarımdan çıkarılmıştı. Hatta Obama'dan madalya bile aldım. Yani demek istediğim, madalyalı bir ofiste madalyalı birinin olması iyi olur.
7: Obama'dan mı?
3: Evet.
7: Bu ofistekilerin çoğu cumhuriyetçidir. O yüzden...
6: Midem pek iyi değildi.
3: Öyle mi?
6: Öyle.
3: O halde sosisliği mide ilacına banıp yemeği dene. İşe yarayabilir. Bir tane daha gitmeliyiz hadi.
2: İnanamıyorum.
8: Otur. Bay Sam Witwicky'ye bakacağız
3: evet.
8: Şimdi. Üniversiteden yeni mezun. İş tecrübesi neredeyse yok gibi. Yine de bizim kuruldan bir tavsiye mektubu mu almış? Vay, bak sen şu işe.
3: Yönetim kurulunuzda tanıdığın mı varmış?
8: Pekala, durum şu. Kim olduğumuzu iyi biliyorsun. Akureta Sistemleri telekom uzay alanında lider. Geçen yıl 17 milyar kar etti. Savunma, NASA, jet motorları gibi alanlarda iş alırız. Burada başarılı olursan her yere girebilirsin. Mezuniyetten sonra ilk iş önemlidir. İlk işinle ya doğru kariyer yoluna girersin ya da tüm hayatını zindan edecek bir yola. Her şey söyleyeceğim iki kelimeye vereceğin cevaba bağlı. Etkile beni.
3: Şimdi mi?
8: Etkile beni.
3: Hazırlıksız yakalandım. Nereden
8: başlayayım? Etkile beni.
3: Açık kitap gibiyim. İstediğin soruyu sorabilirsin.
8: Sen şöyle hırslı, gözü evet, pek efendim. Duruma hakim bir genç misin?
3: Ben bir katilim. Soğukkanlı bir katil.
8: Saldırgansın yani.
3: Saldırgan, Viking, barbar gibi. Aynen öyleyim. Bam! Buyum ben.
8: Burada aradığımız şey bu değil ama. Dalkavukluk yok. Yağcılık yok. Yalakalık yok. Ben... Neden Chantel biz burada sarı kattayken o kırmızı kattan gelmişe benzeyen bir kırmızı kupa kullanıyor söyler misin?
9: Hemen halledelim.
8: Bu göz zevkiyle ilgili bir şey. İnsanda biraz göz zevki olur. İcabına bak.
10: Bu ne hıyarlık böyle?
8: İğrenç. Teşekkürler. Burada resmen anarşi hakim.
3: Şu elektronik postada idari yardımcı mı yazıyordu?
8: Yok, posta odası.
3: Ben gidiyorum.
8: Burada çalış.

0: Yapmak için iyi üniversite mezunu kaç kişinin can attığını
1: şimdi
0: biliyor musun?
1: Şimdi iyi dinle. İki kez hayatını kurtardım. Tamam mı? Nasıl ya da niye olduğunu anlatamam. Ancak çok önemli işler yaptım. Yine önemli şeyler yapabileceğim bir iş arıyorum, o kadar. Teşekkür ederim. Almayayım, sağ olun. Tamam mı?
0: Bak ne diyeceğim. Bir sonraki işi istiyorsun, biliyorum. Fakat evlat, maalesef önünde sadece bu iş duruyor. İşte bu yüzden bu işte çok başarılı olmak zorundasın. Sana bakınca gençliğimi görüyorum.

0: pilotlar eğitim ve briefing için 15 dakika içinde hazır olsunlar. Dino, 23. bölgeye rapor ver. Sideswipe, silah değerlendirmesi için 33 numaralı bölüme.
1: Senatör, unutmayın. Ulusal güvenlik bütçesinde artış istendiğinde beni ararlar. CIA bir hedefi yok edeceği zaman mutlaka önce benden izin ister. Başkan henüz keşfedilmemiş suçlarından dolayı hangi kongre üyelerinin bir risk oluşturduğunu öğrenmek istediği zaman mutlaka benim numaramı arar.
2: Amerikan kurumları patlamayı gözlemlediklerini belirtti. Ancak bu gizli askeri saldırıyı henüz hiçbir ülke...
1: CIA, Orta Doğu'daki gizemli baskın yüzünden peşimde. Gerçekleri açıklamalısınız. Sizin birim buna karıştı mı?
3: Emin değilim efendim.
4: Dinleyin çocuklar. Bir Decepticon'u kafasından vurarak böyle öldürürsünüz.
1: Ulusal Haber Alma Teşkilatı'nın başkanı olarak daha ayrıntılı haber almayı tercih ederim.
3: Size net bir yanıt veremiyorum. Bu otobotlar yeni yetme gençler gibi. Aralı bir evden kaçmaktan hoşlanıyorlar.
1: Albay Lennox, kumanda sizde mi,
3: evet,
1: yoksa değil?
3: Evet efendim, ben de...
1: Bırak şu efendi lafını. Bana efendim efendi deme. Efendiye benzer halim mi var?
3: Hayır efendim. Yani evet efendim. Evet, hayır.
5: Bu benim mükemmel icadım Ironhide.
6: Tamam.
5: Güzel, gelmişsin. Benim adım Q. Umarım iyi bir yanıtım vardır. Onu hiç böyle öfkeli görmemiştim.
3: Optimus, Charlotte Bering'i hatırlıyorsundur. Ulusal Haber Alma Başkanımız.
7: Hiç keyfi yok. Bugün hiç kimseyle konuşmadı.
1: Bu ne böyle? Sessiz protesto mu?
8: Bunu görmüştük. Hiç de öyle değil.
5: Kesinlikle değil.
8: Bu daha kötü. Prime, biraz toparla kendini. Çok kızmış.
9: Bize yalan söylediniz. Dünyanızda insanların bildiği tüm bilgiler bizimle paylaşılacaktı. Söyler misin, bu niye insanların elindeydi?
1: İnan bundan bizim de haberimiz yoktu. Şu ana kadar Sektör 7'de ancak müdür görebiliyordu. Çanta.
10: Hangi çanta?
1: Hermes Birkin, yeşil deve kuşu. Atarım. Bu sırrı çok insan biliyordu. Çok azı hala hayatta. Tanıştırayım, NASA'nın kurucu görev müdürlerinden ikisi... Ve astronot Dr. Buzz Aldrin. Ay'a ayak basan ilk iki insandan biri. Efendim? Optimus Prime.
11: Sizinle tanışmak bir uzay gezgini olarak büyük bir onur.
9: O onur bana ait.
1: 1960'lı yıllarda yaşadığımız uzay yarışı bir olayın etkisiyle
12: gerçekleşmişti. O tarihte astronotlarımız düşen bir uzay gemisini araştırdı. Gemide kurtulan yoktu.
11: Kumandanımız bize gizlilik yemini ettirmişti.
13: Bu görev hakkında asla ama asla konuşmayacaksınız.
14: Anladım efendim.
12: NASA'nın gerçek planlarını bilen kişi sayısı sadece 35'ti.
15: Sovyetler ay yüzeyine insansız sondalar indirmeyi başardı. Bir şekilde o yakıt çubuğunu oradan almış olmalılar.
1: Rusların o çubuğun bir füzyon yakıt aracı olduğunu öğrendiklerini ve sonrasında Çernobil'de bundan yararlanmaya çalıştıklarını düşünüyoruz.
12: Ay'a 6 kez insanlı araç gönderdik. Yüzlerce fotoğraf ve numune topladık. Onları sonsuza dek kilit altına aldık. Ve ay programı sonlandırıldı.
8: Peki çarpışma kasasını aradınız mı?
9: Geminin adı Ark'tı. Cybertron'dan kaçışını görmüştüm. Taşıdığı teknoloji savaşı kazanmamızı sağlayacaktı. Ve geminin kaptanı.
1: Kimdi kaptanı?
9: Yüce Sentinel Prime. Tüm teknolojinin mucidi. O benden önceki otobotların komutanıydı. Decepticonlar onun yerini bulmadan önce benim onu bulmam son derece önemli. Otobot uzay aracımız her yere gidebilecek durumda. Dua edin, fazla geç kalmış olmayalım.

0: İşe girdin mi?
1: Çok acayip.
0: Cidden girdin mi?
1: Evet.
0: Gördün mü ne demiştim? Tavşan uğru. Rica ederim, hiç önemli değil.
2: Beni daha mı çok seviyorsun?
0: Biraz daha, evet.
2: Yardımcı müdür olduğun adam uzaydağının sahibiymiş.
0: Biliyorum. Çok güzel değil mi? Ayrıca süper bir adamdır. Hı. Çok.
2: Öyle mi?
0: Evet.
3: Sam. Dylan Gould.
2: Merhaba. Memnun oldum.
3: Çok memnun oldum. Carly hakkında çok şey anlattı.
2: Evet, senin için de öyle.
3: Öyle mi?
2: Bu arada burası çok güzel bir yermiş. Atılgan'ın güvertesi gibi.
3: Çok teşekkür ederim. Çatı akıyor. Carly koleksiyonu yönetmek için gelmeden önce burası tam bir keşmekeşti. Ama şimdi restorasyon yeniden raya girdi. Bu yıl Çakıl sahilinde şuradaki standımızla ödül kazanacağız. Neden biliyor musun? Çünkü burada duran bu kadın aslında benim gizli silahım.
0: Bay Gould, lütfen abartıyorsunuz. Sadece daha organize olmanızı sağladım.
3: Ah, sen çok daha fazlasını yaptın düşesim.
2: Takma isimler ne güzel.
3: Evet. Düşes.
4: O harika biri.
3: Biliyor musun, onu İngiliz Büyükelçiliğinden çaldığım zaman bir ülkeyi yönetmeye yardımcı olmak kolay, bir de sanat koleksiyonu yönetmeyi denemiştim. Şu 1939-165 üstü açık deleye bir baksana, kaportasına bir bak. Bir Fransız tasarım. Şu kıvrımlara bak. Çok zarif değil mi? Güzel. Çekici. İdeal kadının bedenini hatırlatacak şekilde. Gel hadi. Babamın 10 dolar parası ve bir masası vardı ama bir imparatorluk kurdu.
2: Vay canına.
3: Amerika'nın en büyük muhasebe şirketi. O öldükten sonra yeni girişimler başlattım. Geleceğe yatırım yaptım. Kazananlara oynamaya çalıştım. Araba koleksiyonuysa akıl sağlığımı koruyor.
2: Harika görünüyorsunuz.
0: Çok güzel bir gündü Bay Gould.
3: Bunu görmemiştim.
0: Hayır, ben de öyle.
3: Kotun çok darmış.
2: Aha, işte başladı. Başladın işte. Görüyor musun? Yargılamalar arabama göre mi değer biçiyor? O beni yargılayacak, sen de ona el sallayacaksın.
0: Neyin var senin? O benim patronum. Bu işle karnın doyuyor.
2: Hayır, tamamen anlıyorum. Böyle iyiyim, anladın mı? Karnım iyi doyuyor. Bir şey daha var. Artık oyuncağım falan değilim. Yetişkin pantolonları giydim. Görüyor musun? Arabaya bin. Teşekkür ederim, düşes.
0: Aa, aman tanrım. Onu tehdit olarak mı görüyorsun?
2: Tehdit mi? Nesi tehdit olabilir ki? Parası mı? Gücü mü? Görünümü mü? Yukarıdakilerden hiçbiri, nokta.
0: Tanrım, şu parlamaların feci seksi.
2: Arabaya biner misin lütfen?
0: Sam, o bana gülümseyen ilk erkek değil sonuçta. Üstesinden gelebilir.
2: Dur, orada dur. Senin ona gülümsemen beni delirtti. Tamam mı?
0: Tamam. Gülümsemek yok. Asla. Söz veriyorum.
2: İyi, güzel. Bana uyar.
0: Öyle mi?
2: Hadi. Çal. Beni bırak. Çal.
3: Sakin ol, yavaş. Bu şekilde çalıştıramazsın.
2: Daha, ben hazırlıyorum sadece. Restorasyonun %32'si bitmiş durumda. Biraz kromaj işi, arkaya bir spoiler. Gıcır gıcır.
3: Carly iş konusunda sıkıntılar yaşadığını anlatmıştım. Bilgin olsun, ben Akureta sistemlerinin kurulundayım. Bir aramama bakar. Aramızda kalsın, tamam mı? Seninle çok gurur duyuyorum. Şanslı adamsın.
5: Zantium sükunet üstüne yaklaşıyor.
6: Sükunet üstü. Anlaşıldı, böyle çok iyi. Şimdi başlıyoruz.
7: Tamam.
6: Şu anda durdu. Sadece birazcık dön.
5: Ratchet, başlıyoruz.
7: Anlaşıldı, böyle çok iyi. Çok iyi. Mesajı aldılar mı? 1 metre ve hızla iniyor. Anlaşıldı, temas onaylandı.
5: Arka giriş yapıyoruz.

0: Güç seviyeleri düşük. Kendini kilitlemiş sütunları korumak için.
1: Sentinel, evine geliyorsun eski dostum.

0: Megatron'a selam dursun.
1: Efendim benim. Evet efendim.
0: Ya, aç gözlülük yap. Aç gözlülük bir plan değil.
2: Zavallı efendim, sizi böyle yaralı ve zayıf halde görmek beni çok üzüyor.
0: Aptalca düşüncelerini kendine sakla. Sana söylenenleri bilirsin sadece, yani hiç.
3: Soundway rapor veriyor Lord Megatron.
0: Küçük suikastçimizden ne haberler var?
4: Otobatlar yemi yuttu. Ark'ı keşfettiler ve yüküyle dünyaya döndüler.
0: O gemiyi aya kadar takip ederken beni onurlandırmıştın. İnsan işbirlikçilerin amaçlarına hizmet etti Soundway. Tanıkları ortadan kaldırma vakti geldi.
3: Laser Beak, hepsini öldür.
4: Büyük bir zevkle.

0: Baban evde mi?
1: Sonra Medlin artık zamanı geldiler.
0: Merhaba anne.
2: Bob, neden evden çıkın?
3: Evimde ne işin var senin?
0: Öylesine uğradım.

0: dandik kıyafet de neydi?
1: Tezni çaket asakume o Japone.
0: Hayır, burası havacılık uzaylı. Bana sesini yükseltme. Yeni eleman, şuna bak. Bu Latin Amerikalı keşmekeşi. Bir daha ofise dandik kıyafetlerle gelirsen kovulursun. Anlaşıldı mı? 2,5 yıl boyunca bu el arabasını kullanacaksın. Onunla yaşamalı, sevmeli ve isim takmalısın. İşleri sıkı tutarım. Büromda terfi falan olmaz, tamam mı?
2: Evet efendim.
0: Yürü.

0: Sana sözünü ettiğim şu belgeyi buldum. Tam olarak ne arıyoruz?
1: Kes sesini!
0: Bunu bir daha yaparsan senin kafanı kırarım.
2: Merhaba.
3: Merhaba Melek.
2: Nasılsın?
3: İyiyim.
2: Şehirde bir toplantım var. Uğramamın mahsuru yok ya.
3: Bilemiyorum. 500 sayfalık işçi davranış kitabım pek rahat okunmuyor sonuçta.
2: Bu harika.
3: Evet, otobotlar dünyayı kurtarıyor. Ben de 4 cilt düzenliyorum. Hayalimi yaşıyorum. Hadi.
4: Ziyaretçi ihlali.
3: İyi misin?
5: Kesinlikle. Sıra bende.
2: Dinle. Cumartesi. Dilin evinde bir parti veriyor. İşle alakalı bir şey ama sen de davetlisin.
3: Öyle mi?
2: Gelip benim kötü esprilerime gülmeni istiyorum. Benim için önemli, tamam mı?
3: Gelmeyi çok isterim. Buraya neyle geldin?
2: Arabayla.
3: İyi de araban yok ki.
2: Evet, var.
3: Hayırdır, piyango falan mı çıktı?
2: Bana araba verdi.
3: Sana araba mı verdi?
2: Evet, bir tür ikramiye gibi.
3: İkramiye. Peki arabanın markası ne?
2: Dehşet bir motoru var.
3: Buraya bununla mı geldin? Bu araba 200 bin dolar ya.
2: Biliyorum.
3: Benim böyle bir araba almam ne kadar sürer biliyor musun?
2: Uzun mu sürer?
3: Evet, yaklaşık olarak 53 yıl.
2: Bu ikimiz içinmiş.
3: O halde arabayı hemen satmalı ve kendimize ev almalıyız.
2: Canın sıkkın, biliyorum. Bunları yaşamıştım. Yaşaman gereken bir süreç. Gör bak, iyi şeyler olacak.
6: Bayanlar ve baylar, yemek arasında yapılması gereken dosyalamalar var. Aranızda Bruce Brazos puanları kazanmak isteyen var mıdır acaba?
7: Bruce, bence adamını buldun.
6: Witwicky. Şirketi evirip çeviren adamın ta kendisi. Kim gelmiş böyle? Kız kardeş mi, Facebook arkadaşı mı, Twitter tweet'i mi?
3: Carly, bu Bruce.
2: Merhaba.
3: Bruce.
2: Ben kız arkadaşıyım, çok memnun oldum. Sam haklıymış, saçlarınız fazlasıyla etkileyiciymiş.
7: Teşekkür ederim.
2: Sam, gitmeliyim.
3: Evet.
2: Al, hediyen. En sevdiğin renk. Memnun oldum Bay Brazos.
7: Ben de öyle.
2: Görüşürüz çocuklar.

0: Şu cilt olayından dolayı hala kızgınım Jerry.
1: Şuva sütümü bitirebilir miyim Donnie?
0: Egzotik sütün umurumda bile değil. Önemli olan saygı.

0: Seni tanıyorum. Witwicky. Witwicky. Kim olduğunu biliyorum.
1: Affedersiniz. Teşekkür ederim.
0: Hop hop hop hop. Ağır ol koçu. 6 farklı fotoğrafın arka planında göründün. 2 kıtada uzaylılarla. Ve o Mısır'daki de sendin değil mi? Ha? Değil mi? Çünkü sen uzaylıları tanıyorsun. Görüşürüz.
1: Ceketimi ver.
0: Ben Wang. Derin Wang. Derin Wang. Anlamadın galiba. Derin gırtlakçı. Watergate, seninle şüpheli konuşuyorum. Şşş, lanet olsun. Bizi gözetleyip dinliyorlar. Ben hükümete gidemem ama sen gidebilirsin. Çünkü bir şeyler dönüyor evlat. Pembe Panter alarm durumundayız. Karanlık yüz. Neden 1972'den beri kimse o tarafa hiç geçmedi ha?
1: Dilimizin konuştuğunu biliyorum fakat çok tuhaf anlayamıyorum. Bu yüzden seni pek... Hayır yapma. Yoksa vururum.
0: Ben de sana vururum evlat. Bu benim bildirgem. Bizi ortadan kaldırıyorlar. Karanlık yüzde neler olduğunu bilenler.
2: Ben hallederim sana.
0: Uzaylı dostların tehlikede. Hani şu iyi olanlar. Her şey sana bağlı.
1: Sakin ol. Sakin ol.
2: Hallederim.
0: Ne bakıyorsun öyle? Ha ahbap? Beni tehdit mi ediyorsun? Kime çalışıyorsun sen? Gözlerini kaçırma senle ben. Sanırım ben kazandım.
3: Ay uyduları. Rusların uzay programı. NASA bilim adamı öldürüldü. Uzay programı bitti. Karanlık taraf. Ayın karanlık yüzü.
4: Lavabonun hemen önünde ne bulun? Bak bu senin mi? Hemen hallet şunu.
1: Baş üstüne.
0: İstediğini sen şeyin yaptım.
1: Bence hemen konuşmamız lazım çünkü bana verdi. Yuh!
0: Kapıyı çalsana lan. Meşgulüm görmüyor musun? Kimsin sen? Kimsin sen?
1: Lavaboda beni sıkıştırmıştın. Bu hayatımda başıma ilk kez geldi. Bunu asla unutmam.
0: Seni tanımıyorum.
1: Bak şimdi kim olduğunu biliyorum tamam mı? Görüyorum Jerry Banks'in. Belgeleri çıkartmıştın tamam mı?
0: Biz arkadaş değiliz tamam mı? Bir telefon açarım kapının önünü boylarsın. Yaparım bak cicim.
1: Sen iyi misin?
0: Hemoroidim tuttu.
1: Ne zaman geleyim? Ne zaman geleyim?
0: Biraz terbiye öğrendiğin zaman gel. Onu tanımıyorum. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Tamam söz verdiğim gibi uyduyla haritalamayı sabot ettim. Hatta bir programa kör bir nokta ekledim. Neden daha meşgulsuz anlamadım.
5: Jerry, sen benim gözdensin.
0: Benden ne istersen yapmaya hazırım.
5: Biliyorum. Hayır, üstelim lütfen. En istediği şey seni.
0: İyi de...
5: İntihar ettirme.
0: İyi de bunu yapmak zorunda değilsin.
5: Ne anlattın Witwicky'ye?
0: Al bakalım. Şimdi kim kızarmış tavuk ister bakalım. Birileri bugün yanlış yengeç çattı. Hadi. Hadi gelsene. Hayır.
6: Çaktan nutuk dinlemeye hiç ihtiyacım yok. Sonuçta bir
7: işe yarıyor.
8: Avukat çağır.
6: Jerry. Pekala millet tamam. Evet iş arkadaşınız öldü ama pencereden bakarak onu geri getiremeyiz. Adam depresifti zaten.
9: Fotoğraf çekmeyin.
6: Ona bakmaya devam edebilirsiniz. Fakat ayağa kalkamayacaktır. Onu toparlamak imkansız. Tamam mı?
8: Witwicky. Ben basınla ilgileneceğim. Sen ortalığı temizle. Wang her yere saçılmış. Yani meyhanede, bambuların üstünde, kenarlıkların üstünde.
10: Kaldırımın halini gördün mü? Acayip.
11: Eşyalarını kutulara koyup park yerinden adını çıkardın.
8: Ha bir şey daha.
10: Yeni fotokopi makinesi mi aldık?
8: Gördüklerim hakkında bir şey söylemeyeceğim. Tuvaleti kiminle paylaştığın tamamen seni ilgilendirir.
10: Bence bu kesinlikle Japon işi. Zaten basit hiçbir şey yapmaz.

0: Sana ne?
1: Bu işin şakası yok kardeşim. Soğukkanlı olmanı istiyorum. Yaşadıklarım gerçek. Sana her şeyi açıklayacağım. Acil bir durum var. Albay Lennox'ı hemen buradan çıkarmalıyız. Bir Decepticon gördüm. Decepticonlar geri döndü. Bana kapıyı açın.
2: Yavaş olun. Burası insan ve sağlık hizmetleri.
1: Tabii. Bu M4'ler ne o zaman? Neyi koruyorsunuz? Kolostomi poşetlerini mi? Ördekleri mi? Boğaz pastillerini mi? Bunu nereden aldın? Bebeğim. Hemşire okulundan mı? Hemşire ve pudra bekçileri misiniz?
0: Bebeğim.
1: Harika. Evet.
0: Şu anda doğru yerdeyiz.
1: Evet, doğru yerdeyiz. En doğru yerdeyiz hatta. Biz doğru yerdeyiz ve hemen Optimus'la konuşmam
2: beyefendi
1: lazım. Derhal Optimus'u buraya
3: getirin. Yanlış binadasınız. Neden söz ettiğinizi bilmiyorum.
1: Decepticonlar geri döndü lafının nesini anlamadım.
4: Hey! Ukalalık mı yapıyorsun?
1: Arabama vurmayın. O bir koleksiyonun parçası.
2: Öyle bir şey yapma.
0: Sen delisin.
2: Energon kaynağı bulundu. Energon kaynağı. Hey! Energon kaynağı var.
5: Dışarı!
6: Araçta uzaylılar var.
5: Kıpırdamayın. Kıpırdarsanız ölürsünüz.
7: Kıpırdamıyoruz.
5: Bana bak. Şaka mı bu?
2: Sen de. Kelepçe dolu. Hadi.
5: Bumblebee'ye sorun. Bir burada mı?
6: Benimle kafa mı buluyorsun?
5: Gel tamam kalk.
7: Adabotlara böyle mi davranıyorsun? Biz aynı taraftayız.
8: Evet. Sonraki işin bekçilik olacak. Man kafa.
7: İyi dedim.
3: Şimdi araban nasıl?
1: İşte benim arabam. Gel buraya. Gel buraya.
5: Sakin ol.
7: Sam.
1: Neyin var senin ha? Şu gizli görevlerin senin için önemli olduğunu biliyorum. Küçümsediğim ya da sana vicdan yaptırdığım falan yok. Fakat seninle hiç görüşemiyoruz. Arada bir garaja gelirsen belki birlikte takılabiliriz.
7: Sam.
5: Bak beni üzüyorsun.
1: Neyse dilerim kendini kötü hissediyorsundur. Hissetmelisin de şu kullandığım külüstüre baksana her gün rezil oluyorum.
2: Hadi gidelim ikiniz. Lennox sizi görmek istiyor.
8: Ne, yeterince iyi değil miyiz artık?
1: Üzgünüm bebeğim. Kaba davrandılar değil mi? Arabamı tamir ettireceksin. Ettireceksin değil mi? Bugün uçan bir ninja fotokopi makinesinin saldırısına uğrayan var mı? Muştam yüzünden ötüyordu. O da halhalım ne yani onu da mı çıkarayım? Ya ayak yüzüklerimi?
9: Tüm net görevlileri katı boşalttı. Temas girişimine 10 dakika kaldı.
10: Bu gemide Sentinel Prime'le birlikte gizlenmiş 5 sandık belirledik. Bu sandıklarda bir tür önemli Autobot teknolojisi bulunuyor. Sentinel kendi medeniyetinin Einstein'ı kabul ediliyor. Dolayısıyla ne olduğunu öğrenene kadar bunları kilitli tutacağız. Şimdilik kimseye giriş izni verilmeyecek. Hiç kimseye.
1: Şu Wang denen herif beni tanıdı. Sizi uyarmamı istedi. Ayın karanlık yüzü falan dedi. Sonra da öldürdüler.
11: Bir dakika. Aydan mı bahsetti?
1: Evet, ayın karanlık yüzünden.
0: İyi de Decepticonlar insanları neden öldürsün ki? Otobotlara karşı savaştıklarını sanıyordum.
10: İşte o anda bilim raporuna ilk kez çabucak bir göz attı. İstediği şey bu. Bu hatun kim? Tamam. Affedersiniz.
1: Neden bunları bir arada...
10: Albay Lennox?
11: Direktör Meering. Bu Sam Witwicky. Bir sivil
10: adını
11: bizden.
10: Adını biliyorum albay. Ona kimin yetki verdiğini öğrenmek istiyorum.
1: Kim mi? Bizim mahalleye indiğinde ilk iş benim odamı aramaya başlayan Optimus Prime'a ne dersin?
11: Karşındaki ulusal haber alma direktörü. Herhalde onu...
1: Merhaba.
10: Federal bir görevliye saygısızlık. Müsaade bir yere gelirsin. Belki kız kim?
1: Benim kız arkadaşım.
10: Ne bu böyle? Randevu mu yoksa?
11: Otobotlar hakkında her şeyi biliyor tamam mı? Bumblebee'yi tanıyor ve ailesi de asker kökenlidir. Ona kefil olurum.
1: Hey bak bir fikrim var. Önemli konuları konuşsak diyorum. Örneğin bir Decepticon'un neredeyse yüzümü parçalamasını. Hatta vergi mükellefi olarak bu durum yüzünden şikayette
11: tamam,
1: bulunacağım.
11: Tamam. Bugün Sam'in çalıştığı ofiste yazılım mühendislerinden biri öldürüldü. NASA'nın ay haritası projesinde çalışıyordu.
10: Sorun şurada. Albay Lennox. Bir yerlerde kaçırdığım bir tebligat yoksa ulusal güvenliğim gençlerin eline bırakmak söz konusu bile edilemez. Şimdi bunu mu yapıyoruz? Hayır. Güzel. Kim olduğun umurumda değil. Burada gördüklerinden bahsedecek olursan ihanetten hapis yatarsın. Beni anlıyor musun?
1: Ben emirlerimi otobotlardan alırım. Onları tanırım. Seni değil.
10: Tanıyacaksın.
11: Sentinel Prime. Bu şeyler Energon'la çalışır. Onunki tükenmiş. Şu anda bir tür uyku modunda.
12: Başlayalım.
11: Bu yüce liderlik matriksi. Elindeki evrende işlerinden birine yeniden güç verebilecek tek şey.
0: Akıl alır gibi değil.
12: Sentinel Prime. Dönmeni istiyoruz. Seni yardım et.
5: Ateş etmeyin!
12: Sentinel!
5: Ateş etmeyin!
12: Benim Optimus Prime. Her şey yolunda.

0: güvendesin.
1: Endişe edecek bir şey yok.
0: Biz buradayız. Evindesin Sentinel.
2: Savaş? Ne oldu?
0: Savaşı kaybettik. Cybertron artık sadece çorak bir gezegen. Buraya, dünya gezegenine sığındık. İnsan ırkı bizim müttefikimiz.
2: Gemim

0: Bizde yüzlerce var.
1: Affedersiniz baylar, bir şey soracağım. Acaba ne tür bir teknolojiyi arıyorsunuz?
0: Evreni yeniden şekillendirme yeteneği. Sütunlar birlikte bir uzay köprüsü oluşturur. Onu ben tasarladım ve ben kontrol edebilirim. Sizin fizik yasalarınıza aykırı şekilde zaman ve uzay içinde madde nakleder.
1: Sanırım bir ışınlama aletinden söz ediyorsun, değil mi?
0: Evet, kaynaklar ve mülteciler için.
1: Mülteciler ya da birlikler ve askerler, silahlar hatta bombalar. Anında saldırı yöntemleri, askeri işlevi bu, öyle değil mi?
0: O teknoloji bize ait ve bize iade edilmeli.
1: Olabilir ama buna ancak insanlar karar verir. Kitle imha silahlarını atmosferimize öylece sokmanız imkansız. Öncelikle gümrükten geçmeli. Biz hayvanlardan ayıran özellik adına bürokrasi dediğimiz şeydir.
0: Aşağılayıcı ses tonunu es geçeceğim. Yeter ki laflarımın ciddiyetini anla. Decepticonlar uzay köprüsünün burada olduğunu öğrenmemeli. Öğrenirlerse dünyanızın sonu gelmiş demektir.
1: Büyük kabus dosyasın. Araştırma devam edecek. Ofisine birkaç ajan gönderdik. Şimdilik seni eve otobot korumasıyla geri gönderiyoruz.
2: Yardımcı olabileceğimi anlamanız için kiminle konuşmam gerektiğini söyler misin? Katkıda bulunabilirim.
3: Biz de yardım ederiz. Bildiklerimi anlatayım mı? Güneş sistemini ve tuhaf gezegenlerini anlatabilirim.
1: Masamdan iner misin lütfen?
3: Silah mı çekiyorsun? Şimdi yardım etmem. Öfkelendiğim.
1: Ah tanrım.
2: Benim için ne öngörüyorsunuz? Eve mi gideyim, işime mi döneyim, fotokopi mi çekeyim yani?
1: Burası tecrübeli istihbarat subayları ve özel güçlerin çalıştığı bir birim. Özel arabası olan gençlere göre değil.
4: Bu biraz sert olmadı mı efendim?
1: Bana efendim deme, efendi değilim.
4: Evet ama kadınsınız değil mi?
2: Peki bunlar sizin mi?
1: Evet, CIA'den.
2: Ha sordum çünkü benim de bir madalyam var. Başkandan.
1: Evet. Güzel, aslında durum o kadar da karışık değil. Ben onaylamadıkça hiç kimse otobotlarla çalışmayacak. Emir komuta zincirimi bozuyorsun.
4: Hadi gidelim buradan. Sen yapman gerekeni yaptın.
1: Yaptıklarını takdir ediyorum ama kusura bakma delikanlı. Sen asker değilsin. Sen bir elçisin. Her zaman bir elçi oldun.
4: O bir kahraman.
2: Bir yük asansörüne bin. Yukarıda görüşürüz.
5: Ha, şu rezalete bak. Hatun resmen bizi kovdu mu?
3: Evet. Bu tanık koruma programı berbat bir şey.
5: Evet, şu iri kayım sarı ve silahlarının yanında daha güvende oluruz. O köpeği bizi koruyamayacak kesin zaten.
2: İyi. Özledin mi? Evet, ben de. Şu kadın bana elçi dedi. İnanabiliyor musun? Yaptım onca şeyden sonra sadece elçi.
5: Ya ben inanıyorum. İnan bana Semih. Aynı şeyi hissediyoruz bu gezegendeki saygısızlık hard safhada.
2: Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Bir... Neden insanları öldürdüklerini öğrenmeliyiz. Bir uzmana danışmalıyız.
6: Bir sonraki konuğum eski bir Amerikan istihbaratı çalışanı. Dünya dışı paralı askerler olarak tanımlanan bir grupla... Askeri işbirliğimiz hakkında konuşma cesareti göstermişti. Aynı zamanda kendisi çok satan Kod Adı Kahraman adlı kitabın yazarıdır. Eski özel ajan Seymour Simmons.
7: Bill, büyük hayranınım. Burada olmak güzel.
6: Pekala ajan Simmons. Bu sözde uzaylı iç savaşında resmen taraf olmanın bizim çıkarımıza olacağını düşünmemizi istiyorsun. Neden?
7: Diğer grup bizi kahvaltı niyetine yemek istiyor. O yüzden durum çok da parlak değil. Şu Decepticonlar ölümcül.
6: Anketlere göre otobotlar giderse dünyanın yarısı kendini daha güvende hissedecek. Atın onları buradan. Onlara burada ihtiyacımız
3: yok. El bombasıyla uyuyunca kendimi güvende hissederim. Bu haklı olduğumu göstermez.
6: Pekala ajan. Faktör olarak bir takım belgelere ulaştık. Bunlara göre siz istihbarat gruplarından kovulmuşsunuz. Ve sonra...
7: Küçüldük bir yıl. Kesintiler oldu. Dışarı.
6: Çok ciddi halüsinasyon eğilimleriniz varmış.
7: Bu saldırgan gazetecilik.
5: Uzaylılar hakkında gerçekleri mi istiyorsunuz? Kitabımı alın. Kitabımı alın. Çok geç olmadan alın. Dışarıda kapışmak istersen ben vay her zaman hazırım Bill. Röportaj bitmiştir. Siz hemen defolun evimden. Bitti. Anladınız mı? Bitti.
6: Hasar kontrolü yap.
5: Dodge.
8: Bay Simmons'ı fena halde kızdırdınız. Mülkten çıkmak için tam 23 saniyeniz var. Polisi çağırdım bile. Bir deli taşlamaya çalışan köylülersiniz siz.
7: Sırada ne var? Neler yapacağız?
8: İmza günü öğlen şehirde. Sonra reality programınızı Discovery Channel'a sunacağız. Ha bir de şey şu... Bitwiki var. Bugün beni tam tamına 5 kez aradı.
7: O çocuk bu ne istiyor?
2: Seni aradım çünkü Decepticonlar döndü. Nedenini öğrenmeliyim. Yardımın da lazım.
7: Döndüler mi? İşler için iyi olacaktır.
2: Sana kimsenin söz etmediği 50 yıllık bir uzaylı sırrını biliyorum desem ne yaparsın peki?
7: Bağımlılığımı depreştirmeye kalkma bak. Ben tamamen arındım evlat. Taç, bu hat güvenli mi?
8: Hayır.
7: Sakın risk alma. Zenginim, niye alayım?

0: Tekrar başlama. Başlamam. İçindeki şeytanlar kazanmasın.
1: Tamam.
0: Ne tür bir sırmış bu?
1: Apollo, Ay, uzaylılar, Earthbus, yeni teknoloji, suikastler, o tür şeyler işte.
0: Ah, Apollo. Kaç! Megatron'a söyle, tango vakti.
2: Ne kadar görkemli ve huzurlu bir gezegen. Hele Cybertron'un son günlerinden sonra.
3: Son savaşta siz savaşsaydınız neler olurdu diye kafamın içinden geçiyor benim yerime.
2: Geçmiş için yas tutma genç savaşçı. Sayende ırkımız hayatta kaldı.
3: Fakat liderimiz sizdiniz. Liderimiz yeniden siz olmalısınız.
2: Tanımadığım bir dünyada artık akıl hocan olamam Optimus. Burada sen hocamsın.
0: Bu olayı hemen çözmen lazım. Elimizde bir tür astronot salgını falan var. Kayıp, ölü, trafik kazasında öldü. Öldü, ölü bulundu. Trafik kazası. Acemi şoförler sanki. Uzaya kadar gidip geldiler ama araba kullanamıyor.
4: Bilgilerini doğruladım Witwicky.
1: Teşekkür ederim Bruce.
4: Şimdi bir tane görmeme izin ver bir kez.
1: Çabuk ol.
4: Tamam.
1: Ay istihbarat uydusu. NASA 2009 yılında fırlatmış bunu. Wang bunun şifresiyle oynamış olabilir. Bu sayede ayın öteki yüzünün haritalanmasını engellemiş. Yani ayın karanlık yüzünü.
4: Bu inanılmaz bir şey.
0: Aramıza sızıyorlar, tehdit ediyorlar, bizi pis işlerine koşuyorlar. İşleri bittiği zaman pıtış. Beyinciye ikili bir darbe yetiyor.
1: Decepticonlar için çalışan insanlar var.
0: Bana soracak olursan Decepticonların ayda bir şey aradığı falan yok. Bana kalırsa daha çok bir şey saklıyorlar.
4: Hadi gel babana. Hadi yat yere.
5: Kesinlikle rahatsız edin.
0: Rahat bir.
5: Nasıl?
0: Öyle olmaz. Beyefendi. Burada uzaylılar hakkında üst düzey istihbarat toplantısı yapıyoruz. Buna katılmaya izniniz olduğunu sanmıyorum. Toparlanır mısınız?
4: Evet, haklısın. Serseri robotun teki o.
1: Gitsen iyi olur Bruce.
4: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
1: Güle güle Bruce. İhtiyacı olursa...
6: Hey, burada resmen gösteriyorum. Kayıp Rus kozmonotları buldum. Sovyetler Ay'a insanlı uçuşu iptal etmişler meğer. Ay'a 1972'de. Sonra kozmonotlardan ikisi Amerika'da saklanmış. Üstelik hayattalar.
7: Sen bir de Ice'in Brains.
6: Ah, çok iyiydin Bumblebee.
7: Galiba ıskaladın.
1: Merhaba.
8: Biri neler olup bittiğini anlatabilir mi?
0: Kimsin sen?
8: Sen kimsin?
0: Ben kim miyim? Bu kim? Dutch, ara onu.
9: Tabii ki.
1: Hayır, Dutch.
8: Sakın dokunma bana.
9: Ona dokunmayacağım.
8: Sam.
1: Meleğim. Ben çalışıyordum. Bunun için üzgünüm.
0: Burada mı yaşıyor? Vay be. Daha çok onu aramak için fırsatım vardı.
9: Benim sevgilim var.
0: Hadi ya, adı ne peki?
9: Indiba.
8: Dylan'ın partisine gidecektik güya. Unuttun mu?
1: Unutmadım ama bunlar benim dostlarım. İhtiyaçları var. Yanlarında olmalıyım.
8: İyi de otobotlar ve askerler bu işi tek başına halledemezler mi? Savaş hikayelerinin nesini seviyordun biliyor musun? Sadece geçmişte bir hikaye olmalarını.
1: Dinle, kardeşin hakkında düşündüğünü biliyorum, tamam mı? Ve ailen hakkında düşünüyorsun. Öyle bir durum yok burada.
8: Yok mu?
1: Hayır.
8: Neden? Neden olmasın sen? Onun madalyalarını mı, hayatta olmasını mı isterdik?
1: Duydum, anladım. Tavşanımı nereye götürüyorsun? Dur. Bir saniye durur musun?
8: Dün gece uyuyabildin mi dersin? Kafama dank etti. Hayır, sen tehlikede olmak istiyor. O kim olduğunu bilmiyor,
1: önemli
8: ben biliyorum.
1: Önemli şeyler yapmak istiyorum.
8: Benim için önemlisin.
1: Endişelendiğini biliyorum, endişelendiğini biliyorum. Yemin ederim bunu halledebilirim.
8: Öyle mi? Söz verebilir misin?
1: Söz veriyorum.
8: Sam, seni kaybedemem. Neler olacağını iyi biliyorum. Bunun için hazır değilim. Benimle gelmek istiyor musun?
1: Yapamam.
8: Tamam.
1: Hey,

0: tavşan ayağını.
1: Savaşçının yolu hep ıssızdır. Böyle bir arabayı nasıl alabilmiş?
2: Patronu.
1: Zengin hıyarlar. Hiç sevmezdim. Şimdi... İki gizemli kozmonotu bulmak için aramaya çıkıyoruz. Maybaha binmek gibisi yok ha. Almanlar araba yapmayı iyi biliyor. Benim Dutch eski ulusal güvenlik siber dedektifi. Yerlerini buldu. Buradalar işte. Bu kozmonotlar saklanmaya başlamış. Neden?
3: Buldum. Eşleme tamam.
1: Sen bir Alman kurdusun Dutch. Unutma sakın, Ruslar konuşmayı sevmez. Biraz anlayacakları dilden konuşmamız gerekecek.
4: До свидания.
5: Bu hoşça kal der.
1: Seyret şimdi.
6: Guck dir la.
5: Хорошо.
7: Такое светлое будущее.
1: Peki de ol.
0: Очень красиво.
1: Молодец. Дач. Так cümleler bu.
4: Barışnikov.
8: Yerinizi biliyoruz. Dach.
1: Rezilsin.
9: Ben ne yapayım? Bu Kiril alfabesi. Hesap makinesinde kullanılmayan tuşlar gibi. Rezil falan da değilim.
1: Ajan Seymour Simon, sektör 8, eski 7. Kim olduğunuzu biliyoruz. Kozmonotçuklar.
10: Ne olmuş yani?
1: Ayın karanlık yüzüne gitmeniz gerekiyordu. Sonra tüm proje durduruldu. Soru şu. Neden?
0: Но они трепли дух, что не видите?
1: Nazrovya, Nazrovya.
2: Çocuğum burada sigara içebilir mi?
11: Я не знаю, кто они. Почему он здесь? Я не знаю. Давай, давай, сейчас. Кто хочет?
5: Tamam, tamam. Tamam, tamam, sakin.
1: Durma hadi, vur beni.
11: Ты думаешь, что здесь делаешь, а?
1: Ülkem için ölmeye hazırım ya sen.
11: Ты заткнись и уйди отсюда.
1: Öyle
11: ты сделаешь, ты думаешь, ты все знаешь? Давай.
1: Çok güzelsin. Слушай. Ne kadar güzel olduğunu söyleyen oldu mu?
11: Заткнись и пошел.
1: Çok güzel bir
11: kadın. Давай.
1: Dutch, kafesine dön. Dutch,
5: otur. Dutch, otur. Adamını kontrol et. Kontrol et şunu.
1: Dutch, otur.
4: Stop, kovkuşkan. Stop.
2: Özür dilerim, eski alışkanlıklar.
1: Pekala, herkes biraz sakin olsun. Tansiyonu düşürelim, silahları indirin. Sakin olun, İkinci Dünya Savaşı bitti.
8: Sovyetlerin en büyük sırlarından birini göreceksiniz. Ay'a ilk insan gönderen Amerika'ydı. Ama Sovyetler Birliği ilk kamera gönderen devletti. 1959'da Luna 3. Karanlık tarafın, gölgeli tarafın fotoğraflarını çekti. Hiçbir şey göremedi. Ancak 1963'te Luna 4'ün görüntüledikleri...
10: Tuhaf kayalar.
8: Evet.
10: Geminin etrafında. Hem de yüzlercesi.
8: Evet, göster fotoğrafı.
10: Bazı sürükleme izleri var.
2: Bunları gördüm. Bunlar kaya değil, bunlar sütun. Uzay köprüsü için uzaylı sütunları. Otobotlarda bunlardan 5 tane olduğu için biliyoruz bunları.
1: Reseptikonlar Apollo 11 oraya inmeden önce gemiyi yağmalamış, sütunları almış, saklamışlardır.
2: Çok mantıksız. Gemi Deseptikonların elindeydi. Tüm sütunları da almışlardı. Onları tek kullanabilecek sentineli niye orada bıraktılar?
1: Anlasana.
2: İhtiyaçları olan tek şey o. Sentinel'le buluşmalıyız. Onu bulmalı ve güvenliğini sağlamalıyız. Meering, az önce Sentinel'i aldık. Optimus 10 dakika geride. Şu anda Nest'e geliyoruz.
12: Bay Vetveki, bu numarayı aramanızı istemediğimi çok açık bir dille anlattığımı sanıyordum.
13: Her şey en başından beri bir tuzak olarak tezgahlanmış.
2: Deceptikonlar Sentinel'i Optimus'un bulmasını istiyordu. Çünkü onu başkası canlandıramazdı.
12: İyi de uzay köprüsü elimizde.
2: Meering, elinde 5 sütun var. Onlarda yüzlerce olduğunu öğrendim.
13: Tam da onların istediği şeyi yapıyorsun şu anda. Sana daha ne söylemeliyim?
2: Deceptikonlar Sentinel Prime'ı almaya geliyor.
12: Nest'e gidiyoruz.
14: Üç siyah Suburban araba görüyorum.

0: Sentinel'i buradan götür, onu koru.
1: Aman tanrım, kovuldum.

0: Tamam, nesle dönüyoruz.
1: Nino, ben hallederim.

0: Ne o, bir sorun mu var?
1: Ay, tam bir Meksika açmazı yaşıyoruz.
0: Silahları bırakın.
1: Gururunuzu kırmadan kaçmanıza izin vereceğiz.
0: Bırakın.
1: Dostuz değil mi?
2: Ironhide, dikkat et! Ironhide, yakala! Arkanda!
0: Decepticon hurdası. Ders bitmiştir.
3: İçeri girin. Hadi.
4: Hadi devam edin. Devam edin.
5: Lennox.
3: Hadi hadi hadi.
5: Her yerde Decepticon
3: var. Tüm ekibimi görevlendirdim. Onları arıyorlar. Ironhide. Sentinel'i koruyun. Onu kilit altına alın.
0: Oldu benim.
5: Evet onu koruyun çünkü kilit isim o.
6: Evet öyleyim. Otobot kardeşlerim bilmeniz gereken bir şey var. Savaşı asla kazanamazdık. Gezegenimizin var olabilmesi için anlaşma yapmak gerekiyordu. Megatron'la.
3: Uzaklaş!
0: Sentinel sen ne yaptın?
6: Seni görevlerinden azlediyorum. Hayır!
3: Tüm nes güçlerini üste çağırın hemen.
5: Tüm birimlerimiz.
3: Hadi gelsin. Yürü. Birim. Hadi.
5: Sağlık ekibi yollayın.
3: Ama yeterince adamımız yok. Sentinel'le savaşmayacağız.
7: Doğruca arka kapıya gidin.
8: Konumunuzu...
5: Hadi çabuk. Konumunuzu.
3: Siper alalım!
7: 2012, 2012 cevap ver!
5: Çabuk! Sola!
7: Gidelim! Beni izleyin!

0: efendim. Sakın dışarı çıkmayın.
1: Hey Serdile dur. Efendim? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz?
2: Ben Prime'ım. Ben senden emir falan almam.
3: Herkesi ben alsın. Direktör Meering hadi onunla savaşamayız. Gidelim. Gitmek zorundayız.
2: Şimdi benim olanları iade edin.
1: Aman tanrım.
3: Gidelim. Hadi.

0: Etrafına bir bak Optimus. Hepsi senin suçun.
1: Sentinel kapıyı kırdı. Sütunları aldı.
2: Hadi gidiyoruz. 101. hava indirmeye haber verin. O şeyi yakalamamız şart.
3: Carly!
4: Kamp ateşimizden daha yeni çıktı. Şekerleme.
0: Aa.
4: Harika değil mi?
5: Gösterişsiz bir hayat yaşıyordu.
3: Anne, baba, Carly'yi eve girerken gördünüz mü?
0: Affedersin ama çadırdan mı çıktın sen? Burası yatak odamız.
4: Niye evde olmasın ki?
3: Kavga ettik ve ayrılmış ya da ara vermiş olabiliriz. Gerçekten bilemiyorum.
0: Ne?
3: Anne ben, bak, dinleyin. Şu anda bunu konuşamam. Carly'yi bulmak zorundayım.
0: Herhalde
3: onu bulmalıyım anne.
0: Geçiyorsun. Otur. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Aile toplantısı. Sen bilme, sen de babanla ben her zaman kusursuz bir mutluluk içinde yaşamadık canım. Hatta bu işin yürümeyeceğini düşündüğüm bile olmuştur.
3: Ya,
0: sadece
3: bunu yapmasak
4: kız ona zarar veriyor.
0: Dünyalar güzeli bir afetten zaten ayrıldın.
3: Hayır, dur lütfen, tamam mı? O beni terk etti, ben de daha iyisini buldum. Hepsi bu. Artık çok
0: İkinci güzel kızı da sen kaybediverdin.
4: Tartışmışlar.
0: Yani ne bekliyordun? Yakışıklı çocuksun ama üçüncü bir güzel sevgili bulamazsın. Yani belki senin bunda katkın.
3: Ne peki?
0: Anne, değilsindir. Artık sana daha çok kitap lazım.
4: Her
0: ona kitaptan söz etsene. Tamam, bunu mutlaka okumalısın. Önce kadınlar, bunun için de müthiş.
3: Hayır.
4: Sonra, ben yürüyüşe çıkıyorum.
3: Hayır, istemiyorum.
0: Otur. Bana destek ol.
4: Mutlu eş, mutlu hayat.
0: Evet.
4: Mutsuz eş, ömrünün sonuna kadar sefil bir hayat.
0: Orada dur.
4: Yalan mı?
0: Tek dediğim şu, bu kızı seviyor musun?
3: O benim gerçek aşkım.
0: Yani dediğin doğruysa gidip onu bulmalısın. Babam ve ben büyük sorunlar yaşadığımızda beni bulmak için dağları yerinden oynatırdı. Hadi tahmin et, ne dediğini anla. Söyle hadi.
4: Seni dünyanın sonuna kadar izleyeceğim.
5: Kulağa kötü geliyor değil mi? Bilim kurgu filmi refliği gibi.
3: Şehirden uzaklaşın, mümkün olduğu kadar uzağa gidin. Anladınız mı? Sizi seviyorum.

0: güzel bir plan. Sentinel Cybertron'dan ayrıldığında bize katılacaktı değil mi efendim?
1: Benimle burada dünyada buluşması gerekiyordu aslında. Ancak sonra kader yollarımızı ayırdı. Onu hayata döndürmek için Prime ve Matrix'ine ihtiyacımız vardı.
0: Mükemmel strateji.
2: Beni.
0: O artık ortağımız mı efendim?
1: O benim en büyük zaferim.
0: Çok etkileyici.
3: Nakle başlayın.
4: Dur! Hayır Sentinel.
3: Bağışla beni.
1: İşte buradayız. Savaşın bizimle.

0: Cybertron için, vatanımız için. Savaşın yıktıklarını biz inşa edebiliriz. Bunun için de Decepticonlara katılmamız şart.
1: Hayır.
0: Tek yol bu değil. Burası evimiz. İnsanları savunmak zorundayız.
2: Kaybolmuş haldesin Optimus. Cybertron'da biz ilahtık. Buradaysa bize makine diyorlar.
0: Ya insanlar bize hizmet etsin ya da yok olsun.
2: Seni öldürmediğim için şanslısın. Zamanla bunu göreceksin.
3: Bu iş bitmedi.
4: Onun yerinde olsaydım seni bir saniye bile gözümün önünden ayırmazdım.
5: Çok acayip. Buraya gelirken keşke Dylan bana tavsiyeler verse diye düşünüyordum. Kendisi de burada. Konuşabilir miyiz?
4: Hoş kardeşim? Geldin. Lütfen otur, bir şeyler iç.
5: Bak ne diyeceğim. İçkiye ihtiyacım yok. Arabaya da yok, işe de yok. Kız arkadaşımla yalnız konuşmak istiyorum. Sakıncası var mı Bay Münasebetsiz?
6: İzninle. Neler oluyor?
5: Dışarıda anlatırım.
4: Sana yardım edebilirim sen. Zor tercihler konusunda babamla yaptığımız bir konuşmayı hatırlıyorum da.
5: Şimdi sırası değil ama sonra senin için bir şeyler ayarlarım.
4: Elbette. O dönemde babamın şirketi NASA'nın bütçe denetimi ve muhasebesi gibi işleri yürütüyordu. Babamın öğrettiği şey şuydu. Savaş senin savaşın değilse kazanacak olan tarafa geçmen gerekir.
5: Yürü.
4: Çok mu dürüst yoksa ben mi başaramadım?
6: Sizde sorun yok efendim.
4: İyi geceler.
6: İyi geceler Bay Gould.
7: Beni dışarı çıkar!
5: İmdat! Yardım çağırın!
8: O daha genç. Öğrenecek.
7: Çıkar beni buradan!
8: İyi geceler.
4: Eğlenceli bir geceydin. Uzaylıların asil davalarına katılmamı isteyen ilk kişinin gerçekten sen olduğunu mu sanıyorsun?
5: Kimsin sen?
4: 1972'den beri Ay'a neden tekrar geri gitmediğimizi biliyor musun bakalım? Çünkü bu ikisi babamı ziyarete geldi. Hesaplar konusunda yaratıcı olmasını istediler. Bir daha geri dönmek çok pahalı görünmeliydi. Böylece o ve diğerleri Amerikan ve Rus uzay programlarını sona erdirdi. O günden beri de bizim müşterilerimiz.
5: Cinayetlerine yardım mı ettiniz?
4: Seçme şansım yoktu ki. Ayrıca bir şeye katıldığım da yok. Benim işim aracılık. Aracılık yok. Düşmancıl bir devirdeyiz sen. Gözüm yıllardır üzerindeydi senin. Biliyor musun, onlara sağlayamadığım tek cansız otobotlara yakın biriydi.
7: Sen sakın onun dediğini yapma.
4: Evet, yapacak. Hepsi yapar. Onu katledecekler, bunu anlamıyor musun? Sen daha gözünü kırpmadan onu öldürürler. Beni de öyle. O yüzden biri sana iş teklif ettiğinde biraz daha saygılı olmayı öğren. Bileyim. Optimus Prime'in yerini belirleyeceksin. Çünkü onun güvendiği tek insan sensin. Ona bir tek soru soracaksın. Nasıl savaşmayı düşündüğünü. Stratejiler, taktikler, yani her şey. Fena acı bir yer değil mi? İleri teknoloji. Bununla gördüklerini görür, duyduklarını duyabiliriz. Sinir sistemine bağlantı kuruyor. Kısacası ona bir sinyal bile vermeye kalkışırsan... Sana ne diyeceğimi bilemiyorum Sam. İlişkilerin sonuçları işte. Ben babam yüzünden buradayım. Carly senin yüzünden burada.
5: Dur! Dur! Dur! Yapma!
4: Soundwave, rica etsem. Sam, görevini yap. Ona bir şey olmayacak. Söz veriyorum.
5: Seni öldüreceğim. Bu da benim sözüm.
1: Savaş birimleri alarm seviyesi 1'de.
9: Yaklaşık 200 kadar Decepticon şu anda gizleniyor. Güney Amerika'dan Çin'e kadar her yerdeki energon dedektörlerinden sinyal geliyor.
10: Birleşmiş Milletler'e şifreli bir ses dosyası ulaştı. Otobotların liderinden geldiğini söylüyorlar.
0: Dünyanın savunucuları, hasar görmüş gezegenimizi yeniden kurmak için doğal kaynaklarınızı almaya geldik. İhtiyacımız olan her şeyi aktardığımız zaman dünyanız

0: Sizi rahat bırakacağız. Bu barışın sağlanabilmesi için burada barındırdığınız isyancı otobotları hemen sürgün etmek zorundasınız. Pazarlık yok. İsyancıları sürgün edin. Cevabınızı bekliyor olacağız.
1: Yolda size briefing vereceğiz.
2: Nasıl yardımcı olabilirim hiç bilmiyorum. Sonuçta fazlasıyla meşgulsünüz. Bunu başka bir zamanda yapabiliriz herhalde.
1: Seni sürekli olarak hafife almışım meğer.
2: Ne?
1: Bizi uyardın. İnsanları kullanıyorlar dedin. Sentinel'in önemli olduğunu biliyordun.
3: Efendim?
2: Tabii. Hem ben kimim ki? Uzman sizsiniz. Ben ayaklı bir güvenlik değilim.
1: Sen iyi misin?
2: Evet.
1: Hayır değilsin, terliyorsun.
2: Hayır, iyiyim. Ben gerildiğimden terliyorum. Bu kadar bilginin olduğu bir yere beni aldığınız için biraz gerginim. Ben Twitter müptelasıyım, blog tutuyorum. Hayatım boyunca
1: hiç cesaret edemezsin. Buna cüret edemezsin.
4: Ne yapıyorsun sen?
2: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
4: Benden uzak dur.
5: Bugün başkentte bir dizi olağanüstü olay yaşandı. Daha biraz önce meclisten otobotların Amerikan topraklarından sürgün edilmelerine yönelik bir karar çıktı. Amerikan ordusuyla otobotlar arasındaki işbirliği resmen bitti.
1: Evet.
5: Bugün çıkan kararın başsavunucularından biri olan Temsilciler Meclisi Başkanı...
2: Bunu yapamazlar. Söyledi. Bunu yapamayacaklarını söylemelisin.
1: Pekala. Artık resmi gidiyoruz.
2: Onlar müttefikimiz. Otobotlar bizimle beraber savaştı.
1: Şu anda ne durumdayız? Sıkı bir düşmanla karşı karşıyayız. Öyle bir düşman ki gezegenimizi işgal etmek istiyor. Eğer düşmanın niyeti konusunda bildiğin başka şeyler de varsa delikanlı, anlatmanın tam sırası.
2: Otobotların gezegenden ayrılmasına imkan yok.
1: İşte bu konuda yanılıyorsun. Bunun adı Zantium. İkinci grup otobotlar bununla gelmişti. O günden beri NASA'nın kontrol altında ve üzerinde çalışılıyor. Onları askeri kontrol altında tutabilmek için görevden alınmış bir uzay mekiğine bağladık.
6: O minnacık somun üzerine 5 ton torpil etki edecek. 8000 tir.
7: Hepimizin hayatını riske atıyorsun. Seni haşat ederim.
1: Bunlar yıkıcılar. Zantium'la onlar ilgileniyor. Üst dışına çıkarmıyoruz. İkisi de itin önde gidelim.
7: Şunu çekecek misin sersem?
8: Onu öldürme vakti geldi.
9: Size yardım etmeye çalışıyorum. Sadece
10: sakin olun biraz. Onu rahat bırakın. O bir insan.
7: Heps! Saçmalıyorsun.
2: Sen misin?
10: Ne haber dostum?
2: Ne işin var burada?
10: Hava kuvvetlerinden emekli oldum. Elimi bırakabilir misin? Bu da neydi öyle? Şimdi sorun çözmek için danışmanlık yapıyorum. Artık savaş ve bana ateş eden uzaylılar yok. Rüya gibi bir iş.
7: Gezegenden gitme vakti geldi.
10: Otobotları kovuyoruz. Bu olanlara inanabiliyor musun?
2: Onları nereye götürecek dersin?
10: Başka bir gezegene.
11: Buranın sorumlusu kimse konuşmak istiyorum. Vay vay vay. Charlotte Mavering.
1: Ajan Simmons. Eski Ajan Simmons. Bakıyorum da... Washington'dan sağ kurtulmuşsun.
11: Washington, Mısır, aşk acısı. Kurtuluyoruz. Kurtulacağım, yaşayacağım da. Herkesi çağırıyorlar evlat. Tüm istihbaratı masaya yatırıyorlar. 9 otobotu sürgün etmek herhangi bir şeyi çözecek sanıyorsan çok yanılıyorsun.
1: İş benden çıktı.
11: Giderek yükseliyorsun ha. Bakıyorum da taş gibisin hala.
1: Quantico'da o gece olanlar hakkında birine tek kelime bile anlatırsan... senin kalbini sökerim.
11: Söktün zaten.
12: Sammy dinle beni. Bizi sürgün etmesinler.
13: Biz ablanın izin verdi.
12: Bu bir Decepticon tuzağı.

0: Azot seviyelerini kontrol et. Buradan topukluyoruz.
1: Optimus.
2: Liderlerinin söyledikleri doğru. Ay. Tüm bunlar benim suçum. Kime güveneceklerini söyledim. Ama fena yanıldım.
1: Her şey senin suçun değil. İnsanlarla dura dura onlar gibi oldun.
2: Şunu unutma. Bize olan güvenini kaybedebilirsin. Kendine olanı kaybetmesem.
1: Nasıl karşı saldırıya geçeceğini öğrenmeliyim. Eminim bir stratejiniz vardır. Destek güçlerle geri geleceğinizi de biliyorum. Bir plan olduğunu biliyorum ben. Merak etme, başka hiçbir insan öğrenmeyecek.

0: plan falan yok.
1: İstediklerini yaparsak nasıl kendimizle barışık yaşarız?
0: Sen arkadaşımsın Sam. Hep öyle kalacaksın. Ancak kararı liderleriniz verdi. Bundan böyle savaş sizin savaşınız.

0: kısa kes. Toparlanıyoruz.
1: Tamam, acele edin. Şafak'la birlikte havalanıyoruz.
2: Elimizden geleni yapacağız. Eskisi gibi olacak.
3: Sen
2: her zaman benim
4: dostum olacaksın.
2: Sen yoluma devam etmeliyim.

Yıllar sonra bize soracaklar. Gezegeninizi ele geçirdiklerinde neredeydiniz? Şöyle diyeceğiz. Bir kenarda oturup seyrettik.

0: Bak, bunu bir tür ortaklık olarak görmelisin. Tarihe mal olmak istiyorsan her zaman gelişmeden yana taraf tutmalısın.
1: Otomatik 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: cevap istiyordun. İstediğini aldın.
1: İstediğimi her zaman elde ederim. Sadece emin olmak istedik.
0: Neyden emin?
2: Savaşmadan gideceklerinden.
3: Tekrar edin lütfen.
4: Bir nesne hızla yaklaşıyor.
5: Burada ciddi bir sorunumuz var.

0: Artık hepimiz Decepticonlara çalışıyoruz.
1: Bir telefonun izini sürmeliyiz. Şu anda hatta bir adam var. Onların insan operasyonlarının başkanı. Carly'i kaçırdı.
0: Oturmanı istiyorum. Kımıldama, tamam mı? Takip et. Şu anda yaklaştığını görebiliyorum.
2: Telefon yoldayken açılmış. Bekle, telefonun kamerasına giriyorum şimdi. İşte oldu. Şu anda kameradan canlı yayındayız. Dur biraz, tam yeri tespit edebilirim. Chicago cep hizmetlerinden. İşte buldum. Trump Kulesi. Chicago. Alttaki çatı katı.
0: Hazırız.
1: Ben giderim.
0: Emin misin?
1: Tek suçu bana yardım etmekte. 15 saatte orada olabilirim.
0: Yalnız gitmeyeceksin. Orada hala Nesten arkadaşlarım var. Onları toplayacağım ve kız arkadaşını bulacağız. O herifi içeri alacağız.
1: Neden bana yardım ediyorsun?
0: Çünkü o it benim de dostlarımı öldürdü.

0: Gezegenimize has bir şey.
1: Biz mi?
0: Çok zekisin. Köle iş gücü olmadan gezegenlerini yeniden inşa edemezler. Evrende kaç gezegenin üzerinde 6 milyar işçi var?
1: Sen neden söz ediyorsun? İnsanları nakledemeyiz ki.
0: İnsanları nakletmeyecekler. Gezegenlerini buraya getirecekler.
1: Aman tanrım. Sentinel'in burada ne işi var?
0: İzle. Dünyanın dört bir yanına bu sütunlardan yayıyorlar. Birkaç saat içinde bunları yörüngeye fırlatacak ve Cybertron'u bizim atmosferimize getirecekler. Şuradaki kırmızı olan, hepsini kontrol eden o. Aktive edildiğinde her şey başlayacak.
2: Senin görevin bitti. Kaybol böcek.
0: Ekselanslarım, son bir hıyar.
1: Bunun olmasını istiyorsun.
0: Yaşamak istiyorum. En az 40 yıl daha. Bunu ben mi istedim sanıyorsun? Bana miras kalan bir müşteri.
1: Tabii Cybertron buraya gelip biz köleleri olunca bir insan lidere ihtiyaç mı duyacaklar?
0: Papa şu mağazını. Yaşamak istiyorsan beni dinle.

0: Köpekleri hemen çıkarın buradan, arka tarafa götürün.
1: Sana bundan söz etmemişlerdir herhalde.
0: Her toplantıyı alıyorlar mı sanıyorsun? Bak, güvendeyim. Öyle demişlerdi.
2: Gidelim.
3: Evet. Daha önce sinyal gelmişti. İşe yaramıyor.
2: Chicago büyük bir saldırıya uğradı.

0: Chicago şehri kuşatılmış durumda.
1: Bütün uzun menzilli bombardıman uçaklarımızı yok ettiler. Şehrin üzerindeki düşman hava savunmasını aşamıyorlar. Ve uydularımıza parazit yolluyorlar. Düşmanı gözlemleme şansımız sıfır.
0: Şu anda tüm nesli ekipleri Grissom Hava Kuvvetleri üstünde beklemede.
2: Savaş alanına 10 dakika uzaktayız. Özel kuvvetler şehre girmenin yollarını arıyor.
0: Piyadeler de bölgede toplanmaya başladı.
3: Affedersiniz. Bu çok mantıksız. Hiç görsel temas sağlayamıyor muyuz?
4: Araçlarımızı ateş etmeye devam ediyorlar.
1: Görmemizi istemiyorlar. Aslında elimizde denemek istediğimiz birkaç mini sonda var.
3: Şu insansız sondaları her kim kullanıyorsa onları Trump Kulesi'ne yönlendirmeyi deneyebilir mi? Şu genç Witwicky Chicago'ya doğru gidiyordu. Decepticonlar adına çalışan bir numaralı insan orada demişti bana. Dinleyin, bildiğim bir şey varsa o da şu. O çocuk her zaman uzaylıların başına bela kesilmiştir.

0: Yıkımın arasında mı bulmaya geldik yani?
1: Oraya gerçekten çıkacak mıyız Debs?
2: Ben oraya çıkmam.
0: Kimse çıkmayacak.
3: Ben çıkarım. Sizinle ya da sizsiz onu bulacağım.
0: Kendini orada öldürteceksin Sam. İstediğin bu mu? İstediğin bu mu yani? Bunca yolu kendini öldürtmek için mi geldim? Ha? Ne dediğimi duyuyor musun?
3: O benim yüzümden burada, anlıyor musun?
0: Dinle. O binaya girersen Carl yaşıyor olsa bile ona ulaşmak için yapabileceğin hiçbir şey
3: ne
0: olmaz.
3: Ne yapmamı öneriyorsun peki?
0: Bitti. Üzgünüm ama bitti.
3: Hayır.
4: Saldırın!

0: hepsini öldüreceğiz.
1: Yıkıcılar, öldürün!
2: Canın fena yanıyor. Hem de çok.
0: Umarım liderleriniz artık anlamıştır. Decepticonlar gezegeninizi asla rahat bırakmayacak. Ve biz onların gittiğimize inanmalarını istedik. Ve bugün özgürlük için savaşı onların ayağına götüreceğiz.

0: İyi de sizin geminiz vurulmuştu.
1: Gemimiz mi? Biz geminin içine hiç binmedik ki. O gemiyi biz tasarladık, öyle değil mi?
2: İlk itici roketin içinde saklanıyorduk. Sonra ayrıldık. Atlas Okyanusu'na düştük. Aynen planladığımız gibi. Biz hiçbir yere gitmiyoruz.
3: Evet, bizi kimse sürgün edemez.
4: Otobotlar burada kalmaya devam edecek. Savaşı kazanmanıza yardım edeceğiz.
5: Şehri kuşatıp kale haline getiriyorlar. Kimse içeride ne yaptıklarını görmesin diye. Tek şansımız sürpriz bir baskın yapmak.
0: Nereye bakacağımı biliyorum.
6: Minison'da Trump Kulesi'ne yaklaşıyoruz.
7: Sam oraya doğru gidiyor mu demişti?
8: Zavallı çocuk. Yaklaşamamıştır bile.
0: Bunu uçurabiliyorsun öyle mi? Ne demek oluyor bu? Neydi o? Nasıl yani? Şöyle böyle mi? Şöyle böyle mi uçurabiliyorsun? Nedense moralim bozuldu.
9: Hemen arkanızdayız. Tamam, içeri giriyoruz.

0: Şehir güvenli. İnsanlar artık bizi durduramaz.
1: Akşam çökerken diğer sütunlar fırlatma noktalarına ulaşmış olacak.
0: İşte bu sana yıllar önce vaat ettiğim zaferin ta kendisi. Cybertron'u baştan inşa edeceğiz. Birlikte.
1: Seninle çalışmayı kabul ettim. Gezegenimiz var olabilsin diye. Asla senin için çalışmam. Aradaki farkı unutmasan akıllılık edersin.

Ne kadar cesurmuşsun.

Decepticonlar, sütunu koruyun. Köprüleri açın. Bulun onları.

0: Sen delir misin?
1: Bu da ne? Bizden mi?
0: Ordunun insansız hava aracı Stone. Hala çalışıyor mu? Git bir bak.
2: Evet, hala elektrik var.
0: Uçuş kontrol duyuyor musunuz? Döndürebilir misiniz? Bir şey yapabilir misiniz?
3: Efendim, bir şey yakaladık.
0: Bir şey yapabilir
3: misiniz? Hep yayında.
0: Bir şeyleri döndürebilir misiniz? Hadi çalış! Çalış!
3: Pekala, şunun sesini biraz daha açın.
0: Bir şeyleri döndürebilir misiniz? Bir şeyleri döndürebilir misiniz diyorum.
4: Evet, evet. Tamam, şimdi bizi görebilirler.
5: Savaşın merkezi Chicago, anlıyor musunuz? Duyuyor musunuz?
6: Peki.
5: Anladınız mı?
7: Dileyim, Central Drive burada. Kuzey Köprüsü için sütunlarda yanında.
6: Şu anda Chicago Nehri kenarında Hotchkiss School yatırımcılığın tepesindeler.
7: Her şeyi kontrol eden sütun güneydoğudaki kubbe içinde.
5: O sütunu yok etmelisiniz. Bunu ortadan kaldırmalısınız. Yoksa Cybertron'u da buraya getirecekler, anlıyor musunuz?
6: Ha.
5: Anladınız mı?
6: Ne?
3: O binanın ve sondanın koordinatlarını bulun hemen. Hadi.
4: Koordinatları belirleyin. Süreci kısaltın.
3: Adamlar asfaltta. 5 dakika. Tamamdır.
8: Savaşçılar bizi görmeden hareket etmeliyiz. Bir izci yolu belirleyene kadar bekleyelim. Gidelim.
9: Ratchet, kolla kendini.
5: Hey, sütunu vurmak için bu roketi kullanabilir miyiz dersin?
0: 8 blok uzaktayız. Atış için daha yakına gitmeliyiz.
9: Yakına değil, yükseğe. Bize engelsiz görüş lazım.
0: Ayrıca nehrin karşısında oraya yaklaşmaya çalışırken çok eğleneceğiz.
9: Tek roketimiz var.
5: Tek roket bize yeter.
10: Yerden gidersek o binanın etrafından dolaşabiliriz gibi. Ulusal güvenlik bölgede bir kamera falan var mı araştırsın hemen. Belki bazıları çalışıyordur. Trafik lambaları, ATM'ler, herhangi bir şey.
3: Dinleyin. İntikam istiyor musunuz? Çok alçaktan ve süzülerek inmek zorundayız. Kimseye dönüş için söz vermiyorum ama dünyanın benimle geleceklere ihtiyacı var.
11: Dönüş yolunu kendim bulabilirim.
3: Başka! General Warshauer, şehrin güneyinde dikkat dağıtmak için faaliyete geçir. Kuzeyden ve alçaktan geleceğiz. Onları doğuya çekin.

0: İşte bu. Korkunç bir Decepticon.
1: Römorkumu aldılar. Uçuş araçlarına ihtiyacım var. Shockwave hepimizi birden avlayamaz. Yıkıcılar, dikkatlerini dağıtın.
2: Bitirelim işlerini.
3: Ha şunu bileydim.
0: Dinleyin. Şu cam binanın etrafından dolaşınca roketi ateşleyecek yükseklikte olacağız. Bu arada ateşi üstünüze çekin. Hadi.
2: Bir dakika. Şehir savaşçı prototiplerim olmadan oraya gitmene asla izin veremem.
4: Gitmemiz lazım. Hadi.
2: Birilerini atlamak için müthiş icatlar.
0: Bunlar da ne?
2: Güm çubukları. 30 saniyede hazırlar. Tırmanmak için özel eldivenler.
0: Gidelim hadi. Hadi çabuk.
3: Çabuk. Çabuk. Hadi.
0: Hadi çabuk!

0: gidelim.
1: Nereye gidiyorsunuz?
0: Hayır. Durun. Gitmeyin.
1: Hiçbir robot geride bırakılmaz. Shockwave geliyor.
2: Merdivenlere gidiyor.
3: Hepsi bu tarafa.
2: Hadi çabuk.
4: Hava geçiyorum. Yakınım ben. Fazla atan ulaşıyor.
5: Filiz kulesini kendimize siper edeceğiz. Yükseklik kazanınca da atlayacağız.
6: Burada bir son uçak var.
7: Dikkat edin.
8: Saldırıyorlar.
9: Dikkat edin.
10: Hadi.
11: Yakınlardayım. Tamam, görsel temas var.
12: Hedefe varış 20 saniye.
13: Tamam, gidiyoruz.
11: Sol tarafa geç.
14: Yakın durun.
15: Tamam, dolanıyorum.
16: Gel, odaklan.
17: Yusra,
18: kalkıyorum ben.
19: Gir.
20: Dikkat et.
21: Dur.

0: bir deliği açıyor.
1: Çek, çek!
2: Tamam, yeterince yüksekteyiz.
3: Sen fena karışmış durumda.
2: Hemen buraya gel.
3: Geliyorum.
2: Roketi hazırlayın. Geliyorlar.
1: Tamam, silah durumu.
4: 29 robot savar, 20 robot delici.
5: İşte şu kubbeli bina.
1: Kardeşlerimiz için bu görevi başaralım. Hadi.

0: Tamam, geçti. Durdu.
1: Millet bakın!
0: Herkes saklansın. Düşman gemileri.

Sakın kımıldama.

0: buradan nasıl çıkacağız? Hey, hadi!
1: Yüce İsa beni buradan canlı olarak çıkar. İyi bir insan
0: Çabuk! Çabuk olmalıyız!
2: Neden tüm ihaletler hep de septik onlarda?
0: Çabuk olmalıyız!
2: Bu gidişle yenileceğiz!

tutun, sıkı tutun. Bu taraftan alın. Carly, Carly, seni yangın merdiveninde sallayacağım.

harekete geçmeliyiz.

Yıkıcılar, geliyoruz! Tüm Decepticonlara sesleniyorum. Sütunları fırlatın.

0: halde kaybolduk.
1: Bizi hep unutuyorlar.
2: Güm. Artık kuralları biz koymalıyız.
3: Bir evinin canını yakacağız.
4: Başlıyor. Görüyor musun?
0: Dikkat edin. Sen ve Carly nerede?
4: Bu taraftan gidelim.
0: Sana bir tek görev verdim. Bir tek görev. Onda da çuvalladın mı yani?
5: Ben bunlar için katılmadım. Uzaylılar bana saldırdı, ateş etti, kovaladı, durdu. Kiliselerde yıkık dökük binalarda sürünüp durdum. Saçmalık bu be. Ben bunları istemedim hepsi. Kendime hakim olmaya çalışıyorum.
6: Sen ve ben baş başa.
4: Fırla! Hadi Ali, koş! Sen devam et. Tamam. O benim peşimde, senin değil. Tamam mı? Kaç!
6: Saklanamazsın çocuk. Böceğin kaçmaya çalışınca çok daha şirin oluyor.
4: Kaç!
6: Size çalıştığını sanıyordum. Çocuk!

0: Bıçak al!
1: Uğraşıyorum!
0: Bıçak, bıçak, bıçak! Bomba patlamak üzere! Bomba hazır! Bombanın patlamasına 30 saniye var!
1: Ne bombası?
0: İşte şu bomba! Hani kes şunu, kes, kes, kes!
1: Tamam! Ne kadar zaman kaldı?

0: Hey, beni içine çek. Yapabileceğim bir şey yoktu.
1: Eyvah. Şimdi resmen yan bastık.
2: Nehrin karşısına geçmeliyiz.
3: Tamam.
2: Görüyor musun? Kontrol sütunu ilk kubbecin içinde demiştin.
3: Tamam. Gidelim hadi. Çabuk.
4: Komak füzeleri fırlatıldı. Barış süresi 20 dakika.
2: Trafik kameralarına girdim.
4: 4 otobot esir alındı.
5: Ah tanrım, çaresiz kaldık.
6: Her ne olacaksa dalgalanmaların hızına göre yakında olacak.
4: Optimus hala ortada yok.
3: Peki bu köprüleri nasıl indireceğiz?
7: Dağılın, şuraya bakın.
3: Hep her yerde seni aradım. Nasılsın?
8: Emeklilik rezalet. Daha kötüsü, nehri geçip şu binaya ulaşamıyoruz ve otobotlar da üst katta kuşatılmış durumda.
6: Şu kamerayı biraz çevirebilir misin lütfen?
2: Tamam, çevir. Sağ, kontrol sende.
3: Köprü kontrol odasına girmeye çalışın.
5: Bunlar ne yapıyor? Öylece ayakta duruyorlar.
6: Bekleyin, Dutch.
9: Köprü kontrol bilgisayarına gir.
10: Efendim, komandolar geldi.
3: Aa, güzel bir gün. Kaç kişisiniz?
10: 10 kişiyiz efendim. Tomahawk'ların hedefini belirleyeceğiz.
3: Ne kadar kaldı?
10: 15.
11: Benim esirlerim.
12: Sakin olun. Teslim oluyoruz. Çekil üstümden. Çekil dedim.
3: Arça tesirli el bombası ve 40 milimetre kullanın. Otomatik ateş edin. Titreşimler devrelerini etkiliyor. Keskin nişancılar, gözlere ateş edin. Hedefiniz şu binanın tepesi, şu kubbe.
12: Sizler lanetlenmişsiniz otobotlar. Çoğunluğun ihtiyaçlarının azınlığın ihtiyaçlarından önemli olduğunu anlamıyorsunuz. Köprüyü açıyorum.
1: Bir şeye seviniyor gibiler.
13: Gemilerinin kalbindeyiz. Onları birazcık dolaştıralım.
1: Bu gemiyi hurdaya çevireceğiz.
2: 128 kilobitlik bir şifreleme kodu kullanıyorlar.
1: Çok zor.
2: Benim için değil ama. Köprü iniyor.
8: Köprü iniyor. Birileri bizi gözetliyor. Hadi gidiyoruz.
9: Seninle çalışmak zevklisi. Falan demen gerekmiyor muydu?
5: İyi işte Dutch.
9: Dankeschön.
3: Çekil üstünden.

0: Çabuk ol. Sütunları ateş edecekler.
1: Tutsak mı? Tutsak mı alıyorsunuz? Anlamıyorum.
2: Evet.
1: Onlara biraz saygıyı öğretmelisiniz. Şu ana kadar içti, şimdi şahsileşti. Anlıyor musun?
2: Anlıyorum. Esir yok. Sadece ganimet var.
3: Bey, sanırım bizi öldürecekler.
2: Senin zamanın doldu.
4: Dur. Biz savaş esiriz. Bizi öldüremezsiniz.
2: Kımılda.
4: Bu konuyu görüşelim. Bakın, biz iyi robotlarız. Bunu biliyor musun?

0: Çekil üstümden.
1: Ona yardım etmeliyim.
2: Ne? Sen ne yapıyorsun?
1: Ona yardım etmeliyim.
2: Sen yardım edemezsin. Sen!
3: Dön arkanı.

0: Tamam bebeğim. Hepiniz bizimle gelin.
1: Gidin şöyle. Hadi oradakiler. Şu gerekimini takip edin. Hadi.
0: Gidelim çabuk.
1: Hep üçüncü kata. Biz 45'e gidiyoruz. Buraya iki keskin nişancı hemen.
2: Johnny, Michael buraya.
1: Hadi hazırlanın. 3 dakikaya atlıyoruz.
0: Buraya tezgah açın.
1: Hazırlanın.
3: Alt
1: kattayım. Hemen altımızda 5 hedef ve şark mayı var.
4: Atlamaya hazır olun.
1: Tamam gidelim. Hazırlan.
3: Dolak sütes madem. Dolak sütes.
1: Hadi.
0: Keskin nişancılar, gözlerinden vurun.
5: Tamam yıkıcı ekip, parçalayın şunları.
1: Başlayın hadi.

0: Söyleyene kadar ateş etmeyin. Kaç!
1: Speral, Speral!
2: Aferin evlat, aferin.
0: Ateş! Ateş!

0: atladık.
1: Evet.
0: Gidelim. Kaçıyor.
1: Otobotlar saldırın. Yıkın köprüyü. Bu dünya artık bizim. Aktarmaya başla.

0: Uzak gel Sentinel. Optimus. Haddini aşıyorsun. Sana Cybertron'u getirdim. Evini. Sen yine de insanları seçtin.
1: Özgürlüğün herkesin hakkı olduğunu bana sen öğretmiştin.
0: O sütunu yeniden çalıştıracağım. Önce beni ezip geçmen gerekir.
2: Pekala, yardım etmeliyim. Mecburum, sen burada kal, dur. Sana bir şey olmayacak, tamam mı? Söz veriyorum. O sütuna ulaşmam lazım.
0: Hadi! Sütunları şarj et.
3: Kaçın, otobotlar geldik.
4: Olamaz. Durmayın, devam.
5: Çabuk, çabuk, çabuk yürüyün.
3: Hadi, hadi inelim.
5: Devam edin, devam edin.
0: Destek güçler. Decepticon gemileri, Optimus'u vurun.
3: Ateş altındayız. Tomahawkların bir an önce gelmesi lazım.

0: Decepticon'la. Siz onu çalıştırın.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz.

0: Magnum. Pas peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol.
0: Magnum, has peşindeysen.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indi,

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti.

0: Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Süt onu tekrar çalıştırın.
2: Süt onları çalıştırın.
1: Ona engel olun. Gemiler bize engel oluyor. Hayır.
3: Geliyor. 2 saniye. Tehlike var.
4: Mark Lima Echo 1-4-2-5-0.
5: Yüzeyde dost teması.
6: Hedef kimliği.
5: Hedef belirlendi.

0: Hayır. Bunu yapamazsın. Anladın mı?
1: Benim için tek gelecek var.
0: Ah!

0: Cybertron, kurtarıldın nihayet. Teslim olmaya mı geldi?
1: Tüm bunlara değdi mi?
0: Kesinlik.
1: Sentinel'i geri getirmek için o kadar uğraştın. Şimdi tüm güç onda. Neredeyse trajik bir durum.
0: Bana ders vermeye mi kalkıyorsun köle?
1: Siz Decepticonlar nihayet bu gezegeni ele geçiriyorsunuz. Ancak lider sen olmayacaksın.
0: Lider benim. Daima da ben olacağım.
1: Kısa bir süre sonra bir hiç olacaksın. Sentinel'in köpeği.

0: Demek taraf seçtin. Ama yanlış taraf.
1: Her zaman en cesurumuz sendin. Ancak zor kararlar almayı hiç beceremedin. Gezegenimiz kurtulacak. Hayır.

0: Az önce başka bir dünyayı kurtardın. Kendini kahraman mı sanıyorsun ha? Kahraman mısın?
1: Hayır. Sadece bir elçiyim.
2: Sütun hala bağlı durumda.
3: Buraya getirin. Beyi.
2: Çabuk çabuk.
3: Hallederiz
2: hadi. Sütun hala bağlı durumda.
4: Parçalayalım şu sütunu.

0: Şimdi ateşkes yapmalıyız. Tekrar başa geçmek istiyorum. Ayrıca ben olmasam sen ne olursun? Prime.
1: Öğrenme vakti geldi.

0: Optimus, tek istediğim şey ırkımızın hayatta kalmasıydı. Sana neden ihanet ettiğimi anlaman gerekiyor.
1: Sen bana ihanet etmedin. Sen kendine ihanet ettin.

0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni. Tek ihtiyacım olan sensin. Bunları telafi etmek için her şeyi yaparım, söz.
0: Ben bu lafını unutmam bak. Beni bırakma yeter.
1: Söz veriyorum.
0: Yüzükler. Bu arabayı seviyorum.
2: Evet ama biraz yavaş olmalısın. Sen de biraz ağır ol, tamam mı?
3: Sadece yardım etmeye çalışıyordum.
4: Her savaşta fırtınalar arasında durgunluk olur.
5: Cesurca savaştın.
4: İnancımızı kaybettiğimiz günler olur. Bazı günler müttefiklerimiz bize karşı savaşır. Ancak biz bu gezegeni ve insanları asla ve asla yüzüstü bırakmayacağız.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
7: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 21 Ağustos Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Kureyş Suç Örgütü soruşturmasında yaşanan yeni gelişmelerle bültene başlayalım. Aranan firari kardeş Hilmi Tuna Kureyş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçmaya hazırlanırken Marmaris'te yakalandılar. İki şüphelinin kaçışında kullanılan aracın eski bakan İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu ortaya çıktı.
8: Alihan Kureyş suç örgütü soruşturması derinleşti. Alihan Kureyş'in firari kardeşi yurt dışına kaçmaya hazırlanırken Bozburun'da yakalandı. Kritik detay kaçış için kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olmasıydı. Polis firarilerin izlerini Marmaris'in Bozburun bölgesinde buldu. Operasyonun sonunda Hilmi Tuna Kureyş ve Erhan Yılmaz yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren polis bu kez kaçış organizasyonunun izini sürdü. İkiliyi Muğla'ya götüren araç dikkat çekti. Otomobil eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisliydi. Ve kaçış rotası. Araç İzmir Selçuk'ta bir akaryakıt istasyonuna girdi. Direksiyonda Mehmet Özmen vardı. Özmen'in kullandığı belirlenen GSM attı. 16 Ağustos saat 12.31'de kapandı. Aynı gün saat 15.05'te araç bir alışveriş merkezinin plaka tanıma sistemine girdi. Telefon hala kapalıydı. 17 Ağustos saat 11.05'te ise hat yeniden aktif hale geldi. Yani kaçış güzergahında telefonlar kapatıldı. Soruşturmanın kilit isimlerinden biri Hilmi Tuna Kureyş. Alihan Kureyş daha önce ortağı olduğu bir gıda şirketinin hisselerini kardeşine devretmişti. Masak raporuna göre şirketin 2017-2026 arasındaki bankacılık işlem hacmi 6 milyar 520 milyon 264 bin lira.

0: 2025 yılı brüt satışları ise 1 milyar 575 milyon liraydı. Hesaplara 76 milyon 537 bin lira nakit yatırıldı. Elektronik para ve ödeme kuruluşlarından da yaklaşık 52 milyon 381 bin liralık transfer girişi kayıtlara geçti. Şimdi soruşturmanın odağında hem bu para trafiği hem de firar organizasyonunun bağlantıları var.
1: Sırada kuytulcular operasyonunda dikkat çeken detaylar var. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda yapılanmanın internet sorumlusunun evinde dövizler dahil yaklaşık 3 milyon 900 bin lira değerinde parayla geçirildi. Bazı adreslerde bilgisayar kasalarının boşaltıldığı ve hard disklerin sökülerek yok edildiği ortaya çıktı.
2: Karar
3: 3 milyonu aşkın para, içi boşaltılan bilgisayar kasaları, yok edilen hard diskler ve şifreli kapılar. Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda dosyadan dikkat çeken ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.
4: Kaçmadım. Kendi evimde, kendi evimde olan
3: insan yakalama
4: denmez.
3: 6 ilde 49 adresi operasyon düzenlendi. Aramalarda yapılanmanın internet ve sanal medya sorumlusu Muhammed Yasin Birer'in evinde dövizlerle birlikte yaklaşık 3 milyon 900 bin lira değerinde para ele geçirildi. Operasyonda bazı adreslerde çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Bilgisayarların ekran ve klavyeleri yerindeydi ancak kasaların içleri boşaltılmıştı. Operasyonun fark edilmesiyle bazı bilgisayarların hard diskleri sökülerek götürüldü. Bazı odalardaki şifreli kapılar da dikkat çekti. Yok edilen hard disklerde örgütsel dokümanların yer aldığı düşünülüyor. Soruşturma kapsamında 5 şirkete yönetim kayyımı atandı. 349 sanal medya hesabı hakkında da erişime engellenmesi kararı verildi.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 68. duruşmasında soruşturmanın kilit isimlerinden Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Rüşvet çarkını anlatan Aktaş, sistemin temel amaçlarından birinin İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesi olduğunu söyledi.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 68. duruşması vardı.
5: Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız bu milletin vicdanında beraat edecek.
0: Soruşturmanın kritik ismi Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı.
6: Adalet mülkün temelidir.
0: Sistemin temel amacı İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir dedi.
7: Kaçmadım buradayım, söyleyeceklerimi tekrar edeceğim.
0: Aktaş 2024 yerel seçimleri döneminde Özgür Özel CHP'sinde genel başkan yardımcısı olan Özgür Karabat'ın kendisini aradığını ve 5 milyon lira istediğini söyledi.
8: Çoktan çalışacağım demişti.
0: 2020 ve 2024 yılları arasında toplam 84 milyon liradan fazla ödeme yaptığını söyledi Aktaş İmamoğlu ve kurmaylarına.
8: Ben kendimi milletime emanet ediyorum.
1: Ankara'da kahreden bir ölüm yaşandı. Tasmasız bir köpeğin kovaladığı 15 yaşındaki çocuk korkudan bayılıp yere düştü. Kafasını asfalta vuran çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yürek yakan son anları güvenlik kamerasına da yansıdı.
9: Kovaladığı zaman gördüm ben zaten. Kovaladığı zaman çocuk direkt bayıldı düştü abi yani. O gözümün önünde düştü direkt.
3: Henüz 15 yaşındaydı. Tasmasız köpekten kaçarken canından oldu.
10: Yürek yakan olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bulunan İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde kayda geçti. Yaz tatilinde amcasına yardım eden 15 yaşındaki Berat Yücel başka bir iş yerinden malzeme almaya gidiyordu. O sırada tasmasız ama sahipli olan bir Alman kurdu cinsi köpek üzerine doğru havlayarak koşmaya başladı.
11: Bu gördüğü her kişiye koşup gidiyordu zaten kendisi. Çocukların hepsi bunu gördüğü zaman kaçıyordu zaten.
3: 15 yaşındaki çocuk paniğe kapıldı. Canını kurtarmak için kaçmaya başladı.
10: Berat Yücel köpeğin peşini bırakmasıyla işte tam da bu noktada soluklanmak için durdu. Korkuya kapılan küçük çocuk kaçmaktan yorgun düşmüştü. Fenalaşıp bayıldı ve düşmenin etkisiyle kafasını asfalta vurdu.
9: Yıldı abi. Çocuğun nabzını falan kontrol ettin. Çocuğun nabzı yok.
3: Bilinci kapanan 15 yaşındaki Berat hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen

0: yüzünden hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi gözaltına alındı. Taksirle ölüme sebebiyet verme ve hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
1: Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden sürüyor. Gram altın 7000 lirayı aşmasıyla birlikte kimileri altınlarını bozdurdu, kimileri ise fırsat bu fırsat diyerek altına yöneldi.
2: Çok düşmüştü altın. %20 gerilemişti. %12 oranında toparlama yaptı.
3: Altın tırmanışını sürdürüyor. Yükseliş serisi 3. haftaya taşındı. Gram altın 7000 lirayı aştı.
2: Ağustos'un 3. haftasında altına yine yükselişle devam ediyoruz. Muhtemelen devamı gelecek gibi de görünüyor yani.
4: Altın cuma günü yükselişini hızlandırdı. Hafta başından bu yana yaklaşık %3,6 yükselen fiyatlar 3. haftalık kazancına doğru ilerledi.
5: 24 ayarın fiyatı şu anda 7100 seviyelerinde diyebiliriz. Çeyrek altında 11.000 seviyelerindeydi. Aşağı yukarı o da 11.300'den şu anda satılıyor.
4: Altının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar soluğu kuyumcularda aldı. Kimi bozdurdu, kimi ise daha da yükselir umuduyla altına yöneldi.
5: Bozdurma yönlü de çok kalabalığımız var. Fakat daha da yükselmesin diye alım yönünde de bayağı bir hareketlilik olur.
2: Tekrar yükselecek ve 8.000 seviyelerini geçecek. Rekor fiyatları deneyecek.
3: Altının bundan sonraki hareketinde kritik başlıklardan biri Fed'in faiz politikası olacak.
2: Eğer ki faizlerde daralma olursa bu da altını olumlu yönde etkileyip tekrar yukarı doğru tetikleyebilir.
1: Adana'da alacak verecek tartışması bir aileyi paramparça etti. Eşi ve oğlunu yan yana toprağa veren acılı kadın cenazeye tekerlekli sandalyeyle katıldı. Bir aileye yok eden zanlıysa yaptığı savunmayla pes dedirtti.
6: Devletin mahkemeleri buna karar verir.
0: Bir aileyi yok etti, sözleri pes edirtti.
6: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen.
0: Skandal sözlerin sahibi alacak verecek meselesi nedeniyle Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil ile tartıştı. Saldırgan çifte ateş açtı. O sırada oğulları Sinan Fil saldırgana müdahale etti. Şüpheli kaçtı. Sinan Fil de peşinden gitti. Zanlı Sinan Fil'e de ateş etti. Alacak verecek meselesi Aytekin Fil ve oğlu Sinan Fil'i hayattan kopardı. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan anne Neslihan Fil, eşini ve oğlunu tekerlekli sandalyeyle uğurladı. Zanlı adliyeye sevk edildiğinde kendisini pes dedirten sözlerle savundu.
6: Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir.
1: İş görüşmesine giden genç bir kadın, kendisine sunulan ağır şartlara ve teklif edilen maaşa bakın nasıl isyan etti.
0: İş görüşmesine gitti, şartlara isyan etti.
7: Hayatımın en kötü görüşmesiydi yani ve şoklar içerisinde çıktım. Allah iş arayan herkesin yardımcısı olsun.
0: Bu genç kadın iş görüşmesine gitti.
7: 28 bin lira işte asgari ücret, 2 bin lira da yol parası vereceğim dedi. Neyse yemek yok.
0: Şartları tek tek böyle sıraladı.
7: Hangi gün izin kullanacağım belli değil. Haftada 63-64 saat çalışacaksın toplamda. Bir de bu 30 bin lira bir yıl. Kardeşim.
0: Bir yıl aynı ücretle çalışması gerektiğini söyledi.
7: Ocak'ta asgari ücrete zam yapıldı, yapılmadı. Boşuna haberleri takip etme diyor yani sana. Bir sene diyor 30 bin liraya diyor çalışacaksın.
0: Görüştüğü şirkete tepkiliydi.
7: Abi sen utanmıyorsun. Lisans mezunu, geçmişe hep yöneticilik olan bir insanı çağırıp 30 bin lira teklif etmeye utanmıyorsun. Yüksek maaş istemekten ben mi utanacağım?
1: Mezarlık manzaralı sıfır dairede oturur muydunuz sorusuyla başlamak istiyorum habere. Herkesin hayalidir değil mi şöyle Lebiderya deniz manzarasına karşı bir evim olsa. Şimdi sizlere İstanbul Avcılar'da yükselen yeni binaları göstereceğiz. Sıfır dairelerin pencereleri ve balkonları doğrudan mezarlığa bakıyor. Binayla mezarlar arasındaki mesafe ise yalnızca birkaç metre.
8: Avcılardaki müteahhitlerimiz sağ olsun burada daire satıyoruz diyorlar. Aslında mezarlık satıyorlar insanlara. Yani böyle bir yapı olabilir mi? Yani ben akıllara durgunluk verecek bir bina.
0: Yeni binalar yükseldi. Mezarlık hemen yanı başında kaldı. Öyle yakın ki bazı dairelerden mezar taşları

0: taşlarını görmek mümkün.
1: Şu anda resmen mezarlığın üstünde. Alt katlar, binanın alt katı mezarlığın altında kalıyor. Ya bu olacak gibi değil ya.
0: Binayla mezarlar arasındaki mesafe yalnızca birkaç metre. Arada yalnızca dar bir geçiş alanı var.
1: Bir gün bir yakınımızı Ambarlı mezarlığında ziyarete geldim. Bir de ne göreyim? Sıfır noktada binalar mezarlığa gelmiş.
0: Havadan bakıldığında görüntü daha da çarpıcı. Katlar yükseldikçe manzara değişmiyor. Her pencereden aynı görüntü.
1: Alt giriş katlar mezarlığın altında kalmış. Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda.
0: Avcılardaki bu sıfır dairelerin manzarası artık gökyüzü değil mezarlık.
1: Mezarlık manzaralı daireler. Yani çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Ne var? Mezarlık var. Mezarlığa bakarak çayınızı kahvenizi ya da kahvaltınızı yapacaksınız.
2: Bursa'da tartıştığı kadını canlı yayında bıçaklayan sözde fenomen, hamilelik ve sağlık sorunları gerekçesiyle 4 ay sonra tahliye edildi.
0: Canlı yayında kadını bıçaklamış, polis aracında yayın yapmıştı. O sözde fenomen tahliye edildi. Olay geçtiğimiz Nisan ayında yaşandı. Karagül lakabıyla tanınan sözde fenomen Merve Ceren canlı yayında sokakta bir kadınla tartışmıştı.
3: Dersin ne?
4: Adam gibi dinle.
3: Sen kimsin? Adam. He? Kimsin?
4: Adam biri dinleyeceksin.
3: Kimsin de seni dinleyeceğim?
4: Sen küfür edemezsin.
3: Allah Allah. Sana ne?
0: Merve Ceren canlı yayında tartıştığı kadına bıçakla saldırmış. Kulağı, yüzü ve göğsünden yaralamıştı.
3: Özür dile benden. Bırak saçımı. Sizi bu hale getiririm. Duydun mu?
0: Polis gelmiş ancak o ekip otosunda yayına işte böyle devam etmişti.
3: Bana küfür etmeyeceksin bir daha diyorum. Sen kimsin, sana küfür etmişim ben? He? Kimsiniz siz? Kimlik yok.
0: Tutuklanan fenomenin hamile olduğu ortaya çıktı. Cezaevindeyken enfeksiyon kaptı. İlk duruşmada da tahliyesini talep etti.
3: Hadi şimdi haber yapın ha. Seversiniz haberleri. Beni rahatsız edemezsiniz sürekli.
0: Hamilelik durumu ve sağlık raporları göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağı konuldu ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
2: Trabzon'da Muhammed Salah fırtınası esmeye devam ediyor. Dün Trabzonspor'un Avrupa Ligi maçı vardı. Şehir yine Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın coşkusuyla birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Bir taraftar stada deveyle geldi.
5: Biz her şeyi yaparız. Abi çok heyecanlıyım.
6: Maça deveyle geldim.
0: Özel kostüm ve deve. Trabzon'da Salah sevgisi bambaşka boyutlara taşındı.
5: Trabzon'da imkansız da izle.
0: Trabzonspor'un Ferencvaros maçı öncesi stat çevresi yine birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.
7: Salah yeter ki oynasın. Bizi şampiyonluğa oynasın. Bu taraftar var ya neler yapmaz.
0: Bir taraftar deveye bindi, stada böyle geldi.
8: Biz Salah'ın gelişiyle bile farklı global bir etkinlik düzenlemek istedik. Şimdi deveyi stada getirdik.
0: Yetmedi, taraftarları üçlü çektirdi. Ortaya renkli görüntüler çıktı. 1-2-3 Bu renkli görüntülerin arkasında son dönemin en büyük futbol heyecanlarından biri var. Muhammed Salah sevgisi. Yıldız futbolcunun Trabzonspor'a transferinin ardından kentte düzenlenen birbirinden renkli etkinlikler taraftarların ilgisini çekmeye devam ediyor.
7: Yani bu millet çocuğun ismine Muhammed Salah koyar. İnan köylerde piramit evler başladı yani Muhammed Salah sevgisinden dolayı.
2: 22 yaşındaki eski voleybolcu Ceyda Yakova motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken Acula ile ilk kez konuştu.
9: Ceyda üniversiteyi yeni bitirmişti. Daha geçen ay mezuniyeti vardı.
0: Motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Acılı anne ve babası ilk kez konuştu.
10: Hala ben bir saniye koşacağım.
0: Sanal medyada paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınıyordu eski voleybolcu Ceyda Yakova. Henüz 22 yaşındaydı.
9: Kendisi motorunu yeni

0: almıştı. Daha doğrusu eski motorunu satıp yeni bir motor almıştı.
1: Ceyda Yakova 17 Ağustos'ta motosikletiyle Şile yolunda ilerliyordu. Motorun arka tekeri kaydı, kontrolü kaybedip sürüklendi. Ardından yol kenarındaki levhaya çarptı.
0: Ama görüntüleri bize izlettiler. Hani biz gördük ki düz yolda, yani orman yolunda tekerleği mıcıra kaptırıyor. Direk var orada, tabela, yön direği. Direğe vücuduyla çarpıyor.
1: Üstelik bu ilk kazası.

0: hayatını kaybetti.
1: Üniversitenin son iki senesinde de motor merakı ve motor sevdası. Tabii bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama hani biraz tutuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı.
0: Acılı ailesi ilk kez konuştu.
2: Kızımın bile hatası yoktu. Motor onun için sadece hobiydi. Motor tutkunu değildi.
0: Anne Melek Yakova gözyaşlarına boğuldu.
2: Hala ben bir saniye konuşamayacağım.
0: Genç kızdan geriye işte bu görüntüleri kaldı.
3: İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Belediye otoparkına giren şüpheli o kadar rahattı ki güvenlikleri hiç umursamadan 3-4 el ateş etti. Kaçmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından da yakalandı.
4: Çok rahattı, motosikletle geldi, güvenliği hiç umursamadı, silahını çıkardı, peş peşe ateş etti. Hedefinde Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız vardı. Dehşet anları işte böyle yansıdı kameralara. Belediyenin otoparkında silah sesleri yükseldi. Şüpheli çalıntı motosikletle otoparka girdi, tabancasını çıkardı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın boş haldeki makam aracına 3-4 el ateş etti. Ardından kaçmaya çalıştı. Ancak belediye güvenlik görevlileri anında müdahale etti. Şüpheli etkisiz hale getirildi. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı. Ancak soruşturma derinleştikçe dikkat çeken ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Zanlının çalıntı motosikletle Manisa'dan geldiği belirlendi. Daha da çarpıcı olanı ise sabıkasıydı. Şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken makam aracına yönelik saldırının nedeni araştırılıyor.
3: Ankara'da Mamak Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor tren raylarına atlayarak yaşamına son verdi. Doktorun raylara atlayış anı kameraya da yansıdı.
4: Biletini okuttu, turnikelerden geçti. Metroyu ulaşım için değil, yaşamına son vermek için kullandı. Raylara kendisini böyle bıraktı. Sabah saatleri, yer Lale Tren İstasyonu. Mamak Devlet Hastanesi'nde görevli doktor raylara atladı. İstasyonda bulunanlar durumu bildirdi ama doktor için artık çok geçti. Trenin altında kalan doktor olay yerinde hayatını kaybetti. Doktorun rayları atladığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Polis inceleme başlattı.
3: Dün salonundan yükselen kahkahalar yerini çığlığa bıraktı. Diyarbakır'da kutlama için ateşlenen havai fişekler 3 çocuğu hastanelik etti. Havai fişek eğlencesi hastanede bitti. İşte o dehşet anları.
4: Havai fişek yanlış zamanda patladı. 3 çocuk alevler arasında kaldı. Görüntüler Diyarbakır Yenişehir'den. Düğün çıkışıydı. Bu 3 çocuk geldi. Ellerinde havai fişek vardı. Zemine yerleştirdiler. Çakmakla ateşlediler. Ve sonrası. İnfilak eden havai fişek nedeniyle çocuklar alevler arasında kaldı. O anlar kameraya böyle yansıdı. 112'ye haber verildi. Çocuklar hastaneye kaldırıldı. Birinin yanıkları ciddi boyutta.
3: Kiracıların dikkatlerini çekelim. Fazla ödenen kira tutarı geliri geri alınabilir. Yargıtay, tehditle yüksek kira bedeli ödemek zorunda kalan kiracıları ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Alınan kararla belirli koşullar altında fazla ödenen kira bedelinin geri alınmasının önü açıldı.
4: Kiracılar dikkat! Fazladan ödediğiniz kira tutarını geri alabilirsiniz.
5: Ev sahiplerinin tahliye ve elektrik kesme gibi tehditleri karşısında fahiş kira ödemek zorunda kalan kiracılar için Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Haksızca alınan kiraların iadesinin önü açıldı.
4: Ankara'da bir kiracı tahliye ve elektrik kesme tehditleri nedeniyle fazla kira ödemek zorunda kaldı. Ödediği 9.822 liranın faiziyle birlikte iade edilmesi için dava açtı.
5: Mahkeme icra tehdidi bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Ancak Adalet Bakanlığı kararı yanlış ve hakkaniyete aykırı olarak değerlendirdi ve dost

0: dosyayı kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay'a taşıdı.
1: Ve Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu. Uyuşmazlığın sebepsiz zenginleşme davası olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Böylece kiracının ödediği fazla kira bedellerinin geri alınmasına yönelik talebinin incelenmesinin önü açıldı.
2: Bir tarafta hayattan koparılan gencecik bir anne, diğer tarafta dünyaya gözlerini trajedinin ortasında açan masum bir bebek. 8 aylık hamile kadın, hayat arkadaşı dediği adam tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Hastanede zamanla yarışan doktorlar bebeği kurtardı ama anne hayata tutunamadı.
3: 8 aylık hamile eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Bebek sezaryenle kurtarıldı, anne hayatını kaybetti. Aile faciası Yalova'da yaşandı. 19 yaşındaki Sultan Pelit Demir kendisinden 3 yaş büyük Muhammed Demir'le evliydi ve 8 aylık hamileydi. Çift arasında tartışma çıktı. Muhammed Demir pompalı tüfeğini aldı, 8 aylık eşini ateş etti. Ardından aynı tüfekle kendi yaşamına son vermeye çalıştı. Silah sesini duyan komşuları 112'ye haber verdi. Ağır yaralı olan karı koca hastaneye kaldırıldı. Anne hemen sezaryene alındı. Bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ancak bedeni daha fazla dayanmadı, yaşamını yitirdi. Babanın durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
2: Sıradan bir yangın ihbarıydı. Saniyeler içinde mahalle adeta savaş alanına döndü. Kocaeli'de 4 katlı bir binadaki yangına müdahale edilirken yaşanan patlama kameraya da yansıdı.
3: Önce yangın çıktı, sonra patlama oldu. 4 katlı bir apartmanda yaşanan çifte kabus kameraya böyle yansıdı. Patlama Kocaeli Darıca'da yaşandı. 4 katlı bu binanın 2. katında bulunan dairenin mutfağında yangın çıktı. İtfaiye hemen oradaydı. Siyah dumanlar yükseliyordu. Alevlere müdahale edilirken ikinci bir şok yaşandı. Doğalgaz bomba gibi böyle patladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Neyse ki korkutan patlamada yaralanan olmadı. Ev kullanılamaz hale geldi.
2: Antalya Serik'te klima motorunun üzerinde mahsur kalan kedi, sahibinin sıra dışı yöntemiyle kurtarıldı. Kedi sahibi evde bulduğu plaj çantasını kablolara bağlayıp kedisini bakın nasıl kurtardı.
4: Her sabah kalktığımızda kedilerimiz yanımıza geliyordu. Fakat bir tanesini de göremedik.
3: Klima motorunun üzerinde mahsur kalan kedi sahibine zor anlar yaşattı. Kurtarma operasyonu böyle kaydalandı.
4: Elimizde bulunan çanta ile USB kablolarını birleştirerek çıkarma gayretinde bulunduk.
3: Sabah uyandıklarında kedilerinden birini göremeyen aile sesinin balkondan geldiğini fark etti.
4: Aramaya başladık. Daha sonra sesini duyduktan sonra balkona çıktık.
3: Yavru kedinin klima motorunun üzerinde mahsur kaldığı anlaşıldı.
4: Ve balkonda kedimizin klima üzerinde yer aldığını gördük.
3: Berat Yıldırım kedisini kurtarmak için evdeki plaj çantasını ve kabloları kullandı.
4: Ve sonra nasıl çıkaracağımızı düşünürken elimizde bulunan çanta ile USB kablolarını birleştirerek çıkarma gayretinde bulunduk.
3: Çantayı kablolara sıkı bir şekilde bağlayıp balkondan aşağı sarkıttı.
4: Güvenli şekilde çıkardık. Kabloları da güvenli şekilde bağladık. Ve kedimize şu anda kavuştuk.
3: Kedi çantanın içine girince Yıldırım yavaşça yukarı çekti. Nefes kesen kurtarma operasyonu kedinin sağ salim kurtarılmasıyla sonuçlandı.
4: Kedimize şu anda kavuştuk. Mutluyuz. Gayet de sevinçliyiz.
2: İstanbul'da toplu taşımada yaşanan taciz kabusu tek bir dokunuşla son buldu. Metrobüste alkollü bir kişinin tacizine uğrayan kadın, KADES uygulamasındaki yardım butonuna bastı. Polis ekipleri bir sonraki durakta şüpheliyi gözaltına aldı. Yıldırım.
1: Metrobüsteki kadını taciz etti. Bir sonraki durakta yakalandı. Görüntüler İstanbul'dan. Bu adam alkollüydü. Metrobüsü atletle bindi. Şarkı söylemeye başladı. O anda kendisini kaydeden kadını fark etti. Ona doğru yönelip taciz etti. Yolcular hemen araya girdi. Kadın da kadese basıp yardım istedi. Bir sonraki durakta onu polisler bekliyordu. Şüpheli kız kıvrak yakalandı. Gözaltına alındı.
2: Antalya Havalimanı'nda dehşet yaşandı. Emekli polis memuru iki çocuk annesi olan sevgilisini havalimanı otoparkında silahla katletti.
5: Kim sıkan nerede? Adam nereye gitti?
3: Havalimanı otoparkında dehşet yaşandı. Emekli polis memuru sevgilisini katletti.
6: Adam sarı tişörtlü silahı var.
3: 51 yaşındaki emekli polis memuru Hüseyin Durmaz, iki çocuk annesi olan Gürcistan uyruklu sevgilisiyle sorun yaşıyordu. Durmaz görüşmek için evine gitti ama kadın adreste yoktu. Soluğu bu defa çalıştığı havalimanında aldı ve ikili otoparkta bir araya geldi. Emekli polis memuru otoparktaki tartışmada silahını kullandı. Gözünü kırpmadan ateş açtı. Başından vurulan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı.
5: Adam nerede adam?
3: Saldırgan havalimanı polisleri tarafından yakalandı. Eline Şengün'de hastaneye kaldırıldı. Ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2: Karabük'te bir site içerisinde karton biriktiren anne ve oğlu siteyi adeta karton yığınına çevirdi. Kartonları toplanan kadın ekiplere bakın nasıl beddua etti.
3: Siteyi karton çöplüğüne çevirdiler. Temizlik yapılırken de ekiplere beddua okudular.
7: Ne cevap vereceğim ben? Ateşin yanına yılanın var mı?
3: Görüntüdeki anne ve oğlu dışarıdan topladıkları kartonları yaşadıkları sitenin içinde istifliyordu. Gittikçe artan kartonlar daha oldu. Kartonlar çocukların oyun alanını bile işgal etti.
8: Biz bunları defalarca uyarmamıza rağmen bugün alacağız, yarın alacağız, daha sonra alacağız. Sizi bekletti.
3: Site sakinlerinin sabrı kalmadı. Şikayetler üzerine polis ve zabıta ekipleri gönderildi. Anne ve oğul ekiplere de tepki gösterdi. Biriktirdikleri karton ve çöpler temizlendi. Tam 4 kamyon atık çıktı.
9: İnanın şu çöplerin kalkmasından aşırı derecede mutluyuz. Emeğe geçen her şeye teşekkür ediyorum.
2: Ordu'da yaşayan 10 yaşındaki Azra'nın yaşı küçük ama sorumlulukları çok büyük. Hasta babasına yardım eden minik Azra, pazar tezgahının başına geçti. Babasının eli ayağı oldu. İşte tezgahların en küçük pazarcısı.
10: Şaşırıyorlar. Sen nasıl yapıyorsun? Çok küçük değilmişsin öyle.
3: Henüz 10 yaşında ama babasının eli ayağı oldu. Tezgahların en küçük pazarcısı olan minik kız yılların pazarcılarına taş çıkarıyor.
10: Kendimi mutlu hissediyorum. Yardım ettiğim için.
3: 5. sınıf öğrencisi olan Azra Derya Çelik, Ünye'nin en küçük pazar esnafı oldu.
10: Müşterilere yardım ediyorum. Müşterilere işte ürünleri satıyorum.
3: 52 yaşındaki babası Adem Çelik, böbrek, şeker ve tansiyon hastası.
11: Şu anda işte bir tık gibi bir şey böbrek verdi. Bakalım ne olacak. Yani ayakta durma bile şansım yok yani.
3: Azra'nın yaşı küçük ama yaptığı iş boyundan büyük. Azra babasına yardımcı olmak için mücadele veriyor.
10: Utandığım ilk günler oldu. İlk geldiğim günler oldu tabii.
3: Okullar tatil olur olmaz soluğu pazar tezgahında aldı.
10: Genellikle mısır unu böyle ya kabuk ucu şu bu satıyorum.
3: Müşteriler minik kızın bu zorlu mücadelesine destek oluyor.
10: Para üstümü biriktiriyorum. Okul eşyalarımı alıyorum. Kalan parayı da böyle kenara ayırıyorum. Okulda harçlık yapıyorum kendime öyle.
2: Depremzedelerin yaraları henüz sarılmaya devam ederken onların anılarına ve mallarına göz diktiler. Hatay'da boşaltılan konteynerleri kendilerine hedef seçen 4 hırsız arkalarında iz bırakmayacaklarını sandı ancak kameralardan kaçamadı.
1: Çuvallarla geldiler. Ne buldularsa alıp götürdüler. Depremzedelere ait konteynerleri soyan hırsızlar kameraya yakalandı. Görüntüler Hatay İskenderun'dan. Bu konteynerler kısa bir süre önce depremzedelere hizmet veriyordu. Onlar yeni evlerine geçti. Hırsızlar da konteynerlere göz dikti. 4 kişilerdi. Çuvallarla geldiler. Ne buldularsa alıp götürdüler. Ancak kameradan bir haberdiler. İçlerinden biri televizyonu kucaklayıp götürürken kameraya böyle yakalandı. Polis harekete geçti. Şüpheliler yakalandı. 2 kişi tutuklandı.
2: Grup halinde gezdiler, gözlerine kestirdikleri mağdurun etrafını çevreleyerek yan kesicilik yaptılar. İstanbul'da yabancı turistleri hedef alan yan kesicilik şebekesine yönelik operasyon düzenlendi.
12: Aç kapıyı! Polis aç kapıyı!
3: Taksim, Eminönü, Karaköy, Kabataş, tramvay ve metrobüs duraklarını mesken tuttular. Turistleri aralarına alıp yan kesicilik yaptılar. 5 milyon liralık vurguna imza atan yan kesicilik şebekesine operasyon düzenlendi.
12: Aç kapıyı! Polis aç kapıyı!
3: Ekip halinde hareket ediyorlar, gözlerine kestirdikleri mağdura yaklaşıp etrafını çevreliyorlardı. Kargaşadan yararlanıp kimsenin ruhu duymadan cep telefonu, para ve değerli eşyaları çalıyorlardı. Tüm bunlar örgüt elebaşlarının talimat ve gözetiminde gerçekleşiyordu. Günde yaklaşık 400 bin lira suç geliri elde ettikleri belirlendi. 25 ayrı yan kesicilik faaliyetinde 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı. Eş zamanlı baskın düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı.
2: Hız ve dikkatsizlik beraberinde kazaları da getirdi. Yurtta kayda alınan kaza anlarını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
3: Forkliftin demir ayağı yola uzandı. Motosiklet sürücüsü fark edemeyince demir ayağı çarptı ve havaya savruldu. Yaralanan sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobil bir anda karşı şeride geçti. Önüne gelen 3 araca çarptı. Kazada sürücü İslam Ağa yaralandı. O anlar araç kamerasına böyle yansıdı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkı'nın içinde bulunduğu TOG, belediyeye ait otomobille çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Aşkın ve beraberindekiler kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı kameraya böyle yansıdı. Motosiklet kavşağa hızla girdi. Kontrolden çıkıp yol üzerindeki adaya savruldu. Sürücü de motosikletten yola uçtu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anını güvenlik kameraları kaydetti.
2: Kadın isterse her işin üstesinden gelebilir. Tıpkı üniversite öğrencisi Nursena Kandemir gibi. Tutkunu olduğu baba mesleğinin peşini hiç bırakmadı Nursena. Sanayide tornacılık yapan üniversite öğrencisi görenleri şaşkına çevirdi.
13: İsterse kadınlar yani sanayide de çalışabilir.
1: Baba mesleğinin peşini hiç bırakmadı. Sanayide tornacılık yapan üniversite öğrencisi görenleri şaşkına çeviriyor.
13: Küçüklüğümden beri babamla birlikte sanayiye girerim. Birlikte nasıl yaptığımı sürekli merak ederim. Bir şeyler yapmak, öğrenmek isterim.
1: 20 yaşındaki Nursena Kandemir üniversite 3. sınıfa gidiyor. Elektrik elektronik mühendisliği bölümünde okuyor.
13: Yaptığım meslekle okulu bir şekilde birleştirip ileriki meslek hayatımda buna yönelik bir iş kurmak hedefim.
1: Baba mesleği olan tornacılığa çok meraklıydı.
13: Okuldan çıktığım zaman ilkokulda bile her seferinde eve gitmek yerine dükkana gelip babamla bir şeyler görmeye ya da buradaki seslerle birlikte uyumayı bile daha çok seviyorum.
1: Sanayinin gözde tornacısı oldu.
13: Atölyede mühendis de olabilir. İsterse her şeyi yapabilir yani.
2: Bir babanın tam 7 yıl süren acı dolu arayışı bir parkta mucizeyle sonuçlandı. Aslında asıl film o mucizeden sonra başladı. Yıllardır kayıp olan engelli oğlunun üzerine pek çok şirket açıldığını gören baba şikayetçi oldu.
14: Bu çocuğun adına bu kadar şirket açmışlar, fabrika açmışlar. Madem ki şirketleri var, şirketlerimiz nerededir? Hani biz mağduruz.
3: Engelli oğlunu 7 yıl sonra buldu. Adına açılan şirketlerle şoke oldu.
14: Şikayette bulunduk fakat şikayet süreci devam ediyor.
3: Ağrı'da yaşayan 28 yaşındaki Muhammed Cengiz engelliydi. 2018 yılında ortadan kayboldu. Babası onu tam 7 yıl sonra İstanbul'daki bir parkta buldu.
14: Babası olarak kendi imkanlarımla gittim, şehir şehir gezdim. İstanbul'da bir parkta buldum, getirdim.
3: Baba oğlun 7 yıl sonraki kavuşma mutluluğu ikinci bir şokla yarım kaldı. Çünkü baba Seyfettin Cengiz'in iddiasına göre oğlunun 7 yıllık o kayıp olduğu süreçte adına pek çok şirket açılmıştı.
14: Birileri bunu İstanbul'da parkta bulup götürmüşler. Bunun adına şirket fabrika kurmuşlar.
3: Baba şikayetçi oldu. Yetkililerden yardım istedi.
2: Brezilya'da kontrolden çıkan bir otomobil fizik kurallarına adeta meydan okudu. Kaza sonrası savrulan bir araç otogaleriye yöneldi. İki otomobilin arasına öyle bir girdi ki dünyanın en usta şoförü bile bunu yapamazdı dedirtti.
3: Ufak çaplı bir kaza kusursuz bir parkla sonuçlandı. O anlar kameraya böyle yansıdı. İlginç kaza Brezilya'da kayda geçti. Bu otomobil kavşağa hızlı girdi. Diğer araç arka tamponuna çarptı, otomobil savruldu. Otogalerinin bahçesine yöneldi. İki otomobil arasına milimetrik bir şekilde girdi. Neyse ki korkulan olmadı. Kusursuz bir parkla sonuçlanan kazanın görüntüsü sanal medyada izlenme rekorları kırdı.
2: Kocaeli Darıca'da sahilden 3 kardeşin cesedi peş peşe çıkarıldı. Kayıp 4. kız kardeş ise sağ bulundu. Akıl almaz olayın üzerindeki gizemi sağ bulunan kardeşin ifadesi ortaya çıkaracak.
3: 3 kardeşin cansız bedeni peş peşe denizden çıkarıldı. Akıl almaz olay Darıca'da yaşandı.
15: Sahildekiler kıyıya vurmuş 3 gencin hareketsiz bir şekilde su üzerinde olduğunu fark etti. Hemen ekiplere haber verdiler ve üçünün de çoktan hayatını kaybettiği belirlendi.
3: Cesetler Sakar kardeşlere aitti. 24 yaşındaki Gülşah Sakar, 17 yaşındaki Ali Sakar ve 15 yaşındaki kardeşleri Belinay Sakar'ın cansız bedenleri adli tıpa kaldırıldı.
15: En kritik noktaysa 4. kardeş ortada yoktu. Ekipler onu her yerde aradı. Hayattaydı, sağ bir şekilde bulundu.
3: Soru net, Sakar kardeşler neden öldü? Boğuşma ve darp izi yoktu. Sağ bulunan kız kardeşin vereceği ifade düğümü çözecek.
2: İzmir'de kronikleşen çöp sorunu yüzünü bir kez daha gösterdi. Konak ve Buca'da belediyecilik alarm veriyor. Vatandaşlar çöp ve altyapı sorunu yaşıyor. İsyandalar.
16: Leş gibi dükkanımız kokuyor.
17: Hasta olacağız, verem olacağız.
16: Dükkanım burada, müşterilerim giremiyor kokudan.
18: Halları koyuyoruz ki bisküvi halları atıyorlar yerlere. Toz toprak geçmesin diye.
1: CHP belediyeciliğinde çöp ve altyapı sorunu kronikleşti. Vatandaş artık isyanda.
17: Her gün çocuklarımız burada okula gidiyor, parka gidiyor. Bu çöpler hep yerlerde kokuyor. Leş gibi, suyu akıyor.
1: Kimisi tepki olarak çöpü cadde ortasına fırlattı. Kimisi de bozuk yolların üstünü kilimle kapattı.
18: Her 2 ayda bir alt takım yapıyoruz.
1: Buca'da çöp isyanı yola taştı. Bir vatandaş toplanmayan çöpleri sokağa attı. Trafik tek şeride düştü.
17: En sonunda tepemiz attı. Buradaki biriken çöpleri yola atmış bulunmakta olduk. Yani hasta olacağız, verem olacağız.
1: Burası da konak. Bozuk yolların üstü kilimlerle kapatıldı.
19: Doğal gaz borusu çektiler. Hiç kimse gelip ilgilenmedi. Mahalleli olarak halı kapladık.
1: Vatandaş CHP'li belediyelerden çözüm istiyor.
2: Efendim şimdi kısa bir ara. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizler hiçbir yere ayrılmayın.
20: Zaman geçse de Koçak'ta

0: altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Alaska.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarına...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

başka. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Lumos çamaşır parfümünü ekle, sonra Lumos yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Sır perdesi aradan geçen binlerce yılın ardından aralanıyor. Ankara'da yaklaşık 2800 yıldır varlığını koruyan ve Frig döneminin izlerini taşıyan arkeolojik alan ilk kez bilimsel kazıyla araştırılıyor.
10: Binlerce yıllık sır perdesi aralanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'nın 2800 yıllık Frig mirasındaki ilk kazıyı açıkladı. Başkentte Frig döneminin izlerini taşıyan arkeolojik alanlardan biri daha bilimsel araştırmalara açıldı. BT-10 tümülüsü. Ankara'nın Bahçelievler Emek Bölgesi'nde yaklaşık 2800 yıldır varlığını koruyor ve ilk kez bilimsel kazıyla araştırılıyor. Çalışmalar Geleceğe Miras Projesi kapsamında başlatıldı. Friglerin defin gelenekleri ve günlük yaşamıyla ilgili yeni verilere ulaşılması hedefleniyor. Çalışmalarda ortaya çıkarılacak bulgular şimdiden merak konusu oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazının ardından bölgede oluşturulacak arkeoparkla başkentin kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandırılacağını açıkladı.
9: Sağlıklı yaşamın sadece bedene değil, evliliğe de iyi geldiği ortaya çıktı. Bilim insanları birlikte spor yapmanın eşler arasındaki bağı güçlendirdiğini ve evlilik ömrünü uzattığını kanıtladı.
10: Efendim, mutlu evliliğin sırrı nedir?
11: Tabii ki birbirine saygı göstermek. Saygı çok önemli.
12: Bence uyum. Eşler arası uyum olursa sorun da olmuyor.
10: Mutlu evliliğin sırrı kimine göre karşılıklı saygı, kimine göre de uyum. Ancak Amerikalı bilim insanlarına göre ise mutlu evliliğin sırrı birlikte spor yapmaktan geçiyor.
13: Katılmıyorum. Mükemmel bir evliliğim var ve ikimiz de sporu hiç sevmiyoruz.
14: Kafalarını boşaltıyorlar yüksek ihtimal. Enerjilerini farklı şeylere harcadıkları için birbirlerine böyle didişmek için harcayacak enerjileri kalmıyor.
10: Amerika'da 1700 çift üzerinde yapılan araştırmaya göre birlikte spor yapan çiftlerin daha mutlu olduğu ve evliliklerinin de daha uzun sürdüğü ortaya çıktı.
15: Yani bence öyle bir şey yok. Yani spor evliliğe fayda sağladığını çok düşünmüyorum.
16: Ya çok birlikte vakit geçiriyorlar. En azından yarım saat bir saat bile olsa bir yürüyüş falan filan onlar etkiliyordur büyük ihtimalle.
9: Bu haberimizi ana haberi noktaladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
17: Ziraat Bankası sunar.
9: 21 Ağustos 2026 piyasalardaki son durum: dolar 48,05 TL, euro 56,18 TL, altın 20.129 TL, borsaysa günü 14.514 seviyesinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
17: Ziraat Bankası sundu.
18: Lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Allah mesut etsin.
1: Sağ ol Zaza.
0: Allah mesut etsin.
2: Allah mesut etsin.
1: Sağ ol baba.
0: Küçük hanım. Elemda.
2: Eyvallah.
3: Dön bakalım şimdi. Aferin sana.

0: Gel yavrum.
1: Ne oldu Memati? Kovaladın mı milleti?
2: Usta baktım milletin içinde oynayacağın yok. Ne yapayım?
1: Ne oynaması Memati?
2: Usta, hiç boşuna uğraşma. Söz verdin.
1: O zaman söyle Armandalı çalsın.
2: Hadi bakalım siz çıkın. Boşalın.
1: Ne yapalım? Söz verdik.
2: Hadi. Armandalı çal. Çal.

0: Silahı kimden aldın?
1: Halkımdan.
0: Ne yapsan seni öldürmeyeceğim. Boşuna nefesini tüketme. Bir her şeyi anlatana kadar ölmeyeceksin.

Dayanma gücü ver. Acısına, yokluğuna dayanma gücü ver. Onun intikamını almak için dayanma gücü ver.

0: Su. Biraz su ver. Su.
1: Konuş. Ne istersen vereceğim.
0: Konuşacağım. Su.
1: Abi konuşacak.
2: Konuş, her şeyi vereceksin yani.

0: Bana bak. Bana niye sıkmadın?
1: Fırsatım olmadı.
0: Mümati'ye sıktıktan sonra bana sıkmak için de fırsatım vardı. Niye bana sıkmadın ha?
1: Sana kolay ölüm yok Polat Alemdar. Önce sevdiğin herkesin tek tek öldüğünü göreceksin.

0: Abi ölüyor.
1: Abdüre, niye bana engel olmadın?
0: Abi seni vurmanla alakası yok. Ağzından köpük geldi.
1: Hüsnü'yü çağır. Gelip kan alsınlar. Tahlil yapsınlar.

0: bizi kime sattın lan?
1: Ayıp oluyor Cahit.
0: Başlatma lan ayıbından. Senin temiz kağıdı verdiğin adam Memat abi vurdu. Sen nasıl örgüt diye temiz kağıdı veriyorsun?
1: Cahit, beni 20 yıldır tanıyorsun. Ben seni satsam şimdi burada olur muydum? Benim sana verdiğim listenin hepsi temizdi. Sana fotoğraflarına kadar gönderdim.
0: Ragıp, ben onu bunu bilmem. Senin temiz dediğin adam örgütçü çıktı.
1: Birader, bu işin içinde bir iş var. Bana zaman ver, araştırıp bulayım. Bana inanmıyorsan uzatma, kafama sık.
2: Ragıp. Aa, hoş geldin Cahit abi. Ragıp söyledi, çok üzüldük. Başınız sağ olsun.
0: Sağ ol yenge.
2: Beni niye kaldırmadın? Size bir şeyler hazırlayayım.
0: Zahmet etme yenge. Ben çıkıyordum şimdi. Ragıp, yarın o işi halledersin, konuşuruz.

0: Bu muydu bizim peymanımız? Böyle mi yemin ettik? Var mıydı kaçıp gitmek? El bastık biz kitaba.
1: Kaçmadın be usta. Ben seni bırakıp gider miyim hiç? Sen nefes aldıkça ben de alacağım.
0: Sen benim yerime nefes alaydın be Mati be. Ben öyleydim. En azından bilirdim ki sen benim emanetime sahip çıkarsın.
1: Benim gözüm arkada değil usta.
0: Selvi'ye de mi üzülmüyorsun ha?
1: Burada üzülmek yok usta.
0: Kalbin durdu diye vicdanında mı öldüm emati?
1: Elimden ne gelir? Vadesi dolunca insanın elinden ne gelir usta?
0: Öyle olsun Mehmet. Öyle olsun. Ömründe bana bir kere kazık attın. O da beni bırakıp giderek. Ama helal olsun. Helal olsun. Hakkım sana helal olsun. Aldığım her nefesin birini senin için alacağım. Senin intikamını, bizim intikamımızı alacağım.

0: Bir saniye. Abi, ihtiyarlar başkanı görüşmek istiyormuş. Eşref Bey hatta.
1: Sonra Abdülay.
0: Eşref Bey, Polat Bey...
2: Aradı mı adam? Şu an...
3: Aradı abi.
0: Tamam, o sizi arayacağım.
3: Bir tuhaflık var, araştırıyorum diyor.
2: Memati öldü. Bundan daha büyük tuhaflık mı var? Bir an önce sonuç istiyorum Cahit.
0: Abi, bu iş Yaşar'ın boyunu aşar. Başka bir şey var.
2: Abdülay ne düşünecek, ne akıl yürütecek durumda değilim. Memati ile ilgili önüme kim çıkarsa boyunun ölçüsünü alacağım. Efendim Nesli?
4: Polat, Servi hastaneden kaçmış.
2: Nasıl kaçmış?
5: Yaşar aradı. İleri geri konuştu.
4: Onun peşinden gitti, eminim. Ne olur bul Selvi'yi.
2: Yaşar? Aferin Nesli. Aferin. Kim ararsa görüştürün kızı. Hızlan Cahit. Memati'ye sahip çıkamadık. Bari emanetine sahip çıkalım.
4: Yaşar nerede dedim sana?
6: Hanımefendi, Yaşar Bey henüz gelmedi.
4: Burada olduğunu biliyorum.
6: Hanımefendi, anlatamıyorum galiba.
4: Çekil.
6: Lütfen.
4: Çekiliyorum sana.
6: Lütfen
4: çekilir
6: sizi
4: misin?
6: Dışarı alalım. Hanımefendi, lütfen.
7: Ne oluyor burada?
6: Müdürüm, Selvi Hanım'a Yaşar Bey'in burada olmadığını söyledik ama ısrar ediyor.
7: Ne bakıyorsunuz? Atın dışarıya. Ne bakıyorsunuz aval aval? Atsanıza dışarıya.
4: Bırakın beni! Bırakın! Bırakın!

0: Bıraksana beni! Bırak!
1: Hadi!
0: Bırak! Çekil diyorum sana!

0: Dönmene kim müsaade etti?
1: Annemin durumu iyi değil efendim. Gelmek zorundaydım.
0: 24 saatin var. İşini bitir, geri dön.
1: Hastalığı ağır. İşim uzun sürebilir. İhtiyarları biraz oyalamanız gerekecek.
0: 24 saatten fazla bir şey yapamam Mete.
1: Bakarsınız. 24

0: Bey, Yunan hava sahasına girmek üzereyiz. Geri dönmemiz lazım.
1: Tekne ileride görüyorum.
0: Maalesef kara sularımızdan çıkmışlar.
1: Tekneyi indirinceye kadar dayanman lazım.
0: Telsiz anonsu geçiyorlar. Geri dönmezsek vuracaklar.
1: Alçal!
0: Polat Bey, bu işin şakası yok.
1: Alçal, bizi indireceksin.

0: Fırat Alemdar. Ben oğlumun intikamını aldım. Artık beni öldürsen de fark etmez.
1: Ben senin gibi bin taneyi öldürsem Memati'nin intikamı yine alınmaz.
0: Yanlış yaptın Polat Alemdar. Adamın seni yüzünden öldü. Namusumuza el uzatmasına izin vermesen bunlar olmazdı.
1: Senin namusun mu var? Anlat, kimler bu işin içinde?
0: Memati'yi öldürmeleri için dünyanın parasını verdim örgüte.
1: İsim ver.
0: Cemal. Çok para aldı ama değildi.
2: Selo, sınırda durum nasıl? Anladım. Peki Cemal geçmiş mi karşıya, bir şey duydun mu sen?
3: İyi.
2: Dinle. Sen şimdi Fırat'ı bir bul. Acil benim onunla konuşmam lazım. Tamam. İyi hadi, kapat.

0: Erdina Firtus.
1: Abi, Polat abiden haber aldın mı? Abi, taziye vermeyecek miyiz?
0: Bercan.
2: Biz ne yapacağız?
0: Siz burada kalacaksınız.
2: Mesele çocuksa İstanbul'da da bakarız.
0: Artık İstanbul'u unutacaksınız.
1: Abi ben seni yalnız bırakmam. Ne yapacağım ben burada?
0: Evleneceksiniz.
2: Nasıl? Ne evliliği?
0: Aile kuracaksınız. Bu çocuk da sizin evladınız olacak.
2: Sen kafayı yemişsin. Baki benim kardeşim sayılır.
0: Tamam. Ben de size karı koca olacaksınız demedim. Böyle görüneceksiniz.
2: Kusura bakma Kara ama o kadar da değil.
0: Ne oldu şimdi buna?
1: Abi sen bu kızın durumunu anlamıyor musun? Anlamazdan mı geliyorsun?
0: Bunun hayatında biri mi var oğlum benim bilmediğim?
1: Abi, Ayfer seni seviyor.
0: Bırak şimdi. Ya bu kadın benim neyimi sevecek ki?
1: Abi, gönül bu.
0: Kes! Saçma sapan konuşup durma. Yemeğini ye.
3: Çabuk, çabuk! Gel amur.
4: Ne yapalım başkanım?
3: Çıkacaksın, ne yapacaksın? Çabuk!

0: kimse yok. Atın silahları. At. Yat. Yat.
1: Var mı lan şansını başka denemek isteyen? Ha? Ha. Cemal nerede? Ha?
2: Senin gibi bir ajana verecek cevabım yok.
1: Konuşacak bir şeyin yoksa bu ağza ihtiyacın. Ah. Senin var mı söyleyecek bir şeyin?
3: Cemal Başkan Kandil'e gitti.
1: Ne zaman gitti lan? Ne zaman gitti?
3: Suikastan hemen sonra.
4: Hadi çabuk çabuk. Hadi acele edin.
5: Polat!
1: Ne zaman dönecek? Sana soruyorum, ne zaman dönecek?
5: Polat!
1: Cemal ne zaman dönecek? Ha?
3: Bilmiyorum.
1: Lan bilmiyorsan bu kafaya ihtiyacım yok demektir.
5: Polat dur, ne yapıyorsun?
1: Bilmediğine emin misin?
3: Ben sadece bana verilen emirleri bilirim.
5: Polat. Bırak adamı.
1: Ne oldu, nefes zarar.
5: Bırak onu, biz karar verelim. Bu adamlar senin ne istediğini bilmiyor olabilir. Ama başka konularda istihbarata verecek bilgileri olabilir.
1: Umurumda değil Leyla.
5: Ama sen benim umurumdasın. Yapma Polat. Polat! Polat bekle.
6: Efendim Eşref Bey.
5: Memati'yi kaybettik, yetmedi. Seni de mi kaybedelim?
1: Memati'nin intikamını alamazsam beni asıl o zaman kaybedersin.

0: Abi, Eşref Bey aradı. Başkan seninle görüşmek istiyormuş.
1: Şimdi değil Abdülay.
0: Abi Memati abiyle ilgiliymiş.
2: Arkadaşlar, maalesef metropol boşluk kaldırmıyor. Suriye'de, Irak'ta büyük kazanımlar elde ederken dikkatimizi TC metropollerine yöneltmek lazım. Cemal arkadaşın yokluğu orada bir boşluk doğurmuş. Son 24 saatte TC ajanları birçok hücremizi basarak dağıtmışlar.
3: Bu Memati Baş'ın ölümüne verilen bir reaksiyondur başkanım. Bunun olmasını zaten bekliyorduk. Benim orada olmamamla ilgili bir sorun yok.
4: Cemal arkadaş, konjüktür bu kadar lehimize dönmüş, ideallerimize bu kadar yaklaşmışken sorumluluklarımızdan kaçamayız. Emperyalistlerin sömürüsü altında metropollerde yaşayan halkımıza özgürlük mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu göstermemiz lazım.
2: Suriyeli arkadaşlarımız TC topraklarında çok görev almaya başladılar. Durumun böyle olması beni rahatsız ediyor.
3: Başkanım, burada da durum farklı değil.
2: Cemal arkadaş, örgütümüzün fraksiyon kavgalarıyla bölünmesini istemiyorsak bizim burada senin de metropollerde hakimiyeti ele geçirmen lazım.
4: Cemal arkadaş, TC'ye dönmeni istememizi sana karşı kurulmuş bir komplo olduğunu sanıyorsan...
3: Ne alakası var Rıza arkadaş? Konuyla ne alakası var? Benimle ne alakası var?
2: Cemal, Suriyeliler gittikçe büyüyen bir sorun olmaya başladı. Iraklılarla zaten sorunumuz var. İpi sıkı tutmazsak o ipi boynumuza geçirebilirler.

0: Bunu size kim yaptı?
1: Polat, çok dikkatli olman lazım. Ah, pusu.
0: Kim kurdu pusuyu?
1: Memati'yi öldürenler.
0: Kim vurdurttu Memati'yi?

0: Eşref Bey, çok acil söyleyeceğim yere gel.
1: Yaşar bu işi nasıl yapmış hala aklım almıyor.
2: Sen aklını bu işlere yorma Pusat'cığım. Sen annenle, kardeşinle ilgilen, biz gerisiyle ilgileniriz.
1: Erhan, bana kırgınsın biliyorum. Ama eskisi gibi kalabalık değilsiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa telefonum 24 saat açık.
3: Bırak Erhan. Değmez.
2: Artist. Çok çiğ çıktı bu çocuk.
3: O kadar çay ocağında yanında durdu, pişiremedi.
2: Gene kabahati biz olduk Abdülbey.
1: Yarım saat sonra Ataşehir'de, her zamanki yerde.
2: Memati abi şımarttı bunu. Kendi başına da bizim başımıza da bela etti. Yoksa ben onu çiğ çiğ pişirirdim.
3: Cahit nereye gitti?
2: Bırak Abdül, karışma. Kafası iyi değil çocuğun.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Hayrola çocuklar?
3: Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şey yanınızı biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen. Oluyor.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
2: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: E ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Turkcell'lerin yanında...
10: Türkcell'in çözüm gücü var!
0: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş badem sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
11: makbul, makbul. Oh.

0: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
1: milli takım için oynayacağız. Bizde!
2: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
3: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona,
6: Bellona. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
8: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
7: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
9: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
18: 30. yıla özel bir alana bir bedava.
19: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
20: Domino's'um hoş geldin.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem şokta hem cepte şokta.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Birinci Meşrutiyet'ten beri ilk kez İhtiyarlar Başkanı suikast sonucu öldürüldü.
1: Başkanım bana söyleyeceklerini biliyor muydun Eşref Bey?
0: Memati'nin ölümüyle ilgili olduğunu biliyorum sadece.
1: Memati ile ne alakası var başkanın suikasta uğramasının? Bunu yapanın başka bir derdi var. Görmedin mi? Mesaj

0: vermek için ok kullanmış.
1: Memati vuranları bulursak başkana suikast düzenleyenleri de öğreneceğiz.
0: Sanmıyorum. Memati'yi vuran belli. Örgüt. Sebebi de belli. Yaşar. Başkanla ilgili bana söylemediğim bir şeyler var.
1: İhtiyarlar arasında bölgenin geleceğiyle ilgili görüş ayrılıkları çıktı.
0: Görüş ayrılığı her zaman olur.
1: Bu başka Polat. Başkan suikaste uğramadan önce çok önemli bir planı hayata geçirmek üzereydi. Türkiye'nin bölgesel güç olmaktan başka çıkışının olmadığını, milli siyaset belgesinin ve devletin buna göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini düşünüyordu. İlk adım olarak bölgemizdeki ülkelerde Türkiye'nin etkinliğini arttıracak bir yapı kurmaya başlamıştı.
0: Gizli bir yapı mı?
1: Evet. Başkan bölgedeki her ülkede KGT benzeri oluşumların olması gerektiğini düşünüyordu.
0: Buna kim hangi akılla karşı çıkar?
1: Spesifik olarak hangi üye ne görüş belirtti ben bilemem. Ama başkan ülkenin bölgesel güç olması için henüz yeterli ekonomik, askeri ve siyasi güce sahip olmadığını düşünen üyelerin ağır muhalefetiyle karşılaştı.
0: Yabancıların bizim için oluşturdukları küçülme stratejisinin bizi ne hale soktuğu belli. Başkanın projesi çok doğru. Ama benim niye haberim yok? Bu konuda çok katkım olurdu.
1: Başkan zaten bölgedeki diğer KGT birimlerini sizin yönetmenizi istiyordu. Proje olgunlaşınca size teklif getirecekti.

0: Başkanlık için en büyük aday kim?
1: Geleneklere göre başkandan sonra gelen kıdemli üye diğer üyeleri toplantıya çağıracak. O toplantıda yeni başkanın kim olduğunu belirleyecekler.
0: Onlar yeni başkanı seçmeden benim bölgesel KGT yapılanmasını tamamlamam lazım. Başkanın çalışmalarına nasıl ulaşırım?
1: Başkana ait ne varsa teamüller gereği bu gece yakılacak.
0: Eşref Bey, bu projeye ulaşamazsak geleceğimizi yakacaksınız demektir.
1: Polat Alemdar, bütün projeler yeni başkan seçildiğinde ulaşacağı şekilde yedeklenir.
0: Yeni başkanın şimdiki başkana suikast düzenleyenlerden olmadığını nereden bileceksiniz? Beni başkanın ofisine götür.
1: Benden binlerce yıllık kuralları yıkmamı mı bekliyorsun?
0: Belki de artık yeni kurallar koymanın zamanı gelmiştir.
2: Gülüm, bir tane daha doldur. Bardağı buraya bırakırım.
3: Olur abi.
2: Al bakalım.
3: Sağ ol abi.

0: Çekil.
1: Ölmüş mü? Yaşıyor mu? Ölmüş mü? Ölmüş mü?
0: Dağılın lan. Dağılın dedim. Dağılın. Dağılın lan.

0: mı? Yeni başkanın seçilme süreci başladı mı?
1: Kıdemli üyeye başkanın ölüm haberi ulaştığında süreç başladı. Kıdemli üye yeni başkanı seçmek için ihtiyarları kendi seçtiği Türk töresine uygun simgelerle toplantıya davet edecek.

0: Bu masada bir şey gizli.
1: Her yerine baktık. Neresinde gizli olabilir?
0: Çekmecelerde sayısal bir şifre var. Başkanın şifresi ne olabilir?
1: Bilmiyorum. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Sekiz çekmece olduğuna göre şifre 8 haneli olmalı.
1: Bilemiyorum Polat.
0: 8 haneli. 8 haneli. Başkan ne zaman göreve başladı?
1: Berlin duvarı yıkıldıktan sonra.
0: Tam tarih lazım Eşref Bey.
1: 26 Aralık 1989.
0: Emin misin? Muhtemelen denemek için tek şansımız var.
1: Eminim.
0: Yirmi

0: Polat Alemdar, aradığını bulduysan acil imha etmem lazım.
1: Bu dosyalar bende kalacak Eşref Bey. Geri kalanını istediğin gibi yaparsın.
0: Tek şartım var. Beni bu yapılanmanın dışında tutmayacaksın. Neler olduğunu bileceğim.

Sana da sessiz hareket etmeyi öğretemedim, gitti. Gel. İstediğim şeyi öğrendin mi? İyi. Otur.

0: hayatına girmeseydim şimdi Memati yaşıyor olacaktı.
1: Memati seninle en güzel günlerini yaşadı Selvi.
2: Abi Memati... Abinin boşluğu doldurulmaz. Ama ben her zaman yanındayım.
1: Sağ ol gülmeksik olma.

0: Kesin bilgi mi bu Kara? Anladım. Sağ ol Kara.
1: Bir haber mi var Abdülay?
0: Var abi. Hem de iyi haber. Kara, Cemal'in bu gece sınırdan sızacağını söyledi.
1: Hazırlığınızı yapın, bir an önce bölgeye gidelim.
0: Abi, adam zaten İstanbul'a gelecek. Biz niye gidelim?
1: Abdülay, sınırda mayına basar. Askerle karşılaşır, Mehmetçiğin biri kafasına sıkar. Yolda trafik kazası geçirir. Ben sorgulayamadan ölür mü ölür neme lazım? Gidelim alalım.

0: Hareket yok mu Abdülhey?
1: Yok abi.
0: Kara. Kara. Adamın ne kadar güvenilir? Bizi zarflamış olmasın.
2: Şimdi Polat Alemdar, çift taraflı çalışan adamlara ne kadar güvenilir? Sen de benim kadar iyi bilirsin. Ama ne yapalım? Elimizde başka bir bilgi de yok.
0: Bu cemaat şimdi örgütte kahraman mı olmuş?
2: Memati. Allah rahmet eylesin. E tabi efsane bir isimdi. Elbette Cemal'in namı biraz yürüdü.
1: Ben onun namına da, canına da,

0: Köye yaklaştık. Öncülere telsizle sorun, bir terslik var mı?
1: Şivan, rapor ver.
2: Etraf sessiz, hareket yok.
1: Anlaşıldı.

0: Lan Fırat, beni satsan çok büyük para alırdın.
1: Öyle şey olur mu Cemal Başkanım? Biz kendimizi, halkımızın mücadelesine adamışız.
0: Ne halkı? Biz olmasak halk mı vardı? Koyun sürüsünden farkı yoktu.
1: Cemal Başkan, siz Memati Baş'ın öldürülmesi gibi bir eyleme imza attıktan sonra o sürü peşinizden ayrılmaz.
0: İlk defa doğru çözümleme yaptın. Polat Alemdar'ı da öldüreceğim. Asıl o zaman göreceksin. Bölgede bize tavır koymaya çalışanlar nasıl peşimize düşecekler. Hadi yürüyün.

0: Cesetleri sakladınız mı?
1: Sakladık abi.
0: Yüzünüzü saklayıp kapıya çıkın. Cemal öncülerini görmeden yaklaşmaz. Yüzünüzü göstermeyin.
1: Tamam abi.
0: Kara, biz senin etraflarından dolaş parkalarına geçeceğiz.
2: Tamam.
0: Ben sıkmaya başlayana kadar kimse sıkmayacak. En ufak bir şüphede Cemal'i elimizden kaçırırız.
1: Tamam abi.

0: öncülerle irtibat kur.
1: Şivan, rapor ver. Şivan, cevap ver. Başkanım, telsizleri bozulmuş herhalde. İşaret yapıyorum.
0: İşaret mi? Kime sattın lan beni? Örgüte mi? Polata mı?
2: Paranoya yapıyorsun başkan.

0: Polat Alemdar. Ben öldürme. Ne istiyorsan vereyim.
1: Muhatin'in ölüm emrini sen mi verdin? Yoksa daha yukarıdan mı geldi?
0: Yaşar'dan aldım. Para karşılığında yaptırdım.
1: Kime yaptırdı?
0: En güvendiğim adam.

0: Yıldırım'a.
1: Bana niye sıkmadı peki?
0: Fırsat bulamamış.
1: Bana niye sıkmadı?
0: Ne bileyim. Tetiği senin elindeydi. Sorsaydın Polat Alemdar.
1: Adamın risinle zehirlenmişti. Sorguda öldü.

0: Yalan söyleme lan.
1: Örgüt hangi elemanını elinden sonra zehirlemiş? Böyle bir şey mi var Kara?
2: Kim zehirledi o zaman tetikçiyi?
1: Bilmiyorum.
0: Ne demek bilmiyorum? Bu eylemi sen yaptırmadın. Nasıl bilmiyorsun?
1: Ben eylemin emrini verdim. Ne bileyim Yıldırım neyi nasıl yaptı?
3: Sen Yıldırım'la ilgili ne biliyorsun onu anlat.
1: En güvendiğim adamlardan birisi. Örgüte ve bana bağlılığından şüphe etmem.
3: Lan bu zehiri herif kendi kendine mi yuttu?
1: Bırakın. Gidip sorayım.
0: Kandil'de mi İstanbul'da mı şimdi?
1: Metropol'de benim yerime vekalet ediyor.
2: Ara.
1: Numara kullanılmıyor.
2: Başka numarası yok mu arayacağın?
1: Yok.
2: O zaman sana da gerek yok.
4: Abi bunu İstanbul'a götürelim. Adamını bulana kadar lazım olur.

0: Uyudu mu kızım?
1: Yok Nazif anne.
0: İki gündür gözünü kırpmadı.
1: Doktor ne dedi?
0: Bir sürü ilaç verdi. Memati'nin ölümünden etkilenmiş olabilir dedi. Etkilenmeyen var da sanki.
1: Ne yapacağız Ömer baba?
2: Hiç istemiyorum ilaç kullanmasını. Ama galiba doktorun dediğini yapacağız.
0: İçmez ki o ilaçları.
1: Nerede ilaçlar anne?
3: Abdüley doğru söylüyor Polat Alemdar.
4: Abdüley paketleyin bunu dönüyoruz.
5: Tamam abi.
3: İyi. Polat Alemdar. Size kolay gelsin.
4: Nereye Kara?
3: İstanbul'da benim bir işim kalmadı.
4: Benim seninle işim bitmedi. Bu işler çözülene kadar geliyorsun.
3: Polat Alemdar, bu işlerin çözülmesi zor. İstanbul'daki herkesi öldürmen lazım kafanda şüphe kalmaması için.
4: Gerekirse onu da yapacağım.
6: Sen de yanımızda olacaksın.
3: Kalbim sizinle.
4: Bana ayak yapmayacaksın Kara. Ne diyorsam onu yapacaksın.
7: Selvi nerede?
8: Odasında.
7: Yemek yedi mi?
8: İstemiyor. Dur sana tabak vereyim.

0: Yemeyeceksin mi?
1: Ne oldu? İyi kardeş olmaya mı karar verdin?
0: Hadi de. Annem yemek hazırlamış.
1: Düşündüm de. Memati Öcen'i sen niye ölmedin ben bulamadım. Madem Azrail gelecekti. Hiçbir işe yaramayan. Yaptığı her şeyle insanları utandıran. Hiçbir gelecek vaat etmeyen. Muhtemelen bir gün bir çöplükte cesedi bulunacak sen.

0: de vatanı milleti uğruna canını feda eden adam niye öldü?
1: Benim için böyle mi düşünüyorsun?
0: Söylesene. En son herhangi birini ne zaman sevindirdin? İlkokulda okumayı söktüğünde mi?
1: Memati benim yaşımdayken benden beterdi.
0: Umudun var yani kendinden.
1: Öfkeyle söylüyorsun.
0: Yo, ne zamandır söylemek istiyordum. 10 yıl falan olmuştur herhalde. Şimdi öfkemi bahane edip konuşuyorum.
1: En azından ben öz kardeşim hakkında hiç böyle konuşmadım. Konuşmayacağım da.

0: Fırsat'ın sesini duydum.
1: Odasında...
0: Ne saçmalıyorsun sen?

0: Allah belanı versin sana. Bir bunu yapmadığın eksikti.
1: Belamı bulmak için çekiyorum.
0: Senin o ilini kırarım. Yapmayacaksın. Bırakacaksın. Adam olacaksın. Bu it işleriyle uğraşmayacaksın. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Ne zamandır kullanıyorsun bunu?

0: Yani bu yaptığın iş mi şimdi Polat Alemdar?
1: Söz dinleyeceksin kardeşim. Boşuna mı konuşuyorum?
0: Sağ olasın Abdüley. Sen bize az bir müsaade etsene.
1: Torun büyütme sevdasına mı kapıldın? Ha?
0: Ne yapacaktım ya? Vur, öldür. Bir arpa boyu yol gidemedik. Devlet başka çocuklar bulsun benim yerime savaşacak. Ben torunumu büyüteceğim.
1: Emekli oldun yani.
0: Gençliğimiz gitti. Bari ihtiyarlığımızda insanı rahat bırakın.
1: Ölünce rahat edersin. Torunun yetişecekse getir babamın yanına ver yetiştirsin. Sen ne anlarsın çocuk büyütmekten?
0: Ben büyütmeyeceğim. Adamlarım büyütecek.
1: İyi işte. O zaman ne tutturdun İstanbul'a gitmiyorum diye?
0: Benden başka adam mı yok usta? Bari ayağım iyileşene kadar torunumun yanında kalsaydım.
1: Oğlunun yanında 2 dakika duraydın da hayatta olaydı.
0: Ben bir kere o hatayı yaptım. Oğlumu kaybettim. Ama torunumu kaybetmeyeceğim.
1: Hadi.
0: Bunu unutma ama. Bir gün ben de seni çağırdığımda gelmezsen, ben de sana sıkarım.
1: Çok konuşuyorsun, yaran daha çok kanıyor.
2: Benim hiç mi hatırım yok?
3: Biliyorum, beni uyutmak istiyorsun.
2: Evet ama uyuman lazım Elifciğim.
3: Uyursam ölürüm.
2: Hepimiz uyuyoruz tatlım. Ama bak hiçbirimiz ölmüyoruz.
3: Memati amcam öldü.
4: Benim güzel kızım da benim gibi uyumayı sevmiyor. Biz de oturur sohbet ederiz.
2: Benim dayanacak halim kalmadı. Sabah erken kalkmam lazım.
3: Hayır otur. Ya uyurken bir şey olursa?
4: Bak, Leyla ablan sabah işe gidecek. Hem biz nasılsa uyanırız. O uyusun, biz seninle röveşiriz.

0: Ya oğlum yemin. Ya bunu kaç kere diyeceğim?
1: Dayı, hele bir bak. Öyle yeme.
0: Aha. Yemin.
1: Dayı, yemezsen ölümsüz değil. Ölümlü olacaksın.
0: Memati yemedi de mi öldü? Yedi de öldü. Boş beleş. Konuşsun canımı da sıkışsın ha. Hoş.
1: Memati abi evlenmesi onu kim öldürebilirdi? Bizim öyle bir derdimiz yok çok şükür.
2: Dayı, ölüme çare buldum ha. Üniversite açacaktım dayı.
0: Biz ne anlarız üniversiteden oğlum?
2: Zaza Üniversitesi dayı. Düşün dayı, öğrencilere mezun olurken diplomaları veriyorsun. Okulun her tarafında boy boy resimlerin olduğunu düşün.
0: Ne öğretecek? Adam öldürmeyi bilik, para kazanmayı bilik. Ben öleyim adım yaşı.
2: Öyle değil dayı. Bak Count Harbour'da, Lord Oxford'da ölüler mi?
0: Ben Lord Count Mont sevim. Hele ölüm hiç sevmiyim.
2: Dayı, reenkarnasyon diye bir şey varmış. Ölüp ölüp dirilmişsin. Onlara gidek mi?
0: Hak et mi değilsin ya İmdat? He?
3: Uyumuş işte anne.
4: Yok kızım. Azıcık kıpırdasan yatağa götürmek için hemen uyanıyor.
3: Hay Allah.
5: Babam mı arıyor? Baba sen misin? Seni istiyor. Babamı istiyorum.
3: Efendim.
4: Yavrum.
3: Efendim Ayhan.
4: Ne olursun böyle söyleme kızım. İçim parçalanıyor.
5: Babam niye gelmiyor dede?
6: Gelecek kızım. Gelecek.
5: Ne zaman gelecek?
6: Yavrum.
5: Çabuk gelsin. Ben babamı özledim.
3: Tamam. Sağ ol. Diyarbakır'a gitmiş Polat dün. Bugün de gelmiş.
4: Telefonunu bir çevirsene kızım.
7: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen.
3: Hala kapalı anne.
8: Yanlış bir şey söylersen kafana sıkarım.
9: Efendim?
10: Yıldırım, neredesin?
9: Başkanım, Polat Alemdar mekanlarımızı basıyor. Güvenli bir yer buldum, talimatlarınızı bekliyordum.
10: Benden başka kimseyle irtibat kurdun mu?
9: Hayır başkanım.
10: Yıldırım, metropole geldim. Beni iyi dinle. Mavi pencereli mekana gel.
9: Bir saat sonra oradayım başkanım.

0: Hazırlığınızı yapın Cahit. Bu bizimle geliyor.
1: Tamam abi.
2: Abi savcı hanım geldi. Odanızda bekliyor.

0: Hayırdır Leyla?
1: Haberler sende. Diyarbakır'a gitmişsin.
0: İstihbarat, emniyet. Ellerindeki dosyaları çözmüş, beni mi takip ediyorlar?
1: Elif'in durumu iyi değil Polat. Sana ihtiyacı var.
0: Annem, babam, sen Elif'in yanındasınız. Ben de işimi bitirince kızımın yanında olacağım.
1: Ne zaman bitecek işin? Kızından daha mı önemli?
0: Leyla, şimdi vaktim yok. Akşam konuşalım.
1: Akşam geleceksin yani eve.
0: Söz geleceğim.
2: Polat beyefendi usturuplu sıkmış. Kemikte bir şey yok.
3: Usturuplu mu sıkmış? Eyvallah. Eyvallah da sen şimdi benim filmi boş ver de git şu kafanın bir filmini çektir.
2: Karabey, hastalıkla dalga geçilmez. Size hiç yakıştıramadım.
3: Sana yemin ediyorum bunun kafa gidik.
4: Nereye Kara?
3: Ya Polat Alemdar beni yatayım diye getirmedi herhalde İstanbul'a, değil mi?
4: Ne yaptınız Cahit? Oraya mı gelelim? Adresi mi vereceksin? Hadi Kara, adamın izini bulmuşlar.
3: Ben başka bir yere bakacağım Abdüley. Sen git, sonra görüşürüz.
4: Emin misin? Ayağın iyi değil.
3: Eminim ben, eminim. Ben sonra arayacağım sizi, hadi.
5: Polat Alemdar. Dediğim gibi. Mekan burada.
0: Göreceğiz. Burayı başka kim biliyor?
5: Yıldırım'da. Benim dışımda bilen yok.
6: Abi Kara. Ben başka yerlere bakacağım deyip ayrılmış hastaneden.
0: Zamanı mı şimdi? Abdüley niye bırakmış?
6: Abi Kara gideceğim deyince Abdüley ne yapsın?
0: Sıksaydı öbür bacağına. Abdüley ara da mekana gelsin.
7: Dayı, kapıda karşılamayacak mısın Mete Bey'i?
8: Demediniz mi oğlum? Dayımın kapıya çıkacak mecali yok.
7: Dayı dedik de adam gelecek bakacak turp gibisin.
8: Oğlum dayını benzete benzete turpa mı benzetsin? Ya git adamı karşıla boş belaş.

0: Geçmiş olsun Zaza.
1: Geçeceği yok. Mete bak, ben öleyim.
0: O ağzındaki ne? Çocukken emzik emmedin, şimdi mi başladın?
1: Bak, 39. Ben öleyim. Ne diyeceksen de öbür tarafa. Ben gideyim.
0: Daha ben yeni geldim. Seni bir yere bırakmam.
1: Ya yanlış ettin, yanlış. Öyle bir memleket bırakılır da buraya gelir mi? Burası toz duman.
0: Geldim ki tozu süpüreyim. Dumanı bulut edip yağmur gibi yağayım.
1: Ya ben hastayım, öleyim. Sen yağmur değilsin. Ne istisin benden ha? Ha?
0: Zaza, eski günlerdeki gibi iş yapacağız. Yaşar öldü. Onun işlerinin altından...

0: ancak sen kalkarsın.
1: Bu Amerikalılar kafayı mı yemiş? Toz işini bana verirler.
0: Sokakların hepsi senin. Devlet benim. Ben ne istersem o olacak. Ne Amerikalılar bana yok diyebilir, ne de sen.
2: Bilirsin ben peşinat almadan bir iş yapmayı sevmeyeyim.
0: Neymiş istediğin peşinat?
2: Ölümsüz olmak isteyeyim.
0: Ben de ölümsüz olmak istiyorum. İki türlü ölümsüz olunur. Devletin varsa ve devlet seninse ve sen de devlet olmuşsan ölümsüz olursun.
2: Öbürü?
0: Öbürü sana göre değil. Çocuk sahibi olursun, o devlet kurar, öyle ölümsüz olursun.
2: Ya dur, bir şey varmış. Ne? Renk kalması mıymış? Neymiş? Ya imdat! Ne de o oğlum o?
3: Reenkarnasyon dayı.
2: Heh, ondan ha. Canı sıkılınca ölümsün. Canı sıkılınca dirilirsin.
0: Var. Ne olmuş?
2: Devlet mevlet uysun işler. Sen bana o işin bir yolunu bul. Yoksa senin toz işin kolay.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Hayrola çocuklar?
7: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
6: Anlamadım.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınızda oluyor.
7: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
6: Bilmem mi?
7: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
6: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
7: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın, çözeyim mi onu?
10: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
7: Ne diye diyor?
11: Şak diye.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü.
11: Ne yapacağız biz şimdi?
6: Hadi gelin benimle.
12: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
6: Turkcell'lerin yanında...
13: Türkcell'in çözüm gücü var!
14: Hayatım köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
15: Aşkım baksana böyle salonu var, bizim kız bayılır.
14: Aşkım ya gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
16: Daha omuzdan böyle gövdenle.
14: Bizim burada da olana ne takılırız biliyor musun?
15: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
14: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
15: Pet otel var.
14: Daha bir sürü şey var ama yani.
15: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
14: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
17: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
15: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
14: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
15: Çok isteriz.
14: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta...

0: Rüzgar tersine mi döndü?
1: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
2: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşka.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Bakın. Sevgi.

0: Fiyatları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Budur.
4: Şeftali, budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: Fuse Tea. Yeni Fuse Tea şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu sezon dilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Ya dur bir şey varmış. Ne? Bir renk alması mıymış? Neymiş? Ya imdat. Ne diyor oğlum o?
5: Reenkarnasyon dayı.
4: Heh, ondan ha. Canı sıkılınca ölü misin? Canı sıkılınca dirilirsin.
6: Var. Ne olmuş?
4: Devlet mevlet olsun işler. Sen bana o işin bir yolunu bul. Yoksa senin toz işi kolay. Heh.

0: kılıçtan dolayı sana kimse bir şey demiyor.
1: Bizim adımız Zülfikar. Herkes sözün hakkını alır. Bu Zülfikar doğru söyleyenin yanında olur, yanlış söyleyenin de böğründe olur. Biz de sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ama çok şükür Sünni kardeşlerimizle bir sıkıntımız yok.
2: Suriye'de her zaman bu işi kaçıranlar oldu. Biz yıllarca Esad'ın zulmünü beraber çektik.
1: İyi de halen o Yezid'e destek veriyorsunuz.
0: Zülfikar ağa, keyfimizden vermiyoruz. Korkumuzdan veriyoruz. Bu Yezid giderse başımıza ne gelecek bilmiyoruz.
1: Bundan daha beteri gelmez, rahat ol.
2: Nasıl gelmez? El-Kaide orada, Selefiler orada. Esad giderse silahları bize çevirecekler.
1: Elbet bunu bozacak birileri vardır.
0: Var. Sünnilerin içinde, barış içinde kardeşçe yaşamak isteyenler çoğunlukta. Ama sen de biliyorsun, bu işler bir kıvılcıma bakıyor. Bölgede de ortalığı karıştırmak isteyen çok. Bunu siz de 12 Eylül'de yaşadınız.
1: Siz muhaliflerle birlikte olmayı, Esad'a verdiğiniz desteği çekmeyi kabul edin. Ben mevzuyu Polat Alemdar'a intikal ettireceğim. O sizi birleştirecek.
2: Polat Alemdar'ın Türkiye Devleti'nde bu kadar gücü var mı?
1: Bölgede yaptıklarıyla ne kadar gücü olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Ne zaman sizi bir araya getireyim?
0: Biz Polat Alemdar'la görüşmeyi, konuşmayı her zaman isteriz. Ama önce Kürtlerle görüşmek lazım. Onlar da bizim gibi azınlık. Birbirimize destek olursak daha güçlü oluruz.
1: Onların önde gelenleri kim?
2: Bedri ağa, sen tanırsın. Zaza'nın kirvesi.
1: Kardeşim, niye başta söyleyeceğin lafı şimdi söylüyorsun? Ben Zaza'yla o işi hallederim.

0: Adamın hep böyle geç mi kalır?
1: Bir şeylerde şüphelenmesi gelmez. Yıldırım'ı çok iyi eğittim.
0: Bakalım ne kadar iyi eğittiğim belli olacak.
1: Yıldırım, nerede kaldın?
2: Başkan, Kandil'le görüştüm. Senin TC'nin elinde esir olduğunu söylediler.
3: İkna edeceksin.
1: Yıldırım, ne saçmalıyorsun? Burada oturup seni bekleyerek vakit kaybediyorum. Neredesin?
4: Başkan, TC'nin elinde değilsen dışarı çık.
2: Yalnız olduğunu göreyim, arabayla gelip seni alacağım.
1: Yıldırım, sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Senin paranoyalarınla uğraşacak vaktim yok.
4: Başkan, yalnızsan kapıya çık. Aksi halde ben gideceğim.
1: Yıldırım! Yıldırım! Kapattı.
0: Abdülay, sen arkadan çıkıp yolun karşısına dolaş. Cahit, sen pencerede kal. Hadi yürü!
3: 5 adım atıp bekleyeceksin.
0: 6.'yı atarsan
3: Cahit kafana sıkacak.
0: Cahit, gel. Bekle, bekle. Arkaya koy elini.
3: Say yürü.
0: Şimdi. Cahit sen de. Bir.
3: İki. Üç. Dört.

Efendim hoş geldiniz. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Eminönü'nün bu dönemki, bu sezonki son bölümüyle karşınızdayız. Eminönü Sirkeci 2. Altından çıktığım ve içinden geçmiş olduğum Abara tarzı bu geçiş 1664 tarihinde. Geçtiğimiz hafta bazı fotoğraflarıyla beraber anlattığı bu geçiş Sirkeci bölgesini Eminönü bölgesine bağlayan kestirme geçiştir. İnsanlar normalde bu camiyi dolanarak etrafından geçmek durumunda kalıyorlardı. Ama bu yapıldıktan sonra üstte bulunan Hünkar Köşkü'nün, Hünkar Mahfili'nin hemen altından Sirkeci bölgesine bir geçiş yapıyorlardı. Size böylesine 400 yıllık muhteşem bir Abara tarzı tünel geçidinden geçerek selam vermek, sizlerle birlikte tarihe şahitlik yapmak, sizinle beraber kol kola geçmişe doğru yürümek çok keyifli. Biz bu keyfi ekip arkadaşlarımızla birlikte alıyoruz. Sizler de alıyorsanız ne keyifli ve ne güzel dakikalar bizi bekliyor. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı bugün sizinle Eminönü bölgesinin son bölümünde buluşmaktan mutluluk duyacaktır. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam başladı.

1910'lar, 125 yıllık. Onlar diyor ama 1911 diyelim. 125 yıllık bir açı. Eminönü Yeni Camisi'nin sahil tarafındaki açısı. Ne kadar değişik değil mi? Bugünkü açıya göre ne kadar farklı, ne kadar bambaşka bir yer. Netice itibariyle bakın şu an beyazlı arkadaşın giriş yaptığı kapı o zamanlar camekanlıymış böyle. Kocaman camlar var ve camekanlı bir kapıdan içeriye giriş yapılıyor. Bu kadar fark devede kulak misali küçük. Zira şu an gördüğünüz hiçbir şey caminin merdivenleri hariç hiçbir şey gerçek değil. Zira şu an bakın insanların yürüdüğü, evet şu an çıktılar, iki hanımefendinin geldiği yerde aslında binalar var. Binaların saçakları var. Ve sonuna doğru tam şurada Haliç Köprüsü'nün ucunun göründüğü yerler o günlerde görünmüyor. Zira o günlerde oralarda binalar bulunmakta. Arka taraf tamamen bina. Galata Köprüsü'ne çıkan bir yol. Arabalar geliyor. Köprüye arabalar giriyor. Onları da göremeyiz. Çünkü oralarda da arabaların bulunduğu yerlerde de binalar bulunuyor.

bulunmakta. Ne kadar çok bina yıkılmış, ne kadar çok açı değişmiş şu meydanı, şu boşluğu bulmak için. Hangisi daha iyi? 1910'lu yıllardaki 125 yıl, 115 yıl önceki hal mi iyi, şimdiki hal mi iyi? Ben bir şey söyleyeyim. Kesinlikle şu an çok daha iyi. Meydan, insanların yürümesi, açık hava. Zira 115 yıl önce sizin şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta binalar meydan falan bırakmamış. Caminin dibine kadar binalar göstermiş. Zaten birazdan fotoğraflar sonra açığa çıkacağız. Açıktan camiyi direkt göreceğiz. Orada da anlayacağız ki bu binalar caminin en ucuna kadar, merdivenlerin en kenarına kadar gelmiş. Kaçak yapılaşma ya da gecekondu kavramı Osmanlı zamanında var mıydı bilmiyorum. Fakat o dönemde buraların, bu meydanların tamamı binalarla, derme çatma ya da düzenli fark etmez, binalarla dolu imiş. Binaların saçakları, camekanlı merdivenler, sahilin hiç görünmemesi, karşı tarafın tamamen binalarla kapatılması. Bu fotoğrafta, 125 yıl önce çekilen bu fotoğrafta gözümüze ilk çarpan detaylar. 1910'lar, 2026, üzerinden geçen koskoca 125 yıl, aynı açı, iki fotoğraf şu an karşınızda.

Yarım yüzyıl bizim programımız için çok da uzak bir yüzyıl değil, değil mi? Yani yarım yüzyıl. 48 yıl öncesine gidiyoruz. Takvimler 1978'i göstermekte. 48 sene önce Yeni Cami olanca haşmetiyle karşımızda. Bugün de öyle, o gün de öyle. Önünde hünkâr mahfili olanca haliyle karşımızda. Bugün de öyle, o gün de öyle. Ne kadar güzel bir manzara. Bozulmamış bir açı ile karşı karşıyayız. Şurası insanların yürüdüğü yer. Şu boşluk meğerse bir caddeymiş. Ve meğerse günümüzden 48 sene önce de burada bir trafik yoğunluğu varmış. Adım adım. Ha, bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. O günkü bir araba bugünkü anlamda iki arabalık yer kaplıyor. Kocaman kaportalar, kocaman arabalar. Burada o arabalar burada duruyor. Şuralar cadde. Şurası ağacın olduğu yer ise o günlerde bir otobüs durağıymış. Ve otobüs durağında insanlar bekliyorlar. Bugün bakıyoruz bir ağaç. Demek ki otobüs durağı kaldırılmış ve demek ki oraya bir ağaç ekilmiş. Yapılma tarihi bilmiyoruz. İnsanlar var kalabalık, arabalar var kalabalık, yoğunluk. Bugün sanki buralar daha tenha. Yani o günkü ortama göre bugün daha tenha gibi görülüyor. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? İki haftadır anlatacağım deyip anlatmıyorum. Hadi anlatayım. Efendim, bu cami ve önünde bulunan hünkâr mahfili aslında 66 yılda bitirildi. Ve hatta aslında 67 yılda bitirildi. 1597'de başladı. 1664'te bitti. Neden? Hemen şurası deniz. Denizle aramızda aslında bir dakika, aslında yapıldığı zaman şu an ben denizin içinde bulunuyorum. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Siz de denizin içinde bulunuyorsunuz. Buralar zamanla doldurularak elde edilen topraklar. Ve bu toprakların üzerinde caddeler, konaklar, binalar yapıldı. 1664 tarihinde burası denizdi. Caminin önüne kadar gelen denizin suları altta temeli dolduruyordu. Dalgıç Mustafa Ağa isminde bir mimar var. Pandemiden öldü. 1597 yılında

pandemiden öldü. Bir dakika. Pandemi 2020'de olmadı mı? Hani Covid falan biz biliyoruz ya o işleri. 2020-21 o yıl değil mi? Biliyoruz onu. Covid-19 değil mi? E pandemi diyorum 1590 dostlar. Her 100 yılda bir kendisine göre bir pandemi vardır. Allah Resulü Peygamber Efendimiz doğduğunda dünyada veba pandemisi vardı. Orhan Gazi Osmanlı Devleti'nin ikinci hükümdarı Orhan Gazi pandemiden vefat etti. O da kara vebadan vefat etti. Pandemiden. Arkamda görmüş olduğunuz caminin mimarı da pandemiden vefat etti. Her 100 yılda bir pandemi vardı. Buranın baş mimarı pandemiden ölünce ve uzun süren pandemik hastalık insanları çalışmaz edince bu inşaat durdu. Sonra geldiler baktılar ki temel su dolmuş. O temeli boşaltıyorlar, bir hafta sonra yine su doluyor. Boşaltıyorlar, su doluyor. Bunun üzerine dev gibi kayın ağaçları kesildi. 18 tane ağaç, her biri 9 metre yüksekliğinde, 18 tane ağacın etrafına okaliptus yaprakları ve papirüs yaprakları sarıldı. Yani suya dayanıklı olan yapraklar sarıldı ve içine, suyun içine kazıklar biçiminde çakıldı. Onun üzerine temel atılırken ilk etapta yapılan 18 ağacın üzerine ve yanlarına yüzlerce ağaç dikildi. Sonra bu cami yerden, suyun dolduğu yerden 9 metre yukarıya çıkartıldı. Ve yukarıda bir cami yapıldı. Farkındaysanız programlar boyu gösterdiğimiz bu camiye kameraman kardeşlerim Murat'a ve Oğuz'a da soruyorum. Öyle değil mi? Merdivenle çıkılıyor camiye. Düz ayak yolu bir cami değil. Ben geldim diyerek giremiyorsun Süleymaniye Camii gibi. Merdivenlerle çıkılan bir yükseklik üzerinde değil mi? 2-2,5 metrelik bir mesafenin üstünde zaten bugün de o merdivenler görülüyor. Çünkü altında su var. Çünkü üzerinde yüzlerce sivriltilmiş kazıkların 9 metre yüksekliğinde, uzunluğunda kazıkların üzerine yapılan bir camiyi görüyorsunuz. Tam 400 yıldır o kazıkların üzerinde bulunan bu cami bu kadar uğraştıktan sonra 1664 tarihinde Sultan İbrahim'in hanımı Sultan 4. Mehmed'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından bitirilmiştir. Bugün de karşımızda Eminönü Yeni Cami olarak görünmektedir. Hadi gelelim fotoğrafa. Takvimler 1978'i göstermekte. Günümüzden tam 48 sene önce, yani yarım yüzyıldan bahsediyorum. Buralar mahşeri bir kalabalık, bir insan kalabalığı, dop dolu arabalar. Şurada bir otobüs durağı, araç bekliyor. Buralarsa yaya kaldırımı. Aradan geçen 48 yıl, iki ayrı fotoğraf. 1978-2026, iki ayrı tarih, iki fotoğraf, aynı açı şu an karşınızda.

tam 130 sene önce takvimler 1896'yı göstermekte. Abdülhamit Han 20 yıldır Osmanlı tahtında mesela. Aslında Osmanlı için güzel yıllar. Aslında Osmanlı için güzel yılların son günleri. Çünkü artık bundan sonra 1897 Basel konferansından sonra hiç de iyi dış politika beklemiyor. O tarihlerde yapılacak olan Türk-Yunan Savaşı, Dime-Tokat Savaşı, Osmanlı Devleti'nin iç siyasetini de bulandıracak. Hep şey demiştim, hatırlayın lütfen, bir numaralı fotoğrafta Mardin tarzı Abbara Tüneli'nden geçerken demiştim ki caminin çıkışında camekan var. Değişen bu var. Ama bu tarafa baktığımız zaman da binaların saçakları var demiştim ya. Sonra şey demiştim, hatırlarsanız, o saçakların

görüldüğü binaların arkasına geçeceğiz demiştim. Şu an işte o binaların arkasındayız. Şu an birinci fotoğrafta orada ön bahçelerini, ön kapılarını gördüğümüz, ön sundurma saçaklarını gördüğümüz evlerin şimdi arkalarını görüyoruz. Farkındaysak şu an caminin şadırvan kısmını görebiliyoruz. Zaten başka da bir şey göremiyoruz. Zira arkamızdaki ağaç bizim görüntümüzün tamamını kapatmış durumda. Biz buna razıyız ya, hani Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı ekibi olarak hep şey diyoruz ya, açımız bozulsun. Biz eski açıları göremeyelim ama yeter ki ağaç olsun, yeter ki yeşillik olsun. İşte bu duamızın kabul olduğu bir açıyı görüyoruz. Cami görünmüyor artık. Çünkü kocaman bir ağaç dallarıyla caminin ön bahçesini kapatmış. Kapatmasa ne görecektik bu arada? 1896 yılında, yani günümüzden 130 sene önce çekilen fotoğrafta burada 4. Mehmet'in hünkâr sofası, hünkâr köşkü, hünkâr kasrı, camiye bitişik olan yapı, onun hemen yanında ise büyük binalar, çok katlı yapılar ve binaların caminin şadırvan kısmını kapattığını göreceğiz. Bugün ağacın altından şadırvanları, insanların şadırvan mı o bilmiyorum ki, işte abdest alma yerleri diyelim. Abdest alma yerlerini bugün insan kalabalığından ancak görebiliyoruz. Ama günümüzden 130 sene önce 1896'da onu da göremiyorduk. Çünkü o dönemlerde oralarda evler var. Sizin beni şu an göremiyor olduğunuz gibi kapatmış evler bulunmaktadır orada. Onun önünde ise şemsiyeli, brandalı esnaflar var. Simitçiler var yollarda. Fesli, sarıklı, takkeli insanlar yürüyor şuralarda. Tabii bugünkü gibi yeraltı çarşısı falan da yok. Buradan doğrudan doğruya sahile yürüyerek inilebilen yıllarmış o yıllar. Sonra 1896, bu fotoğrafın çekilmesinden 16 sene sonra 1912 yılında İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul o zaman büyükşehir tabiri yok tabi, İstanbul Belediye Başkanı Operatör Doktor Cemil Topuzlu İstanbul'un meydanlarını, Süleymaniye meydanlarını, Sultanahmet meydanlarını, Eminönü meydanlarını açtı. Gece konduları yıktı ve ortalıkta meydanlar bıraktı. Bu çok güzel. Hatırlayın, geçtiğimiz dönemde bu yılda Ayasofya Camii'ni göstermiş olduğumuz fotoğraflarda caminin duvarına kadar yanaşmış evleri, gece konduları görüyorduk. Bitti. 1912 yılında Operatör Doktor Cemil Topuzlu geldi. Meydanlardaki bütün evleri ortadan kaldırdı. Şu an orada gördüğünüz o evlerde caminin meydanını, şadırvan kısmını ya da abdest hane kısmını işgal eden o binalar 16 yıl sonra yıkılacak ve tertemiz olacak. Ama ne tuhaf, 1920'li yıllarda bir daha işgal altında olacak. 1950'li yıllara kadar. Adnan Menderes döneminde burada bir temizlik daha yapılacak. Ardından o temizlikle burası kalmış olacak. 1900'ler, 1800'lerin sonları, 2000'ler, buralarda çok fazla şeyler yaşandı. Efendim, 1896, 2026, aradan geçen 130 yıl, aynı açı, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Bu fotoğrafın tarihi belli ve çok anlamlı. 1929'u gösteriyor. 1620, 1929, 1958. İstanbul'un donduğu yıllar. Bir de ben

koyayım buna. Benim hatırladığım 15-20 gün boyunca durmadan kar yağdı. Metrelerce şehir merkezinde kar oldu. Bir ay boyunca okul tatil oldu. Matematik sınavım vardı pazartesi günü. Bir kalktım, yer gök kar. Okul 3 gün tatil oldu. Nasıl sevinmiştim, nasıl sevinmiştim. Orta 2'de matematik sınavı iptal oldu.

idi. Buradan matematik öğretmeni olan seyirci dostlarımıza hürmetler. 1987 kara kışından bahsediyorum. Meğerse bir ay boyunca İstanbul'u felce uğratacak olan, İstanbul ekonomisini bitirecek olan, İstanbul ulaşımını felç edecek olan, fakire, kömürsüze, odunsuza, zindan gibi bir ay yaşatacak olan olay sadece matematik sınavının olmamasından dolayı beni sevindirmişti. Çocuk aklı, çocuk kalbi diyelim. Benim hatırladığım 1987 kışından önceki, 1958 kışından önceki 1929 kışını görüyorsunuz. Her taraf bembeyaz. Hatırlar mısınız bir önceki fotoğrafta? 1896 fotoğrafında, 130 sene önce dediğim fotoğrafta gecekondular göstermiştim. Demiştim ki caminin önünü kapatmışlar, abdest alma yeri yok, kaybolmuş. 1912 yılında operatör doktor Cemil Topuzlu geldi ve buraları temizledi ve bir meydan açtı. Sonra şöyle söylemiştim. 1912'de açılan bu meydanlar 1920'lerden sonra tekrar doldu. Bu sefer bambaşka binalar oldu. Heh. İşte şu an 1912'de yıkılan gecekonduların yerine 1920'lerde yapılan binalardan bir koridor görüyorsunuz. Doğrudan doğruya camiye doğru giden bir koridor. Her tarafın ağaç olduğu bir koridor. Her tarafın kar olduğu bir koridor. Ve insanlar camiye doğru yürüyorlar. 1929, yani kaç yıl yapar o günden bugüne? Tam 97 yıl. Kara kışın İstanbul'u teslim aldığı bir fotoğraf. Boğaz'ın donduğu bir fotoğraf. Boğaz dondu. 1958'de ve 1929'da Boğaz dondu. Hep öyle fotoğraflar var. Hatta şu an önünüzde Boğaz'ın donmuş halini gösteren fotoğrafları görüyorsunuz. İnsanlar kar kütlelerinin, buz kütlelerinin üzerinde Boğaz'a çıkmışlar. Ellerini sallayarak görüyorsunuz. İstanbullular derler ki Beşiktaş'tan Üsküdar'a kadar hiçbir araç kullanmadan buzların üzerinde basa basa yürüyerek geçtik. Bir hafta 10 gün boyunca. Nasıl olur bu iş? Tuna Nehri'nden ve Karadeniz'den gelen su Boğaz'dan Ege'ye doğru akar. Bu arada Milli Eğitim Bakanımıza selam, hürmetlerimi bildiriyorum. Çok doğru bir karar verdi. Yunanlıların tanrısının adı olan Ege'yi kaldırdı ve oraya Osmanlı'nın kullandığı ismi koydu. Ege bir Yunan tanrısı ismidir. Oranın adı Osmanlı zamanında da olduğu gibi Adalar Denizi. Nasıl peki dondu? Tuna Nehri'nden ve Karadeniz sahilinde donan buz parçaları Mart'ın gelmesiyle çözüldü, parçalandı ve akıntıyla birlikte Boğaz'a doğru giriş yaptı. Buz kütleleri Rumeli Hisarı ile Anadolu Hisarı arasında kilitlendi ve Boğaz'da akıntıyı ve Boğaz'da gemi ticaretini sona erdirdi. İşte o 1929 ve 1958 yıllarındaki İstanbul Boğazı'nın donma fotoğrafının Eminönü Yeni Cami yansıması tam olarak karşınızda bulunmaktadır. Takvimler 1929. Görüntü budur. Ağaçlarıyla ve karlarıyla. Takvimler 2026. Görüntü budur. Ama bu fotoğrafın aslında yeri şu an bulunduğumuz yer değil. Zaten siz şu an detayda görüyorsunuz. O fotoğrafın olduğu yerden şu an tramvaylar geçiyor. Yani bakayım, benim nereden baksanız bir 30 metre, 50 metre yürümem gerekiyor. Fakat kameraman kardeşim Oğuzhan bile şu an caddenin bir kısmına mecburen çıktı. Bura kaldırımın sonu. Dolayısıyla bizim bu fotoğrafı orijinal yerinden çekmemiz için 3 şeritli caddeyi aşmamız, ardından tramvay yolunu geçmemiz, çitleri, demir parmaklıkları geçmemiz gerekiyor ki imkansız. Bu yüzden buradan çekiyor ve bu hatırlatmayı yapıyorum. 97 yıl arayla.

Tam 67 yıllık bir fotoğraf var şu an karşımızda. Burası Eminönü Meydanı'nın Kiziroğlu tarafı. Papaz Han da denir. Ama şu an ağaçlarla kaplı. Ağaçların bulunduğu yerin arkasında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın damadı Rüstem Paşa'nın Mimar Sinan'a yaptırmış olduğu caminin altında bulunan şu hanlar kompleksine Kiziroğlu Hanı ya da Papaz Hanı denmektedir. Burası Tahtel Kal'a. Yani tahta kale değil, kalenin altı. Tahtel Kal'a, kalenin altı demektir. Kale ne? Kale Konstantinopol. 18 kilometrelik sınırları olan İstanbul'un kale duvarlarının altında o günkü anlamda varoş bölge, kanton bölge olarak fakirlerin yaşadığı yere Tahtel Kal'a, tahta kale veya kalenin altı denmekteydi. Bir Yahudi yerleşim birimidir. Dolayısıyla buralarda bol miktarda Yahudi yapılanması da mümkündür. Arkamdaki han Kizir Han. Orada vakti zamanında bir kilise varmış olabilir. O kilisenin de papazı orada yaşıyormuş. O da olabilir. Ama bizim bildiğimiz Kanuni Sultan Süleyman'dan önce 2. Beyazıt devrinde şu an gördüğünüz tek minareli cami Rüstem Paşa Camisi'nin olduğu yerde Halil Attar Camisi bulunmaktaydı. Halil Attar Camisi yıkıldı. Vatan Caddesi'nde ordu evi olarak kullanılan Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nin dibindeki cami yapıldı. 1950'li yıllarda Adnan Menderes'in Vatan Caddesi'ni yaparken yıktığı 5 adet Mimar Sinan Camisi'nden biri de Çapa'ya buradaki caminin yerine bu camiyi yapmak için yıkılan camiyi yaptıkları Vatan Caddesi'nde 1950'li yıllarda Halil Attar Camisi de yıkıldı. Size bu caminin Rüstem Paşa Camisi'nin öncesini anlatayım. Öncesinin hikayesi bu. Kilise, Kizir Papazı, Papaz Hanı vesaire. Fakat şu an önümüzde bulunan bir fotoğraf var. Bu fotoğraf 1959'a ait. Şuralarda bir yerlerde askerler, 4 asker oturmuş, böyle yuvarlığa yakın bir hilal yapmışlar, çömelmişler. Ne yapıyorlar bilmiyoruz ki. Neden çömelmişler, bir plan mı yapıyorlar? Bir şeye mi bakıyorlar, hiçbir fikrimiz yok. Fakat burası o günlerde de gecekondu bölgesiydi. Bu topraklar tamamen gecekonduydu. 80'li yılların sonlarında, 90'lı yılların başlarında burası otobüs durağıydı. Eminönü Kurtuluş, Eminönü Feriköy, Eminönü Mecidiyeköy gibi Haliç Köprüsü'nün ve Galata Köprüsü'nün diğer tarafındaki yerlere giden otobüsler buradan kalkıyorlardı. Daha dün gibi hatırlıyorum. 1959 yılı Menderes, hatırlayın. Fotoğraflar boyunca anlatıyorum. Menderes döneminde yıkımlar oldu. Gecekondu bölgeleri ortadan kaldırıldı. Şu an dümdüz bir parke taşı olarak düzenli gördüğümüz arka taraf 1950'li yıllarda var olan gecekonduların yıkılmasından sonra Menderes devrinde bomboş hale getirildi. Siz şu an bir yıkıntı hafriyatının ardından çekilen bir fotoğrafa bakıyorsunuz. 4 askerli, Rüstem Paşalı, arkada Süleymaniye Camii'li bir fotoğraf. Değişen ne var? Açı olarak pek bir şey değişmemiş. Sadece ağaçlar papaz hanı kapatmışlar. Arka taraftaki hanlar kapanmış. Onun dışında her şey aynı görülüyor. Otobüslerin gürültüsü, trafik, bunaltıcı bir yoğunluk, kalabalık. Eğer sizin

için önemli değilse muhteşem bir manzara ile karşı karşıya izlemektir. 1959-2026, aradan geçen 67 yıl. Aynı açı, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

130 yıl öncesine gidelim mi? 135 yıl. İnanılmaz bir sayı. Ben doğduğumda bu fotoğraf 87 yıllıkmış. 135 yıllık bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Takvimler 1891'i göstermekte. Sultan Abdülhamit Han dönemi olanca hengamesi ve gücüyle devam etmektedir. Galata Köprüsü var karşımızda boylu boyunca. Sultan Abdülmecit Han'ın annesi Bezmi Alem Valide Sultan tarafından yaptırılan Galata Köprüsü'nün o günkü adı Cisr-i Cedid. Cisr-i Cedid Köprüsü iki Yahudi yerleşim birimini Eminönü Yahudileri ile Tahtel Kal'a, hatırlayın az evvel konuştum, kalenin altı Yahudi yerleşim birimi ile Karayim Yahudilerinin yaşadığı Karaköy Yahudilerini birleştiren bir köprüdür. Cisr-i Cedid ve Bezmi Alem Valide Sultan tarafından 1845'te yapılmıştır. O yapılan köprü ahşap köprüydü. Yandı. Yerine Sultan Mehmet Reşat döneminde 1912 yılında yeni bir köprü yapıldı. 1992 yılında ben hatırlıyorum yandı ve yerine bu köprü yapıldı. Her zamankinden daha büyük, her zamankinden daha yüksek ve daha teknolojik. Üçüncü köprüdür yani bu arkamızdaki Bezmi Alem Valide Sultan'ın yaptığı köprünün üzerinden geçen. Burası bir kapandır. Kapan ne demek? Gümrük demek. Un kapanı, yağ kapanı, sirke kapanı, bal kapanı gibi gümrükler bulunmaktadır. Karaköy'den Eminönü'ne her yerde gümrükler vardır. Burası, şu an bulunduğumuz yer sirke kapanı. Ve sirke kapanının bulunduğu yerde, şu an insanların yürüdüğü yerlerde mallar yük yük duruyorlar. Kenara koymuşlar. Muhtemelen bu binalar ambar depoları. Yani buraya gelen mallar zamanla ambarlara konuluyor ve belirli zaman dilimlerinde ve belirli ölçülerde piyasaya sunuluyormuş. Az mal sunamazsın, malın fiyatı artar. Çok mal sunamazsın, malın fiyatı düşer. Bir malın azlığı malın fiyatının artmasına, çokluğu ise düşmesine sebebiyettir. Bu yüzden malı piyasa şartlarını dengeleyerek standart bir biçimde piyasaya sunmak lazım. Bir tane köpek var. Köpeğin farkında mısınız? Siyah bir köpek. O köpek şu an 3 yaşında olsa 138 yaşında. Çünkü fotoğraf 135 yaşında. İnsanlar fesli ve bir sıcak İstanbul gününde, tıpkı bizim şu an sıcak İstanbul gününde çekim yaptığımız gibi, bir kameraya bakarak konuştuğumuz gibi, onlar da mal taşıyorlar, mal getiriyorlar. Nereye? Eğer mallar orayı alakadar ediyorsa bal ya da un ile alakalıdır. Şu an biz sirke kapanındayız. O yüzden kenarda bulunan mallar, etrafta bulunan ambarlar tamamen sirke ile alakalı olsa gerek. Size bir bilgi daha vereyim mi? Bir hurda bilgi, bir çöp bilgi. Çöpten kastım, tarih okuyanlar bilirler. Her yerde denk gelemeyeceğin hurda bilgidir. Sağda solda ancak görebilirsin. Bir bilgi vereyim. Bu gümrük adı verilen kontrol muhafazalarının bulunduğu ve her mala ait özel gümrüklerin bulunduğu yerlere kapan deniyor ya. Bu kapanların başında bulunan müdürlere de kapan eminleri deniyor. Kapan eminleri. Emini kapan gibi. İşte bu eminlerin, bu bir sürü

eminlerinin bir arada olduğu, evraklarını tuttuğu, lojmanlarının ve ofislerinin olduğu yere ise emin önü denir. Bütün eminlerin bulunduğu yer. O da biraz ilerisi. Sirke kapanından sonra emin önü bölgesi gelmektedir. Takvimler 1891'i göstermekte. Günümüzden 135 yıl önce bir Eminönü meydanı. Galata Köprüsü'yle, ambarıyla, mallarıyla, köpekleriyle, insanlarıyla harika bir İstanbul manzarası. 135 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

0: 1981. Yani 45 yıl önce. Nasıl bir görüntü? Galata Köprüsü, Galata Kulesi, şuralarda bulunan ve dolu, dop dolu bir arabası ile bir simitçi. Simitçinin boyu kısa ve dop dolu tezgahının üzerinden size bakıyor şu an. Tam şurada, farkında mısınız? Güzel yıllar. Şu anlamda güzel yıllar. Aslında Türkiye için kötü yıllar. Darbeden çıkılmış. Kenan Evren adı verilen bir rüzgar esiyor. Asker her şeye hakim. Sivil dediğin otorite tamamen kukuladan ibaret. Asker ne kadar neye izin verirse ona evet diyen bir yapı. Şu an, şu andan kastım 2026 değil. 1981. Yani şurada simitçinin bulunduğu an. Devlet dediğin asker. Devlet dediğin ordu. Yani her şey dediğin bir adam. Kenan Evren. Öylesine baskıcı ve sultacı bir rejimin ortasında olanca masumiyetiyle biri simit satıyor. Keşke İstanbul ve Türkiye onun masumluğu kadar güzel olmuş olsaydı. Ben güzel derken işte o güzellikten bahsettim. Galata Köprüsü'nü görüyorsunuz benim sağımda, sizin solunuzda, fotoğrafın da solunda, yani bu tarafta. Tam karşısında ise, bakın şurada görüldüğü gibi, Galata Köprüsü, sonunda Galata Kulesi görülüyor. Galata Kulesi malumunuz tam 1500 yaşında. 1500 sene önce Romalılar Pera dedikleri, malumunuz Pera karşı yaka demektir. Pera dedikleri karşı yakaya, yani Galata bölgesine, yani İstiklal dediğimiz Beyoğlu bölgesine bir kule yaptırmış. Yaptırma amaçları sadece bu bölgede, Konstantinopol bölgesindeki yangınları gözetlemek. Yani aşklara, yani filmlere, yani intiharlara muhatap olan Galata Kulesi'nin tek yapılma amacı yangın kulesi. Ardından Roma İmparatoru Justinianus'tan 527-65'tir ömrü de, o yıllarda orası hapishane olarak kullanıldı. 9. 10. 11. yüzyıllarda tamamen Galata Kulesi'nin altı hapishaneydi. Kanuni zamanında Takıyettin Efendi'ye verilen astronomi araştırma merkezi ve rasathaneydi. Dili olsa da konuşsa, arkamda görmüş olduğunuz kulenin başından geçen hikayeleri. Aslında güzel derken ben bunlardan bahsetmiştim. Ama şu an fotoğrafta gördüğünüz Galata Köprüsü 1992'de yandı. Onun yerine bunu yaptılar. Peki o köprü tam olarak burada mıydı? Hayır. O köprü benim hatırladığım kadarıyla şu an mevcut köprünün biraz sağındaydı. Kendi sağında. Hemen yanına yaptılar bu köprüyü. 1981 yılında İstanbul tam olarak böyle görünen bir şehirdi. Güzel değil mi? Şu açı gerçekten güzel.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınızda oluyor.
6: Bu kadar mı?
7: Ya lütfen.
4: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabi, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
9: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor, tüm arada birikiyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Türkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
4: Vallahi bravo Türkcell.
2: Türkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Türkcell'lerin yanında
10: Türkcell'in çözüm gücü var.
2: Reklam güzel oldu.
11: Ya oldu da bize yine Türkcell'li olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
16: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
17: Break. İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş badem sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
18: Abi ne oluyor ya?
19: Açlık basıyor, bir şey yok.
20: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
21: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago. Haydi.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: A101'de Taze'nin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 69 lira 50 kuruş.
9: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
9: Çocuk

0: Araba şamalos.
1: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya
3: mutlu ol. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: Hesap.
2: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: Bu sezon değil de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos

0: TL'ye çevirdi.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Obsessor. Yeah.
1: Silver moon. Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
3: Araba şamalos.
4: Oo.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'yla
5: mutlu ol. Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
10: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
11: Hayrola çocuklar?
12: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
11: Anlamadım.
12: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik?
13: Buna tıkladığınız oluyor.
12: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
11: Bilmem mi?
12: Şimdi bakıyorsun.

0: neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
3: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
0: Ne diye diyor?
4: Şak diye.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Turkcell'lerin yanında...
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
9: Sizin arkanızdaki, benim önümdeki görüntü de çok güzel. Onu size gösterecek miyim? Tabii ki. Kapanışı da orada yapalım. Murat, Oğuzhan kardeşim. Kapanışı orada yapalım. Tüm dostlarımız da orayı görsünler. Nasıl bir manzara. Hiç bozulmayacağız. Kameraman kardeşim Murat buraya gelecek. Ben oraya gideceğim ve size şu an görmüş olduğum görüntüyü birebir şekliyle göstereceğim. Ama önce bu fotoğraf. Yıl 1981. Yıl 2026. Üzerinden tam 45 yıl geçmiş. 45 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Nasıl ama az evvel gördüğüm görüntüyü gördünüz değil mi? Nasıl muhteşem bir görüntüye bakarak aslında ben size Galata Köprüsü'nü ve kulesini anlatmıştım. Az evvel gördüğünüz görüntü şu an benim karşımda. Böylesine güzel bir panoramik güzellik ve görüntü burada görünmektedir. Gelin gelin. Bir pazar günü bu programı seyrettikten sonra, bu programı seyredin, sonra ailece toplanın buraya gelin. Muhtemelen pazar günü bu kadar tenha bulamayacaksınız. Bana kızmayın Ahmet. Soktun bizi o kalabalığa diye. Ben sizi Galata Köprüsü, Galata Kulesi ve Eminönü Yeni Camii garantisi veriyorum. Lütfen gelin. Lütfen gelin ve buraları görün. Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam programı bitti.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Tamam yürü.
1: Emine ne yaptın mı?
2: Ya bir dakika.
1: Dense geç kalıyoruz, acele et.
2: Ya yapma.
1: Oynamayı bırakır mısın artık?
2: Oynamayacağım seninle bir daha.
1: Çak çak. Oraya düşürdüm. Hadi git al. Çak.
3: Hanımefendi, müdür bey sizi bekliyor.
0: Sen de gel hadi.
4: Teşekkür ederim. Çak.

0: Bayan Nematu, oturun lütfen. Eğitim alanında iki lisans. Fen bilimlerinde yüksek lisans, etkileyici.
1: Çak çak! Teşekkür ederim. Çak!

0: İster misiniz? Hıçkırığınızı geçirir.
1: Hayır efendim, bu hıçkırık değil, Tourette sendromu var da.
2: Anlamadım, ne sendromu dediniz?
1: Bu nörolojik bir durum efendim. Bazen beyindeki bağlantı kabloları gevşiyor ve böyle şoklar verebiliyorlar. Çaça!
0: Peki sonra nasıl duruyor?
1: Durdurulabilecek bir şey değil. Çaça! Ve gergin olduğum zaman çok daha sık yaşıyorum. Şimdi olduğu gibi.
3: Yani uyurken bile böyle sesler mi çıkarıyorsunuz?
1: Hayır efendim. Ben uyurken beynim de uyuyor. Ama biz de ne kadar uyuyabiliriz ki?
3: Biz mi dediniz?
1: Evet efendim. Ben ve Tourette'im.
2: Yiyip içmenizi de etkiliyor mu?
1: İdare ediyoruz diyebilirim. Ben yiyorum, o da içiyor. Ça, ça.
0: Pekala Bayan Motor. Biz sizi arayacağız.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
3: Bayan Motor, sakıncası yoksa dostça bir tavsiyem var. Bu durumda öğretmenlik işi bulmanız zor olabilir. Belki başka bir meslek deneyebilirsiniz. Beni anladığınızı umuyorum.
1: Efendim, izninizle bir şey sorabilir miyim?
3: Tabii.
1: Bugünden önce Tourette sendromu ile ilgili herhangi bir şey biliyor muydunuz acaba?
2: Hayır, bilmiyordum. Hayır.
1: Peki şimdi?
0: Evet, artık biliyoruz.
1: Eğer okul müdürüne ve okul yönetim kuruluna bir şey öğretebilirsem öğrencilerle de başa çıkabilirim. Teşekkür ederim.

0: Çalışma demedim mi Neyna? Neden söz dinlemiyorsun? Gözlerini bozacaksın.
1: Anne.
2: Bu marine edilmiş tavuk. Bu da özel sosu. Krema ve sirkeyle hazırladım ve bu da dondurulmuş patatesimiz.
0: Yemek deneylerini kendi restoranında yap. Mutfak benim mutfağım, tamam mı canım?
1: Ne laf ama, mutfak benim mutfağım.
2: Yedikten sonra bakalım böyle konuşacak mısınız?
3: Bayan Batur, çocuklar çıkardınız bu sesleri, sürekli gülecekler. Nasıl ders yapacaksınız?
1: Bana gülmek yerine benimle gülmeyi öğreteceğim onlara. Efendim, hiç kuşkunuz olmasın.
4: Size bu işi teklif edebilirim ama
1: çak!
4: Ancak o tuhaf sesleri çıkarmayacağınıza söz veririm.
1: Aslında benim değil, sizin bir rahatsızlığınız var. Cehalet.

0: Şuraya oturacağım.
1: Küçük karınca kayıp düşebilir ama yine de yuvasına besin taşımaya devam eder. Sessiz olun. Sessiz olun dedim size.
0: Tamam.
1: Ayağa kalk Neyna.
0: Anlaşıldı.
1: Neden sınıfta böyle tuhaf sesler çıkarıp duruyorsun? Sürekli vah vah vah. Bu ne böyle? Ya siz çocuklar neden ufak bir şeye bile gülüyorsunuz? Otur yerine. Evet. Karıncanın azmi ona güç verir çocuklar. Kesin sesinizi.
2: Sizin de açık konuşacağım. Neyna'nın durumu kendisi için de diğer öğrenciler için de çok zor.
3: Ama efendim.
2: Bu yüzden de size bu çıkış belgesini veriyorum. Ayrılma sebebini açıklayamadım. Belki de farklı bir okula gitmesi gerekiyor Bayan Matur.
4: Güle güle. Hoşça kal.
0: Şundan

0: baba.
1: Leyla sen...
0: Baba ben de. Bak bak. Çak. Bak. Çak.
1: Bir çikolatalı pasta.
0: Bak. Bak bak.
1: Neden anlamamakla direniyorsun bak. Suda? Leyla'nın özel bir okula gitmesi gerek.
2: Hayır, normal bir okula ihtiyacı var. Normal bir hayat sürmeli. O normal bir kız, tamam mı?
1: Normal mi? O tuhaf tikleriyle mi? Çıkardığı o tuhaf sesler onu sürekli utandırıyor.
2: Onu mu utandırıyor yoksa seni mi? Neden ayrıldığımızı unuttun mu yoksa?
1: Ayrıldık ama Leyla hala benim kızım.
2: Evet, hala senin kızın. Peki sen bunca yıldır sana ihtiyacı varken neredeydin?

0: Abla. Babam geldi.
1: İyi değilim.
0: En azından gelip bir merhaba de.
1: Güle güle diyebilir miyim?
0: Nasıl istersen. Gel hadi.
1: Sen git. Ben birazdan gelirim.
0: Hadi ama.
1: Ha, beni rahat bırak. Ça ça ça ça.
2: Neyin var? Her şey yolunda mı?
3: Normal bir soğuk algınlığı. Onun dışında iyi.
1: Ça ça.
2: Stres tabii. Başka ne olacak? Unutmadan. Al bakalım. Bankada çalışan bir arkadaşımdan bir iş teklifi. Senin için. Açsana. Bak Neyna.
1: Ça, ça.
2: Yarı zamanlı animatörlük gerçek bir iş sayılmaz ki.
1: Yarı zamanlı çünkü zamana ihtiyacım var. Öğretmenlik aramak için.
2: 5 yıldır öğretmenlik işi arıyorsun ama bulamadın değil mi? Çünkü senin durumunda kimse...
1: Binay, biraz daha gözleme yersin değil mi?
0: Tamam.
2: Neden onunla konuşmuyorsun ha?
3: Buzdolabında yeterince hamur vardı Neyna.
1: Ça, ça, ça.
2: Hiç değilse bir okusaydım.
1: Kusura bakma. Ellerim kirli. Sonra okurum. Ça, ça, ça, ça.
2: Öğretmenlik maaşı ne kadar ki?
1: Ça, ça. Baba, okuldayken çok sevdiğin ça, ça, bir öğretmenin var mıydı?
2: Elbette vardı.
1: Peki onun maaşını hatırlıyor musun? Boş ver baba. Beni asla anlamayacaksın. Ça, ça, ça.
2: Evet, asla ça. Anlayamayacağım. Bu kadar eğitimli birinin neden böyle davrandığını anlayamam.
0: Alo? 1 dakika lütfen. Abla, Senot Kır'dan arıyorlar.
1: Ba, ba.
2: Ellerinin kirli olduğunu unuttu herhalde.
1: Hayır, hayır efendim, rica ederim. Köpeğimin yemek vakti de. Ba. Öyle mi? Tabii gelirim efendim. Ne zaman? Öbür gün saat 11'de orada olacağım. Öğretmen değişikliği mi? Ça ça ça. Anlıyorum. Hayır hayır efendim. Bir sorun yok. Gelirim tabii. Tamam. Görüşmek üzere. Ça ça ça.
0: Ne oldu?
1: Öğretmenlik yapacağım.
4: Gerçekten çok güzel. İnanamıyorum. Gerçekten.
1: İnanamıyorum.

0: Bak. Çak çak çak.
1: Mükemmel vasıflara sahipsiniz Bayan Madu.
2: Teşekkür ederim.
1: Heyecanınızı da sevdim. Size bir şans vermeye hazırız.
2: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
3: Ve bize acilen bir öğretmen lazım.
1: Bay Badyo, lütfen hemen başlayabilirsiniz. Tourette sendromunuz varmış öyle mi?
2: Evet efendim. Ça ça.
1: Bugüne kadar

0: tam 18 okula başvurduğunuzu ama kabul edilmediğinizi söylediniz. Hatta bu okula da 5 kez başvurup reddedilmişsiniz. Merak ediyorum, böyle bir durumunuz varken neden öğretmen olmak istiyorsunuz?
1: Sebebi oturduğunuz koltuk efendim.
0: Yani müdür olmak mı istiyorsunuz?
1: Hayır, hayır efendim. Evet, öğretmen olmak için yaptığım tüm başvurular reddedildi. Ama öğrenciyken de 12 okuldan atıldım. Çat çat çat! 13. denemem bu okulda olmuştu. Şimdi karşınızda oturup öğretmen olmak istediğimi söylememin sebebi de 22 yıl önce
2: şimdi
1: o koltukta oturan Baykan'ın bana hayatımın en büyük dersini vermiş
2: olması.
1: İyi
2: vatandaşlar, izin verin yalnız gideyim.
1: Va va va va.
2: Ve benim hatırım için sizler burada Antonius'ta kalın lütfen.
3: Bu muhteşem temsilin tüm oyuncularını yürekten kutluyorum. Şimdi sizlere bir şey sormak istiyorum. Acaba temsil sırasında aramızda bir takım tuhaf sesler duyan oldu mu? O tuhaf sesleri çıkaran kişinin sahneye gelmesini rica edebilir miyim? O kişi her kimse sahneye gelsin lütfen. Adın ne senin?
1: Reyna Madur efendim.
3: Bu hıçkırıkları keser misin lütfen?
1: Kesemem efendim.
3: Neden?
1: Bende Tourette sendromu var da.
3: Daha önce hiç duymamıştım ben.
1: Bu nörolojik bir sorun efendim. Elektrik çarpması gibi bir etki yapıyor.
3: Diğer öğrenciler sana ne diyor?
1: Bana gülüyorlar ve benimle alay ediyorlar.
3: Peki öğretmenlerin?
1: Onlar da beni sınıftan atıyorlar öğretmenim.
3: Söyler misin Neyna, senin için ne yapabiliriz? Sana nasıl yardım edebiliriz?
1: Sadece bana diğer öğrencilere davrandığınız gibi davranmanızı isterim.
3: Sevgili kızım. Burası bir okul ve herkes buraya öğrenmek için geliyor. Ama bugün sen bize bir şey öğrettin. Çok önemli bir şey. Ben de okulumuz adına sana söz veriyorum. Burada herkes sana diğer öğrencilere davrandığı gibi davranacak. Tamam mı? Gidebilirsin.
1: Va, va. Sıradan bir öğretmen ça, ça, sadece öğretir. İyi bir öğretmen öğrettiği şeyleri anlamamızı sağlar. Ça, ça, ça. İyi bir öğretmen hayatınıza nasıl uygulayacağınızı gösterir. Ama bazı öğretmenler bize ilham verir. İşte Baykan va, va. Benim için öyle bir öğretmen.
0: Baykan hepimiz için ilham kaynağı olmuştu.
1: Benim için hala öyle. Ça, ça. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Ben öğretmen olmak için doğmuşum efendim. Ça, ça, ça,
4: ya,
1: ça.
4: İyi ama Bayan Madur, bu durumda öğrencilerinizi idare edebilecek misiniz acaba? Ça. Konuşma bozukluğu olan bir öğretmen görmemiştim.
1: Efendim, Tourette sadece konuşmamı etkiliyor, zekamı değil.
0: Bayan Madur, benimle gelin.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim efendim.
4: Kötü bir seçim.
5: Günaydın,
1: günaydın efendim.
5: Efendim.
1: Ulusal Bilim Fuarı mı?
0: Son 2 yıldır büyük ödülü okulumuz kazanıyor. Bay Vadya sayesinde bilim ekibimizin sorumlusu. Bu yıl da ödül bekliyoruz. Dokuza sınıfı. Zeki öğrencilerden oluşuyor. En iyiler hep bu sınıftan çıkar.
1: Efendim, ben de 9C'deydim. F sınıfı mı? Daha önce... Ça, ça! 9F sınıfı yoktu.
0: Evet, eğitim hakkı gelişimi sayesinde artık var. Sadece 14 öğrenci.
1: Sadece 14 öğrenci mi var? Peki ama... Bu sınıf neden boş?
0: Çünkü bu sınıfın öğretmeni ayrıldı. Dönmemek üzere. Size dürüst davranacağım. Acilen bir öğretmene ihtiyacım vardı. Size bu işi teklif etmemin sebebi de budur.
1: Ça, ça.
0: İçinizde...

0: de bir ışık gördüm ve bu yüzden risk almaya karar verdim. Normal şartlarda size bir iş teklif etmezdim. Ama şu anda ne şartlar normal ne de bu sınıfın öğrencileri. İsterseniz bir kez daha düşünün.
1: Ben yeterince düşündüm zaten. Bu işi çok istiyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratmam. Ayrıca bu sınıftakiler de sadece birer çocuk. Ne kadar kötü olabilirler ki?
2: Hanımefendi, 9F sınıfına mı ders vereceksiniz?
1: Evet, niye sordunuz?
2: Hiç, harika. Hanımefendi, 9F yukarıda, bu taraftan gitmeniz gerekiyor, şuradan.
1: Biliyorum,

0: Hadi gelin arkadaşlar.
1: Eski püskü yerde nereden çıktı?
0: Burayı hiç temizleme olar mı gerçekten?
1: Bizi niye buraya getirdiler ki?
0: Hiçbir yankı var.
1: Her taraf tozlu tozlu.
0: Sizce buna ne yapacağız burada çocuklar?
2: Hiç temizlememişler.
1: Aa, nasıl boşversene.
2: Çok kirli.
0: Hadi.
1: Neden temizlememişler? Güzel
2: bir yer
0: benim. Her gün temizler. Burası benim. Burası değil.
1: Tamam. Hayır. Sen alamazsın, hayır. Bana ne?
2: Şuraya gel.
0: Hayır dostum. O öyle deyince.
2: Kafanı çalıştır kendini.
1: Tamam mı? Sen şu kırığı al hadi.
0: Çok fena yapar.
1: Evet.
2: Ben gerçekten mi?
1: Dengede istiyor. Durabilirsin bence.
3: Bence şanlama sadece sigara konusunda güvenli.
1: Sonuçta bir şey fark etmiyor.
3: İlgi konusunda değil. Peki.
1: Ne yapıyoruz çocuklar?
0: Sen ne zaman başladın?
1: Aa, güzelmiş.
2: Onlara ne isim
1: deneyebilir
2: verelim?
1: Miyim? Hadi bahse giren var mı? Paraları görelim.
2: Evet. Kimsenin bir fikri yok mu?
1: Neden şaşırdın ki?
2: Edi ile Büdü'ye ne
1: ben
2: dersin?
1: De katılayım.
2: Peki. Hayır olmaz.
1: Sana bunu getirdim.
2: Farelerim şoka girip ölür. Farelerimin yanında içme şunu. Ciğerlerini mahvedeceksin.
1: Hiç baksana şansın Rabinder. Yok dostum.
4: Bahse girelim mi? O kekeme fazla dayanamaz.
1: Evet.
0: Kekeme olduğunu bence kim söyledi?
5: Hademe Şanlal söyledi.
3: Bence Şanlama sadece sigara konusunda güvenmelisin. Bilgi konusunda değil.
1: Ver şunu hadi.
0: Sakın bana karşı geleyim deme, tamam mı?
1: Ver onu bana. İşte.
0: Tamana. Bahsi kazanırsan ne alacaksın?
4: Yeni çıkan bir ojeyi. Katrina da onu kullanıyormuş.
0: Neyi kullanıyormuş?
3: Kızım, Katrina'nın parmaklarını bütün dünya görmek istiyor. Sen parmak yerine ne göstereceksin? Ayıkladığın bamyaları mı?
2: Kes sesini.
0: Tamam çocuklar, tamam. Bahisleri açıklıyorum. Bayan kekime 10 gün dayanamaz diyorsanız 10 rupi. Bir hafta dayanır diyorsanız 60 rupi vereceksiniz.
2: Ben varım.
0: Tamam, ne
2: 5
0: kadar?
2: 5 rupi koyacağım.
0: Bahis topluyoruz burada, dilenmiyoruz.
2: Al şu 30 rupiyi de kapa çeneni.
1: Benden de 20 rupi.
0: Başka bahse girmek isteyen var mı? Korkmayın hadi.
6: Sen ne dersin? Katılacak mısın?
3: Kim giriyor bahse? 9P öğretmeni üzerine.
2: Aa,
3: ateş yakacak.
2: Evet.
3: Gözleri
2: evet.
3: Yanacak. Bu bir av ve bu sınıf onu avlayacak.
2: Evet.
3: Sen koca bir deniz. Biz de senin köpek balıkları.
2: İşte
3: eğer ki kemeyse bir akvaryum balığı. Burası bizim bölgemiz. Kimseyi bırakmayız.
0: Evet, evet, evet.
3: Yeah.
0: Evet.
3: Ha,
5: bu harika.
3: Ha,
2: evet, çek, evet.
0: Ye, ye. Yeah, yeah.
3: Çek, hey. Çek. Ha, ha.
2: Va. Dandan. İşte geldik.
0: Benim de çok uykum var.
5: Aa,
0: eve gidip uyuyacağım.
5: Gerçekten çok uykum var.
2: Bu ne böyle? Çok
4: hadi hadi geç
2: var.
4: Ya. Geç
5: hayır,
4: yine dedim.
2: Ders yapmak istiyorum.
0: Hadi ama
5: arada kalma. Tamam hadi
2: acele
5: geç.
2: Et hadi.
0: Defterimi unutmuşum.
2: Dışarı çıkmak istiyorum.
5: Çok hayır, fazla uğraşmanı duracağım oraya.
2: Biraz sessiz ol.
4: Ödevimi de
0: bugün
4: yaptım.
0: Bugün önde ben oturuyorum.
2: Hadi şuraya gelin.
5: Dersen oturdum, ders ben oturdum.
0: Ama öyle anlaşmamıştık. Önde ben oturacağım. Ne?
5: Tamam sen nasıl istiyorsan.
2: Bunu göstersene.
0: Beslenme çantamı da unutmuşum. Bana yiyecek bir şeyler verir misin?
5: Ben evde unutmuşum. Yarın getiririm diyordum. Tamam yarın getiririm sana.
2: Bilmiyorum canım.
5: Evet.
2: Biraz garip.
5: Hayır bak geçen hafta konuşmadık. Dün konuştuk.

0: konuştuk.
1: Şuna baktın mı?
0: Evet, dün konuştuk.
1: Dur göstereceğim. Bekle.
0: Tamam, peki.
1: 32. sayfada.
2: Çocuklar, ben yeni öğretmeniniz Neyne Madur.
0: Bu ne böyle?
1: Bu
0: çok
1: ne?
0: Komik.
2: Eğitim sınıfta ya da okulda geçen saatlerle sınırlı değildir. Bu yüzden ne zaman bana ihtiyaç duyarsanız bu numaradan arayabilirsiniz. Affedersiniz.
3: Efendim, ne zaman istersek mi?
1: Harikaydı, evet.
3: Kadınlara saygı gösterin biraz.
1: Saygı.
0: Evet, evet, doğru. Kadınlara saygı.
4: Kadınlara saygı.
2: Tamam. Önce yoklama yaparak sizleri tanımak istiyorum. Ateş? Ateş.
0: Burada, burada.
3: Benim efendim.
2: Aşvin. Bak, bak.
4: Evet, evet, evet.
0: Evet.
2: Arun Dadi.
1: Vah, vah, vah. Burada efendim.
2: Kilam.
0: Çabu, bu, bu, bu. Buradayım efendim. İyi kapmışım değil mi?
1: Çok iyiydi.
2: Öyle görünüyor ki yoklamadan çok benim rahatsızlığımla ilgileniyorsunuz. Öyleyse onunla başlayalım. Bende Tourette sendromu var. Tourette sendromu nörolojik bir rahatsızlıktır. Beyindeki nöron bağlantıları gevşediği zaman küçük şoklar yaşanabiliyor. Tourette sendromu hakkında bilmek istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz çocuklar.
1: Aa, efendim, telefonunuzun zil sesi ne?
3: Ben söyleyeyim. 1-2 çaça, 3-4 çaça, 5-6 çaça. Eminim böyle bir şeydir herhalde.
1: Evet, evet, kesinlikle. Doğru söylüyor.
5: Benim farelerim de bu aralar aynı sesi çıkarıyor. Tuder sendromu olabilir mi acaba?
4: Farelerin nasıl rap yaptıklarını duydunuz mu? Efendim abi, bir örnek verebilir miyim? Çiçu çiçu, fareler çiçu diyor, öğretmen çaça diyor. Bu sınıf size göre değil, burası bir okul. Hayvanat bahçesi değil, bayan kekeme. Neden hep kekeliyorsun? Çıkardığın seslerle kafa şişiriyorsun. Hıçkırıklarını da al yanına. Hadi koyul yoluna. Evet. Çiçu çiçu, fareler çiçu diyor, öğretmen çaça diyor. Bu sınıf bize göre değil. Çiçu çiçu, fareler çiçu diyor, öğretmen çaça diyor. Bu sınıf bize göre değil. Çiçu çiçu, fareler çiçu diyor, öğretmen çaça diyor. Çiçu çiçu.
2: Çiçu çiçu, fareler çiçu diyor. Öğretmen çaça diyor. Öğretmen çiçi diyor. Çuçu. Neden durdunuz? Kutlarım sizi. Tam da benim yaptığım gibi yaptınız. Evet. Aramızda tek bir fark var. Sizler istediğiniz zaman durdurabiliyorsunuz ama ben durduramıyorum. Biliyorum. Benim bu okulda ne kadar kalabileceğime ilişkin bir takım bahisler dönüyor ortada. Ama şunu bilmelisiniz ki ben buraya pes etmek için gelmedim. Öğretmek için geldim. Ravinder? İşte sana 100 rupi. Ben de kalacağıma bahse giriyorum. Al hadi. Gerçek bir bahisçi asla sözünü çiğnemez.
0: Yakalandı.
2: Ne dersiniz? Çiçu çiçu bittiyse dersimize başlayabilir miyiz artık?

0: sınav çok zordu. Haksız mıyım?
1: Şu kızı görüyor musun ha? 9A'nın en iyi öğrencisi. Harika.
2: Ben de 9F'nin en iyi öğrencisiyim. Güzel kızlara bakma da.
3: Hey! 9F'nin tembelleri. Şu topu atsanıza.

0: Bana bak, kendine gel. Derdin ne senin ha? Bunu neden yaptın?
1: Topumuza ne yaptığını gördün.
0: Evet, topun durumu kötü. Ama seninki daha kötü olacak.

0: Ateş.
1: Bırak beni.
2: Kesin şunu. Hadi. Kalkın dedim.
1: Yürü. Efendim. Efendim topumuzu ne hale getirdiler?
2: Merak etmeyin efendim. Topun üstünde bir damla kan yok. Bakabilirsiniz.
3: Sen. Hemen müdürün odasın.
2: Peki efendim.
3: Hadi. Hadi. Çabuk ol.
4: Yürü. Hadi. Hadi.

0: Bugün erkencisiniz efendim.
1: Evet, kütüphaneden birkaç kitap almam gerekiyordu. Dersten önce uğrayayım dedim.
0: Yani burada biraz daha kalmayı düşünüyorsunuz ha?
1: Şamlal, ben sana bir şey sormak istiyordum. 9F sınıfı hakkında. Söyler misin, kim o çocuklar?
0: Efendim, şu oyun sahasını görüyor musunuz? Eskiden orada bir devlet okulu vardı. Ve yolun karşısında çöplük gibi bir gecekondu mahallesi. Her şey mükemmeldi. Çöpler o çöplüğe atılıyor, o mahalledeki çocuklar da belediye okuluna gidiyordu. Derken okul arazisinin kiralık olduğu ortaya çıktı. Ve o çocukların geleceği tartışma konusu oldu. Sen Loktor Yönetim Kurulu da belediyeye yardım etme teklifinde bulundu. Devlet eğitim hakkı diye bir kanun çıkarmıştı. Böylece okulun öğrencileri de Sen Loktor'un öğrencileri oldu. Okul arazisi de satın alınıp Sen Loktor'un bahçesine eklendi. 9F. İşte o gecekondu mahallesinin çocukları.
1: Peki aileleri bu 14 çocuğun ayrı bir sınıfa alınmasını sorun etmiyor mu?
0: Ailelerin sorun edebileceği çok daha önemli meseleleri var efendim. Sofralarına yemek koyabilmek ya da su alabilmek için sıraya girmek. Başlangıçta bu gecekondu çocukları buradaki çocuklara uyum sağlayabilmek için çaba gösterdi. Ama buradakiler onları asla kabullenmedi. Hatta öğretmenler bile bu konuda hiç yardımcı olmadı. Bu yüzden de gecekondu çocukları isyan ediyor. Siz şu son 7 aydır o sınıfa gelen 8. öğretmensiniz.
2: Evet, hadi yap şunu.
3: Çok mu istiyorsun? İşte bu, tam isabet.
0: Ne var, ne var? Yine ne oluyor?
3: Hey, hangisi?
0: İlk sorunun cevabını üç.
4: Çin'e tamil payan şefam Chennai

0: 9 F'ye dayanabilecek misin?
1: O kadar da kötü değiller. Acaba onlar bana tahammül edebilecek mi?
0: Bu arada o kitap 9. sınıf müfredatında yok.

0: Size söylemiştim Bayan Madur. Onlar buraya ait değil. Onlar yüzünden sıkıntı çektiğiniz için üzgünüm. Okuldan uzaklaştırılmaları gerektiğini düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Efendim, bu çok utanç verici bir durum. Aslında ben onlara kimya dersinde sıvı azotun nasıl genleştiğini anlatmaya çalışıyordum. Çok üzgünüm efendim. Patlayacağını hesaba katamadım. Çok özür dilerim ama onların bir suçu yok.
0: Tam olarak neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Biz mı sanıyorsunuz ha? Bu sınıf yüzünden bütün okul sıkıntı mı çekecek?
1: Çocuklar sınıfınıza gidin hadi.

0: Bayan Madur, hepimiz bunu, onların ne yaptığını biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Ama yine de onları koruyorsunuz.
1: Evet, haklısınız. Sizin de dediğiniz gibi bunun onların hazırladığı bir şaka olduğunu biliyoruz. Ama yine de yaptıkları şey planlama, öngörü ve zeka gerektiren bir şey. Efendim, inanıyorum ki bu enerjiyi doğru bir biçimde yönlendirebilirsek bir gün okulumuzun gururu olabilirler. Temin ederim.
2: Bu çok saçma bir hayal Bayan Madur. Onlar buraya ait değil, olmadılar ve hiç olmayacaklar.
1: Olacaklar efendim. Belki de buraya ait olmaları için yeterince çabalamamışsınızdır.
2: Siz bana karşı mı geliyorsunuz?
1: Efendim, sadece biraz zamana ve çabaya ihtiyaç var.
0: Ne kadar zamanı?
1: Anlamadım.
0: 9 F sınıfı ve kendiniz için bir tarih belirleyin.
1: Dört ay diyelim, bitirme sınavlarına kadar.
0: Peki 4 ay sonra ne olacak?
1: Efendim, sınav sonuçları durumu gösterir zaten. Ona göre siz de doğru bulduğunuzu yaparsınız. Ama lütfen önümüzdeki 4 ay boyunca bu konu açılmasın. Rica ediyorum.
0: Pekala.

0: Kulağınızı rahatsız etti değil mi?
1: Hı?
0: Bu okulda öğrenciyken bu sesi çok duymuştum. 17 yıl sonra yine burada duyuyorum. Hem tebeşirden hem de sizlerden. Okulda sürekli yaptığınız şey bu değil mi? Herkesi rahatsız eden sesler çıkarmak. Ça ça! Neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Hiç kimsenin direncinizi kıramayacağını mı? Hı? Ça! Belki sizi çok şaşırtacak ama burada hiç kimsenin niyeti size boyun eğdirmek değil. Ça! Biz sadece size bir şeyler öğretebilmek istiyoruz. Tebeşirin en harika yanı ne biliyor musunuz? Ucundan küçük bir parça koparırsanız artık cızırdamaz oluyor. Ça! Ça! Küçücük bir parçayla, küçük bir değişiklikle. İşte fark burada. Ça! Ça! Neden ve neden olmasın arasındaki fark. Bitirme sınavlarına 4 ay kaldı. Şimdi hepiniz karar vermelisiniz. Bu küçük değişikliği yapmak istiyor musunuz? Yoksa cızırdamaya ça ça devam mı edeceksiniz? Yarın saat tam 9'da görüşmek üzere. Gelmeyecek olursanız 9'u 10 geçe gidip müdüre istifamı vereceğim. Ama eğer gelirseniz o zaman baştan başlarız. Nedenle değil, neden olmasınla.

0: Bayan Madur haklı. Sesimizi çıkarmak istiyorsak sınavları geçmeliyiz.
1: Heh, bayan kekeme demedin.
2: Eğer o olmasaydı okuldan uzaklaştıracaklardı.
3: Onun bilim projesine birer kobay mı olmak istiyorsunuz? Niyetiniz bu mu yani? Bence yarın hiçbirimiz okula gitmemeliyiz.

0: Siz neden okulda değilsiniz? Hadi kalkın çabuk.
1: Derse başlamadan önce dün verdiğim ödevleri toplayacağım.

0: Bu Yunan profesörün en önemli özelliği nedir biliyor musunuz bakalım?
1: Bunlar Amerika'nın vizyonel şairleri diye adlandırılır.
2: Ama birbirlerinden uzaktır. Bu kuvvete ne ad verilir?

0: Matematikle başlayalım mı?
1: Sen Loktor okulu her yıl olduğu gibi bu yıl da akademik mükemmelliğe yeni standartlar getirer, öğrencilere onurlandırma.

0: Olmak istedi. Öğrenci komisyonu başkanı Van Vadia'ya en iyi öğrencilere rozetlerini takmasını ve bu vesileyle bir konuşma yapmasını rica ediyor. Suliki Bakaraba, 9A'dan Natasha Kan, 9A'dan Akşay Velma ve 9A'dan Saha Valmani.
1: İnsanlar rol modellerini ararken genellikle tarihe bakma eğilimindedir. Ama sizlerin örnek alabileceğiniz kişiler işte tam karşınızda. Böyle başarılı öğrencilerle bu sahneyi paylaşmak sizin de amacınız olmalı. Ve sizler, şu anda sahnede bulunan öğrencilerimiz, sizlere verilen bu başarı rozetlerinin sorumluluğunu iyi taşımanızı istiyorum. Gerçek bir sen Lockter'lı olmanın sorumluluğundan söz ediyorum. Şüpheye düştüğünüz zaman şunu hatırlayın. O rozetler size değil. Siz rozetlere değer kattığınız için buradasınız.
2: Dersi burada mı yapacağız?
3: Bu da nereden çıktı ya?
4: Merhaba çocuklar. Gelin gelin gelin hadi. Yerlerinize oturun.
5: Evet. Hadi şuraya geçeyim.
4: Bugün dersimizi burada yapalım dedim. Ayrıca bugün yeni bir yoklama türü deneyeceğiz. Hazır mısınız? Ateş. Kilam. Oru. Tamana. Ashwin. Ravinder. Ragu. Tara. Arun. Akash. Aferin size benim kıymetli yumurtalarım. Hepiniz buradasınız. Onlar haşlanmış yumurta. Yani isterseniz yiyebilirsiniz. Yumurtalar havadayken her yere gidebilirlerdi. Ama hepiniz onları yakalamayı başardınız. Matematiksel olarak o yumurtaların uçuşunun denklemine parabol denir. Ça. Siz henüz bu denklemi okumadınız. Ama yumurtaları yakalayabildiniz. Yani hepiniz şimdiden birer matematikçisiniz.
6: Yani her gün yumurta mı yakalayacağız?
4: Şimdi de denklemi öğrenelim.
7: Öğretmenim bence bir tek Ora anlamadı. Yumurtayı atınca kaçmaya çalıştı.
6: Hayır. Sadece ben salı günü yumurtaya dokunamam. Yapma. O kadar.
4: Ama Ora da bize biraz fizik dersi vermiş
6: Nasıl
4: oldu.
6: Nasıl yani?
4: Yumurtanın yolundan çekilmek için bir kuvvet uyguladı. Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Oru bize Newton'un hareket yasasını öğretti. Yürümek, oturmak, kalkmak, koşmak. Bunları küçükken öğreniriz. Şimdi de bir denklem olarak öğreneceğiz.
8: Efendim, madem her şeyi biliyoruz, neden okula gelerek vakit harcıyoruz? İstediğim zaman düz bir çizgide yürüyebilirim, değil mi Pankaj?
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
11: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
12: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
13: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: İndirimin makbulü 1 kilo kavrulmuş badem sadece 449 lira 90 kuruş. Cuma'da

0: An Pazar An Makbul mağazalarında.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimesi,
3: dimes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
5: Yine ne söyleniyorsun H5?
4: Devrelerim şişti, H5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
5: Şarj olmaya mı?
4: Ah, de şarj olmaya. H5'i
6: durdurabilirsem. Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
7: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Yaz dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. O zaman önce bime, sonra okula. Çocukların çok sevdiği okul ürünleri, anne babaların çok seveceği fiyatlarla 23 Ağustos'ta BİM'de. Üstelik tam 150 ürün 22 Ağustos 2025 afiş fiyatlarıyla.
4: Sadece durulada.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
10: Her anın Double Shot Ice Break.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım, sen de durula.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 20

0: turnuvada varımızla, yoğumuzla milli takım için oynayacağız.
1: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
2: Türkiye'nin sahibinden .com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi. Bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Sınıfta olman gerekmiyor mu?
9: Evet efendim. Çok
10: peki,
9: özür dilerim.
10: Peki tamam çocuklar. Galiba size ne demek istediğimi pek iyi anlatamadım.
11: İstediğimiz kadar uğraşalım. Asla 9A gibi olamayız.
12: Ayrıca bunu istemiyoruz da. O başarı rozetleri sadece koca bir gösteri.
9: Ne demiş hatırlayın. O rozetler size değil, siz o rozetlere değer katabilirsiniz.
13: Doğru söylüyorlar. Bütün bunlar oyun.
10: Galiba Tourette sendromu olan ça sadece ben değilim.
14: Hangi eşit fırsatlar? Eminim 9A'dakilerin her işlerini yapan hizmetçileri vardır.
12: Hem bu neden bu kadar önemli anlamıyorum. Alt tarafı bir rozet işte.
10: O rozet başarının simgesi Atiş. Ve sizler de kendi rozetlerinizi alabilirsiniz. Sadece eşit fırsatlara ihtiyacınız var.
13: Hangi eşit
10: var?
13: Fırsatlardan bahsediyorsunuz? Eminim 9A'dakilerin her işlerini yapan hizmetçileri vardır.
15: Oysa biz su alabilmek için bile 50 metrelik bir kuyrukta beklemek zorundayız.
13: Bu okulun öğretmenleri de bizim o rozetleri almamıza izin vermez.
15: Evet çok doğru söylüyor.
9: Bizi sevmiyorlar bir kere.
15: Ona katılıyorum. Bizi sevmiyorlar.
9: Tatsız değil kesinlikle.
15: Evet.
9: Ne yapacağız bilmiyorum.
15: Kesinlikle öyle. Bunu bilmiyor ki.
8: Beni görmek istemişsiniz.
16: Evet Bay Vadiye. Buyurun oturun lütfen. Bayan Madur sınıfının da başarı rozetine aday olmasını istiyor.
8: Herhalde şaka ediyorsunuz.
16: Hayır.
10: Komik olan nedir Bay Vadiye? Teknik olarak bu unvan herkes için. Yani 9F sınıfındakiler de bu okulun öğrencileri olarak aynı hakka sahipler. Yoksa onlardan biri kazanır diye mi endişelisiniz?
8: Evet. Onların da aday olmasını istiyorsunuz demek. Öğrenci konseyi başkanı olarak buna itirazım yok. Ama bilmelisiniz ki o rozete aday olabilmesi için bir öğrencinin final sınavlarında gösterdiği başarı %90'ın üstünde
16: evet, olmalı. Kural bu, en az %90.
10: Anladım efendim, teşekkür ederim.
8: 9F'dekiler sınıfı geçse bile yeter Bayan Madur. Özellikle de öğretmenleri sizken. Bayan Madur kendine özgü yöntemlerini sizinle paylaştı mı?
9: Ça.
8: Mesela bugün bahçede yaptığı derse yumurtalarla başladı. Oradan parabola yani matematiğe geçti. Sonra aniden yön değiştirip fizik yasalarını anlattı. Yaptığınız fizik dersi miydi, matematik mi? Yoksa yemek dersi mi?
10: Öğretme yöntemlerimle bu kadar ilgilenmenize çok sevindim Bay Vadiye. Ama okulun dışındaki dünyada hayat bizi belli konulara göre sınamıyor değil mi?
8: Bayan Madur, bu sınav aynı zamanda sizin de sınavınız olacak. Hoşunuza gitse de gitmese de sınav günü o sınıfta olacaklar. Ama merak etmeyin. %90'ın üstünde başarı kazanan olursa rozetini büyük bir mutlulukla takacağım.
10: Teşekkür ederim efendim. Unutmadan Bay Vadiye, bence şimdiden fazla rozet hazırlatın, olur mu? İyi günler efendim.

0: Veli toplantısına hoş geldiniz.
1: Evet.
2: Evet efendim, bence de çok iyi. Evet.
3: İyi günler efendim, hoş geldiniz. Buyurun.
2: Nasılsınız?
0: Hoş geldiniz.
4: Gerçekten çok çalıştınız.
3: Hoş geldiniz.
0: Evet, tabii.

0: aferin sana canım.
1: Teşekkür ederim.
2: Tamam,
1: İyi günler.
2: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Günaydın. Oturun.
2: Hoş bulduk.

0: Evet, görüşme sandığımdan daha iyi gitti.
1: İyi günler. Teşekkür ederiz.
2: Veli toplantınız nasıl geçti?
3: 5 fincan çay ve 0 veliyle.
2: Ya. Derslerinizi bahçede yapıyorsunuz ya. Belki toplantıyı da sınıf yerine öğrencilerin evinde yapmalıydınız ha?
3: İlk defa sizinle aynı fikirdeyim Bay Vadia. Teşekkür ederim.
4: İyi günler öğretmenim.

0: topu al parayı. Bul topu al tamam, parayı. Hadi bahisleri göreyim.
1: Şurada.
0: Hadi parayı
1: al
0: ver.
1: Al bakalım. Tamam. Şurada.
2: Orada mı?
0: Hadi bakalım başlıyoruz.
1: Benden 10 rupi.
0: Tamam mı?
2: Ravinder.
0: Merhaba Bayan Madur. Burada ne işiniz var? Her şey yolunda mı?
2: Bugün veli toplantısı vardı. Velinle birlikte niye
3: geldiniz? Kaçın çabuk, polisler geliyor.
4: Hadi hadi acele edin.
0: Hadi çabuk acele kaçın hadi. Polis geliyor. Hadi. Toparladım.
4: Hadi yürü.
0: Acele edin hadi.
4: Yürü yürü yürü. Acele
3: durun,
4: et
3: hadi. Kaçmayın.
0: Hadi
3: yakalanın şunları.
2: Ravinder. Ravinder.
0: Hadi.
4: Acele et.
2: Ravinder. Ravinder.
5: Burada ne işiniz var?
2: Tara.
5: Bugün tatil değil mi?
2: Tatil mi? Bugün okulda veli toplantısı vardı. Annenle baban niye gelmedi?
5: Annem balık pazarında çalışıyor. Babam da yok artık.
2: Ah, çok üzüldüm Tara. Bilmiyordum.
5: Yok, babam ölmedi. Ama artık bizimle yaşamıyor.
6: Kaç saattir burada bekliyoruz. İlerlemiyor işte beyefendi. Ne yapalım yani? Biz de sırada bekliyoruz.
7: Merhaba öğretmenim. Nasılsınız?
2: Merhaba efendim.
6: Ay, kaç saattir merhaba. Burada bekliyoruz.
8: Merhaba.
6: Kaynak
8: sizin
6: lütfen.
8: Evde de mi su yok?
6: Size diyoruz. Hadi hadi yürü. Yürü doldur şunu.
7: Gördün
6: mü?
7: Bir saniye.
6: Ben de aldım. Çekil şundan.
7: Benim
6: önüme geç. Kaç saattir sırada bekliyoruz.
7: Lütfen.
6: Ben sadece yarım kova dolduracağım. Tamam mı? Daha öncelikliyim.
1: Ha, Bayan Madur.
2: Aşvin.
1: Bu bizim tezgahımız. Anne, bu benim öğretmenim Bayan Madur.
2: Merhaba.
9: Öğretmen hanım, benim oğlum şak meyvesi gibidir. Sert bir kabuğu vardır ama içi son derece yumuşak ve tatlıdır. İnanın bana.
1: Anne, bence şak meyvesini bilmiyor.
9: Daha önce yemediniz mi?
2: Yemedim. Spor salonunda buluşalım.
10: Ne oldu? Gidecek miyiz?
2: Gelin gelin gelin bakalım. Oturun hadi. Ravinder. Buraya gel. Otur hadi çabuk. Aşvin. Bugün ilk dersimize Ravinder verecek. Bize o kağıt oyunundan ne kadar kazandığını söyler misin? Sakıncası yoksa
0: Ayda 8 ya da 12 bin.
2: Bin mi dedin? Hiç fena değil. Peki bunu bize nasıl yaptığını öğretebilir misin?
0: Benimle dalga geçmeyin.
2: Hayır çok ciddiyim. Oru bana şu hesap makinesini ver. 15 kişiyiz. Ben de dahil. Hesaplayalım. 15 çarpı 8 bin.
0: 120 bin eder.
2: Aramızdan birileri yakalanırsa ki bu da bu işin bir parçası. Diyelim

0: ki üçümüz yakalandık. Kişi başına kefalet bedeli 6.350. Geriye ne kalır?
1: 15 çarpı...
2: 100.950 kalır efendim.
0: Peki bunu 15'e bölersek ne eder?
2: 6.730. Bu sorularla nereye varmaya çalışıyorsunuz?
0: Söyleyeyim. Çoğu insan bu hesapları yapmak için hesap makinesi kullanırken... Sen bu makineden bile hızlı yapıyorsun. Ça ça! Ama buna rağmen matematikte kötüsün. Tuhaf değil mi? Ravinder, çok özel bir yeteneğin var. Bunu akıllıca kullanmalısın.
3: Söyler misin? Ders çalışarak ne elde edebilir ki? En fazla bir diploma o kadar. Şu anda bile kapı kapı sabun satarak mezunlardan daha çok kazanıyor.
2: Evet efendim, ama ben sabun satmak istemiyorum.
0: Kim sabun satmanı istiyor ki? Bahse girmek istiyorsan gir, ama yasa dışı bahislere değil tabii. Yasal olanlara girmeyi öğren. Dünyanın en büyük, en önemli bahislerine gir. Mesela borsada işlem yapmayı öğren. Kim bilir? Belki ülkenin en büyük yatırım bankacılarından biri olursun. Ama bunun için çok iyi hazırlanman lazım. Yani ders çalış.
4: O matematikte çok iyi. Özel bir yeteneği var. Peki ya bizler?
1: Evet efendim. Bir okuldan böyle birkaç öğrenci çıkar. Geri kalanları işe yaramaz bence.
5: Bence çok haklı. Mesela ben tamamen işe yaramaz biriyim. Fen de, matematik de, coğrafya da koca bir sıfırım. Göbeğim kadar koca bir sıfır.
0: Kilam, bir ototamircide çalışıyorsun. Ça ça! Bir araba niye dördüncü viteste ikinci vitesten daha hızlı gider?
5: Dördüncü vitesteyken sürtünme daha az olduğu için tekerlekler daha hızlı döner.
0: İşte bu fizik. Tamana, bamyaya tuzu ne zaman eklemek gerekir? En başta mı yoksa...
1: En başta eklenmez efendim. Çünkü başta eklenirse sulanır ve yapış yapış olur. Bu da lezzetini etkiler.
0: Yani tuz eklemek nemini salmasına yol açıyor. Bu da kimya işte. Bana sorarsanız, hepiniz kendi konularınızın uzmanı olmuşsunuz. Ama usta olduğunuz bir şey daha var. Her konuda suçu şartlarınıza atmak. Ça ça ça. Defterlerinizin son sayfasını açın. Size 10 dakika veriyorum. İyice düşünün. Kendinizde en çok nefret ettiğiniz şeyi, en büyük korkularınızı tek tek yazın bakalım. Hadi.

Korkularla dolu bu sayfalar sizin hayat hikayeniz. Onu bir defterin arkasına hapsettiniz. Çat çat çat. Ama bu korkuları kabullenirseniz onlar da sizi uçuracak bir rüzgara dönüşür. Hı? Çat. Hadi benimle gelin. Gelin. Artık korkularınız sizin gücünüz olacak, zayıflığınız değil. Gitmelerine izin verin ki onlarla uçabilirsiniz.

0: Termometre lütfen.
1: Kızıl etesi olan. Efendim, basket topu lazım. Efendim, bizim bir tartıya ihtiyacımız var. Hadi.
2: Bu işinizi görün.

0: Hey, biri mi hastalandı?
1: Evet, basketbol topu.
0: Sakın onlara bulaşayım deme.
2: Topun potansiyel enerjisi, yüksekliği, kütlesi ve yer çekimi ivmesine bağlı olarak değişir. Top yere çarpıp zıpladığında potansiyel enerji, kinetik enerjiye ve ısı enerjisine dönüşüyor.
1: Evet efendim, ders programımız aynı değil mi?
2: Hazır mısınız?
1: Biz niye onlar gibi eğlenmiyoruz?
0: Sevgili kızım, mükemmellik eğlenilerek kazanılmaz. Sıkı çalışmak gerekir. Sen Lotger'in en büyük umudu 9A sınıfı. 9F sınıfı değil. Hadi gidelim.

Sen onu tut, ben de bunu. Gördüğünüz gibi sıvı sıvıyı çekiyor. Bu kohezyon. İplikle suyun arasındaki çekim kuvveti de alezyon.

0: Bir şey soracağım. İkinizin arasındaki çekim alezyon mu, kohezyon mu?
1: İşte bu da enerjinin korunumu formülü. Biliyor muydunuz? Pusulanın olmadığı zamanlarda kaptanlar ve denizciler yönlerini ellerini şu şekilde uzatarak tespit ederlermiş. Onlara yollarını kutup yıldızı gösterirmiş.
2: Bu da ne böyle? Bazen Bay Vadya'nın notlardan ve projeden başka bir şey önemsemediğini düşünüyorum.
3: Bence o sadece bizim en iyi olmamızı istiyor. Onun gibi biri bizim için şans.
2: Evet, hayır, geri çekilin. Evet.
4: Biz şanslıyız. Ama onlar kesinlikle daha mutlu.
5: Evet, çocuklar gelin şöyle. Hazır mısınız?
6: İşte bak.
4: Merhaba.
3: Selam. Merhaba. Sen eve mi gidiyorsun?
4: Bilim projesine çalışıyorum. Neredeyse bitti. Görmek ister misiniz?
3: Ne?
4: Görmek ister misiniz?
3: Evet.
4: Gidelim mi?
7: Hadi.
4: Gelin lütfen. Hadi. Hadi gelin. İşte. Buraya güneş panelleri koyduk. Fotovoltaik prensibine göre...
3: Çeneni yorma Natasha. Onlar böyle şeyleri anlayamaz çünkü... Güneş kondu olsaydı belki o zaman anlarlardı.
4: Akşay.
3: Peki, Bayan Nena ile basketbol çalışmalarınız nasıl gidiyor bakalım?
8: Bu güneş panellerinin hepsi yanlış yöne bakıyor. Panellerin yüzleri mutlaka güneye dönük olmalı. Tıpkı eski Yunan ve Roma evlerinin pencereleri gibi. Güneşinizin konumu sabit kalabilir. Tek yapacağınız panellerin yüzlerini şu yöne 19 derece eğmek.
4: Tamam ha? Bunu nasıl yapabildin? Yani bunları nasıl öğrendin?
8: Basketbol oynarken.
2: Akşay, ben bu denklemi bir türlü anlayamıyorum. Bir yanlış mı var acaba? Veriler yanlış olabilir mi?
4: Bir dakika. Bence Einstein denklemini değil, Planck denklemini kullan. Alayım. Planck denkleminde bir sabit vardır ve bu sabit H ile gösterilir. Sonra da...
2: Ne kadar uğraşsam da sabitlenmiyor bir türlü.
3: Bir de bunun nedeni.
8: Onunla yapıştırabilirsin.
9: Neler oluyor? Hı? O ne?
3: O benim... Bisiklet lastiklerini yapıştırmak için kullanırız bunu.
9: Ekibim ve ben ulusal bilim fuarı için proje hazırlıyoruz. Delik lastik tamiri etmiyoruz. Özür dilerim, yoksa egonu mu deldim? Neyse ki sen delik tamir etmeyi biliyorsun. Çık dışarı.

0: Ateş, ağlıyor musun sen?
1: Saçmalama.

0: Hey Kilam, yanında güneş gözlüğü var mı?
1: Ne yapacaksın?
0: Şu taraftan gelen ışık gözlerimi neredeyse kör edecek de ondan. Aa, meğer bu şu başarı rozetinden geliyormuş. Vadya'nın gözdesine hediyesi olmalı.
1: Ne diyorsun? Akşay Vadya'nın gözdesi mi? Söyler misiniz efendim, rozetimin parıltısını nasıl koruyabilirim?
0: Söyleyeyim yavrum, her sabah uyandığında onu öpmelisin. Tıpkı her gün beni...
1: Hey hey! Durun, yapmayın!
2: Ateş!
1: Durun artık!
2: Ateş! Ateş! Dur artık! Dur dedim sana ateş! İkiniz hemen sınıfınıza.
3: Neden onun tarafını tutuyorsunuz?
0: Bırak tutsun Kilam. Onun da diğerlerinden farkı yok işte.
2: Ateş, senin Akşay için söylediklerini duydum. Vadya nasıl dışlamak için 9F'yi kolluyorsa sen de Akşay'ı aşağılamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Sonra da ağlayıp duruyorsun. Doğru değil mi? Söyle. Ça ça ça. Bu okul asla bizi kabul etmeyecek. Ça ça. 9A'lılar bizi asla kabul etmeyecekler diye. Böyle mi kabul ettireceksin? Hemen sınıfına.
0: Daha ne diyeceksiniz ki? Ne diyeceksiniz? Doğru dürüst konuşamıyorsunuz bile. 4 kere takılmadan 2 kelime bile edemiyorsunuz. Okulda mıyız değil miyiz belli değil. Öyle değil mi ha? Yanlış
2: Ateş!
0: Mı?
2: Ateş! İkiniz de sınıfa.

0: Bence ona vurmalıydınız Bayan Madu.
1: Ça!
0: Bugüne kadar hiç mi el kaldırmadınız acaba?
1: Ça!
0: Merak etmeyin, 9F hak ediyor. Sonunda bunu anlamanıza sevindim. 9F'dekiler öğrenci olmaya uygun değil.
1: Bir şey değil mi Bay Vadia? Bence kötü öğrenci yoktur. Anlatabiliyor muyum? Ça! Ça! 9F ile aramda olanlar ya da olacaklar, ça! Onlarla benim aramda. Ben onların öğretmeniyim. Onlar da benim öğrencim. Ça! Ça!
2: Merhaba. Ben biftek istiyorum.
3: Buyurun efendim.
4: Ben de istiyorum ama iyi bir şey olsun lütfen.
2: Yanında biraz da püre alayım.
3: Hanımefendi, siz ne arzu edersiniz?
1: Ben ça ça ça ben.
4: Ona krema soslu fettuccine getirin ve ızgara tavuk ama bibersiz. Bibere alerjisi var.
2: Tamamdır.
4: Değil mi? Bak katılıyor.
2: Notumu aldım efendim.
4: Senin restoranın epey popüler olmuş. İnternetten baktım da evet. Çok iyi puan vermişler.
2: Bir ara gelmelisin. Vakit bulabilirsen tabii.
5: Gördün mü? Onun nesi var öyle?
1: Çak çak!
5: Herkesin içinde dikkat çekmeye çalışıyor işte.
4: Leyla, beni davet ettiğin için sağ ol.
1: Seni davet eden ben değilim.
4: Okul nasıl gidiyor bakalım?
1: Bak, umrunda mı? Çak!
4: Seninle normal konuşamaz mıyız?
1: Normal ha? Çak! Baba, benim normalim bu. Ve benim normalime katlanamazsın.
4: Senin sorunun tam olarak nedir söyler misin?
1: Benim sorunum şu. Benim yerime sipariş vermene ihtiyacım yok. Bir bankada iş bulmana da. Senden istediğim... Sadece...
6: Sakin ol kızım. Sakin ol.
3: Doğum günü pastanız.
6: Tamam. Buyurun. Çalış tamam mı?
1: Tamam.
4: Hadi önce pastanı keselim.
1: Hepimiz normal bir aile gibi davranalım.
4: Hadi. Şu mumları üfle.
2: Tamam.
4: Sonra da
1: nice yıllara.
2: Şansına kesin. Hayır. Hayır.
1: Hayır yapacağım. Affedersin.
2: Sorun değil. Babam bile bu doğum günümü mahvedemez.
0: Günaydın.
7: Günaydın Bay Vadi. Her şey hazır mı?
0: Kesinlikle efendim.
7: Görmek için sabırsızlanıyoruz.
0: Elbette. Günaydın. Evet. Evet. Akşay. Başlayabilirsin.
3: Herkese iyi günler. Güneş ışınları fotovoltaik malzemenin üzerine düştüğünde elektriğe dönüşüyor. Güneş pili yapmak için kullanılan prensip budur. Önce uygulamayı görelim, ayrıntıları daha sonra konuşuruz. Bu halojen lambanın güneş olduğunu varsayalım. Güneş ışınları camın üzerine dik açıyla düştüğünde maksimum emilime tanık olacağız. Burada gördüğünüz gibi.
8: Tebrik ederiz. Evet, harika bir proje. Gerçekten iyi iş çıkardın. Evet haklısın. Bu da ne? Bu duman nereden geliyor?
2: Çocuklar iyi misiniz?
8: Tanrım, yanıyor muyuz?
3: Kalın
1: ol.
0: Ekibim adına hepinizden özür diliyorum. Lütfen kusura bakmayın.
7: Bay Vadia, lütfen bu sorunu halledin.
0: Özür dilerim efendim. Ne oldu?
3: Bilmiyoruz efendim. Aslında defalarca kontrol etmiştik.
8: Evet efendim. Her şey yolundaydı.
0: Her şeyi kontrol ettiğiniz emin
3: misiniz? Evet. Bizzat ben kontrol ettim. Fan, yel değirmeni, tren hepsini. Bu nasıl oldu? İnanın bilmiyorum efendim.

0: Dün verdiğim denklemi çözebilen oldu mu? Ah, ben güzel, göster efendim. Bakalım. Göster hadi. Buyurun efendim. Efendim?
1: Hey. Sanırım bu sana ait.
0: Ne oldu efendim? Ça ça efendim.
2: Sorun nedir efendim? Umarım egonuzu delmemişimdir.
0: Ateş.
2: Üzgünüm efendim. Unutmuşum. Siz delik tamir etmeyi bilmiyorsunuz.
0: Kapa çeneni Ateş.
2: Öyle değil mi?
0: Efendim.
1: Bayan Madur, herhalde mutlusunuzdur. Sen Lockter'ın gururu da parlak projesi de paramparça oldu. Ve bunun sorumluluğu da sizin sınıfınıza ait. Çok haklısınız. Kötü öğrenci yoktur. Sadece umutsuz vakalar vardır. Bu işe başka kim karıştı? Bilmek istiyorum.
0: Bay Badia, böyle bir şey mümkün olamaz. Kilem?

0: efendim, lütfen söyleyin.
1: Bayan Madur boş bir sınıfta ders vermeye hazır olun. Bugün 9F'nin son günü. Sizlerle müdürün odasında görüşeceğiz.
2: Bu projenin hazırlanması tam 6 ay sürdü ve yok oldu. Okulumuzun itibarıyla birlikte hem de sizin 9F sınıfı yüzünden. Bu okulda bir saniye daha kalmaları için iyi bir sebep söyler misiniz bana?
3: Bunu Kilan ve ben yaptık. Siz neden işlemediğiniz bir suçu üstlendiniz ki?
4: Harika. Bizim için endişeleniyorsun. Peki ikinizin yüzünden Bayan Madura ne olacağı umrunda mı?
5: Ama önce Bay Vadya'nın onayını almamız lazım.
6: Şunlara baksana.
5: Görünüşe göre müdür size rozetlerinizi verecek.

0: İyi şanslar.
1: İstediğiniz cezayı verebilirsiniz. Ama onları okuldan uzaklaştırmayın ne olur lütfen. Sınavlara girmelerine izin verin efendim.
2: Efendim bu bir saçmalık.
3: Gerçekçi olalım. Sizce 9F sınıfı öğrencileri sınavları geçebilecek mi?
1: Efendim size bu sorunun cevabını veremem. Ama mesele sadece sınavlar değil. Onların geleceği söz konusu. Lütfen.
2: Efendim bence bu konu biraz...
3: Sınavlara girebilirler. Ama o zamana kadar okula gelmeyecekler. Yani sınav dönemine kadar okuldan uzaklaştırıldılar. Diğer öğrencileri kötü etkiliyorlar. Buna izin veremem.
1: Ben... Anladım efendim, anladım. Teşekkür ederim.
3: Bayan Madur, siz iyi bir öğretmensiniz. Ama yanlış bir sınıfa denk geldiniz. Bu da sizin suçunuz değil, benim suçum. Size o sınıfı ben verdim. Şimdi de sadece onları değil, sizin gibi iyi bir öğretmeni de kaybedeceğiz diye çok endişeliyim.
1: İyi günler efendim.

0: Bitirme sınavlarına girebileceksiniz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Bugünden itibaren gece gündüz çalışacağız. Bir zaman çizelgesi yapalım.
0: Hayır, buna gerek olmayacak. Sınavlara kadar okula gelmeyeceksiniz. Ça. Bu yüzden de bundan sonra bana ça ihtiyacınız yok. İyi şanslar.
2: Efendim?
3: Nihayet gitti Bayan Kekeme.
2: Yeter artık. İyice saçmalamaya başladın. Sen sadece Bay Badyan'ın projesini mi yok ettin? Bayan Madur'un güvenini de yok ettin. 9F sınıfını da. Onun sadece ağzı kekeme. Peki ya senin? Ben söyleyeyim. Senin kalbin kekeme.

0: Sakin ol abla. Olur böyle şeyler.
1: Beklediğim kişi geldi. Lütfen idare et, olur mu?
0: Sen de sakin ol, tamam mı? Ablam beni görmeye geldi. Okulda günü kötü geçmiş de

0: Çak çak çak çak.
1: Belki de Vadya ve babam haklıdır. Belki de benim yöntemlerim yanlış. Öyle değil mi?

0: Efendim? Hani kağıtlar, uçaklar yapıp uçurmuştuk ya.
1: O gün ikimizin sayfası da boştu.
0: Hiçbir şey yazmayan sadece ikimizdik.
1: Ama siz haklıydınız. O son sayfalara sıkışan bizim hayat hikayelerimiz.
0: Hatırlıyor musunuz? Bizden en büyük korkularımızı yazmamızı istemiştiniz. Benim de korkularım var. Hiçbir zaman 9A'dakiler gibi iyi olamamaktan korkuyorum. Ama en büyük korkum birine güvenebilmek. Herhangi birine. Hatta kendime de. Ya da size. Sizin de bizi terk etmenizden korkuyorum. İşte benim sayfam burada. Bütün korkularımı yazdım. Bunu uçurabilirim efendim. Ama bu küçük uçak yolunu bilmiyor. Bize kutup yıldızının durduğu yerden nasıl denizcilere yol gösterdiğini anlatmıştınız. Ben gökyüzünü pek bilmem. O kadar uzaklara gidemedim maalesef. Ama siz benim için yeryüzündeki kutup yıldızısınız efendim.

0: Yumurtayla osmos deneyi. Bir yumurtayı %40'lık hidroklorik asit içinde çözerek kabuğundan ayırın. Dışındaki zarıyla birlikte saf suya daldırın. Ne görüyorsanız anlatın. Ne görüyorsanız anlatın.
1: Ne görüyorsanız anlatın.
0: Ne görüyorsunuz anlatın.
1: Ne görüyorsunuz anlatın.

0: Birkaç gün erken geleceğim. Sen ders çalışabilirsin. Hı?
1: Şimşek çaktığında önce ışığını görürüz. Sonra sesini duyarız. Çünkü ışık sesten daha hızlı hareket eder.
2: Işık yine hızlı hareket etti.

0: iki oranda aynı. 60'a 120. Sen ne bakıyorsun öyle?
1: No.
2: Ne oluyor burada?
3: Kapat şunu.
2: Kelam, ders çalışmaya geldiler. Dışarı.
3: Ama,
2: dışarı.
3: Ama

0: Abla.
1: Yok ol çabuk.
2: Galiba benim beynim bedenimden daha kalın kardeşim.
3: Yalnız değilsin kardeşim.
2: Ateş, başaramazsak Bayan Madur saygınlığını yitirecek. O da bütün 9F sınıfı da bütün okul için alay konusu olacak. Başta da Vadiye için.
4: Hey Ateş, şunun arka lastiğine bakar mısın? Havası inmiş sanki.
3: Evet.
4: Sınavlar yaklaştı ha? Sizin havanızda inmiş çocuklar. Fen ve matematik sınavının soruları. İster misiniz? Ha?
5: Ragu? Nere?
3: Asıl ikram burada. Bu gördüğünüz yarınki sınavların soruları. Alın.
5: Ateş, sen aklını mı kaçırdın? Böyle bir şey nasıl yaparsın?
3: Niye kızıyorsun ki? Kendim için yapmadım bunu. Biz başarısız olursak Bayan Madur da başarısız olacak.
5: Evet, doğru diyorsun ama böyle mi başaracağız? Kopya çekerek mi ha? Eğer Bayan Madur bunu öğrenirse...
3: Kimden öğrenebilir ki? Benim söylemeyeceğim kesin. Siz de söylemezsiniz. Hepimiz ne kadar şansımız olduğunu biliyoruz. Kendim için mi yapıyorum bunu? Ha? Bunu hepimiz için yapıyorum ben. Tabii Bayan Madur için de.
5: Sen umutsuz vakasın Ateş. Delirmişsin.
3: O geçemeyecek. Ama en azından sizlerin durumu anladığınıza sevindim.

0: Yazmaya başlayabilirsiniz.
1: Efendim, soru kağıdı bu mu?
2: Bunlar aynı sorular değil. Tamamen farklı.
3: İyi geçti mi? Yarın için iyi şanslar.
1: Evet, ikiye böldüğünde de sonuç ortaya
3: çıkıyor.
1: Evet,
3: biliyorum.
1: Evet.
3: Hayır, 12 ile çarpacaktın.

0: Efendim?
1: Doğru cevap 7'ydi.
0: Sanırım doğru cevap 7'ydi. Hayır. Hayır.
1: Çok iyiydi.
2: Kalemlerinizi bırakın, süre doldu. Yazmayı bırakın, dediğim süre doldu. Sınav bitti, ver şu kağıdı, ver. Evet, ver bakalım. Tamam, süre doldu.
3: Çocuklar nasıl geçti? İşaretledik. Ben bunu güzel. D olarak evet, işaretledim hatta.
4: Çok güzel, çok evet, güzel. Evet. Aferin size. Bu doğru. Hepsine bakacağım, merak etmeyin.
5: Hiç merak etmeyin efendim. Ha. Bütün soruları cevapladık. Hepimiz geçeceğiz.
0: Evet.
1: Hepsini işaretledik. Merak
0: misin?
1: Etmeyin.
0: Çok güzel geçti.
1: Derecede güzel geçti.
0: Çok mutlu.
1: Teşekkür ederim.
0: Tamam, birlikte gidelim o zaman. Ben göremiyorum. Biraz çekilir misin? Hayır, senin ismini gördüm. Şuradaki benim ismim mi?
6: Geçmişim.
0: Kaçıncı olmuşum?
1: Çok sevindim.
0: Gerçekten.
1: Tebrik ederim kardeşim.
5: Ben de geçmişim. Şimdi de sana okulumuzun bu yılki birincisini takdim ediyorum.
0: Evet, sonuçları birinci.
1: Hadi.
0: Evet,
1: sonuç nasıldı?
0: Şey.
1: Evet, işte

0: Kilam nerede?
1: İnanamıyorum. İşte orada.
2: Nasıl oldu anlamadım. Ben bile geçmişim.
3: Evet, evet işte bu.
4: Aferin sana Kilam.
3: Aferin sana Kilam.
4: Aferin sana Kilam. Aferin sana.
5: Anlayamadım efendim.
6: 20 yıllık öğretmenim ben. Öğrencilerin kopya çekip çekmediğini anlarım. Sınavları geçmiş olabilirler. Ama yüksek notları, hem de fen ve matematikte, yani Bayan Madur'un derslerinde almaları bir mucize.
5: Hepsi de çok sıkı çalıştı.
6: Ya da kopya çektiler. Efendim, cevaplar doğru ama çalıştıkları doğru değil. Çözüm yöntemleri son derece farklı. Cevapları nasıl buldular bilmiyorum. Bence bu ancak sorular önceden bilinirse yapılabilecek bir şey.
5: Öğretme yöntemlerimin farklı olduğunu biliyorum. Hatta epey sıra dışı. Ama bu 9F'nin kopya çektiği anlamına gelmez. Sonuca varmanın pek çok yolu vardır, değil mi? Yani müfredata uyması gerekmez.
6: Sınav soruları dışarı sızdırılmış Bayan Madur. Ateş ve Kilam da sızdırılmış soruları Hademe Şamlal'den almışlar. Bu da 9F'ye öğrettiğiniz sıra dışı yöntemlerden biri mi?
7: Çık dışarı.
6: Bayan Madur, öğrencileriniz başarısız ve hep öyle kalacak. Efendim, 9F denen belediye çöplüğü okulumuzu daha ne kadar kirletecek?
5: Rica ederim Bay Vadia. Sözlerinize dikkat edin. Bu okulun öğrencilerinden söz ediyorsunuz.
7: Artık değiller Bayan Madur. Yarınki kurul toplantısında okuldan atılacaklar. Bir örnek teşkil etmesi için. Sen Lockter'da kopyacı öğrencilere yer olmadığını ve olmayacağını göstereceğiz.
5: Efendim, ben öğrencilerimin kopya çekmediklerine inanıyorum.
7: Sizi yeterince dinledim. Gidebilirsiniz.

0: Efendim? Efendim, sınav sorularını hademeden aldığımı kabul ediyorum. Ama size yemin ederim ki kopya çekmedik.
1: Efendim, lütfen söyleyin, neden bizi azarlamıyorsunuz?
2: Çünkü ben hiçbirinizin kopya çekmediğini biliyorum. Çekmiş olsanız hepiniz oru kadar başarılı olurdunuz. Neyse, benim ne düşündüğümün hiçbir önemi yok artık.
3: Bizim için önemli. Hem de çok önemli.
4: Efendim, bizler önce sizin öğrencileriniz. Sonra sen Lodgr okulunu.

0: Suda ve Vinay bana bugün okulda neler olduğunu anlattı.
1: Yine mutlu olmuşsundur. Öğretmenliğin bitecek. Çak çak çak. Niye geldin? Yeni bir banka işi mi çıktı?
0: Ne beni yanlış anlıyorsun kızım.
1: Bu oyunu oynamaktan sıkılmadın mı baba? Kimi kandırıyoruz burada? Çak çak. Birbirimizi mi yoksa kendimizi mi? Ne sanıyorsun baba? İstediğin zaman hayatımızdan çıkıp canın istediğinde geri dönebileceğini mi? Çak çak. Sen bizi terk ettin baba. Hatırlıyor musun? Bizi terk ettin. Uzak dur artık. Çak çak çak.
0: Herhangi bir ebeveyn için... Bir baba için dünyada en önemli şey nedir biliyor musun kızım? Ailesine karşısına çıkan... Çocuklarının karşısına çıkan sorunları çözebilmek. Senin Tourette sendromunu çözemedim. Ama inan ki çözmeyi çok istedim.
1: Bu çözülebilecek bir şey değil baba. Ben böyleyim işte. Ve her zaman da böyle biri olacağım.
0: Dinle beni. Yarın okulda ne olursa olsun... Hiç kimseye hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilsin.
1: Çak çak.
0: Ben senin öğrencilerini gördüm.

0: Onlar için neler yaptığının da farkındayım. Benim senin için yapamadığım şeyleri. Seninle gurur duyuyorum.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Hayrola çocuklar?
4: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
3: Anlamadım.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınız oluyor.
5: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
3: Bilmem mi?
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
3: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
4: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
3: Turkcell'lerin yanında...
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
16: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
17: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
18: Yine ne söyleniyorsun H5?
17: Devrelerim şişti. Hoş 5'inize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
18: Şarj olmaya mı?
17: Şarj olmaya.
19: Hoş 5'i durdurabilirsen.
20: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
21: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla Civil'de.
22: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
23: Oh Milo Puff! Sil ağzını.

getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi

0: Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Sadece duruladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Bu sezon Bilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
4: Break. Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
7: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
8: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Bu sezon Bilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
3: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla milli takım için oynayacağız.
4: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
5: Türkiye'nin sahibinden .com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
6: Oh my lopuf.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Zaman geçse de, Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Efendim?
1: Hı.
0: Ne düşünüyorsunuz?
1: Bu çok kötü oldu. Bu yıl bilim fuarına katılamadık maalesef.
0: Ama daha büyük bir zaferimiz var. Sonunda 9F'yi okuldan attık.
1: Biz mi?
0: Evet. Yani sizin istediğiniz bu değil miydi efendim? Ben de yaptım işte. Şamlalı yanlış sorularla Atiş ve Kilam'a gönderdim. Böylece 9F'dekiler o yanlış sorulara çalışıp başarısız olacaklardı. Başarısız olmadılar ama kimin umrunda ki? En azından St. Lothar'dan gittiler. Sonuç olarak da başarı rozetleri yine 9A'da kaldı. Söz veriyorum efendim. Bu yıl 9F'yi hallettik. Seneye de ulusal bilim fuarını hallederiz. Sınıfta görüşürüz.

0: Hepinizin bildiği gibi 9F'nin yaptığı şey kesinlikle kabul edilemez bir şey. Bu yüzden de bir karar verdik. 9F sınıfı artık Sen Lockter'ın bir parçası değil. Sözü öğrenci komite başkanı Bay Vadia'ya bırakıyorum.
1: Küçük bir çocukken öğretmen olmanın çok zor bir şey olduğunu düşünürdü. 20 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra öğrendim ki ondan çok daha zor bir şey varmış. O da öğrenci olmak. Bir şeyi yanlış öğrenen öğrencinin notu kırılır ama bilgiyi yanlış öğreten bir öğretmenin kimse notunu kırmaz. Öğretmek kolaydır ama zor olan şey öğrenmektir. Hepimiz birilerine bir şey öğretmek isteriz. Ben de kendimce 9F sınıfına bu okula layık olmadıklarını öğretmek istedim. Bunu yapmak hiç de zor bir şey değildi.
2: Çak çak.
1: Yapılacak tek şey Şamlal'le yanlış soruları dışarı sızdırmaktı.
3: Çak, bu nasıl çak, olur?
2: Çak çak çak.
4: Ama nasıl olur?
3: Mümkün değil.
1: Böylece 9F sınıfı yanlış sorulara hazırlanacağı için sınavlarda başarısız olacaktı. Başarısız oldukları için değil. Ben başarısız olmalarını istediğim için. Bayan Madur ve 9F. Sizleri sahneye alabilir miyiz?
5: Hadi, hadi gelin çocuklar.
1: Ne kadar zor olursa olsun bazı öğretmenler öğrenmeyi kolaylaştırır. Bayan Madur, bu onur.

0: Efendim, o soruları sizin sızdırdığınızı düşünmüyorum.
1: Bayan Mudur, ben de sınıfınızdaki çöp kutusunu sizin patlattığınızı düşünmüyorum.
0: Bence henüz bütün şansımızı yitirmemiş olabiliriz. Ulusal Bilim Fuarı'na katılmaktan söz ediyorum.

0: ki kadar gösterişli bir proje değil. Ama yemin ederim ki kullandığımız parçaların çoğu gerçek otomobillerden alındı.
1: Müfredattaki denklemler aynı kaldı. Ama öğrenciler arasındaki denklem değişti. Hatta onlara yenileri de eklendi. Benim gibi herkes kendi Tourette sendromuyla dost oldu. Bazen düşünüyorum, Tourette aslında ne diye? Sadece bazı tikler mi? Yoksa hayat hakkında düşüncelerimizle mi ilgili? Tabii ki nasıl düşündüğümüzle ilgili. Çünkü neden ve neden olmasının arasındaki fark sadece bu kadar. Yani bir hıçkırık kadar. Bugün St. Lothgar Okulu'ndan emekli oluyorum. Tıpkı bu denklemleri anlamak için geçirdiğim 20 yıl boyunca yaptığım gibi, son 25 yılda da hiçbir hıçkırığın duyulmamasını sağlamaya çalıştım.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Bir zamanlar barış içinde yaşayan zeki mekanik varlıklardık. Fakat sonra savaş çıktı. Özgürlük için savaş veren Autobotlarla zalimlik hayalleri kuran Decepticonlar arasında. Sayı ve güç üstünlükleri yüzünden yenilgimiz kesindi.

Ancak savaşın son günlerinde bir Autobot savaştan kurtulmayı başardı. Gezegenimizin kaderini değiştirecek gizli bir yük taşıyor. Ümitsiz bir görevdi.

0: bu umut kayboldu.
1: Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Buraya da bir tane.
2: Ne buldunuz?

0: çarpışma belirlendi. Bir çarpışma olduğu onaylandı. Temas anı...
1: Greenwich saatiyle 20.52.
2: Ne? Hemen Savunma Bakanlığı'nı bağlayın.

0: Bay McNamara, başkan sizi bekliyor.
1: Hemen babayı
2: Sayın başkan, çok gizli bir bilgi ulaştı. Ay yüzeyine bir UFO'nun düştüğünü sanıyoruz.
3: Rusların da bunu araştırdığını tahmin ediyoruz.
4: O halde NASA'ya söyleyin, dağları yerinden oynatsınlar. Ay'a ulaşmak zorundayız.
3: İnsanlı uzay görevi deneyeceğiz. NASA'ya göre 5 yıl sürebilir.
4: Oraya Ruslardan önce ulaşın.
5: Ben bu ulusun 70'li yıllara gelmeden önce bu hedefi gerçekleştirmeye kendini adaması gerektiğine inanıyorum. Bu hedef Ay'a insan gönderip sağ salim dünyaya dönmesini sağlamak.
6: Ateşleme serisi başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1. Tüm motorlar çalışıyor. Kalktı. Kalkış gerçekleşti. 32 dakika. Apollo 11 fırlatıldı.
7: Neden ayrıldı?
8: Yörünge programımız var. Neil Armstrong rapor veriyor.
9: Apollo 11 şu anda yolda. Satürn 5 roketinin ateş sütunu üzerinde yol alıyor. 375 bin kilometre uzakta uydumuz Ay, insanoğlunun ilk kez gelişini bekliyor.
6: Houston, iniş işlemi onaylandı, tamam.
10: Ay'a 13 metre, hız 2,5 metre. Biraz toz kalkıyor. Ay'a 10 metre, hız 2,5 metre. Hafif gölge.
6: Hep bundan uçuş.
10: 4 gideri, hafif sağa kayıyor. 15 santim alçaldık. Hafif temas. Tamam, motorlar durdu.
11: Houston, burası sükunet üssü. Kartal Ay'a indi.
6: Duyduk Kartal. Burası nefesini tutmaktan morarmış adamlarla dolu. Tekrar nefes alıyoruz.
9: Kayıtlı tarihin ve zamanımızın en muhteşem anlarından biri olan bu olayın yayını muhtemelen dünya çapında 400 milyon insan tarafından izlenmekte.
12: Ben merdivenin dibindeyim. Şimdi Ay modülünden aşağı ineceğim. Bu bir insan için küçük, insanlık içinse büyük bir adım.
13: Durumumuz iyi mi?
2: Evet efendim.
6: İlk adımın gayri resmi saati 1.09.2.
14: Kartal, sinyalle parazit algılıyoruz. Duyuyor musunuz?
9: Apollo 11'den gelen sinyalin kaybolduğu bilgisi geldi. Apollo 11 şu anda Ay'ın dünyaya bakmayan yüzünde bulunuyor.
13: Neil, Ay'ın karanlık yüzündesiniz.
15: Görev başlasın. 21 dakikamız var.

0: devasa bir metal surata benziyor.
1: Aman tanrım.
2: Pekala. Kontrol. Şu anda geminin içindeyiz. Çok büyük hasar var. Geminin tamamını kontrol etmek imkansız. Buradaki her şey ölü. Hiçbir yaşam belirtisi yok. Bu şeyler devasa boyutta.
3: Sizi duyduk. 7 dakikalık oksijeniniz kalmış durumda.
4: Sonuçta yalnız değilmişiz, değil mi?
2: Hayır efendim. Yalnız değiliz.
5: Konuşabilirsiniz Sayın Başkan.
6: Merhaba Neil ve Buzz. Sizinle şu anda Beyaz Saray'daki oval ofisimdeki telefonumdan konuşuyorum. Ve bu kesinlikle bugüne kadar yapılmış en tarihi görüşme olmalı. Sizinle ne kadar gurur duyduğumuzu söylesem az olur. Bütün Amerikalılar hayatlarının en gurur verici anlarını yaşıyor. Çünkü yaptıklarınız sayesinde...
4: Şu anda okyanusa indik.
6: Uzay artık insanların dünyasının bir parçası haline geldi. İnsanlık tarihinin bu eşsiz anında dünya üzerinde yaşayan herkes tek bilek olmuş durumda. Hepsi sizin yaptığınızla gurur duyuyor. Dünyaya barış ve huzur getirme çabalarımızı arttırmak için bize ilham veriyorsunuz.

0: kahramanımın uyanması gerekiyor.
1: Bu da ne böyle?
0: Bu yeni şans tavşanın.
1: Şey, çok iyi düşünmüşsün Carla ama bana kalırsa tavşanın sadece bir bölümü uğur getirir. Tavşanın sadece ayağı uğurludur.
0: Bir tür uğurlu tılsım sadece. Hı? Olumlu düşünmen için. Bugün önemli. Hadi kalk. Hey, şu güzel kravatını tak.
1: Olur.
0: Yemek için para lazım mı?
1: Hayır, yemek için para falan lazım değil. Dünkü yemek parasından artmıştı. Buna bayılıyorsun değil mi? Senin Amerikan oyuncağınım sadece.
0: Bir oyuncak sevgili.
1: İki kez dünyayı kurtarıp iş bulmak için debelenmek ne kadar can sıkıcı biliyor musun?
0: İnsanlar dünyayı kurtardığını bilmiyor Sam. Evet, ben biliyorum. Sana da inanıyorum.
1: Hükümet biliyor. Bana bir iş ayarlasalar ya. Otobotlarla birlikte çalışmam gerekir. Haksızlık değil mi bu?
0: Yapma. Üniversite harcını ödediler. Başkan da sana madalya verdi.
2: Teşekkür ederim. İyi işti.
1: Sağ olun. Dizlerimin bağı çözüldü.
2: Pekala baylar.
1: Gördün mü şunu?
3: Vay be.
0: Hatırladığım kadarıyla o gün daha önemli şeyler de yaşamıştın. Buyurun Sayın Büyükelçi.
4: İngiliz Büyükelçiliği sıra sizde.
1: Bir tanesi uysa bari.
3: Bunlar takılmaz. Bak, öyle bunu kutusundan çıkarmışsın.
1: Bu kadar. Bakmak istesem bile takamam. Boynuma bile uymuyor. Evet, peki yalnızca...
3: İçinde saklı harika bir kutu.
1: Ha evet, madalya. Kim verdi biliyor musun?
0: Kim?
1: Başkan.
0: Aa?
1: Amerikan başkanı, arkadaşım olur.
0: Bebeğim, iş bulmak herkes için zordur.
1: Vaktim yok. Ailemin bir hafta sonra parti otobüsü dünya turu bitiyor ve buraya gelecekler. Sevgili babam, geldiğinde bir işe girememiş olursam beni pataklar, anladın mı? Hemen bir şeyler yapmalıyım.
0: Tamam, bu gece sana bir iş vereceğim. Güzel bir yemekle beni etkileyebilirsen ikramiye bile söz konusu olabilir.
5: Başlayın.
0: Çıkar şunu buradan. Lütfen bu şeyler hadlerini bilmeli ama.
1: Affedersin, burada mahsur kaldılar ve biri onlara göz kulak olmalı.
0: Şuradaki dün iç çamaşırı çekmecemdeydi.
5: Araştırma yapıyordum, çok da güzel görünüyorlardı. Ama bana vurman gerekmez.
0: Normal bir sevgili değilsin.
1: En sevdiğin yanım da bu değil mi?
5: Güle canım.
0: Birbirimizi sevdiğimizi söylemedik. Üzerine düşen kirayı ödeyince belki biraz daha yakınlaşabiliriz.

0: Güle güle.
1: Burada kısa devre yaşayacağım. Bu insanlık dışı ya. Bizi balkonda bir kutuda tutuyorsun. Bir köpeğin yanında. Tıpkı bir hayvan gibi.
2: Kes, tamam mı? Şu ucube dostunla izinsiz olarak içeri giremezsin.
1: Ha, kim demiş? Sarışın sarı kafa mı? Ne köpekçi? Ha!
3: İyi değil.
1: Hadi be, bunu izlemiştim. Bu bölümde Mr. Spock fıttırıyor.
4: Bence hatunun yanına taşınmak iyi fikir değil. Ya geçen seferki gibi bizi şutlarsa?
3: Kötü kızdı. Hiç sevmemiştim.
4: Birbirimize destek olmamız gerek.
3: Biz bir aileyiz. Birbirimizi çok seviyoruz.
2: Hayır. Aile değiliz. Siz siyasi mültecisiniz. Ben de nihayet beni olduğum gibi kabul eden birini buldum.
3: O halde ona anlat. Biz oyuncak ya da evcil hayvan değiliz. Biz dahi gelişmiş uzaylı bir ırkız ve bir yuva arıyoruz. Aynen bunun gibi.
5: Belki de bu iyi bir fikir değil.
6: Burada çok fazla
5: yapma,
6: duramaz.
5: Yapma, ne yapacaklar? Çekecekler mi? O nerede? Sammy!
7: Merhaba.
5: Yapma, çok komik. Haha.
2: Sizleri öyle özledim ki.
5: Özlersin tabii. Ne düşünüyorsun?
2: Vay be, şuna bak.
5: Hoş.
2: Yaşlı gibisiniz.
5: Dur.
2: Bu işin sonunu görür gibiyim.
5: Aa, merhaba. Küçük kravatına bayıldım. Aa, nerede kızım? Güzelim
2: galiba.
5: O işte
2: nerede? Anne, onun bir işi var. Bir hafta
6: öyle
2: sonra
6: mi
2: geleceğinizi söylemiştiniz.
6: Evet, biz
2: ayın
6: 11'i
2: değil baba, 21'inde.
6: Bu şehre çok hızlı yol aldık. Sadece bu benzin almak için durduk anlayacağın.
5: Aa, sana engel olmuyoruzdur umarım. Mesela işine falan.
6: Artık zamanı geldi. Kaygılanmaya başlamıştık.
2: Görüşmeler sürüyor baba.
5: Aa, çok iyi.
6: Rezalet.
5: Kes şunu.
2: Olumsuz düşünmen şart değil baba. Sonuçta Washington'dasın işte. Oğlum ve ailenle bir arada.
6: İyi de bir işin
2: yok.
6: Bu son derece kötü bir durum.
2: Evet ama burada yapacak çok güzel şeyler var, tamam mı?
5: Evet.
2: Tamam mı? Mesela müzeler var, anıtlar var. Bu gece görüşürüz.
6: Hediyeyi geri götüreyim.
5: Sen görüşmeye gideceksen gerçek pantolon giymelisin.
2: Bence hayatım boyunca gerçek pantolon giymelisin.
5: Aa, peki Bumblebee'ye ne oldu?
2: Bir göreve gitmişti. Bunu yedek aldım işte.
6: Bu araba bir iş bulmuş ama.
5: Kes. Bu şey neye dönüşüyor?
2: Bir şeye dönüştüğü yok. Koleksiyon parçası. Anne, ölü fiyatını aldım. Haliyle biraz işi var. Güven var.
5: Aa, yok, bence çok hoş. Bana Bumblebee hanım satıyor. Bumblebee burada olsa böyle bir şey olurdu.
2: Hadi rezil etme.
5: Hadi gel, biz seni bırakırız.
8: Buraya geldiğimiz yıldan bu yana yeni evimiz dünya çok değişti. Artık şehirleri energon dedektörleri koruyor. Gökyüzünü uzun menzilli savunma sistemleri tarıyor. Şimdi çatışmaları çözme konusunda müttefiklerimize yardımcı oluyoruz. İnsanların kendine zarar vermesini önlemek için.
9: Destekim boşuna gazile.
10: Bezen bana!
3: Yere yatın per favore ve orada kalın.

0: Dünyanın dört bir yanında gizli ekipler olarak görevlere katılıyoruz. Bu arada gerçek düşmanımızın dönüşüne dair de ipuçları arıyoruz.
1: Ben Voskhod. Ukrayna Enerji Bakanlığı'nın baş avukatıyım. Hükümetimiz bu konuşmayı yaptığımızı resmen inkar edecektir. Kapattığımız tesislerden birinde ilginç bir keşif yapıldı. Korkarım bu uzaylı kökenli olabilir. Söz konusu tesisin adı Çernobil.

0: Bay Voskot. 86'dan beri orada kimseler yok. 20 bin yıl boyunca orada kimsenin yaşayamayacağını duydum.
1: En az. Ukrayna toprakları çok verimliydi. Bu bir trajedi. Buradan.
0: Hazırlanın. Sadece 60 dakika kalabiliriz. Radyasyon seviyesini kontrol edin. Bay Voskot, koruyucu giysileriniz nerede?
1: Bir şey fark etmez. Ben zaten yolun sonundayım. Okuldan geçelim. Yuri sizi aşağı götürecek. Bir şey daha var albay. Bir takım enerji deneyleri... Sonra anlatırım.

yakın ilerleyin. Tamam işte burada. Galiba onu bulduk. Optimus, görsel temas var. Görünüşe göre nesne bir tür metal muhafaza içinde bulunuyor. Bu da ne? Baylar, neden bu şeyin üzerinde Sovyet...

0: O şeydi neydi öyle?
1: O Shockwave'di.
0: Neden bunun peşindeydi?
1: Bu imkansız. Bu bir motor parçası. Epeydir kayıp olan bir otobot gemisinin.

0: Seninle çalışmak bir zevkti.
1: Görüşmeler bu, çok heyecan verici. Tatlım sakız ister misin? Gerginken nefesin hiç de hoş kokmuyor doğrusu.
2: Bay Vicky.
3: Evet, aradığınızı buldunuz.
4: Ben Bay Vicky.
3: Bay. Başka katılan olmayacak mı?
5: Hayır.
3: Hayır mı? Şuraya yakına geçeyim mi?
5: Gerek yok.
3: Sansei.
6: Hazır. Başla.
3: Bu yıl mezun oldum. Jeopolitik okudum. Ayrıca teknoloji araştırmaları. Hükümet ve teknolojiyle çok ilgiliyim. Çakışmaları, bir arada var olmaları. Geleceği şekillendirmeleri.
6: Yani onu neden iyi bir üniversiteye gönderdik ki? Mezun olalı 3 ay oldu ve hala bir iş bulamadı.
3: Bay Matsuhisu.
6: Matsumoto. Matsumoto.
3: Moto. Marta, sana Marta diyebilir miyim?
2: Hayır, diyemezsin.
3: Tamam. Jack, bu dünyada iki tür insan vardır. Bir düşünenler, iki yapanlar. Bir de kazananlar. Hayalciler de var, bir de dostlar.
4: Peki ya zayıf yönlerin?
3: Yok öyle bir şey. Güven telkin eden bir yüzünüz var. Hani neredeyse Asyalı bir Noel Baba gibisiniz. Güvenilir biri.
1: Milenyumdan önce doğdu. Yani bu durumda onlar kayıp nesil sayılmakta.
7: FBI sizi neden arıyordu?
3: Ne? Ha, FBI. Not aldığın iyi olmuş. O uzaylı çılgınlığı yaşandığı sırada galiba sen 14'ündeydin. Beni şıp diye buldular. Yani tüm bunlar kayıtlarımdan çıkarılmıştı. Hatta Obama'dan madalya bile aldım. Yani demek istediğim, madalyalı bir ofiste madalyalı birinin olması iyi olur.
7: Obama'dan mı?
3: Evet.
7: Bu ofistekilerin çoğu cumhuriyetçidir. O yüzden...
6: Midem pek iyi değildi.
3: Öyle mi?
6: Öyle.
3: O halde sosisliği mide ilacına banıp yemeği dene. İşe yarayabilir. Bir tane daha gitmeliyiz hadi.
2: İnanamıyorum.
8: Otur. Bay Sam Witwicky'ye bakacağız
2: evet.
8: Şimdi. Üniversiteden yeni mezun. İş tecrübesi neredeyse yok gibi. Yine de bizim kuruldan bir tavsiye mektubu mu almış? Vay, bak sen şu işe.
3: Yönetim kurulunuzda tanıdığın mı varmış?
8: Pekala, durum şu. Kim olduğumuzu iyi biliyorsun. Akureta Sistemleri telekom uzay alanında lider. Geçen yıl 17 milyar kar etti. Savunma, NASA, jet motorları gibi alanlarda iş alırız. Burada başarılı olursan her yere girebilirsin. Mezuniyetten sonra ilk iş önemlidir. İlk işinle ya doğru kariyer yoluna girersin ya da tüm hayatını zindan edecek bir yola. Her şey söyleyeceğim iki kelimeye vereceğin cevaba bağlı. Etkile beni.
3: Şimdi mi?
8: Etkile beni.
3: Hazırlıksız yakalandım. Nereden başlayayım?
8: Etkile beni.
3: Açık kitap gibiyim. İstediğin soruyu sorabilirsin.
8: Sen şöyle hırslı, gözü evet, pek efendim. Duruma hakim bir genç misin?
3: Ben bir katilim. Soğukkanlı bir katil.
8: Saldırgansın yani.
3: Saldırgan, Viking, barbar gibi. Aynen öyleyim. Bam! Buyum ben.
8: Burada aradığımız şey

0: Bu değil ama. Dalkavukluk yok, yağcılık yok, yalakalık yok.
1: Evet Bay Brazos.
0: Neden Şontel biz burada sarı kattayken o kırmızı kattan gelmişe benzeyen bir kırmızı kupa kullanıyor söyler misin?
1: Hemen halledelim.
0: Bu göz zevkiyle ilgili bir şey. İnsanda biraz göz zevki olur. İcabına bak.
2: Bu ne hıyarlık böyle?
0: İğrenç. Teşekkürler. Burada resmen anarşi hakim.
3: Şu elektronik postada idari yardımcı mı yazıyordu?
0: Yok, posta odası.
3: Ben gidiyorum.
0: Burada çalışmak için iyi üniversite mezunu kaç kişinin can attığını
3: şimdi
0: biliyor
3: iyiydin
0: musun?
3: Şimdi iyiydin. İki kez hayatını kurtardım. Tamam mı? Nasıl ya da niye olduğunu anlatamam. Ancak çok önemli işler yaptım. Yine önemli şeyler yapabileceğim bir iş arıyorum, o kadar. Teşekkür ederim. Almayayım. Sağ olun. Tamam mı?
0: Bak ne diyeceğim. Bir sonraki işi istiyorsun biliyorum. Fakat evlat maalesef önünde sadece bu iş duruyor. İşte bu yüzden bu işte çok başarılı olmak zorundasın. Sana bakınca gençliğimi görüyorum.

0: Bunlar eğitim ve briefing için 15 dakika içinde hazır olsunlar. Dino, 23. bölgeye rapor ver. Sideswipe, silah değerlendirmesi için 33 numaralı bölüme.
1: Senatör, unutmayın. Ulusal güvenlik bütçesinde artış istendiğinde beni ararlar. CIA bir hedefi yok edeceği zaman mutlaka önce benden izin ister. Başkan henüz keşfedilmemiş suçlarından dolayı hangi kongre üyelerinin bir risk oluşturduğunu öğrenmek istediği zaman mutlaka benim numaramı arar.
2: Amerikan kurumları patlamayı gözlemlediklerini belirtti. Ancak bu gizli askeri saldırıyı henüz hiçbir ülke...
1: CIA Orta Doğu'daki gizemli baskın yüzünden peşimde. Gerçekleri açıklamalısınız. Sizin birim buna karıştı mı?
3: Emin değilim efendim.
4: Dinleyin çocuklar. Bir Decepticon'u kafasından vurarak böyle öldürürsünüz.
1: Ulusal Haber Alma Teşkilatı'nın başkanı olarak daha ayrıntılı haber almayı tercih ederim.
3: Size net bir yanıt veremiyorum. Bu otobotlar yeni yetme gençler gibi. Arada bir evden kaçmaktan hoşlanıyorlar.
1: Albay Lennox, kumanda sizde mi
3: evet,
1: yoksa değil
3: mi? Evet efendim, ben de...
1: Bırak şu efendi lafını. Bana efendim efendi deme. Efendiye benzer halim mi var?
3: Hayır efendim. Yani evet efendim, evet. Hayır.
5: Bu benim mükemmel icadım Ironhide.
6: Tamam.
5: Güzel, gelmişsin. Benim adım Q. Umarım iyi bir yanıtım vardır. Onu hiç böyle öfkeli görmemiştim.
3: Optimus, Charlotte Mering'i hatırlıyorsundur. Ulusal Haber Alma Başkanımız.
7: Hiç keyfi yok. Bugün hiç kimseyle konuşmadı.
1: Bu ne böyle? Sessiz protesto mu?
8: Bunu görmüştük. Hiç de öyle değil.
5: Kesinlikle değil.
8: Bu daha kötü. Prime, biraz toparla kendini. Çok kızmış.
9: Bize yalan söylediniz. Dünyanızda insanların bildiği tüm bilgiler bizimle paylaşılacaktı. Söyler misin bu niye insanların elindeydi?
1: İnan bundan bizim de haberimiz yoktu. Şu ana kadar Sektör 7'de ancak müdür görebiliyordu. Çanta.
10: Hangi çanta?
1: Hermes Birkin, yeşil deve kuşu. Atarım. Bu sırrı çok insan biliyordu. Çok azı hala hayatta. Tanıştırayım, NASA'nın kurucu görev müdürlerinden ikisi... Ve astronot Dr. Buzz Aldrin. Ay'a ayak basan ilk iki insandan biri. Efendim? Optimus Prime.
11: Sizinle tanışmak bir uzay gezgini olarak büyük bir onur.
9: O onur bana ait.
1: 1960'lı yıllarda yaşadığımız uzay yarışı bir olayın etkisiyle gerçekleşmişti.
12: O tarihte astronotlarımız düşen bir uzay gemisini araştırdı. Gemide kurtulan yoktu.
11: Kumandanımız bize gizlilik yemini ettirmişti.
13: Bu görev hakkında asla ama asla konuşmayacaksınız.
14: Anladım efendim.
12: NASA'nın gerçek planlarını bilen kişi sayısı sadece 35'ti.
15: Sovyetler ay yüzeyine insansız sondalar indirmeyi başardı. Bir şekilde o yakıt çubuğunu oradan almış olmalılar.
1: Rusların o çubuğun bir füzyon yakıt aracı olduğunu öğrendiklerini ve sonrasında Çernobil'de bundan yararlanmaya çalıştıklarını düşünüyoruz.
12: Ay'a 6 kez insanlı araç gönderdik. Yüzlerce fotoğraf ve numune topladık. Onları sonsuza dek kilit altına aldık. Ve ay programı sonlandırıldı.
8: Peki çarpışma kasasını aradınız mı?
9: Geminin adı Ark'tı. Cybertron'dan kaçışını görmüştüm. Taşıdığı teknoloji savaşı kazanmamızı sağlayacaktı. Ve geminin kaptanı.
1: Kimdi kaptanı?
9: Yüce Sentinel Prime. Tüm teknolojinin mucidi. O benden önceki otobotların komutanıydı. Decepticonlar onun yerini bulmadan önce benim onu bulmam son derece önemli. Otobot uzay aracımız her yere gidebilecek durumda. Dua edin, fazla geç kalmış olmayalım.

0: Carly Spencer'la görüşecektim.
1: İşe girdin mi?
0: Çok acayip. Cidden
1: girdin mi?
0: Evet.
1: Gördün mü ne demiştim? Tavşan Uğur'u. Rica ederim, hiç önemli değil.
2: Beni daha mı çok seviyorsun?
1: Biraz daha, evet.
2: Yardımcı müdür olduğun adam uzaylılarının sahibiymiş.
1: Biliyorum. Çok güzel değil mi? Ayrıca süper bir adamdır. Hı. Çok.
2: Öyle mi?
1: Evet.
3: Sam. Dylan Gould.
0: Merhaba. Memnun oldum.
3: Çok memnun oldum. Carly hakkında çok şey anlattı.
0: Evet, senin için de öyle.
3: Öyle mi?
0: Bu arada burası çok güzel bir yermiş. Atılgan'ın güvertesi gibi.
3: Çok teşekkür ederim. Çatı akıyor. Carly koleksiyonu yönetmek için gelmeden önce burası tam bir keşmekeşti. Ama şimdi restorasyon yeniden raya girdi. Bu yıl Çakıl sahilinde şuradaki standımızla ödül kazanacağız. Neden biliyor musun? Çünkü burada duran bu kadın aslında benim gizli silahım.
1: Bay Gould, lütfen abartıyorsunuz. Sadece daha organize olmanızı sağladım.
3: Ah, sen çok daha fazlasını yaptın düşesim.
0: Takma isimler, ne güzel.
3: Evet. Düşes.
4: O harika biri.
3: Biliyor musun, onu İngiliz Büyükelçiliğinden çaldığım zaman bir ülkeyi yönetmeye yardımcı olmak kolay, bir de sanat koleksiyonu yönetmeyi dene demiştim. Şu 1939-165 üstü açık deleye bir baksana, kaportasına bir bak. Bir Fransız tasarımı. Şu kıvrımlara bak. Çok zarif değil mi? Güzel. Çekici. İdeal kadının bedenini hatırlatacak şekilde. Gel hadi. Babamın 10 dolar parası ve bir masası vardı ama bir imparatorluk kurdu.
0: Vay canına.
3: Amerika'nın en büyük muhasebe şirketi. O öldükten sonra yeni girişimler başlattım. Geleceğe yatırım yaptım. Kazananlara oynamaya çalıştım. Araba koleksiyonuysa akıl sağlığımı koruyor.
0: Harika görünüyorsunuz.
1: Çok güzel bir gündü Bay Gould.
3: Bunu görmemiştim.
1: Hayır, ben de öyle.
3: Kotun çok darmış.
0: İşte başladı. Başladın işte. Görüyor musun? Yargılamalar. Arabama göre mi değer biçiyor? O beni yargılayacak, sen de ona hesaplayacaksın.
1: Neyin var senin? O benim patronum. Bu işle karnın doyuyor.
0: Hayır, tamamen anlıyorum. Böyle iyiyim, anladın mı? Karnım iyi doyuyor. Bir şey daha var. Artık oyuncağım falan değilim. Yetişkin pantolonları giydim. Görüyor musun? Arabaya bin. Teşekkür ederim, Düşes.
1: Aman tanrım. Onu tehdit olarak mı görüyorsun?
0: Tehdit mi? Nesi tehdit olabilir ki? Parası mı? Gücü mü? Görünümü mü? Yukarıdakilerden hiçbiri, nokta.
1: Tanrım, şu parlamaların feci seksi.
0: Arabaya biner misin lütfen?
1: Sam, o bana gülümseyen ilk erkek değil sonuçta. Üstesinden gelebilir.
0: Dur, orada dur. Senin ona gülümsemen beni delirtti. Tamam mı?
1: Tamam. Gülümsemek yok. Asla. Söz veriyorum.
0: İyi, güzel. Bana uyar.
1: Öyle mi?
0: Hadi. Çal. Beni. Bırak. Çal.
3: Sakin ol, yavaş. Bu şekilde çalıştıramazsın.
0: Da, ben hazırlıyorum sadece. Restorasyonun %32'si bitmiş durumda. Biraz kromaj işi, arkaya bir spoiler. Gıcır gıcır.
3: Carly iş konusunda sıkıntılar yaşadığını anlatmıştım. Bilgin olsun, ben Akureta sistemlerinin kurulundayım. Bir aramama bakar. Aramızda kalsın, tamam mı? Seninle çok gurur duyuyorum. Şanslı adamsın.
5: Zantium sükunet üstüne yaklaşıyor.
6: Sükunet üstü. Anlaşıldı böyle çok iyi. Şimdi başlıyoruz.
7: Tamam.
6: Şu anda durdu. Sadece birazcık dön.
5: Ratchet, başlıyoruz.
6: Anlaşıldı. Böyle çok iyi. Çok iyi. Mesajı aldılar mı? 1 metrede hızla iniyor. Anlaşıldı. Temas onaylandı.
5: Arka giriş yapıyoruz.

0: güç seviyeleri düşük. Kendini kilitlemiş sütunları korumak için.
1: Sentinel, evine geliyorsun eski dostum.

0: sana selam dursun.
1: Efendim benim. Evet efendim.
0: Ya, aç gözlülük yok. Aç gözlülük bir plan değil.
2: Zavallı efendim, sizi böyle yaralı ve zayıf halde görmek beni çok üzüyor.
0: Aptalca düşüncelerini kendine sakla. Sana söylenenleri bilirsin sadece, yani hiç.
3: Soundway rapor veriyor Lord Megatron.
0: Küçük suikastçimizden ne haberler var?
4: Otobatlar yemi yuttu. Arkı keşfettiler. Ve yüküyle dünyaya döndüler.
0: O gemiyi aya kadar takip ederken beni onurlandırmıştın. İnsan işbirlikçilerin amaçlarına hizmet etti Soundway. Tanıkları ortadan kaldırma vakti geldi.
3: Laser Beak, hepsini öldür.
4: Büyük bir zevkle.

0: dandik kıyafetle ne?
1: Es mi chaqueta, esto que me voy a poner.
0: Hayır, burası havacılık uzaylı. Bana sesini yükseltme. Yeni eleman, şuna bak. Bu Latin Amerikalı keşmekeşi. Bir daha ofise dandik kıyafetlerle gelirsen kovulursun. Anlaşıldı mı? 2,5 yıl boyunca bu el arabasını kullanacaksın. Onunla yaşamalı, sevmeli ve isim takmalısın. İşleri sıkı tutarım. Büromda terfi falan olmaz, tamam mı?
2: Evet efendim.
0: Yürü.

0: Sana sözünü ettiğim şu belgeyi buldum. Tam olarak ne arıyoruz?
1: Kes sesini!
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
5: Ne?
4: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Sedam.
5: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
4: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
5: Paris'e gelemem, saf işim, ödevim var.
4: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
6: Sedam'la bak fizikte eksiğim var diyor.
5: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
4: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
7: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
8: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
5: Aa, önce onu halletmek lazım.
7: LGS'de de yanında.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss.

0: Senin için.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan. Böyle gövdenle.
4: Aa!
1: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
13: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye civilde.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sana yakışanı tak. 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Bu sezon 1000'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos

0: 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: 3, 2, 1, 0.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: 9 kere 6.
3: 54.
2: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
3: Dik.
2: Bucu bucu kokur.
3: Zehir gibi.
2: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Torku 1 kilogram tost peyniri 409 lira.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
8: Bellona. Bu sezon Bilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
9: Hah, maalesef.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: Bunu bir daha yaparsan senin kafanı kırarım.
7: Merhaba.
6: Merhaba Melek.
7: Nasılsın?
6: İyiyim.
7: Şehirde bir toplantım var. Uğramak

0: mahsuru yok ya.
1: Bilemiyorum, 500 sayfalık işçi davranış kitabım pek rahat okunmuyor sonuçta.
0: Bu harika.
1: Evet, otobotlar dünyayı kurtarıyor. Ben de 4 cilt düzenliyorum. Hayalimi yaşıyorum, hadi.
2: Ziyaretçi ihlali.
1: İyi misin?
3: Kesinlikle. Sıra bende.
0: Dinle. Cumartesi. Dil'in evinde bir parti veriyor. İşle alakalı bir şey ama sen de davetlisin.
1: Ha öyle mi?
0: Gelip benim kötü esprilerime gülmeni istiyorum. Benim için önemli, tamam mı?
1: Gelmeyi çok isterim. Buraya neyle geldin?
0: Arabayla.
1: İyi de araban yok ki.
0: Evet var.
1: Hayırdır, piyango falan mı çıktı?
0: Bana araba verdi.
1: Sana araba mı verdi?
0: Evet, bir tür ikramiye gibi.
1: Ha, ikramiye. Peki arabanın markası ne?
0: Dehşet bir motoru var.
1: Buraya bununla mı geldin? Bu araba 200 bin dolar ya.
0: Biliyorum.
1: Benim böyle bir araba almam ne kadar sürer biliyor musun?
0: Uzun mu sürer?
1: Evet, yaklaşık olarak 53 yıl.
0: Bu ikimiz içinmiş.
1: O halde arabayı hemen satmalı ve kendimize ev almalıyız.
0: Canın sıkkın, biliyorum. Bunları yaşamıştım. Yaşaman gereken bir süreç. Gör bak, iyi şeyler olacak.
4: Bayanlar ve baylar, yemek arasında yapılması gereken dosyalamalar var. Aranızda Bruce Brazos puanları kazanmak isteyen var mıdır acaba?
5: Bruce, bence adamını buldun.
4: Witwicky. Şirketi evirip çeviren adamın ta kendisi. Hmm. Kim gelmiş böyle? Kız kardeş mi, Facebook arkadaşı mı, Twitter tweet'i mi?
1: Carly, bu Bruce.
0: Merhaba. Ben kız arkadaşıyım, çok memnun oldum. Sam haklıymış, saçlarınız fazlasıyla etkileyiciymiş.
4: Teşekkür ederim. Hmm.
0: Sam, gitmeliyim.
1: Evet.
0: Al, hediyen. En sevdiğin renk. Memnun oldum Bay Brazos.
4: Ben de öyle.
0: Görüşürüz çocuklar.
6: Şu cilt olayından dolayı hala kızgınım Jerry.
3: Şuva sütümü bitirebilir miyim Donnie?
6: Egzotik sütün umurumda bile değil. Önemli olan saygı.

0: seni tanıyorum. Witwicky, Witwicky. Kim olduğunu biliyorum.
1: Affedersiniz, teşekkür ederim.
0: Hop hop hop hop, Aaron koçu. 6 farklı fotoğrafın arka planında göründün. 2 kıtada uzaylılarla. Ve o Mısır'daki de sendin, değil mi? Ha? Değil mi? Çünkü sen uzaylıları tanıyorsun. Görüşürüz.
1: Ceketimi ver.
0: Ben Wang. Derin Wang. Derin Wang. Anlamadın galiba. Derin gırtlakçı. Watergate, seninle şifreli konuşuyorum. Şşş, lanet olsun. Bizi gözetleyip dinliyorlar. Ben hükümete gidemem ama sen gidebilirsin. Çünkü bir şeyler dönüyor evlat. Pembe Panter alarm durumundayız. Karanlık yüz. Neden 1972'den beri kimse o tarafı hiç geçmedi ha?
1: Dilimizin konuştuğunu biliyorum fakat çok tuhaf anlayamıyorum. Bu yüzden seni pek... Hayır yapma. Yoksa vururum.
0: Ben de sana vururum evlat. Bu benim bildirgem. Bizi ortadan kaldırıyorlar. Karanlık yüzde neler olduğunu bilenler.
2: Ben hallederim sana.
0: Uzaylı dostların tehlikede, hani şu iyi olanlar. Her şey sana bağlı.
1: Sakin ol, sakin ol.
2: Hallederim.
0: Ne bakıyorsun öyle? Ha ahbap? Beni tehdit mi ediyorsun? Kime çalışıyorsun sen? Gözlerini kaçırma, senle ben. Sanırım ben kazandım.
3: Ay uyduları. Rusların uzay programı. NASA bilim adamı öldürüldü. Uzay programı bitti. Karanlık taraf. Ayın karanlık yüzü.
4: Lavabonun hemen önünde ne bulun? Bak bu senin mi? Hemen hallet şunu.
3: Baş üstüne.
0: İstediğiniz her şeyi yaptım.
1: Bence hemen konuşmamız lazım çünkü bana verdi. Yuh!
0: Kapıyı çalsana lan. Meşgulüm, görmüyor musun? Kimsin sen? Kimsin sen?
1: Lavaboda beni sıkıştırmıştın. Bu hayatımda başıma ilk kez geldi. Bunu asla unutmam.
0: Seni tanımıyorum.
1: Bak şimdi kim olduğunu biliyorum, tamam mı? Görüyorum, Jerry Banks'in. Belgeleri çıkartmıştın, tamam mı?
0: Biz arkadaş değiliz, tamam mı? Bir telefon açarım, kapının önünü boylarsın. Yaparım bak cicim.
1: Sen iyi misin?
0: Hemoroidim tuttu.
1: Ne zaman geleyim? Ne zaman geleyim?

0: istediğin zaman gel. Onu tanımıyorum. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Tamam, söz verdiğim gibi uyduyla haritalamayı sabot ettim. Hatta bir programa kör bir nokta ekledim. Neden daha ne istiyorsunuz anlamadım.
1: Jerry, sen benim gözdemsin.
0: Benden ne istersen yapmaya hazırım.
1: Biliyorum. Hayır, üstelim lütfen. En istediği şey seni.
0: İyi de...
1: İntihar ettirme.
0: İyi de bunu yapmak zorunda değilsin.
1: Ne anlattın Witwicky'ye?
0: Al bakalım. Şimdi kim kızarmış tavuk ister bakalım? Birileri bugün yanlış yenge çattı. Hadi! Hadi gelsene! Hayır!
2: Çaktan nutuk dinlemeye hiç ihtiyacım yok. Sonuçta bir işe yarım.
3: Avukat çağır.
4: Jerry.
5: Pekala millet, tamam.
4: Evet, iş arkadaşınız öldü ama pencereden bakarak onu geri getiremeyiz. Adam depresifti zaten.
6: Bu tarafı çekmeyin.
4: Ona bakmaya devam edebilirsiniz. Fakat ayağa kalkamayacaktır. Onu toparlamak imkansız. Tamam mı? Witwicky. Ben basınla ilgileneceğim. Sen ortalığı temizle. Wang her yere saçılmış. Yani meyhanede, bambuların üstünde, kenarlıkların üstünde.
2: Kaldırımın halini gördün mü? Acayip.
7: Eşyalarını kutulara koyup park yerinden adını çıkardın.
4: Ha, bir şey daha.
2: Yeni fotokopi makinesi mi aldık?
4: Gördüklerim hakkında bir şey söylemeyeceğim. Tuvaleti kiminle paylaştığın tamamen seni ilgilendirir.
2: Bence bu kesinlikle Japon işi. Zaten basit, hiçbir şey yapmaz.

0: sana ne?
1: Bu işin şakası yok kardeşim. Soğukkanlı olmanı istiyorum. Yaşadıklarım gerçek. Sana her şeyi açıklayacağım. Acil bir durum var. Albay Lennox'ı hemen buradan çıkarmalıyız. Bir Decepticon gördüm. Decepticonlar geri döndü. Bana kapıyı açın.
2: Yavaş olun. Burası insan ve sağlık hizmetleri.
1: Tabii. Bu M4'ler ne o zaman? Neyi koruyorsunuz? Kolostomi poşetleri mi? Ördekleri mi? Boğaz pastilleri mi? Bunu nereden aldın? Hemşire
0: Bebeğim.
1: Okulundan mı? Hemşire ve pudra bekçileri misiniz?
0: Bebeğim,
1: harika. Evet.
0: Şu anda doğru yerdeyiz.
1: Evet, doğru yerdeyiz. En doğru yerdeyiz hatta. Biz doğru yerdeyiz ve hemen Optimus'la konuşmam
2: Beyefendi.
1: Lazım. Derhal Optimus'u buraya
3: getirin. Yanlış binadasınız. Neden söz ettiğinizi bilmiyorum.
1: Decepticonlar geri döndü lafının nesini anlamadım.
4: Hey! Ukalalık mı yapıyorsun?
1: Arabama vurmayın. O bir koleksiyonun parçası.
2: Öyle bir şey yapma.
0: Sen delisin.
2: Energon kaynağı bulundu.
5: Energon kaynağı.
2: Hey! Energon kaynağı var.
1: Dışarı!
6: Araçta uzaylılar var.
1: Kıpırdamayın. Kıpırdarsanız ölürsünüz.
7: Kıpırdamıyoruz.
1: Bana bak. Şaka mı bu?
2: Sen de. Kelepçeli dur. Hadi.
1: Bumblebee'ye sorun. Bir burada mı?
4: Benimle kafa mı buluyorsun?
1: Gel tamam kalk.
7: Adabotlara böyle mi davranıyorsun? Biz aynı taraf.
8: Evet, sonraki işin bekçilik olacak man kafa.
7: İyi dedim.
3: Şimdi araban nasıl?
1: İşte benim arabam. Gel buraya. Gel buraya.
4: Sakin ol.
7: Sen.
1: Neyin var senin ha? Şu gizli görevlerin senin için önemli olduğunu biliyorum. Küçümsediğim ya da sana vicdan yaptırdığım falan yok. Fakat seninle hiç görüşemiyoruz. Arada bir garaja gelirsen belki birlikte takılabiliriz.
7: Sen.
4: Bak beni üzüyorsun.
1: Neyse dilerim kendini kötü hissediyorsundur. Hissetmelisin de şu kullandığım külüstüre baksana her gün rezil oluyorum.
2: Hadi gidelim ikiniz. Lennox sizi görmek istiyor.
8: Yeterince iyi değil miyiz artık?
1: Üzgünüm bebeğim. Kaba davrandılar değil mi? Arabamı tamir ettireceksin. Ettireceksin değil mi? Bugün uçan bir ninja fotokopi makinesinin saldırısına uğrayan var mı? Muştam yüzünden ötüyordur. O da halhalım ne yani onu da mı çıkarayım? Ya ayak yüzüklerimi?
9: Tümde görevlileri katı boşalttı. Temas girişimine 10 dakika kaldı.
10: Bu gemide Sentinel Prime'le birlikte gizlenmiş 5 sandık belirledik. Bu sandıklarda bir tür önemli otobot teknolojisi bulunuyor. Sentinel kendi medeniyetinin Einstein'ı kabul ediliyor. Dolayısıyla ne olduğunu öğrenene kadar bunları kilitli tutacağız. Şimdilik kimseye giriş izni verilmeyecek. Hiç kimseye.
1: Şu Wang denen herif beni tanıdı. Sizi uyarmamı istedi.

0: karanlık yüzü falan dedi. Sonra da öldürdüler.
1: Bir dakika. Ay'dan mı bahsettin?
0: Evet, ayın karanlık yüzünden.
2: İyi de Decepticonlar insanları neden öldürsün ki? Otobotlara karşı savaştıklarını sanıyordum.
3: İşte o anda bilim raporuna ilk kez çabucak bir göz attı. İstediği şey bu. Bu hatun kim? Tamam. Affedersiniz.
0: Neden bunları bir arada?
3: Albay Lennox.
1: Direktör Meering. Bu Sam Witwicky, bir sivil
3: adını
1: bizden.
3: Adını biliyorum albay. Ona kimin yetki verdiğini öğrenmek istiyorum.
0: Kim mi? Bizim mahalleye indiğinde ilk iş benim odamı aramaya başlayan Optimus Prime'a ne dersin?
1: Karşındaki ulusal haber alma direktörü. Herhalde onu...
0: Merhaba.
3: Federal bir görevliye saygısızlık. Bu saatte bir yere gelirsin. Peki kız kim?
0: Benim kız arkadaşım.
3: Ne bu böyle? Randevu mu yoksa?
1: Otobotlar hakkında her şeyi biliyor, tamam mı? Bumblebee'yi tanıyor ve ailesi de asker kökenlidir. Ona kefil olurum.
0: Hey bak, bir fikrim var. Önemli konuları konuşsak diyorum. Örneğin bir Decepticon'un neredeyse yüzümü parçalamasını. Hatta vergi mükellefi olarak bu durum yüzünden şikayette
1: tamam,
0: bulunacağım.
1: Tamam. Bugün Sam'in çalıştığı ofiste yazılım mühendislerinden biri öldürüldü. NASA'nın ay haritası projesinde çalışıyordu.
3: Sorun şurada, Albay Lennox. Bir yerlerde kaçırdığım bir tebligat yoksa ulusal güvenliğim gençlerin eline bırakmak söz konusu bile edilemez. Şimdi bunu mu yapıyoruz? Hayır, güzel. Kim olduğun umurumda değil. Burada gördüklerinden bahsedecek olursan ihanetten hapis yatarsın. Beni anlıyor musun?
0: Ben emirlerimi otobotlardan alırım. Onları tanırım, seni değil.
3: Tanıyacaksın.
1: Sentinel Prime. Bu şeyler Energon'la çalışır. Onunki tükenmiş. Şu anda bir tür uyku modunda.
4: Başlayalım.
1: Bu güce liderlik matriksi. Elindeki evrende işlerinden birine yeniden güç verebilecek tek şey.
2: Akıl alır gibi değil.
4: Sentinel Prime. Dönmeni istiyoruz. Seni yardım edin.
5: Ateş etmeyin!
6: Dur Sentinel!
5: Ateş etmeyin!
6: Benim Optimus Prime.
4: Her şey yolunda. Güvendesin.
7: Endişe edecek bir şey yok.
4: Biz buradayız. Evindesin Sentinel.
6: Savaş? Ne oldu?
4: Savaşı kaybettik. Cybertron artık sadece çorak bir gezegen. Buraya, dünya gezegenine sığındık. İnsan ırkı bizim müttefikimiz.
6: Gemim, bizi ateş ediyorlardı. Sütunlar. Peki sütunlar nerede?
4: 5 tanesini kurtarmışsınız, kontrol sütunu dahil.
6: Sadece 5 tane mi? Bizde yüzlerce var.
3: Affedersiniz baylar, bir şey soracağım. Acaba ne tür bir teknolojiyi arıyorsunuz?
6: Evreni yeniden şekillendirme yeteneği. Sütunlar birlikte bir uzay köprüsü oluşturur. Onu ben tasarladım ve ben kontrol edebilirim. Sizin fizik yasalarınıza aykırı şekilde zaman ve uzay içinde madde nakleder.
3: Sanırım bir ışınlama aletinden söz ediyorsun, değil mi?
4: Evet. Kaynaklar ve mülteciler için.
3: Mülteciler ya da birlikler ve askerler, silahlar hatta bombalar. Anında saldırı yöntemleri. Askeri işlevi bu, öyle değil mi?
6: O teknoloji bize ait ve bize iade edilmeli.
3: Olabilir ama buna ancak insanlar karar verir. Kitle imha silahlarını atmosferimize öylece sokmanız imkansız. Öncelikle gümrükten geçmeli. Biz hayvanlardan ayıran özellik adına bürokrasi dediğimiz şeydir.
6: Aşağılayıcı ses tonunu es geçeceğim. Yeter ki laflarımın ciddiyetini anla. Decepticonlar uzay köprüsünün burada olduğunu öğrenmemeli. Öğrenirlerse dünyanızın sonu gelmiş demektir.
3: Büyük kabus dosyası. Araştırma devam edecek. Ofisine birkaç ajan gönderdik. Şimdilik seni eve otobot korumasıyla geri gönderiyoruz.
0: Yardımcı olabileceğimi anlamanız için kiminle konuşmam gerektiğini söyler misin? Katkıda bulunabilirim.
8: Biz de yardım ederiz. Bildiklerimi anlatayım mı? Güneş sistemini ve tuhaf gezegenlerini anlatabilirim.
3: Masamdan iner misin lütfen?
8: Silah mı çekiyorsun? Şimdi yardım etmem. Öfkelendi.
3: Ah tanrım.
0: Benim için ne öngörüyorsunuz? Eve mi gideyim, işime mi döneyim, fotokopi mi çekeyim yani?
3: Burası tecrübeli istihbarat subayları ve özel güçlerin çalıştığı bir birim. Özel arabası olan gençlere göre değil.
2: Bu biraz sert olmadı mı efendim?
3: Bana efendim deme, efendi değilim.
2: Evet ama kadınsınız değil mi?
0: Peki bunlar sizin mi?
3: Evet, CIA'den.
0: Ha sordum çünkü benim de bir madalyam var. Başkandan.
3: Evet. Güzel, aslında durum o kadar da karışık değil. Ben onaylamadıkça hiç kimse otobotlarla çalışmayacak. Emir komuta zincirimi bozuyorsun.
2: Hadi gidelim buradan. Sen yapman gerekeni yaptın.
3: Yaptıklarını takdir ediyorum. Ama kusura bakma delikanlı. Sen asker değilsin. Sen bir elçisin. Her zaman bir elçi oldun.
2: O bir kahraman.
0: Bir yük asansörüne bin.

0: Yukarıda görüşürüz.
1: Şu rezalete bak. Hatun resmen bizi kovdu mu?
2: Evet. Bu tanık koruma programı berbat bir şey.
1: Evet, şu iri kayım sarı ve silahlarının yanında daha güvende oluruz. O köpeği bizi koruyamayacak kesin zaten.
3: İyi. Özledin mi? Evet, ben de. Şu kadın bana elçi dedi. İnanabiliyor musun? Yaptım onca şeyden sonra sadece elçi.
1: Ya ben inanıyorum. İnan bana Semi. Aynı şeyi hissediyoruz. Bu gezegendeki saygısızlık hard safhada.
3: Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Bir... Neden insanları öldürdüklerini öğrenmeliyim. Bir uzmana danışmalıyız.
4: Bir sonraki konuğum eski bir Amerikan istihbaratı çalışanı. Dünya dışı paralı askerler olarak tanımlanan bir grupla askeri işbirliğimiz hakkında konuşma cesareti göstermişti. Aynı zamanda kendisi çok satan Kod Adı Kahraman adlı kitabın yazarıdır. Eski özel ajan Seymour Simmons.
5: Bill, büyük hayranınım. Burada olmak güzel.
4: Pekala ajan Simmons. Bu sözde uzaylı iç savaşında resmen taraf olmanın bizim çıkarımıza olacağını düşünmemizi istiyorsun. Neden?
5: Diğer grup bizi kahvaltı niyetine yemek istiyor. O yüzden durum çok da parlak değil. Şu Decepticonlar ölümcül.
4: Anketlere göre otobotlar giderse dünyanın yarısı kendini daha güvende hissedecek. Atın onları buradan. Onlara burada ihtiyacımız
6: yok. El bombasıyla uyuyunca kendimi güvende hissederim. Bu haklı olduğumu göstermez.
4: Pekala ajan. Faktör olarak bir takım belgelere ulaştık. Bunlara göre siz istihbarat gruplarından kovuldunuz. Ve sonra...
5: Küçüldük bir yıl. Kesintiler oldu. Dışarı.
4: Çok ciddi halüsinasyon eğilimleriniz varmış.
5: Bu saldırgan gazetecilik.
6: Uzaylılar hakkında gerçekleri mi istiyorsunuz? Kitabımı alın. Kitabımı alın. Çok geç olmadan alın. Dışarıda kapışmak istersen ben vay her zaman hazırım Bill. Röportaj bitmiştir. Siz hemen defolun evimden. Bitti. Anladınız mı? Bitti.
4: Hasar kontrolü yap.
6: Dodge.
1: Bay Simmons'ı fena halde kızdırdınız. Mülkten çıkmak için tam 23 saniyeniz var. Polisi çağırdım bile. Bir deli taşlamaya çalışan köylülersiniz siz.
5: Sırada ne var? Neler yapacağız?
1: İmza günü öğlen şehirde. Sonra reality programınızı Discovery Channel'a sunacağız. Ha bir de şey şu... Bitwiki var. Bugün beni tam tamına 5 kez aradı.
5: O çocuk bu ne istiyor?
3: Seni aradım çünkü Decepticonlar döndü. Nedenini öğrenmeliyim. Yardımın da lazım.
5: Döndüler mi? İşler için iyi olacaktır.
3: Sana kimsenin söz etmediği 50 yıllık bir uzaylı sırrını biliyorum desem ne yaparsın peki?
5: Bağımlılığımı depreştirmeye kalkma bak. Ben tamamen arındım evlat. Taç, bu hat güvenli mi?
1: Hayır.
5: Sakın risk alma. Zenginim, niye alayım? Tekrar başlama. Başlamam. İçindeki şeytanlar kazanmasa.
1: Tamam.
5: Ne tür bizlermiş bu?
3: Apollo, Ay, uzaylılar, Earthbus, yeni teknoloji, suikastler, o tür şeyler işte.
1: Ah, Apollo.
5: Kaç! Megatron'a söyle, tango vakti.
7: Ne kadar görkemli ve huzurlu bir gezegen. Hele Cybertron'un son günlerinden sonra.
8: Son savaşta siz savaşsaydınız neler olurdu diye kafamın içinden geçiyor benim yerime.
7: Geçmiş için yas tutma genç savaşçı. Sayende ırkımız hayatta kaldı.
8: Fakat liderimiz sizdiniz. Liderimiz yeniden siz olmalısınız.
7: Tanımadığım bir dünyada... Artık akıl hocan olamam Optimus. Burada sen hocamsın.
5: Bu olayı hemen çözmen lazım. Elimizde bir tür astronot salgını falan var. Kayıp, ölü, trafik kazasında öldü. Öldü, ölü bulundu. Trafik kazası. Acemi şoförler sanki. Uzaya kadar gidip geldiler ama araba kullanamıyor.
9: Bilgilerini doğruladım Witwicky.
3: Teşekkür ederim Bruce.
9: Şimdi... Bir tane görmeme izin ver, bir kez.
3: Çabuk ol.
9: Tamam.
3: Ay istihbarat uydusu. NASA 2009 yılında fırlatmış bunu. Wang bunun şifresiyle oynamış olabilir. Bu sayede ayın öteki yüzünün haritalanmasını engellemiş. Yani ayın karanlık yüzünü.
9: Bu inanılmaz bir şey.
5: Aramıza sızıyorlar, tehdit ediyorlar. Bizi pis işlerine koşuyorlar. İşleri bittiği zaman... Pıtış! Beyinciye ikili bir darbe yetiyor.
3: Decepticonlar için çalışan insanlar var.
5: Bana soracak olursan Decepticonların ayda bir şey aradığı falan yok. Bana kalırsa daha çok

0: Bir şey saklıyorlar.
1: Hadi gel babana. Hadi yat yere. Kesinlikle rahatsız eder.
0: Tuhaf bir.
2: Nasıl?
3: Öyle olmaz. Beyefendi, burada uzaylılar hakkında üst düzey istihbarat toplantısı yapıyoruz. Buna katılmaya izniniz olduğunu sanmıyorum. Toparlanır mısınız?
1: Evet, haklısın. Serseri robotun teki o.
4: Gitsen iyi olur Bruce.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
4: Güle güle Bruce. Eğer ihtiyacım olursa...
5: Hey, burada resmen döktürüyorum. Kayıp Rus kozmonotları buldum. Sovyetler Ay'a insanlı uçuşu iptal etmişler meğer. Ay'a 1972'de. Sonra kozmonotlardan ikisi Amerika'da saklamış. Üstelik hayattalar.
4: Sen bir daha iyisin Brains.
5: Ah, çok iyiydin Bumblebee.
6: Galiba ıskaladın.
4: Merhaba.
7: Biri neler olup bittiğini anlatabilir mi?
0: Kimsin sen?
7: Sen kimsin?
0: Ben kim miyim? Bu kim? Dutch, ara onu.
6: Tabii ki.
4: Hayır, Dutch.
7: Sakın dokunma bana.
6: Ona dokunmayacağım.
7: Sam.
4: Meleğim. Ben çalışıyordum. Bunun için üzgünüm.
0: Burada mı yaşıyor? Vay be. Dutch, onu aramak için fırsatın vardı.
6: Benim sevgilim var.
3: Hadi ya, adı ne peki?
6: Indiba.
7: Dylan'ın partisine gidecektik güya. Unuttun mu?
4: Unutmadım ama bunlar benim dostlarım. İhtiyaçları var. Yanlarında olmalıyım.
7: İyi de otobotlar ve askerler bu işi tek başına halledemezler mi? Savaş hikayelerinin nesini seviyordum biliyor musun? Sadece geçmişte bir hikaye olmalarını.
4: Dinle, kardeşin hakkında düşündüğünü biliyorum, tamam mı? Ve ailen hakkında düşünüyorsun. Öyle bir durum yok burada.
7: Yok mu?
4: Hayır.
7: Neden? Neden olmasın sen? Onun madalyalarını mı, hayatta olmasını mı isterdik?
4: Duydum, anladım. Tavşanımı nereye götürüyorsun? Dur. Bir saniye durur musun?
7: Dün gece uyuyabildin mi dersin? Kafama dank etti. Hayır, sen tehlikede olmak istiyor. O kim olduğunu bilmiyor,
4: önemli
7: ben biliyorum.
4: Önemli şeyler yapmak istiyorum.
7: Benim için önemlisin.
4: Endişelendiğini biliyorum, endişelendiğini biliyorum. Yemin ederim bunu halledebilirim.
7: Öyle mi? Söz verebilir misin?
4: Söz veriyorum.
7: Sam, seni kaybedemem. Neler olacağını iyi biliyorum. Bunun için hazır değilim. Benimle gelmek istiyor musun?
4: Yapamam.
7: Tamam.
4: Hey.
7: Al tavşan ayağını.
0: Savaşçının yolu hep ıssızdır. Böyle bir arabayı nasıl alabilmiş?
4: Patronu.
0: Zengin hıyarlar. Hiç sevmezdim. Şimdi... iki gizemli kozmonotu bulmak için aramaya çıkıyoruz. Maybağa binmek gibisi yok ha. Almanlar araba yapmayı iyi biliyor. Benim Dutch eski ulusal güvenlik siber dedektifi. Yerlerini buldu. Buradalar işte. Bu kozmonotlar saklanmaya başlamış. Neden?
6: Buldum. Eşleme tamam.
0: Sen bir Alman kurdusun Dutch. Unutma sakın, Ruslar konuşmayı sevmez. Biraz anlayacakları dilden konuşmamız gerekecek.
8: До свидания.
5: Bu hoşça kal de.
0: Seyret şimdi.
8: Guck dir la.
5: Хорошо.
9: Такое светлое будущее.
0: Это кто?
7: Очень красивый.
8: Молодец.
0: Дач. Как cümleler bu?
8: Barışnikov.
10: Yerinizi biliyoruz.
0: Дач. Rezilsin.
6: Ben ne yapayım? Bu Kiril alfabesi. Hesap makinesinde kullanılmayan tuşlar gibi. Rezil falan da değilim.
0: Ajan Seymour Simon, sektör 8, eski 7. Kim olduğunuzu biliyoruz. Kozmonotçuklar.
11: Ne olmuş yani?
0: Ayın karanlık yüzüne gitmeniz gerekiyordu. Sonra tüm proje durduruldu. Soru şu. Neden?
12: Но они три придурка, не видите?
0: Nazrovya, Nazrovya.
6: Çocuğum burada sigara içebilir mi?
13: Я не знаю, кто они. Почему он здесь? Я не знаю. Давай, давай. Сейчас.
4: Tamam, tamam. Tamam, tamam. Sakin.
0: Durma hadi, vur beni.
13: Ты думаешь, ты здесь делаешь, а?
0: Ülkem için ölmeye hazırım ya.

0: Ты заткнись и уйди отсюда, а?
1: Öyle
0: ты
1: mi?
0: Ты сделаешь? Ты думаешь, ты все знаешь?
1: Çok güzelsin.
2: Ne kadar güzel olduğunu söyleyen oldu mu? Çok güzel bir
0: konu.
1: Daç, kafesine dön.
3: Daç, otur, Daç, otur. Adamını kontrol et, kontrol et şunu. Daç, otur. Stop, kovkuşkan, stop.
4: Özür dilerim, eski alışkanlıklar.
2: Pekala, herkes biraz sakin olsun. Tansiyonu düşürelim, silahları indirin. Sakin olun, İkinci Dünya Savaşı bitti.
5: Sovyetlerin en büyük sırlarından birini göreceksiniz. Ay'a ilk insan gönderen Amerika'ydı. Ama Sovyetler Birliği ilk kamera gönderen devletti. 1959'da Luna 3. Karanlık tarafın, gölgeli tarafın fotoğraflarını çekti. Hiçbir şey göremedi. Ancak 1963'te Luna 4'ün görüntüledikleri...
6: Tuhaf kayalar.
5: Evet.
6: Geminin etrafında. Hem de yüzlercesi.
5: Evet, göster fotoğrafı.
6: Bazı sürükleme izleri var.
7: Bunları gördüm. Bunlar kaya değil, bunlar sütun. Uzay köprüsü için uzaylı sütunları. Otobotlarda bunlardan 5 tane olduğu için biliyoruz bunları.
2: Receptikonlar Apollo 11 oraya inmeden önce gemiyi yağmalamış, sütunları almış, saklamışlardır.
7: Çok mantıksız. Gemi Decepticonların elindeydi. Tüm sütunları da almışlardı. Onları tek kullanabilecek Sentinel'i niye orada bıraktılar?
2: Anlasana.
7: İhtiyaçları olan tek şey o. Sentinel'le buluşmalıyız. Onu bulmalı ve güvenliğini sağlamalıyız. Meering, az önce Sentinel'i aldık. Optimus 10 dakika geride. Şu anda Nest'e geliyoruz.
8: Bay Vicky, bu numarayı aramanızı istemediğimi çok açık bir dille anlattığımı sanıyordum.
9: Her şey en başından beri bir tuzak olarak tezgahlanmış.
7: Decepticonlar Sentinel'i Optimus'un bulmasını istiyordu. Çünkü onu başkası canlandıramazdı.
8: İyi de uzay köprüsü elimizde.
7: Meering, elinde 5 sütun var. Onlarda yüzlerce olduğunu öğrendim.
9: Tam da onların istediği şeyi yapıyorsun şu anda. Sana daha ne söylemeliyim?
7: Decepticonlar Sentinel Prime'ı almaya geliyor.
8: Nest'e gidiyoruz.
10: Üç siyah Suburban araba görüyorum.

0: Sentinel'i buradan götür, onu koru.
1: Aman tanrım, kovuldum.

0: hızlan, daha hızlı, daha hızlı, hadi! Tamam, nesne dönüyoruz.
1: Nino, ben hallederim.

0: Ne o ki, sorun mu var?
1: Ay, tam bir Meksika açmazı yaşıyoruz.
0: Silahları bırakın.
1: Gururunuzu kırmadan kaçmanıza izin vereceğiz.
0: Bırakın.

0: Decepticon hurdası. Ders bitmiştir.
1: İçeri girin. Hadi.
2: Hadi devam edin, devam edin.
3: Lennox.
1: Hadi, hadi, hadi.
3: Her yerde Decepticon
1: var. Tüm ekibimi görevlendirdim, onları arıyorlar. Ayrın ayrın. Sentinel'i koruyun, onu kilit altına alın.
0: Oldu benim.
3: Evet, onu koruyun çünkü kilit isim o.
4: Evet, öyleyim. Otobot kardeşlerim, bilmeniz gereken bir şey var. Savaşı asla kazanamazdık. Gezegenimizin var olabilmesi için anlaşma yapmak gerekiyordu. Megatron'la.
1: Uzaklaş!
0: Sentinel, sen ne yaptın?
4: Seni görevlerinden azlediyorum.
1: Hayır! Geri çekilin! Siper alın!
3: Bir!
1: Uzak dur! Bir! Geç şuraya! Tüm nes güçlerini üste çağırın hemen!
3: Tüm birimlerimiz...
1: Hadi! Hayır. Yürü! Birim. Hadi!
3: Sağlık ekibi yollayın!
1: Ama yeterince adamımız yok! Sentinel'le savaşmayacağız!
5: Doğruca arka kapıya gidin.
6: Konumunuzu...
3: Hadi çabuk! Çabuk! Çabuk.
1: Siper alın!
5: İki fırıncı 12, iki fırıncı 12 cevap ver!
3: Çabuk! Sola! Sola!
5: Gidelim!
7: Efendim, sakın dışarı çıkın.
5: Hey, Sentinel, dur! Efendim, ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz sanıyorsunuz siz?
4: Ben Prime'ım. Ben senden emir falan almam.
3: Herkesi ben alsın!
1: Direktörüm Eric, hadi. Onunla savaşamayız. Gidelim.
5: Yok.
1: Gitmek zorundayız.
4: Şimdi! Elim olanları iade edin!
5: Aman Tanrım!
1: Elim! Hadi!

0: bir bak Optimus. Hepsi senin suçun.
1: Sentinel kapıyı kırdı. Sütunları aldı.
2: Hadi gidiyoruz. 101. hava indirmeye haber verin. O şeyi yakalamamız şart. Carly!
3: Kamp ateşimizden daha yeni çıktı. Şekerleme.
0: Aa.
3: Harika değil mi? Gösterişsiz bir hayat yaşıyorduk.
2: Anne, baba, Carly'yi eve girerken gördünüz mü?
0: Affedersin ama çadırdan mı çıktın sen? Burası yatak odamız.
3: Niye evde olmasın ki?
2: Kavga ettik ve ayrılmış ya da ara vermiş olabiliriz. Gerçekten bilemiyorum.
0: Ne?
2: Anne ben, bak, dinleyin. Şu anda bunu konuşamam. İnanamıyorum. Carly'yi bulmak zorundayım.
0: Herhalde
2: onu bulmalıyım anne.
0: Geçiyorsun. Otur. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Aile toplantısı. Sen bilme, sen de babanla ben her zaman kusursuz bir mutluluk içinde yaşamadık canım. Hatta bu işin yürümeyeceğini düşündüğüm bile olmuştur.
2: Ya, sadece bunu yapmasak
3: kız ona zarar veriyor.
0: Dünyalar güzeli bir afetten zaten ayrıldın.
2: Hayır, dur. Dur lütfen, tamam mı? O beni terk etti, ben de daha iyisini buldum. Hepsi bu. Artık çok
0: İkinci güzel kızı da sen kaybediverdin.
3: Tartışmışlar
0: sadece. Yani ne bekliyordun? Yakışıklı çocuksun ama üçüncü bir güzel sevgili bulamazsın. Yani belki senin bunda katkın.
2: Ne
0: belki de
2: peki?
0: Sorun vardı.
2: Anne,
0: belki de
2: anne,
0: ne yaptığının farkında
2: anne.
0: Değilsindir. Artık sana daha çok kitap lazım.
3: Her
0: ona kitaptan söz etsene.
3: Tamam,
0: tamam, bunu mutlaka okumalısın. Önce kadınlar. Bunun içinde müthiş
2: bir hayır, hayır,
0: yani.
2: Hayır.
0: Sonra,
3: ben yürüyüşe çıkıyorum.
2: Hayır, istemiyorum.
0: Otur, otur. Bana destek ol.
3: Mutlu eş, mutlu hayat.
0: Evet.
3: Mutsuz eş, ömrünün sonuna kadar sefil bir hayat.
0: Orada dur.
3: Yalan mı?
0: Tek dediğim şu, bu kızı seviyor musun?
2: O benim gerçek aşkım.
0: Yani dediğin doğruysa gidip onu bulmalısın. Babam ve ben büyük sorunlar yaşadığımızda beni bulmak için dağları yerinden oynatırdı. Ay tahmin et, ne dediğini anla. Söyle hadi.
3: Seni dünyanın sonuna kadar izleyeceğim.
4: Ay. Kulağa kötü geliyor. Bilim kurgu filmi refliği gibi.
2: Şehirden uzaklaşın, mümkün olduğu kadar uzağa gidin.

0: Efendim, bu mükemmel bir plan. Sentinel Cybertron'dan ayrıldığında bize katılacaktı değil mi efendim?
1: Benimle burada dünyada buluşması gerekiyordu aslında. Ancak sonra kader yollarımızı ayırdı. Onu hayata döndürmek için Prime ve Matrix'ine ihtiyacımız vardı.
0: Mükemmel strateji.
2: Beni.
0: O artık ortağımız mı efendim?
1: O benim en büyük zaferim.
0: Çok etkileyici.
3: Nakle başlayın.
1: Dur! Hayır, hayır, hayır Sentinel.
3: Bağışla beni.
1: İşte buradayız. Savaşın bizimle.

Geri çekilin!

0: Cybertron için, vatanımız için. Savaşın yıktıklarını biz inşa edebiliriz. Bunun için de Decepticonlara katılmamız şart.
1: Hayır.
0: Tek yol bu değil. Burası evimiz. İnsanları savunmak zorundayız.
2: Kaybolmuş haldesin Optimus. Cybertron'da biz ilahtık. Buradaysa bize makine diyorlar.
0: Ya insanlar bize hizmet etsin ya da yok olsun.
2: Seni öldürmediğim için şanslısın. Zamanla bunu göreceksin.
3: Bu iş bitmedi.
4: Onun yerinde olsaydım seni bir saniye bile gözümün önünden ayırmazdım.
5: Çok acayip. Buraya gelirken keşke Dylan bana tavsiyeler verse diye düşünüyordum. Kendisi de burada. Konuşabilir miyiz?
4: Hoş kardeşim? Geldin. Lütfen otur bir şeyler iç.
5: Bak ne diyeceğim. İçkiye ihtiyacım yok. Arabaya da yok, işe de yok. Kız arkadaşımla yalnız konuşmak istiyorum. Sakıncası var mı Bay Münasebetsiz?
6: İzninle. Neler oluyor?
5: Dışarıda anlatırım.
4: Sana yardım edebilirim sen. Zor tercihler konusunda babamla yaptığımız bir konuşmayı hatırlıyorum da.
5: Şimdi sırası değil ama sonra senin için bir şeyler ayarlarım.
4: Elbette. O dönemde babamın şirketi NASA'nın bütçe denetimi ve muhasebesi gibi işleri yürütüyordu. Babamın öğrettiği şey şuydu. Savaş senin savaşın değilse kazanacak olan tarafa geçmen gerekir.
5: Yürü.
4: Çok mu dürüst yoksa ben mi başaramadım?
6: Sizde sorun yok efendim.

0: Yardım edin.
1: Ben çıkamıyorum.
0: Biri yardım çağırsın.
2: İyi geceler.
3: İyi geceler Baygurt.
1: Beni dışarı çıkar.
0: İmdat. Yardım çağırın.
4: O daha genç. Öğrenecek.
1: Çıkar beni baba.
4: İyi geceler.
5: Eğlenceli bir geceydi. Uzaylıların asil davalarına katılmamı isteyen ilk kişinin gerçekten sen olduğunu mu sanıyorsun?
0: Kimsin sen?
5: 1972'den beri Ay'a neden tekrar geri gitmediğimizi biliyor musun bakalım? Çünkü bu ikisi babamı ziyarete geldi. Hesaplar konusunda yaratıcı olmasını istediler. Bir daha geri dönmek çok pahalı görünmeliydi. Böylece o ve diğerleri Amerikan ve Rus uzay programlarını sona erdirdi. O günden beri de bizim müşterilerimiz.
0: Cinayetlerine yardım mı ettiniz?
5: Seçme şansım yoktu ki. Ayrıca bir şeye katıldığım da yok. Benim işim aracılık. Aracılık.

0: düşmancıl bir devirdeyiz sen. Gözüm yıllardır üzerindeydi senin. Biliyor musun, onlara sağlayamadım. Tek cansız otobotlara yakın biriydi.
1: Sen sakın onun dediğini yapma.
0: Evet yapacak. Hepsi yapar. Onu katledecekler, bunu anlamıyor musun? Sen daha gözünü kırpmadan onu öldürürler. Beni de öyle. O yüzden biri sana iş teklif ettiğinde biraz daha saygılı olmayı öğren. Bileyim. Optimus Prime'in yerini belirleyeceksin. Çünkü onun güvendiği tek insan sensin. Ona bir tek soru soracaksın. Nasıl savaşmayı düşündüğünü. Stratejiler, taktikler, yani her şey. Fena acı bir yer değil mi? İleri teknolojim. Bununla gördüklerini görür, duyduklarını duyabiliriz. Sinir sistemine bağlantı kuruyor. Kısacası ona bir sinyal bile vermeye kalkışırsan... Sana ne diyeceğimi bilemiyorum Sam. İlişkilerin sonuçları işte. Ben babam yüzünden buradayım. Carly senin yüzünden burada.
2: Dur! Dur! Dur! Yapma!
0: Soundwave, rica etsem. Sam, görevini yap. Ona bir şey olmayacak. Söz veriyorum.
2: Seni öldüreceğim. Bu da benim sözüm.
3: Savaş birimleri alarm seviyesi 1'de.
4: Yaklaşık 200 kadar Decepticon şu anda gizleniyor. Güney Amerika'dan Çin'e kadar her yerdeki Energon dedektörlerinden sinyal geliyor.
5: Birleşmiş Milletler'e şifreli bir ses dosyası ulaştı. Otobotların liderinden geldiğini söylüyorlar.
6: Dünyanın savunucuları, hasar görmüş gezegenimizi yeniden kurmak için doğal kaynaklarınızı almaya geldi. İhtiyacımız olan her şeyi aktardığımız zaman dünyanızı rahat bırakacağız. Bu barışın sağlanabilmesi için burada barındırdığınız isyancı otobotları hemen sürgün etmek zorundasınız. Pazarlık yok. İsyancıları sürgün edin. Cevabınızı bekliyor olacağız.
7: Yolda size briefing vereceğiz.
8: Nasıl yardımcı olabilirim hiç bilmiyorum. Sonuçta fazlasıyla meşgulsünüz. Bunu başka bir zamanda yapabiliriz herhalde.
7: Seni sürekli olarak hafife almışım meğer.
8: Ne?
7: Bizi uyardın, insanları kullanıyorlar dedin. Sentinel'in önemli olduğunu biliyordun.
8: Efendim. Tabii, hem ben kimim ki? Uzman sizsiniz, ben ayaklı bir güvenlik tehdit.
7: Sen iyi misin?
8: Evet.
7: Hayır değilsin, terliyorsun.
8: Ay, iyiyim, iyiyim ben. Gerildiğimden terliyorum. Bu kadar bilginin olduğu bir yere beni aldığınız için biraz gerginim. Ben Twitter müptelasıyım, blok tutuyorum. Hayatım boyunca
7: cesaret hiç tutamadım.
8: İşin aslı
7: buna
8: bu diyorum.
7: Buna cüret edemezsin. Sonra Pentagon'u
9: arayacak. Ne yapıyorsun sen?
8: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
9: Benden uzak dur.
10: Bugün başkentte bir dizi olağanüstü olay yaşandı. Daha biraz önce meclisten otobotların Amerikan topraklarından sürgün edilmelerine yönelik bir karar çıktı. Amerikan ordusuyla otobotlar arasındaki işbirliği resmen bitti.
7: Evet.
10: Bugün çıkan kararın başsavunucularından biri olan Temsilciler Meclisi Başkanı...
8: Bunu yapamazlar, söyledi. Bunu yapamayacaklarını söylemelisin.
7: Pekala, artık resmiye gidiyoruz.
8: Onlar müttefikimiz, otobotlar bizimle beraber savaştı.
7: Şu anda ne durumdayız? Sıkı bir düşmanla karşı karşıyayız. Öyle bir düşman ki gezegenimizi işgal etmek istiyor.
11: Eğer düşmanın niyeti konusunda bildiğin başka şeyler de varsa delikanlı, anlatmanın tam sırası.
8: Otobotların gezegenden ayrılmasına imkan yok.
11: İşte bu konuda yanılıyorsun. Bunun adı Zantiu. İkinci grup otobotlar bununla gelmişti. O günden beri NASA'nın kontrolü altında ve üzerinde çalışılıyor. Onları askeri kontrol altında tutabilmek için görevden alınmış bir uzay mekiğine bağladık.
12: Minnacık somun üzerine 5 ton torpil jetki edecek. 8000 diye.
13: Hepimizin hayatını riske atıyorsun. Seni haşat ederim.
11: Bunlar yıkıcılar. Zantium'la onlar ilgileniyor. Üst dışına çıkarmıyoruz. İkisi de itin önde gidene.
13: Şunu çekecek misin sersem?
14: Onu öldürme vakti geldi.
15: Size yardım etmeye çalışıyorum. Sadece
16: sakin olun biraz. Onu rahat bırakın. O bir insan.
13: Eps! Saçmalıyorsun.
8: Sen misin?
16: Ne haber dostum?
8: Ne işin var burada?
16: Hava kuvvetlerinden emekli oldum. Elimi bırakabilir misin? Bu da neydi öyle? Şimdi sorun çözmek için danışmanlık yapıyorum. Artık savaş ve bana ateş eden uzaylılar yok. Rüya gibi bir iş.
13: Gezegenden gitme vakti geldi.
16: Otobotları kovuyoruz. Bu olanlara inanabiliyor musun?
8: Onları nereye götürecek dersin?
16: Başka bir gezegene.
17: Buranın sorumlusu kimse konuşmak istiyorum. Vay vay vay.

0: Charlotte Mavering.
1: Ajan Simmons. Eski Ajan Simmons. Bakıyorum da Washington'dan sağ kurtulmuşsun.
0: Washington, Mısır, aşk acısı. Kurtuluyoruz. Kurtulacağım, yaşayacağım da. Herkesi çağırıyorlar evlat. Tüm istihbaratı masaya yatırıyorlar. 9 otopotu sürgün etmek herhangi bir şeyi çözecek sanıyorsan çok yanılıyorsun.
1: İş benden çıktı.
0: Giderek yükseliyorsun ha. Bakıyorum da taş gibisin hala.
1: Quantico'da o gece olanlar hakkında birine tek kelime bile anlatırsan senin kalbini sökerim.
2: Söktün zaten.
3: Sammy dinle beni. Bizi sürgün etmesinler.
4: Hesabalarına izin verme.
3: Bu bir deseptikon, tuzağı.

0: Azot seviyelerini kontrol et. Buradan topukluyoruz.
1: Optimus.
2: Liderlerinin söyledikleri doğru. Ay. Tüm bunlar benim suçum. Kime güveneceklerini söyledim. Ama fena yanıldım.
1: Her şey senin suçun değil. İnsanlarla dura dura onlar gibi oldun.
2: Şunu unutma. Bize olan güvenini kaybedebilirsin. Kendine olanı kaybetmesem.
1: Nasıl karşı saldırıya geçeceğini öğrenmeliyim. Eminim bir stratejiniz vardır. Destek güçlerle geri geleceğinizi de biliyorum. Bir plan olduğunu biliyorum ben. Merak etme, başka hiçbir insan öğrenmeyecek.
2: Plan falan yok.
1: İstediklerini yaparsak nasıl kendimizle barışık yaşarız?
2: Sen arkadaşımsın Sam. Hep öyle kalacaksın. Ancak kararı liderleriniz verdi. Bundan böyle savaş sizin savaşınız.

0: kısa kes. Toparlanıyoruz.
1: Tamam, acele edin. Şafak'la birlikte havalanıyoruz.
2: Elimizden geleni yapacağız. Eskisi gibi olacak.
3: Sen
0: her zaman benim
2: dostum olacaksın.
0: Sen yoluma devam etmeliyim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
3: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
2: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki. Daha omuzdan, böyle gövdenle.
3: Aa!
2: Bizim burada da olana ne takılırız biliyor musun?
3: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
2: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
3: Pet otel var.
2: Daha bir sürü şey var ama yani.
3: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
2: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
4: Ali Bey, hoş geldiniz.
3: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
2: Artık bir kahve de bekliyoruz.
5: Çok isteriz.
2: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
6: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
1: Rams.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.

0: şekilde.
1: Abi motor komple gitmiş.
0: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Sadece durulalım.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey değil mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
5: Break. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
7: Araba şamalos.
8: Oo.
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, haribaya
9: mutlu ol. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
12: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar, geç.
13: Yine ne söyleniyorsun H5?
12: Devrelerim şişti, H5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
13: Şarj olmaya mı?
12: Şarj olmaya. H5'i durdurabilirsem.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
19: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
20: Yıllar sonra bize soracaklar. Gezegeninizi ele geçirdiklerinde neredeydiniz? Şöyle diyeceğiz. Bir kenarda oturup seyrettik.

0: Bak, bunu bir tür ortaklık olarak görmelisin. Tarihe mal olmak istiyorsan her zaman gelişmeden yana taraf tutmalısın.
1: Automatik 5, 4, 3, 2, 1.

0: cevap istiyorum.
1: Gördün, istediğini aldın.
0: İstediğimi her zaman elde ederim. Sadece emin olmak istedik.
1: Neyden emin?
2: Savaşmadan gideceklerinden.
3: Tekrar edin lütfen.
4: Bir nesne hızla yaklaşıyor.
3: Burada ciddi bir sorunumuz var.

0: Artık hepimiz Decepticonlara çalışıyoruz.
1: Bir telefonun izini sürmeliyiz. Şu anda hatta bir adam var. Onların insan operasyonlarının başkanı. Carly'i kaçırdı.
0: Oturmanı istiyorum. Kımıldama, tamam mı? Takip et. Şu anda yaklaştığını görebiliyorum.
2: Telefon yoldayken açılmış. Bekle, telefonun kamerasına giriyorum şimdi. İşte oldu. Şu anda kameradan canlı yayındayız. Dur biraz, tam yeri tespit edebilirim. Chicago cep hizmetlerinden. İşte buldum. Trump Kulesi. Chicago. Alttaki çatı katı.
0: Hazırız.
1: Ben giderim.
0: Emin misin?
1: Tek suçu bana yardım etmekte. 15 saatte orada olabilirim.
3: Yalnız gitmeyeceksin. Orada hala Nesten arkadaşlarım var. Onları toplayacağım ve kız arkadaşını bulacağız. O herifi içeri alacağız.
1: Neden bana yardım ediyorsun?
3: Çünkü o it benim de dostlarımı öldürdü.

0: kaynaklarımız için geldiklerini söylediler. Gezegenlerinin inşası için.
1: Evet. Aslında tek kaynak için geldiler. Gezegenimize has bir şey.
0: Biz mi?
1: Çok zekisin. Köle iş gücü olmadan gezegenlerini yeniden inşa edemezler. Evrende kaç gezegenin üzerinde 6 milyar işçi var?
0: Sen neden söz ediyorsun? İnsanları nakledemeyiz ki.
1: İnsanları nakletmeyecekler. Gezegenlerini buraya getirecekler.
0: Aman tanrım. Sentinel'in burada ne işi var?
1: İzle. Dünyanın dört bir yanına bu sütunlardan yayıyorlar. Birkaç saat içinde bunları yörüngeye fırlatacak ve Cybertron'u bizim atmosferimize

0: atmosferimize getirecekler. Şuradaki kırmızı olan, hepsini kontrol eden o. Aktive edildiğinde her şey başlayacak.
1: Senin görevin bitti. Kaybol böcek.
0: Ekselansların tam bir hıyar.
2: Bunun olmasını istiyorsun.
0: Yaşamak istiyorum. En az 40 yıl daha. Bunu ben mi istedim sanıyorsun? Bana miras kalan bir müşteri.
2: Tabii Cybertron buraya gelip biz köleleri olunca bir insan lidere ihtiyaç mı duyacaklar?
0: Papa şomazını. Yaşamak istiyorsan beni dinle.

0: Köpekleri hemen çıkarın buradan, arka tarafa götürün.
1: Sana bundan söz etmemişlerdir herhalde.
0: Her toplantıyı alıyorlar mı sanıyorsun? Bak güvendeyim. Öyle demişlerdi.

0: Gidelim.
1: Evet. Daha önce sinyal gelmişti. İşe yaramıyor.
2: Chicago büyük bir saldırıya uğradı.

0: Chicago şehri kuşatılmış durumda.
1: Bütün uzun menzilli bombardıman uçaklarımızı yok ettiler. Şehrin üzerindeki düşman hava savunmasını aşamıyorlar. Ve uydularımıza parazit yolluyorlar. Düşmanı gözlemleme şansımız sıfır.
0: Şu anda tüm NEST ekipleri Grissom Hava Kuvvetleri üstünde beklemede.
2: Savaş alanına 10 dakika uzaktayız. Özel kuvvetler şehre girmenin yollarını arıyor.
0: Piyadeler de bölgede toplanmaya başladı.
3: Affedersiniz, affedersiniz. Bu çok mantıksız. Hiç görsel temas sağlayamıyor muyuz?
4: Araçlarımızı ateş etmeye devam ediyorlar.
1: Görmemizi istemiyorlar. Aslında elimizde denemek istediğimiz birkaç mini sonda var.
3: Şu insansız sondaları her kim kullanıyorsa onları Trump Kulesi'ne yönlendirmeyi deneyebilir mi? Şu genç Bitviki Chicago'ya doğru gidiyordu. Decepticonlar adına çalışan bir numaralı insan orada demişti bana. Dinleyin, bildiğim bir şey varsa o da şu. O çocuk her zaman uzaylıların başına bela kesilmiştir.

0: Aman tanrım. Onu tüm bu yıkımın arasında mı bulmaya geldik yani?
1: Oraya gerçekten çıkacak mıyız Debs?
2: Ben oraya çıkmam.
0: Kimse çıkmayacak.
3: Ben çıkarım. Sizinle ya da sizsiz onu bulacağım.
0: Kendini orada öldürteceksin Sam. İstediğin bu mu? İstediğin bu mu yani? Bunca yolu kendini öldürtmek için mi geldin? Ha? Ne dediğimi duyuyor musun?
3: O benim yüzümden burada, anlıyor musun?
0: Dinle. O binaya girersen Carly yaşıyor olsa bile ona ulaşmak için yapabileceğin hiçbir şey olmaz.
3: Ne yapmamı öneriyorsun peki?

0: hepsini öldüreceğiz.
1: Yıkıcılar öldürün.
2: Canın fena yanıyor. Hem de çok.
0: Umarım liderleriniz artık anlamıştır. Decepticonlar gezegeninizi asla rahat bırakmayacak. Ve biz onların gittiğimize inanmalarını istedik. Ve bugün özgürlük için savaşı onların ayağına götüreceğiz.

0: İyi de sizin geminiz vurulmuştu.
1: Gemimiz mi? Biz geminin içine hiç binmedik ki. O gemiyi biz tasarladık, öyle değil mi?
2: İlk itici roketin içinde saklanıyorduk. Sonra ayrıldık. Atlas Okyanusu'na düştük. Aynen planladığımız gibi. Biz hiçbir yere gitmiyoruz.
3: Evet, bizi kimse sürgün edemez.
1: Otobotlar burada kalmaya devam edecek. Savaşı kazanmanıza yardım edeceğiz.
4: Şehri kuşatıp kale haline getiriyorlar. Kimse içeride ne yaptıklarını görmesin diye. Tek şansımız sürpriz bir baskın yapmak.
0: Nereye bakacağımı biliyorum.
5: Yeni sonda Kram Kulesi'ne yaklaşıyoruz.
6: Sam oraya doğru gidiyor mu demişti?
7: Zavallı çocuk. Yaklaşamamıştır bile.
0: Bunu uçurabiliyorsun öyle mi? Ne demek oluyor bu? Neydi o? Nasıl yani? Şöyle böyle mi? Şöyle böyle mi uçurabiliyorsun? Nedense moralim bozuldu.
8: Hemen arkanızdayız. Tamam. İçeri giriyoruz.

0: Şehir güvenli. İnsanlar artık bizi durduramaz.
1: Akşam çökerken diğer sütunlar fırlatma noktalarına ulaşmış olacak.
0: İşte bu sana yıllar önce vaat ettiğim zaferin ta kendisi. Cybertron'u baştan inşa edeceğiz. Birlikte.
1: Seninle çalışmayı kabul ettim. Gezegenimiz var olabilsin diye. Asla senin için çalışmam. Aradaki farkı unutmasan akıllılık edersin.

0: Ah, bıktım bunlardan. Beklemekten sıkıldım.
1: Nerede o?
2: Carly nerede?
0: Ne kadar cesurmuşsun.

Decepticonlar, sütunu koruyun. Köprüleri açın. Bulun onları.

0: Sen delirmişsin.
1: Bu da ne? Bizden mi?
0: Ordunun insansız hava aracı Stone. Hala çalışıyor mu? Git bir bak.
2: Evet, hala elektrik var.
0: Uçuş kontrol duyuyor musunuz? Döndürebilir misiniz? Bir şey yapabilir misiniz?
3: Efendim, bir şey yakaladık.
0: Bir şey yapabilir
3: misiniz? Hep yayında.
0: Bir şeyleri döndürebilir misiniz? Hadi çalış! Çalış!
3: Pekala, şunun sesini biraz daha açın.
0: Bir şeyleri çocuk... döndürebilir misiniz? Bir şeyleri döndürebilir misiniz diyorum.
4: Evet, evet. Tamam, şimdi bizi görebilirler.
5: Savaşın merkezi Chicago, anlıyor musunuz? Duyuyor musunuz?
6: Peki.
5: Anladınız mı?
7: Dinleyin, Sentinel Prime burada. Uzay köprüsü için sütunlarda yanında.
6: Şu anda Chicago nehri kenarında Hodgkin School yatırımcılığın tepesindeler.
7: Her şeyi kontrol eden sütun Güneydoğu'daki kubbe içinde.
5: O sütunu yok etmelisiniz. Bunu ortadan kaldırmalısınız. Yoksa Cybertron'u da buraya getirecekler, anlıyor musunuz?
6: Ha.
5: Anladınız mı?
6: Ne?
3: O binanın ve sondanın koordinatlarını bulun hemen. Hadi.
2: Koordinatları belirleyin. Süreci kısaltın.
3: Adamlar asfaltta. 5 dakika. Tamamdır.
8: Savaşçılar bizi görmeden hareket etmeliyiz. Bir izci yolu belirleyene kadar bekleyelim. Gidelim.
9: Ratchet, kolla kendini.
1: Hey, sütunu vurmak için bu roketi kullanabilir miyiz dersin?
0: 8 blok uzaktayız. Atış için daha yakına gitmeliyiz.
9: Yakına değil. Yükseğe. Bize engelsiz görüş lazım.
0: Ayrıca nehrin karşısında oraya yaklaşmaya çalışırken çok eğleneceğiz.
1: Tek roketimiz var. Tek roket bize yeter.
10: Yerden gidersek o binanın etrafından dolaşabiliriz gibi. Ulusal güvenlik bölgede bir kamera falan var mı araştırsın hemen. Belki bazıları çalışıyordur. Trafik lambaları, ATM'ler, herhangi bir şey.
3: Dinleyin. İntikam istiyor musunuz? Çok alçaktan ve süzülerek inmek zorundayız. Kimseye dönüş için söz vermiyorum ama dünyanın benimle geleceklere ihtiyacı var.
11: Dönüş yolunu kendim bulabilirim.
3: Başka! General Orshaw, şehrin güneyinde dikkat dağıtmak için faaliyete geçin. Kuzeyden ve alçaktan geleceğiz. Onları doğuya çekin.

0: İşte bu. Korkunç bir Decepticon.
1: Römorkumu aldılar. Uçuş araçlarına ihtiyacım var. Shockwave hepimizi birden avlayamaz. Yıkıcılar, dikkatlerini dağıtın.
2: Bitirelim işlerini.
3: Ha şunu bileydim.
0: Dinleyin. Şu cam binanın etrafından dolaşınca roketi ateşleyecek yükseklikte olacağız. Bu arada ateşi üstünüze çekin. Hadi.
2: Bir dakika. Şehir savaşı prototiplerin olmadan oraya gitmene asla izin veremem.
4: Gitmemiz lazım şehir. Hadi.

0: gemilerini atlamak için müthiş icatlar.
1: Bunlar da ne?
0: Güm çubukları. 30 saniyede hazırlar. Tırmanmak için özel eldivenler.
1: Gidelim hadi. Hadi çabuk.
2: Çabuk çabuk. Hadi hadi hadi.
1: Hadi hadi hadi çabuk.

0: gidelim. Nereye gidiyorsunuz?
1: Hayır, hayır, nereye? Hayır. Durun, durun, durun. Gitmeyin.
0: Hiçbir robot geride bırakılmaz. Shockwave geliyor.
2: Merdivenlere gidiyor.
3: Hep bu tarafa.
2: Hadi çabuk, çabuk.
4: Hava geçiyorum.
5: Filiz kulesini kendimize siper edeceğiz. Yükseklik kazanınca da atlayacağız.
6: Burada bir son uçak var.
7: Dikkat edin, dikkat edin.
8: Kaldırıyorlar.
7: Evet, evet, evet.
8: Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin.
9: Hadi, hadi, hadi, hadi.
10: Yakınlardayım. Tamam, görsel temas var.
11: Hedefe varış 20 saniye.
1: Tamam, gidiyoruz. Gidiyoruz.
10: Sol tarafa geç.
1: Yakın durun.
10: Tamam, dolanıyorum.
12: Hala odaklan, odaklan, odaklan.
10: Yukarıda tepki var. Güzel, alıyorum ben.
1: Gir gelin. Dikkat et, dikkat et.

0: geri dönüyor çünkü.
1: Tamam, yeterince yüksekteyiz.
2: Sen fena karışmış durumda.
3: Hemen buraya gel.
2: Geliyorum.
3: Roketi hazırlayın. Geliyorlar.
1: Tamam, silah durumu. 29 robot savar, 20 robot delici.
4: İşte şu kubbeli bina.
1: Kardeşlerimiz için bu görevi başaralım. Hadi.
3: Aman Tanrım.
1: Yoksa bu bina.
3: Eyvah. Binayı ateş ediyorlar.
2: Bu iyi bir fikir değil.
1: Ne?
2: Bu iyi bir fikir değil. Bina
1: dinle,
2: çok dengesiz.
1: Dur bir saniye. Amacımızı gerçekleştiremezsek hepimiz ölürüz. Tamam mı? Hedefiniz bu. Hadi çabuk.
2: Bina çökse bile umurumda olmaz. Zaten kalp krizi geçiriyorum.
1: Dikkat et! Dikkat et! Tutunun! Bir şeyler tutunun!

0: Tamam, geçti, durdu.
1: Millet bakın!
0: Herkes saklansın, düşman gemileri!

0: Sakın kımıldama. Hadi, hadi.
1: Kaçın! Koruma!

0: Herkes iyi mi?
1: İyi misin?
2: O da ne öyle?
0: Bu şeytani şey bana bakıyor.
1: Ne?

0: Alın kızı.
1: Buradan nasıl çıkacağız? Hey, hadi.
2: Hayır, hayır. Yüce İsa beni buradan canlı olarak çıkar. İyi bir insan
1: Çabuk! Çabuk olmalıyız!
0: Neden tüm ihaletler hep deseptik onlarda?
1: Çabuk olmalıyız!
0: Bu gidişle yenileceğiz!

0: Kurtarın!
1: Sakın tutun! Aa! Bu taraftan alın! Carly! Carly! Seni yangın merdiveninde sallayacağım!

0: harekete geçmeliyiz.
1: Senin için geliyorum.

0: geliyoruz!
1: Yıkıcılar!
0: Geliyoruz!
1: Tüm Decepticonlara sesleniyorum. Sütunları fırlatın.

0: halde kaybolduk.
1: Bizi hep unutuyorlar.
2: Güm. Artık kuralları biz koymalıyız.
3: Birinin canını yakacağız.
4: Başlıyor. Görüyor musun?
0: Dikkat edin. Sen ve Carly nerede?
4: Bu taraftan gidelim.
0: Sana bir tek görev verdim. Bir tek görev. Onda da çuvalladın mı yani?
5: Ben bunlar için katılmadım. Uzaylılar bana saldırdı, ateş etti, kovaladı, durdu. Kiliselerde, yıkık dökük binalarda sürünüp durdum. Saçmalık bu be. Ben bunları istemedim. Hepsi... Kendime hakim olmaya çalışıyorum.
6: Sen ve ben baş başa.
4: Fırla! Hadi Ali, koş! Sen devam et. Tamam. O benim peşimde, senin değil. Tamam mı? Kaç!
6: Saklanamazsın çocuk. Böceğin kaçmaya çalışınca çok daha şirin oluyor.
4: Kaç!
6: Bize çalıştığını sanıyordum çocuk.

0: Jacob! Uğraşıyorum. Bıçak! Bomba patlamak üzere! Bomba asın! Bombanın patlamasına 30 saniye var!
1: Ne bombası?
0: İşte şu bomba! Hadi kes şunu, kes!
1: Tamam!
0: Hadi.
1: Ne kadar zaman kaldı?

0: Öldü.
1: Hey, B ve kalan otobotlarla nehir kıyısında buluşacağız.
2: Tamam.

0: Hey, beni içine çek. Yapabileceğim bir şey yoktu.
1: Eyvah. Şimdi resmen yan bastık.
2: Nehrin karşısına geçmeliyiz.
3: Tamam.
2: Görüyor musun? Kontrol sütunu ve ilk kubbecin içinde demişti.
3: Tamam.
0: Gidelim hadi. Çabuk.
4: Komut füzeleri fırlatalım. Polis süresi 20 dakika.
2: Trafik kameralarına girdim.
4: 4 otobot esir alındı.
5: Ah tanrım, çaresiz kaldık.
6: Her ne olacaksa dalgalanmaların hızına göre yakında olacak.
4: Optimus hala ortada yok.
0: Peki bu köprüleri nasıl indireceğiz?
7: Dağılın, şuraya bakın.
0: Hep her yerde seni aradım. Nasılsın?
8: Emeklilik rezalet. Daha kötüsü, nehri geçip şu binaya ulaşamıyoruz ve otobotlar da üst katta kuşatılmış durumda.
6: Şu kamerayı biraz çevirebilir misin lütfen?
2: Tamam, çevir. Sağ, kontrol sende.
0: Köprü kontrol odasına girmeye çalışın.
5: Bunlar ne yapıyor? Öylece ayakta duruyorlar.
6: Bekleyin, Dutch. Köprü kontrol bilgisayarına gir.
9: Efendim, komandolar geldi.
0: Aa, güzel bir gün. Kaç kişisiniz?
9: 10 kişiyiz efendim. Tomahawk'ların hedefini belirleyeceğiz.
0: Ne kadar kaldı?
9: 15.
10: Benim esirlerim.
11: Sakin olun. Teslim oluyoruz. Çekil üstünden. Çekil dedim.
0: Artı tesirli el bombası ve 40 milimetre kullanın. Otomatik ateş edin. Titreşimler devrelerini etkiliyor. Keskin nişancılar, gözlere ateş edin. Hedefiniz şu binanın tepesi, şu kubbe.
11: Sizler lanetlenmişsiniz otobotlar. Çoğunluğun ihtiyaçlarının azınlığın ihtiyaçlarından önemli olduğunu anlamıyorsunuz. Köprüyü açıyorum.
1: Bir şeye seviniyor gibiler.
12: Gemilerinin kalbindeyiz. Onları birazcık dolaştıralım.
1: Bu gemiyi hurdaya çevireceğiz.
2: 128 kilobitlik bir şifreleme kodu kullanıyorlar.
1: Çok zor.
2: Benim için değil ama. Köprü iniyor.
8: Köprü iniyor. Birileri bizi gözetliyor. Hadi gidiyoruz.
6: Seninle çalışmak zevkli Seymur. Falan demen gerekmiyor muydu?
5: İyi işte Dutch.
3: Tankır şu.
0: Çekil üstünden.

0: Çabuk ol, sütunları ateş edecekler.
1: Tutsak mı? Tutsak mı alıyorsunuz? Anlamıyorum.
2: Evet.
1: Onlara biraz saygıyı öğretmelisiniz. Şu ana kadar içti, şimdi şahsileşti, anlıyor musun?
2: Anlıyorum. Esir yok. Sadece ganimet var.
3: Bey, sanırım bizi öldürecekler.
2: Senin zamanın doldu.
4: Dur. Biz savaş esiriz. Bizi öldüremezsiniz.
2: Kımılda.
4: Bu konuyu görüşelim. Bakın, biz iyi robotlarız. Bunu biliyor musun?

0: çekil üstümden.
1: Ona yardım etmeliyim.
2: Ne? Sen ne yapıyorsun?
1: Ona yardım etmeliyim.
2: Sen yardım edemezsin. Sen!
3: Dön arkanı.

0: Tamam bebeğim. Hepiniz bizimle gelin.
1: Bizi söyle. Hadi oradakiler. Şu gerekimini takip edin. Hadi.
0: Gidelim çabuk.
1: Hep üçüncü kata. Biz 45'e gidiyoruz. Buraya iki keskin nişancı hemen.
2: Johnny, Michael buraya.
1: Hadi hazırlanın. 3 dakikaya atlıyoruz.
0: Buraya tezgah açın.
1: Hazırlanın.
2: Alt
1: kattayım. Hemen altımızda 5 hedef ve şark mayı var.
3: Atlamaya hazır olun.
1: Tamam gidelim. Hazırlan, hazırlan.
2: Dolak sütes neden? Dolak sütes.
1: Hadi.
0: Keskin nişancılar, gözlerinden vurun.
4: Tamam yıkıcı ekip, parçalayın şunları.
1: Başlayın hadi.

0: Söyleyene kadar ateş etmeyin. Kaç!
1: Speral, Speral!
2: Aferin evlat, aferin.
0: Ateş!

0: Kaçtık.
1: Evet.
0: Gidelim. Kaçıyor.
1: Otobotlar saldırın. Yakın köprüyü. Bu dünya artık bizim. Aktarmaya başla.

artık ya. Oha.

0: olarak gel Sentinel. Optimus. Haddini aşıyorsun. Sana Cybertron'u getirdim. Evini. Sen yine de insanları seçtin.
1: Özgürlüğün herkesin hakkı olduğunu bana sen öğretmiştin.
0: O sütunu yeniden çalıştıracağım.
1: Önce beni ezip geçmen gerekir.
2: Pekala, yardım etmeliyim. Mecburum, sen burada kal, dur. Sana bir şey olmayacak, tamam mı? Söz veriyorum. O sütuna ulaşmam lazım.
0: Hadi!
1: Sütunları şarj et.
3: Kaçın! Otobotlar geldik.
4: Olamaz. Durmayın. Devam.
5: Çabuk çabuk çabuk yürüyün.
6: Hadi hadi inelim.
5: Devam edin, devam edin.
0: Destek güçler. Decepticon gemileri, Optimus'u vurun.
3: Altındayız. Tomahawkların bir an önce gelmesi lazım.

0: Decepticon'lar. Siz bunu çalıştırın.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
8: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
10: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
13: Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
12: Devrelerim şişti. Hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
13: Şarj olmaya mı?
12: Şarj olmaya. Hoşbeşi durdurabilirsem.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Anı

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini

0: vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan Değerinde Trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: İçin Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni etili falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği etili faliften.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her

0: sadece durulan.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Annem yaparsın.
9: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda.

0: yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Obseso.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Sütunu tekrar çalıştırın!
13: Sütunları çalıştırın.
12: Ona engel olun. Gemiler bize engel oluyor. Hayır!
14: Geliyor! 2 saniye! Tehlike var!
15: Mark Lima Eko 14250.
16: Yüzeyde dost teması.
17: Hedef kimliği.
16: Hedef belirlendi.

0: Yapma!
1: Hayır!

0: Time Bertron, kurtarıldın nihayet. Teslim olmaya mı geldi?
1: Tüm bunlara değdi mi?
0: Kesinlik.
1: Sentinel'i geri getirmek için o kadar uğraştın. Şimdi tüm güç onda. Neredeyse trajik bir durum.
0: Bana ders vermeye mi kalkıyorsun köle?
1: Siz Decepticonlar nihayet bu gezegeni ele geçiriyorsunuz. Ancak lidersen olmayacaksın.
0: Lider benim. Daima da ben olacağım.
1: Kısa bir süre sonra bir hiç olacaksın. Sentinel'in köpeği.

0: Demek taraf seçtin. Ama yanlış taraf.
1: Her zaman en cesurumuz sendin. Ancak zor kararlar almayı hiç beceremedin. Gezegenimiz kurtulacak. Hayır.

0: Az önce başka bir dünyayı kurtardın. Kendini kahraman mı sanıyorsun? Ha? Kahraman mısın?
1: Hayır. Sadece bir elçiyim.
2: Sütun hala bağlı durumda.
3: Buraya getirin. Beyi.
2: Çabuk çabuk.
3: Hallederiz
2: hadi. Sütun hala bağlı durumda.
4: Parçalayalım şu sütunu.

0: Şimdi ateşkes yapmalıyız. Tekrar başa geçmek istiyorum. Ayrıca ben olmasam sen ne olursun? Prime.
1: Öğrenme vakti geldi.

0: Optimus, tek istediğim şey ırkımızın hayatta kalmasıydı. Sana neden ihanet ettiğimi anlaman gerekiyor.
1: Sen bana ihanet etmedin. Sen kendine ihanet ettin.

0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni. Tek ihtiyacım olan sensin. Bunları telafi etmek için her şeyi yaparım, söz.
0: Ben bu lafını unutmam bak. Beni bırakma yeter.
1: Söz veriyorum.
0: Yüzükler. Bu arabayı seviyorum.
1: Evet ama biraz yavaş olmalısın. Sen de biraz ağır ol, tamam mı?
2: Sadece yardım etmeye çalışıyordum.
3: Her savaşta fırtınalar arasında durgunluk olur.
4: Cesurca savaştın.
3: İnancımızı kaybettiğimiz günler olur. Bazı günler müttefiklerimiz bize karşı savaşır. Ancak biz bu gezegeni ve insanları asla ve asla yüzüstü bırakmayacağız.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
6: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la...

Bugün Özbekistan'ın en güzel şehirlerinden Semerkant'ı bizimle birlikte keşfetmeye hazır mısınız? O halde buyurun. Yeni Semerkant ve geleneksel Semerkant turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Merkant'tan başlıyoruz. Yeni Semerkant'ta güzergahımız üzerinde görülmeye değer çok güzel yerler var.

Değerli izleyenler, şu anda Yeni Semerkant'tayız. Burası çok güzel. Her tarafta 5 yıldızlı oteller var. Mükemmel dizayn edilmiş, turizme açılmış bir alan. Özellikle son 3 yılda buraya inanılmaz turist geliyor. Çünkü bir turistin aradığı her şey var. Evet, çok sayıda 5 yıldızlı otel bulunuyor. Çevre düzenlemesi inanılmaz güzel. Ve daha içerisinde neler var neler. 260 hektar alan üzerine kurulu Yeni Semerkant. Semerkant'ın yeni yüzü, modern yüzü. Ve efendim, eski Semerkant'ta Semerkant'ın, Semerkant şehrinin gelen

0: Excel yüzünü yansıtıyor. Orada da tarihi yapılar var. Gezilmeye, görülmeye değer çok güzel yerler var. Evet, bugün programımız içerisinde hem yeni Semerkant hem de geleneksel eski Semerkant olacak. Ama efendim burayı sizlere özellikle göstermek istedik. Evet, Dilfuza. Esselamu aleyküm.
1: Esselamu aleyküm. Tekrar hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Sefalar getirdiniz. Şimdi ben biraz bilgi vereceğim.
0: Bu su nedir Dilfuza?
1: Bizde kol diyoruz. Böyle
0: kano yapılıyor.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Size burası Silk Road Samarkand Turizm Merkezi
0: evet.
1: diye geçiyor. Çok doğru söylediniz. 260 hektar alanı var. Hemen şu tarafımızda mesela Kongres Merkezi var. Kongre Merkezi. Burada uluslararası bayramlar, tedbirler, konferanslar geçiyor.
0: Bakın nasıl modern bir şehir Semerkant. Taşkent de öyle. Buhar'ın da modern yüzü var. Orada tarihi doku biraz daha hakim. Efendim Silk Road Semerkant yani modern yeni Semerkant'ı gezmeye devam ediyoruz. Burada 8 tane 5 yıldızlı otel var ama öyle böyle oteller değil. Çok üst düzey oteller ve 14 tane eko villa var. Şimdi bunlar tamamen doğal malzemeyle inşa edilmiş villalar. Hatta villaların ahşapları Rusya'dan getirilmiş, Sibirya'dan getirilmiş. Ve son yıllarda Özbekistan'da ekolojik tarım, ekolojik yaşam son derece önem kazanmış. Çok önem verilmeye başlamış ki modern Semerkant'a, yeni Semerkant'a 14 tane eko villa yapılmış. Bakın bunlar da çok lüks villalar. Semerkant'a gelenler, hatta Özbekistan'a gelenler bile, merkeze gelenler bile burada konaklamak istiyorlar. Gerçekten keyifli bir alan, çok üst.

0: sizleri birçok şeyi bir arada bulabileceğiniz çok keyifli bir yere getiriyoruz şimdi.
1: Değerli izleyenler, yeni Semerkant çok güzel ama çok büyük. Efendim burada yürüyerek falan asla gezemezsiniz. Golfümüzle keyifli bir gezinti yapıyoruz ve çok güzel gördüğümüz yerlerde duruyoruz. İnanın her tarafını karış karış gezmeye kalksak süremiz yetmez. Şu anda masal gibi, rüya gibi inanılmaz güzel bir yerdeyiz. Dilfuza, neredeyiz?
2: Şimdi Silk Road Samarkand Turizm Merkezi'nin Baki Şahar anındayız. Baki Şahar yani... burada bizim Özbekistan'ın 12 bölgesinden, 12 evet. vilayetinin en önemli tarihi yadigarlıklarını küçültmüş maketleri var.
1: Tamam.
2: Bir de burada el yapı müşteleri yani alışveriş de yapabilirsiniz. Bizim Eurosar kıyafetleri, takıları falan.
1: Evet.
2: Bir de biraz aşağıda göstereceğim. Burada etkinlikler oluyor. Her gün akşam vakti burası dolu oluyor.

0: sembol tarihi yapıların maketleri ve hediyelik eşya dükkanlarıyla burası o kadar cıvıl cıvıl bir yer ki bayılıyoruz.
1: Evet, şimdi bunlar nedir Dilfuza? Bu neyin maketi?
2: Buralar zaten Samarkand, Registan, birazdan Eskişehir'in şeyi, yani tamam. Maketi. Oradan başlıyoruz. Burası mesela Çarsu. Taşkent'te Çarsu pazarı var ya.
1: O canlandırılmış.
2: O evet, Taşkent'in Çarsu.
1: Burası şahane.
2: Kuşlar.
1: Değerli izleyenler, burası tamam masal gibi, rüya gibi çok güzel bir yer ama burası film platosu.
2: Bu Buhara'daki minareye kalan.
1: Burası bir film platosu görünümünde. O kadar güzel ki ben burada fotoğraf falan almalıyım. Evet, Buhara'da çekmiştik. Minare-i Kelam. Onun da maketi yapılmış. Mükemmel bir eser. Evet, özellikle efendim Özbekistan genelindeki tarihi yapılarda, tarihi eserlerde mavi, turkuaz, firuze işlemeleri bol bol görüyoruz. Mükemmel.

0: tarihi eserler var, mükemmel yapılar var. İşte 12 vilayetteki en değerli, en önemli tarihi yapılar buraya yerleştirilmiş ama maketleri, küçültülmüşleri yerleştirmiş. Aslında burası Özbekistan'ın tarihini anlatan, tarihini özetleyen bir yer. Evet, Özbekistan'ın her tarafını gezme imkanına sahip değilseniz buraya gelmeniz yeterli. Yani hangi şehirde, hangi tarihi yapı önemli? Burada görüyorsunuz, bakın güvercinler var. Turistler güvercinlere yem atıyor ve fotoğraf alıyorlar güvercinlerle. Dobbeler, evet, Buhara ve Taşkent bölümlerinde bol bol takmıştım. Böyle rengarenk dobbeler. Bunlar da turistler tarafından büyük ilgi görüyor. En çok satılan yöresel ürünler rengarenk. Herkes böyle hangi rengi beğeniyorsa alıyor. Burada da yine yöresel işlemelerle bezenmiş cüzdanlar var, çantalar var. Evet, bunlar da gayet otantik cep telefonlukları. El emeği göz nuru bunlar, bakın. El yapımı tamamen. Aa, çok şık, otantik. Şöyle alabilirsiniz ama bunlar şahaneymiş. Evet, çantalar var. Çantalar var, bakın. Yine yöresel motiflerle bezenmiş. Bunları sık sık görüyoruz. Aa, çok tatlı. Çok tatlı, bakın. Turistik yerlerde böyle gezerken yanınıza büyük çanta almayın. Tabii ki zor oluyor. Hava da çok sıcak. Hemen buna cep telefonunuzu, hanımlar, bir iki makyaj malzemenizi, aynanızı falan koyun. Gezin. Aa, çok güzelmiş. Burada restoranlar var, kafeler var. Yani geldiğinizde alan çok büyük. Bagilerle gezin. Ondan sonra inin, fotoğrafınızı alın, videonuzu alın, yemeğinizi yiyin. Ortam gerçekten şahane. Ve her tarafta tarihi yapılar var. Buraya özgü, burayla anılan sembol yapılar var. Evet, aslında burada mini bir Özbekistan oluşturulmuş diyebiliriz.
1: Kongre merkezini gördük ya.
0: Evet.
1: Oraya gelen misafirler ilk önce burada misafir ediyorlarmış. Yemekler falan, hatta cumhurbaşkanları bile yemekleri burada
0: yiyorlarmış.
1: Evet, aynen. Burada misafir.
0: Evet, burası
1: burada
0: çok keyifli bir alan. Yani değerli izleyenler, nasıl anlatayım, böyle girer girmez sanki farklı bir dünyaya, harikalar diyarına, masal diyarına girmiş gibi hissediyorsunuz. O kadar güzel ki, o kadar değişik ki. İşte her milletten turist ağırlıyor Özbekistan ve burası da gerçekten en çok beğenilen yerlerden biri. Şu anda mükemmel bir köprünün üzerindeyiz. Bakın, altımızda kanal var. Evet, şahane. Buradan da görüntü çok güzel. Bakın, Buhara'daki Minare-i Kelam. Evet, isimleri böyle aklımda tutmaya çalışıyorum.
1: Bayağı,
0: gerçekten
1: bayağı
0: zor.
1: Ezberlediniz.
0: Ezberledim
1: ama.
0: Ezberlerim. Hafızam iyidir. Amfitiyatro.
1: Evet, amfitiyatro.
0: Evet, Olgun, orayı da gösterelim şöyle. Şahane. Bakın, burada konserler düzenleniyor.
1: Bu amfitiyatro böyle 360 derece dönüyor.
0: 360 derece dönüyor. Çok evet. İyi.
1: Akşam vakti ışıklar altında bayağı güzel gözüküyor.
0: Ve akşam burası inanılmaz güzel. Akşam çok kalabalık.
1: Hatta Türkiye'den gelen sanatçılar da burada konser veriyorlar. Evet. Bir de Samarkand kağıtıyla çok meşhur. Ağaçtan kağıt alıyorlar.
0: Evet. Burada da bakalım.
1: Samarkand'ın kağıtı.
0: Hediyelik eşya dükkanları var. Ağaçtan kağıt yapılıyor. Evet. Kağıdın ham maddesi ağaç.
1: Evet. Ama el yapımı ile yapıyorlar. Onu bayağı ünlü.
0: Evet. Evet. Bakın, hediyelik eşyalar, seramikler, porselenler, yöresel kıyafetler, yöresel ürünler, yöresel tatlılar, helvalar buranın olmazsa olmazı. Özbekistan genelinde her yerde görmeniz mümkün. Satışa sunuluyor. Magnetler. Şimdi efendim, benim magnet koleksiyonum var. Özbekistan'ın ekmeği çok ünlü. İşte magnetlere işlenmiş Semerkant hatırası, böyle yanınızda alıp götürebileceğiniz magnetler. Delifuza, bu nedir?
1: Bunlar bizde tumar diyorlar.
0: Ne demek?
1: Tumar yani Türkiye'de nazar boncuk. Evet. Bizde yani böyle tumarlar. Evet. Eskiden bunun içine Kur'an'dan ayetler, evet kelamlar yazılıp bunun içine koyuyorlardı.
0: Yani böyle muskaya benziyor.

ortam çok güzel. Gezdikten sonra fotoğraflarınızı aldıktan sonra yemeğinizi yiyin, çayınızı kahvenizi yudumlayın. Ama burada demleme çay kültürü asla yok. Hani kahvaltıya da çok düşkün olduklarını düşünmüyorum Özbek halkın ama demleme çay yok. Yeşil çay seviliyor burada. Ve sallama çay var. Burada olduğumuz süre içerisinde sallama çay içtik. Evet, sonsuz şehir. Değerli izleyenler, kısa bir müzik molası. Ağız popuzu. Efendim, Orta Asya'da geleneksel bir çalgı. Çok eski bir çalgı. Yüzlerce yıllık bir çalgı ve Özbekistan'da hala kullanılıyor. Ağız popuzu. Evet, dinleyelim bakalım.

Çok güzel, çok değişik. Şöyle, Olgun gel. Yakından gösterelim ağız, evet. Popuzu. Evet, bu nedir bu ucundaki? Evet. Metal. Orta Asya kültüründe önemli ağız, kopuzu böyle bir alet. İşte duyduğunuz o ses bundan çıkıyor.

0: Semerkant medrese zengini bir şehir. Sizlere 3 muhteşem medreseyi bir arada göstermek istiyoruz.
1: Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Kısıtlı süremizde elimizden geldiğince Semerkant'ın kilit noktalarını, en güzel yerlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Semerkant'ın kalbindeyiz, Semerkant'ın merkezindeyiz, Semerkant'ın olmazsa olmaz yerindeyiz. Burası Registan Meydanı. Çok önemli bir meydan. Her zaman kalabalık, her zaman hareketli ve Registan Meydanı kültür sanat etkinliklerine de sık sık ev sahipliği yapılıyor. Bakın şu anda da bir konser hazırlığı var. Dev bir sahne kurulmuş durumda. Dünyaca ünlü sanatçılar buraya geliyor ve Semerkant'ın kalbinde Registan Meydanı'nda konser veriyor. Burası çok hareketli. Şimdi Semerkant'ın merkezindeyiz. Efendim tamamen asırlık yemyeşil ağaçların arasındayız. Ama burayı özel kılan başka bir detay daha var. 3 tane tarihi esere, 3 tane tarihi medreseye şu anda bulunduğumuz Registan Meydanı ev sahipliği yapıyor. Efendim 15. 16. 17. yüzyıldan kalan eserler gerçekten buraya gelen turistlerin mimarisiyle büyülüyor. Alışkın olduğumuz Özbekistan mimarisini burada da görüyoruz. Evet, sadece altın işlemeler var. Efendim Ulubey Medresesi. 3 tane medrese var. Ulubey Medresesi var. Bunlardan ikisi Buhara'da. Buhara çekimlerimizde göstermiştik. Ve bir tanesi de şu anda bulunduğumuz Semerkant'ta. Ulubey Medresesi. Evet, Özbekistan'da 3 tane bulunuyor. Hemen sol taraftaki medrese Ulubey Medresesi. Evet, gerçekten bunlar ihtişamlı yapılar, gösterişli yapılar ve en dikkat çeken özelliği de yüzlerce yıllık olması ve dışındaki işlemeler. O masmavi, firuze görüntü. Burada ekstra altın işlemeler var. Ve değerli izleyenler, hemen sağ tarafımızda Şerdar Medresesi var. Bakın o da kubbesiyle, ihtişamlı taç kapısıyla, işlemeleriyle gerçekten mükemmel. Yani tablo gibi. Aslında biz şu anda bir tabloya bakıyor gibiyiz. Ve değerli izleyenler, Ulubey Medresesi'nin ve Şerdar Medresesi'nin ortasında da Tilla Kari Medresesi. Buram buram tarih kokuyor tüm ihtişamıyla. Regidans Meydanı'nda buraya gelen turistleri karşılıyor. Evet, bakın konser hazırlığı var. Oldukça büyük bir konser. Dünya ünlü İtalyan bir sanatçı gelecekmiş ay başında. Ve bu yüzden buraya dev bir sahne kurulmuş. Hazırlıklar devam ediyor. Bakın herkes bu meydanda toplanıyor. Yerlerde oturuyor. Talep inanılmaz fazla. Burası aynı zamanda Semerkant halkının sosyalleşme yeri, buluşma yeri. Akşam saatlerinde havanın serin.

dinlediği saatlerde burası son derece kalabalık oluyor. Evet, hem kültür sanatın, hem tarihin, hem inancın buluştuğu mükemmel bir nokta. Semerkant'ın kalbinden, Semerkant'ın merkezinden sizlere seslenmek istedik. Çok önemli bir meydan efendim, turumuz sürüyor.

0: Bülent adeta açık hava müzesi gibi.
1: Evet değerli izleyenler, Semerkant'ta Rezistans Meydanı'nda turumuz sürüyor. Tarihi yapıları, tarihi medreseleri sizlere biraz daha yakından göstermek istedik. Sol tarafımda Şerdar Medresesi var. 17. yüzyıldan kalan mükemmel bir eser. Bakın orada kaplan figürü var. Özbekistan'ın sıcağını, Semerkant'ın sıcağını sembolize eden güneş var. Bu yüzden de ismi Şerdar Medresesi. Efendim eskiden hem dünyevi hem de dini eğitim verilen yerler. Restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş ve günümüzdeki görünümüne ulaşmış. Hemen arkamızda da Tilla Kari Medresesi var. Yine 17. yüzyıldan kalan mükemmel bir medrese. Bakın orada hücreler var. Öğrencilerin eğitim aldığı bölümler onlar. Ve dediğim gibi diğer medreselerde olduğu gibi burada da hem dini anlamda hem de dünyevi anlamda, yani her alanda eğitim veriliyordu. Efendim restorasyon çalışmasına tabi tutulmadan önce Tilla Kari Medresesi'nin dışında altın bezemeler vardı, altın süsler vardı. Bu yüzden de ismi Tilla Kari Medresesi. Evet efendim, içerisinde hediyelik eşyalar var. Yani turizme açılmış durumda bu bölge. Tarihi yapılar, medreseler günümüzde tamamen turizm amaçlı geziliyor. Bakın meydan her zaman kalabalık. Gerçi şu anda konser hazırlığı var ama gençler burada. Bakın burada buluşuyorlar. Herkesin buluşma noktası, sosyalleşme noktası. Turistler var. Onlar da medreseleri geziyorlar. Bol bol fotoğraf alıyorlar. Video alıyorlar.

Değerli izleyenler, şu anda Tillakâri Medresesi'nin içindeyiz. Dışı gibi içi de son derece ihtişamlı ve medresenin, daha doğrusu medreselerin dışında gördüğümüz işlemelerin aynısını içinde de görüyoruz. O kadar büyük ki, o kadar ihtişamlı ki ve daha önce eğitim verilen bölümlerde, öğrencilerin ders aldığı bölümlerde hediyelik eşya dükkanları var. Buraya gelenler hem bu tarihi dokuyu geziyor, hem de buradan alışveriş yapma imkanına sahip oluyor. Efendim, 17. yüzyıldan bu yana dimdik ayakta duran yüzlerce yıllık Tillakâri Medresesi, Ulubey Medresesi, Şerdar Medresesi gerçekten görülmeye değer ve tarihsel anlamda hem Özbekistan için, hem Orta Asya için, hem de Semerkant için çok önemli bir vitrin. Zaten Özbekistan'ın tarih vitrinini süsleyen çok değerli yapılar var, çok önemli yapılar var. İşte onlardan bazıları şu anda bulunduğumuz bu muhteşem medrese.

0: Lole kebabı buralarda çok seviliyor.
1: Değerli izleyenler, programımız Efsaneler ve Masallar Şehri Semerkant'ta tüm hızıyla keyifli keyifli lezzet dolu devam ediyor. Şu anda Semerkant merkezdeyiz. Mükemmel bir restorandayız. Gelir gelmez dekora bayıldık. Şu anda üst kattayız. Bakar mısınız efendim tavanın, fonun güzelliğine, avizelerin güzelliğine? Gerçekten ortam gelir gelmez bizi büyüledi. Lole kebabı yapıyoruz. Modern yüzüyle, modern yapısıyla, geleneksel yapısıyla, tarihi yapılarıyla ve yöresel

yöresel lezzetleriyle Semerkant'ı tanıtmaya devam ediyoruz. Tabii ki yöresel mutfak olmadan, yöresel lezzetler olmadan olmaz. Lole kebabı yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz restoranın en çok talep gören, en sevilen kebabıymış lole kebabı. Evet değerli izleyenler, enfes lole kebabını bize kim yapacak? Melek yapacak. Şimdi Melek birçok Özbekli gibi Türkçe biliyor, konuşamıyor ama ne söylediğinizi çok iyi anlıyor. Böyle bir durum var. Bu durumda da devreye Dilfuza giriyor. Bütün çekimlerde yanımda.

0: biliyor.
1: Evet.
0: Şimdi bazen Özbekler kesinlikle konuşamıyor, anlıyorlar ama Melek konuşuyor çat pat. İçimizde ne var?
2: Bu kıymanın içinde ne var?
0: İnek eti.
2: Piyaz. Soğan var.
0: Tamam.
1: Bol kuşta kıyma.
2: İnek eti. Ben kıyma sadece.
0: Soğan var, kıyma var. Yağ
2: bir de
0: var mı?
2: Tuz var. Yağ var mı yok?
1: Yok yok.
0: Biraz
1: yok.
0: Yağlı bir et ama.
2: Yağlı
0: bir et. Evet.
2: Ama
0: et yağlı.
2: Yağı yok.
0: Evet, böyle beyaz belli görüntüsünden. Başlayalım o zaman. Efendim, yöresel kıyafetlerimizi giydik yine çeşit çeşit. Taşkent, Buhara ve Semerkant bölümlerimizde rengarenk yöresel kıyafetler giydim. Rengarenk yöresel dobbelerimi taktım ve keyifle Özbekistan'ı keşfettim. Gerçekten Özbekistan çok güzel, burada olmak çok güzel ve bütün şehirleri inanılmaz güzel. Tuzumuzu attık şimdi.
2: Evet, içine biraz
0: şöyle Melek'cim kamera görsün.
2: Şimdi bunun şekli çiğ köfte, iç köfte gibi yapılıyor biraz. Öyle şekil veriliyor. Siz de bir deneyin isterseniz.
0: Valla deneyeceğim. Kolaymış bu.
2: Regule germanaka verin şeklini.
0: Kolaymış bu.
2: Kolay.
0: Bu ara mantısı zordu. Onu yapamadım ama bu kolaymış. Evet. Şimdi zaten Melek herhalde zamandan kazanmak için kıymamızı bayağı bir yoğurmuş. Evet. Hazırlamış değil mi? Kıvamına gelmiş.
2: Aynen.
0: İyi mi?
2: Bu kem mi kop mu?
0: Az mı oldu? Şimdi burada mantılar çok büyük. Böyle kebapların etli. Şimdi bunu bilmiyorum şeklini. Bunu hiç görmedim, yemedim ve çekimini yapmadım. İlk defa göreceğim. Olmadı mı? Yani Melek sen de böyle beğenmemiş gibi bakıyorsun. Üzülüyorum bak. Ben bunu yapmıyorum her gün. Tamam mı? İster misin revize etmek? İlla düzeltecek. İlla
2: düzeltmedi. Öyle şey yaptı.
0: Hangi beğendin? Oldu çok mutlu oldum. Melek çok pratik, işinde çok usta.
2: Soğanı böyle ortasından bölüyoruz. Ay şeklinde böyle. Nasıl hızlı çalışıyor.
0: Evet, çok hızlı, çok seri. Anladığım kadarıyla Lole kebabı böyle bol sebzeli bir kebap.

0: Şimdi bu yaptığımız kebapları unla biraz şey yapıp pişirmeye başlayacağız.
1: Pişireceğiz. Evet. Tamam. Sonra?
2: Sonra
1: yoğurt. Kızartıyoruz. Ha.
2: Bu yapışması gibi
1: şey. Yağda kızartıyoruz,
0: evet,
1: değil
0: yağda
1: mi?
0: Yağda kızartıyoruz.
1: Değişik. Ocakta pişmiyor mangal, evet, çünkü unladı. Şimdi mutfakta yağımız hazır. Kebaplarımızı kızartalım. Sonra devam edelim.
0: Tamam.
1: Hadi bakalım.

0: Değerli izleyenler, Lole kebabımız artık afiyetle yenmeye hazır. Efendim mükemmel bir sunum. Kokular efsane. Çok değişik. Çok değişik. Burada yapılan kebapların dışında da gerçekten değişik bir lezzet, değişik bir kebap ve bizim damak tadımıza son derece yakın. Yani ekmeği alacaksın böyle, hele ki Özbekistan'ın ekmeğine, sosuna bandıra bandıra o kebabı yiyeceksin. Melek'cim ne yapıyoruz şimdi?
1: Hazır Lola kebabımız kalmış kaldı.
0: Tamam, sunumu hazırlıyoruz.
1: Bunu biz ellerine.
0: Bu çok güzelmiş. Evet, sunum önemli. Melek de böyle nasıl sevgiyle, nasıl aşkla, nasıl özenle yapıyor. Evet, çok seviyor belli. Yemek yapmayı çok sevdiği belli. Zaten çok güler yüzlü, enerjisi çok iyi. Ha, sunuma bu şekilde hazırlanıyor. O tavadan yine alınıyor.
1: Evet.
0: Yalnız kokusu çok güzel.

0: zaten içinde bilmediğimiz hiçbir şey yok. İşte kıymayla, tuzla bir güzel yoğruldu. Domates, biber, soğan, sarımsak var sanırım.
1: Birazcık var.
0: Ve baharat var. Neydi?
1: Zire.
0: Zire. O zire yok mu o zire?
1: Ama kokusu
0: fena lezzetli. Fena
1: ama.
0: Kokusu çok güzel. Kokusu şahane. Aa, çok beğendim.
1: İşte bu ne dediğiniz gibi ekmek bandıra bandıra.
0: Kesinlikle. Hele ki Özbekistan'ın ekmeği çok güzel oldu.
1: Çok güzel oldu.
0: Çok güzel.
1: İşte ekmekler de varmış.
0: Of yani. Of. Melek ne yaptın sen? Melek. Tablo gibi Melek. Vallahi tablo gibi. Mükemmel bir sunum. Mükemmel bir sunum. Bu nedir?
2: Zelin.
0: Zeri.
1: Zelin diyoruz.
0: Zelin. Bu zelin. Bu farklı mı?
1: Yok işte.
0: Bu farklı mı? Bunun rengi daha yeşil. Ben şöyle sosunun tadına bakmak istiyorum çünkü kokusu şahane. Buraya özgü baharatlar var. Çok iyi. Buna bayıldım. Bildiğin Türk yemeği. Bildiğin Türk yemeği. Şöyle bir parça kebaptan da alayım. Çok beğendim Dilfuza. Sever misin?
1: Çok.
0: Vallahi çok beğendim. Bildiğiniz Türk yemeği hiç farkı yok. Aynen. Köftesi İzmir köfte. Sosu zaten bildiğiniz zeytinyağlıların sosu ama çok güzel. Gerçekten bayıldım. Zaten hemen anlar izleyenler. Ben beğeneceğim. Ellerine sağlık. Şahane olmuş. Çok güzel olmuş ve sunumu da şahane. Özel bir sunumla ikram ediliyor. Efendim burası turizm şehri. Tabii çok sayıda turist geliyor. Bu yüzden de yapılan yemeklerin, ikram edilen lezzetlerin hem göze hem de damağa hitap etmesi, gözümüzü gönlümüzü şenlendirmesi çok önemli. İşte o yemeklerden biri yöresel lole kebabı. Dilfuza'nın ağzına sağlık, Meleğin ellerine sağlık. Ben de yaptım bir tane köfte, birini ben yaptım. Benim de ellerime sağlık. Vallahi çok beğendim. İşte Semerkant, işte lole kebabı. Meleğin ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.

0: ve Semerkant'ta şimdi de Komutan Timur'un türbesini ziyaret ediyoruz.
1: Değerli izleyenler, Semerkant turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, programımızda modern Semerkant var, geleneksel Semerkant var, yöresel lezzetler var, var da var. Efendim şu anda dolu dolu, çok renkli, çok güzel bir Semerkant bölümü izliyorsunuz. Şu anda eski Semerkant'tayız ve tarihi yapıların yoğun olarak bulunduğu alandayız. Peki bulunduğumuz yer neresi? Amir Temur Makberesi. Efendim Timur, Özbeklerin milli kahramanı. Çok önemli bir sembol, çok önemli bir hükümdar, çok önemli bir komutan ve burada türbesi var. 1405 yılında Timur vefat eder ve ardından torunları, işte arkamda gördüğünüz bu görkemli, ihtişamlı türbeyi yaptırır. Timur'la birlikte eşinin, çocuklarının mezarları da burada yer alıyor. Ziyaretçi akınına uğruyor. Manevi anlamda Semerkantlılar için, Özbekistan halkı için son derece önemli bir yer. Ve Timur 35 yıl boyunca çok büyük bir alanda savaşmış Türk-Moğol komutanı ve asla savaş kaybetmemiş. 35 yıl boyunca dile kolay. Bu çok önemli bir başarı ve Özbekistan halkı hala minnetle, saygıyla anıyor. Onların milli kahramanı, çok önemli bir sembol Amir Temur Makberesi. İşte tüm ihtişamıyla burada çok sayıda ziyaretçisi var. Hem Özbekler ziyaret ediyor hem de buraya gelen turistlerin de gezi rotasında Amir Temur Makberesi mutlaka oluyor. Evet, 1336 yılında doğdu, 1405 yılında vefat etti. Timur Semerkantlı ve Özbekistan halkı için manevi anlamda çok önemli bir değer.

Evet değerli izleyenler, şu anda bulunduğumuz Amir Timur Makberesi hem tarihsel anlamda hem de inanç turizmi anlamında son derece önemli bir yer. Ve Mirzaoğlu, efendim milli kahraman, milli hükümdar, önemli bir sembol olan Timur'un torunu. O da önemli bir hükümdar, aynı zamanda ünlü bir astrolog. Onun da mezarı Timur'un türbesinin içinde yer alıyor. Söylediğimiz gibi çocuklarının, torunlarının mezarları da burada, türbenin içerisinde. Efendim, Özbekistan'ın dört bir yanında, Semerkant'ın dört bir yanında gördüğümüz mimari yapıp burada da hakim Timur'un türbesi gerçekten mimari şaheseri. Evet, mavi, firuze işlemeler gerçekten mükemmel. Efendim özellikle kubbe kısmına bayıldım. Hayranlık uyandıran eserler. Tuğla bütün tarihi yapılarda, türbelerde bol bol kullanılmış. Aslında mimari anlamda, görsel anlamda birbirine çok benzeyen tarihsel değerler var, tarihsel zenginlikler var ve hepsi görülmeye değer. Efendim işte milli kahraman Timur'un türbesi ziyaretçi akınına uğruyor. Sadece Özbekler değil, dünyanın dört bir yanından buraya turist geliyor ve Timur'un türbesinin mezarını ziyaret ediyor. Bakar mısınız, lacivert, mavi, firuze işlemeler ve yapının üzerinde, türbenin üzerinde ayetler var. Kubbe kısmı şahane, oldukça görkemli, mükemmel bir kubbe. Ve görenler gerçekten hayran kalıyor. Buraya gelen turistlerin zaten en büyük aktivitesi bu tarihi yapılarının önünde bol bol fotoğraf almak. Ama alınmayacak gibi değil. Gerçekten hepsi teker teker mimari şaheseri. Ve zaten dünyanın dört bir yanından turistler bu tarihi zenginliği görmek için Özbekistan'a geliyor. Ve Özbekistan'ın en çok turist çeken şehirlerinden biri de şu anda bulunduğumuz Semerkant.

0: Hadi gelin biraz da Semerkant'ın geleneksel çarşısını gezelim. Pazarda sanat eseri ekmekler hemen dikkatimizi çekiyor.
1: Değerli izleyenler, Semerkant'ta şu anda Siyap pazarındayız. Efendim burası 3 kanal üzerine kurulmuş bir pazar. Bu yüzden de adı Siyap. Yanımızda Tacikli, yani Tacikistanlı Sacide var. Efendim buraya özgü, Semerkant'a, Özbekistan'a özgü her türlü yöresel ürün var. Ama biz özellikle Semerkant'ın ünlü enfes tablo gibi ekmeklerini pazarda görmeye, sizlere göstermeye geldik. Sacide, esselamun aleyküm.
2: Esselamun aleyküm.
1: Nasılsın?
2: Ya nasıl, iyiyim sayın.
1: Evet, şimdi Özbek değil, Tacik. Burada Tacikistanlı denmiyor, Kazakistanlı denmiyor, Kazak deniyor. Sık sık söylüyorum, Tacik deniyor kısaca. Tacikistanlı olduğu için Rusça konuşacak. Dilfuza'da tercüme edecek. Dilfuza'da yok maşallah. Türkçe, Özbekçe, Kazakça, Tacikçe, Rusça, İngilizce. Eksik var mı?
2: Yok.
1: Bunlar çok değişik. Ne Taşkent'te ne de Buhara'da görmedim. Ha, bayram ekmeği, bayrama evet. Özel böyle rengarenk süslenmiş püslenmiş. Bunlar nedir peki?
2: Bu kakite. Bu nasıl kandistirski izleli, kuncur, sedona, ris.
3: Zaten ekmeğin üzerine hep yapılmıyor ya, adını unuttum ben.
1: Susam.
3: Evet, susamın renklisi. Evet, aynen.
1: Evet,
3: bir de bazen pirincin de renklisinden kullanıyorlarmış. Ha, küçük pirinçlerden.
1: Görsellikler
3: için. Evet, aynen.
1: Şu anda bayram mı?
3: Yok, yani bayram değil. Düğünler falan.
1: Ha,
3: yani
1: düğün falan olduğunda yapılıyor böyle. Süslü püslü ekmekler. Ne var burada? Yazı mı yazıyor?
2: Yazı yazıyor, evet. Вот.
3: Ha, bu bunun üstünde şimdi 2025. yıl, bu yıl yıl dönemi. Bir de size mutluluklar diliyoruz Samarkand'dan diye yazılıyor.
1: Üzerine yazılar yazılıyor.
4: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanım

0: Bundan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen... çok net yaparsın.
5: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
6: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
7: Sen seversin diye aldım.
6: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
9: Oh. Ve limon.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
1: Oh Milo Puf. Sil ağzını bu.

0: dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
2: Curly fries bir Arby's'de var diyeni çok.
3: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
4: İşte bu be.
5: Bir menüyle tüm gün top gezeni çok.
6: Aynen öyle abi.
7: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de.
8: Çok sevenimiz çok.
9: Hadi başamalız.
10: Oo.
9: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalaz.
8: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
15: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
16: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?

0: hastasıyım bu sarık olanın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
0: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hem

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
2: şeftali.
3: Budur.
2: Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye bu tadı? İlk yudumda sen de söyle.
2: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Bu sezon 1000'de tam

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
2: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Adriana duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım. Sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
8: Bellona, Bellona.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
9: şeftali.
10: Budur.
9: Boş ver sen bu reklamı.
11: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
12: Hadi bu şamalos.
13: Ooo.
12: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
13: O zaman herkesi benden şamalos.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
2: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fırajlı tavuk burgeri, büyük boy körlü menü Arby's'de.
3: Çok, sevenimiz çok.
4: 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
4: Bu helvaymış. Helva bu mu?
5: Bu da helva.
4: Pişmaniye bu, gibi.
5: Evet, bu saç helvası. Evet. Böyle saç gibi şey ince ince olduğu için saç helvası diyorlar. Bir deneyin, çok tatlı bir şey.
4: Evet, burada paket paket helva var. Evet. O helvalar herhalde bu helvaya dolduruluyor.
5: Bu Samarkand'ın bek helvasıymış. En eskiden geliyor. Yani asırlar önce başlamışlar.
4: Ha, şöyle bakalım tadına şöyle bir parça.
5: Fıstık da varmış. Şunun yarısını alın isterseniz. Böyle yumuşak, üstünden sert ama içi yumuşak.
4: Çok iyi. Bir de şu tel helvadan alalım. Tel helva mıydı adı?
5: Saç helva.
4: Saç helva. Tel helva nereden çıktı? Pişmaniye, bizim pişmaniyemiz gibi.
5: Bunu Samarkand'da kadınlar evinde yapıyor bu helvanı. Bu sütle yapılıyormuş.
4: Ayol kilo alacağım, hepsinden tadamam. Ama hepsi çok lezzetli.
5: Benim en sevdiğim bu. Aslında.
4: Hepsi çok lezzetli, al şunun yarısını.
5: Yok, şunu ben kocamanla alacağım. Ben bunu çok seviyorum.
4: Kadınlar evde yapıyormuş. Oo, nasıl marifetler, çeşit çok, bakar mısınız? Bunlar bakın. Şimdi Özbekistan'ın helvaları çok
5: bu
4: ünlü.
5: Bu çok değişik helva.
4: Ona da mı bakayım? Rahmet, rahmet, rahmet. Bir kez daha çok teşekkürler.
6: İpek yolunun en önemli duraklarından biri olan Özbekistan, tarihi dokusuyla büyülüyor.

geleneklerin ve kültürlerin günümüzde yaşatıldığı Özbekistan, otantik ve mistik yapısıyla turistleri cezbediyor. Özbekistan, gastronomi, tarih ve inanç turizminin en önemli adreslerinden biri.

0: Kadim ötken zamanda, Turon degan tomonda bir ulka bor ekan. Bu ulkani Xvoyrazm, ya'ni quyosh yeri deb atashar ekan. Odamlar shunday yaralgan ekan. Jonga tanaga kir debdilar. Jon tanaga kiribdi-yu, yugurib chiqibdi. Jondan so'rabdilar. Nega yugurib chiqding?
1: Değerli izleyenler, Özbekistan'ın başkenti, Taşkenti sizler için keyifli keyifli keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, Özbekistan geleneklerine, kültürüne bağlı bir ülke. Taşkent'te de bu durum aynen söz konusu. Ve efendim, yöresel kıyafetler buranın olmazsa olmazı. Ben de gelir gelmez Taşkent'in geleneksel çarşısına uğradım. Efendim, yöresel kıyafetlerimi binbir zorlukla çekerek giydim. Başımdaki şapka geleneksel bir şapka, dopa deniyor. Ve üzerimdeki bu rengarenk şık tasarımda çapan. Buranın yöresel kıyafetleri, kadınlarımız günümüzde hala bayramlarda, düğünlerde bu yöresel kıyafetleri giyiyor. Geçmişten günümüze uzanan süre gelen kıyafetler.

0: yemek pazarında Taşkent halkının çok sevdiği tüm lezzetler satışa sunuluyor.
1: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ve Taşkent turumu sürüyor. Efendim Taşkent buram buram gelenek kokuyor. Evet, burası geleneklerin yaşatıldığı bir ülke. Ve efendim geleneklerin yaşatıldığı yerlerden biri de Taşkent. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda yemek pazarındayız. Yüzlerce yıllık bir pazar. Burada öyle kıyafet falan yok, başka ürünler yok. Tamamen her tarafta yöresel yemekler var, yöresel lezzetler var. Efendim burası her zaman çok kalabalık oluyor. Haftanın 7 günü açık. Sabahın erken saatlerinde pazarcılar buraya geliyorlar. Yöresel yemeklerini satışa sunuyorlar. Akşam 8'e kadar yemek pazarı açık. İlgi çok fazla. Burada masalar, sandalyeler var. Gelenler istedikleri yöresel yemekleri orada oturup keyifle yeme imkanına sahipler. Evet değerli izleyenler, yemek pazarında tamamen yöresel lezzetler var. Orta Asya kültüründe at eti seviliyor. Efendim Özbekistan'da at etinin sevildiği, tüketildiği bir yer. Ve narın aslında Özbekistan genelinde değil, Taşkent'te yapılan yöresel bir yemek. Efendim bu gördüğünüz at eti ve hamur. Evet, at etinden ve hamurdan oluşan yöresel bir yemek narın. Özellikle Özbekistan'da Taşkent'te yapılıyor. At eti ben hiç yemedim, tatmadım. Hani burada tadar mıyım bilmiyorum. Hiç yemedim sanmıyorum. Çünkü zaten biliyorsunuz sık sık söylüyorum. Ete düşkünlüğüm yok. Hani et yemiyorken at etini de herhalde yemem diye düşünüyorum. Ama narın çok yaygın ve pazarda en çok gördüğümüz yöresel yemeklerden biri özellikle Taşkent'te yapılan narın. Efendim görüntüsü bu şekilde. At eti çok fazla tüketilmiyor. Ağır olduğu söyleniyor. Yani normal etlerden bildiğimiz işte dana etinden, kuzu etinden biraz daha farklıymış lezzeti. Ben tatmadığım için bilmiyorum ama çok fazla yenmiyormuş. Bu yüzden de bakın seyrek bir şekilde hamurların üzerinde at eti satışa sunuluyor. Balıklar var. Balıkları sık sık görüyoruz yemek pazarında. Ve değerli izleyenler, hasıp. Aslında bizim mumbar dediğimiz yöresel lezzete benziyor. Biliyorsunuz özellikle Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da sık sık yapılır. Biraz daha kalın bir bağırsak ve mumbar, bildiğimiz mumbar. Bu nedir? Tavuk, tavuk eti ve nohut çorbası. Çok değişik. Bakın, nohut çorbası, efendim haşlanmış nohut, burada kuyruk yağı var ve burada da suyu var, sosu var. İşte böyle sunuma hazırlanıyor. Aslında gösterebilir miyiz Dilfuza şöyle sunuma hazırlarken? Şöyle rica etsek. Bakın çok değişik. Evet şöyle görelim bakalım nohut çorbası sunuma nasıl hazırlanıyor? Evet kuyruk yağı, haşlanmış nohut. Evet kuyruk yağından alındı. Bunlar tamamen Taşkent'e özgü yöresel lezzetler. Evet bakın sunumu hazırlıyoruz. Dumanı üzerinde haşlanmış nohutumuz. Evet ince ince kıyılmış. Kuru soğanı nohutun üzerine serpti ve üzerine ilave ettiği et, at eti. Evet efendim Özbekistan'da ve Taşkent'te at eti çok seviliyor. Tamam mıdır, bu mudur? E bu? Diğerinin sosu. A, pardon ben karıştırmışım. Nohut çorbası değil aslında, o nohut yemeği alabilir miyim? Çok teşekkürler. Efendim bakın çok enteresan. Haşlanmış nohut, üzerinde kuru soğanlar, baharat, at eti, kuyruk yağı. İşte bu şekilde servis edilen bir yemek. Adı nedir Dilfuza?
2: Nohut çorek.
1: Nohut?
2: Nohut çorek, nohut çorbası. Yani
1: nohut çorbası.
2: Kendi adı nohut çorek diyor.
1: Ha nohut çorek. Yani ben nohut çorbası deyince zannettim ki alacak bu sosu üzerine dökecek ama bu şekilde at etiyle ikram ediliyor, servise hazırlanıyor. Evet buranın olmazsa olmaz yöresel yemekleri hasıp, narın ve nohut çorbası. Evet bu nedir?
2: Bunu ne? Bu inekin bacağından haş diyor.
1: Tamam. Evet. Bu da dil mi?
2: Dil, koyun dili bu.
1: Koyun dili. Sakata tadına her şey var. Balık çok yaygın. At eti var. At etini sık sık görüyoruz. Ve kebap. Kebaplar da çok yaygın. Her taraftan enfes kokular yükseliyor. Bunlar kuzu mu? Kuzu eti. Kuzu eti.

Evet değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün Orta Asya'nın en güzel ülkelerinden Özbekistan'da ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teyiz. Taşkent'i elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Aslında buraya geldiğinizde gezi rotanızda görmeniz gereken çok fazla yer var. Efendim aslında geçmiş yıllarda Taşkent tarihsel anlamda müthiş bir zenginliğe sahipti. Şu anda da başkent Taşkent'te gezilmeye görülmeye değer tarihsel noktalar, tarihsel zenginlikler var. Ancak savaşla ve depremle birlikte bu tarihsel zenginliklerin, tarihsel hazinelerin büyük bir kısmı yok oldu. Ancak yine de Taşkent'te görülmeye değer mükemmel eserler var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Burası Kokaldaş Medresesi. 16. yüzyıldan kalan mükemmel bir eser. Heybetiyle, mimarisiyle Kokaldaş Medresesi gerçekten hayranlık uyandırıyor. Tam 500 yıldır dimdik ayakta kalan mükemmel bir eser. Efendim savaşa dayanmış, depreme dayanmış ve dimdik ayakta kalmış. Depremde evet hasar görmüş. Daha sonra restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş ve günümüzdeki görünümüne kavuşmuş. Şu anda Kokaldaş Medresesi'nin iç kısmındayız. Efendim gerçekten firuze işlemeler, mavi işlemeler, ayetler inanılmaz güzel duruyor. Ve Kokaldaş Medresesi'nin inşaatında tuğlalar kullanılmış. Efendim hepinizin bildiği gibi medreseler eskinin üniversitesi, eğitim öğretim yuvası, ilim irfan yuvası. Burada da dini anlamda eğitim veriliyormuş. Günümüzde de hala Kokaldaş Medresesi'nde dini eğitim verilmeye devam ediliyor. Bakın buralarda hücreler var. O hücrelerde hala günümüzde de eğitim veriliyor.

Değerli izleyenler, Kokaldaş Medresesi nereden bakarsanız bakın mükemmel manzaralar sergiliyor ve sizlere mükemmel manzaralar sunuyor. Efendim hem yerli turist geliyor hem yabancı turist geliyor. Kısacası burası ziyaretçi akınına uğruyor. Evet, 500 yıldır dimdik ayakta duran 16. yüzyıldan kalan mükemmel bir eser. İki kattan oluşuyor. Biz şu anda üst kattayız ve bu medresenin şöyle bir özelliği var. Söylediğimiz gibi günümüzde de hala burada dini eğitimler devam ediyor. Efendim, Kokaldaş Medresesi'nin girişi çok ihtişamlı. Orada manzara mükemmel. Geldiğinizde içeri girmeden mutlaka fotoğraf alın, video alın. İç kısmı ayrı güzel. Üst kata çıktık. Merdivenleri tırmanarak ve burada da eşsiz manzaralar var. Efendim şimdi depremde Kokaldaş Medresesi zarar görmüş dedik. Daha sonra restorasyon çalışmasına tabi tutuldu. Ancak depremde zarar görmeyen, hasar görmeyen tek yer işte alt kattan üst kata çıkmak için kullandığımız merdivenler. 16. yüzyılda nasıl inşa edildiyse orijinal haliyle günümüze kadar ulaşmış o çıktığımız merdivenler. Evet, buralar hücreler, odalar, eğitimlerin verildiği yerler. Ve gerçekten çok güzel, çok şaşalı, asırlık bir ağaç. Bakar mısınız, Kokaldaş Medresesi ile bütünleşiyor. İnanılmaz güzel, tarihsel dokusu, tarihsel zenginliği, inanılmaz etkileyici. Ve Kokaldaş Medresesi'nin her tarafından adeta tarih fışkırıyor.

0: Özbekistan'ın başkenti Taşkent inanılmaz modern bir şehir.
1: Değerli izleyenler, Belmavelen'le geziyoruz. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te. Efendim Taşkent, Özbekistan'ın en kalabalık şehri. Ve değerli izleyenler, Taşkent büyüme hızı konusunda da dikkat çekiyor. Ekonomisi güçlü, sanayisi güçlü ve özellikle son yıllarda çok fazla büyüdü Taşkent. Efendim burası modern yaşamla geleneksel yaşamın harmanlandığı yer. Taşkent modern bir şehir. Gerçekten çok güzel bir şehir. Ve Taşkent'te 5 yıldızlı oteller, AVM'ler, mükemmel lüks metrolar, plazalar, rezidanslar. Evet, bunları bol bol görebilirsiniz. Geleneksel yaşamla modern yaşamın harmanlandığı yer diyebiliriz. Gelenekler, kültürler hala devam ettiriliyor. Ancak modern yaşamda burada hakimiyet kurmuş durumda. Efendim büyüme hızı inanılmaz. Son yıllarda adından daha da fazla söz ettiriyor. Hem Özbekistan hem başkent Taşkent. Değerli izleyenler, burada tarımsal anlamda pamuk son derece önemli. Önemli bir geçim kaynağı, yurt dışına ihraç ediliyor. Altın rezervleri konusunda da dikkat çeken bir ülke. Otomotiv sanayi konusunda da gerçekten önemli bir ülke. Taşkent'te önemli bir şehir. Şu anda Taşkent'in merkezindeyiz. Modern yerleşimin hakim olduğu bir noktadayız. Bakın plazaların yüksekliğine ve buraya yatırım yapan çok sayıda ülke var. Değerli izleyenler, burada resmi dil Özbekçe ama halkın neredeyse tamamı, %80'i, %90'ı hatta tamamı Rusça biliyor. Evet, buraya yatırım yapan çok fazla iş insanı var. Buraya yatırım yapan çok fazla ülke var. İşte burada yaşayanlar arasında, yatırım yapanlar anlamında Türkler var, Ruslar var, Çinliler var, Kazaklar var. Evet değerli izleyenler, büyüme hızı konusunda özellikle son yıllarda dikkat çeken Özbekistan ve başkent Taşkent yatırımcılar için, iş adamları için gerçekten önemli bir lokasyon haline gelmiş durumda. Avrupa'dan da buraya iş insanları geliyor, yatırım yapıyor. Evet, modern Taşkent. Efendim gerçekten başkent Taşkent, söylediğim gibi geleneksel yapıyla modern yapının buluştuğu bir yer. Bende de aynen şu anda böyle bir durum söz konusu. Taşkent bölümümüzü tamamen yöresel kıyafetle çektim. Yöresel şapka dopboyla çektim. Ancak burada kıyafetimi çıkarttım. Yöresel şapka dopbo başımda. Yani bende de böyle modern tarzla geleneksel tarz şu anda buluşmuş durumda. Evet, tüm güzelliğiyle işte başkent Taşkent ve Taşkent'te modern yaşam. Zum zum zum bola, Noğrusu bum bum bola. Zum zum zum bola, Noğrusu bum bum bola. Zum zum zum bola, Noğrusu bum bum bola.
0: Geleneksel bir fırında enfes Taşkent ekmeğinin yapılışını görmeye geliyoruz şimdi de.
1: Değerli izleyenler, Özbekistan'ın ekmeği çok ünlü, Taşkent'in ekmeği çok ünlü. O kadar ünlü ki ekmek şehri olarak anılan bir yer. Peki efendim, bu ekmek nasıl yapılır? Ustalarımızın elinden nasıl çıkar? O motifler, işte o ekmeğe nasıl işlenir? Ustasının yanındayız. Abdülahat Ustam, ismini zor ezberledim. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm assalam, assalamu aleyküm.
1: Nasılsın ustam?
2: Hoş geldin.
1: Çok hoş bulduk.
2: Güzel.
1: İyisin.
2: İyi.
1: Çok güzelsin, iyisin. İyi. Efendim ustamızın Türkçesi böyle az, çat, pat. Tabi burada rehberim var, dil tuzağı var. Sıkıştığım yerlerde ona başvuruyorum. Şimdi efendim, bu ekmek ünlü ama geleneksel fırınlarda yapılıyor. Çamurdan fırınlarda yapılıyor. Kırmızı çamurdan inşa ediliyor. Özbekistan'ın ekmeğinin yapıldığı fırınlar. Böyle bir özelliği var. Burada ekmek çeşidi çok fazla. Yüzden fazla ekmek çeşidi var ama bir o kadar da fırın çeşidi var. Tabii fırın çeşidi o kadar değil ama böyle bir 20 çeşit fırın var değil mi ustam?
2: 20'ye yakın.
1: Evet. Kolay gelsin ustam. Bakın ustamın belinde de var yöresel kumaşlar.
2: Abla evet. Sen ya o zaman bir kuş.
1: Ben de mi yapayım?
2: Evet.
1: Ben de yapayım, tamam. Taşkent'e kadar gelmişim. Oo, hamurumuza bakın. Hani derler ya böyle kulak memesi kıvamı, ne çok sert ne çok yumuşak. Mayalı mı hamurumuz? Mayalı.
2: Mayalı.
1: Aha, mayalı tabii ki. Evet, ne yapıyorum şimdi? Böyle mi?
2: Evet, mayı sürüyorsun. Yapışmaması için.
1: Yapışmaması için yağımızı sürdük. Tamam.
2: Üstü yağ, mayı sürüyoruz.
1: Üstünde yağlıyoruz. Tamam.
2: Hamurumuz yumuşak oluyor ablacığım.
1: Hamurumuz zaten pamuk gibi. Fos fos. O kadar güzel ki. Mayası gelmiş tam kıvamında.
2: Ablacığım, nonumuzu yasalı şakılı futbolun istediyonu koşar.
1: Ne dedi Dilsuva?
3: Bizim ekmeğimizin yapılış şekli diyor. Futbol şeyine benziyor.
1: Futbol topuna.
3: Yok, stadyumuna benziyor.
1: He.
3: Ortası boş, çevresi biraz şey.
1: Ortası boş, çevresi biraz daha yüksek. Futbol sahasına benziyormuş Taşkent ekmeğinin yapılışı şekli.
2: Bununla abla.
1: Ya o... şimdi seninki gibi olmaz tabii ki de. Ay çok keyifli. Vallahi Özbekistan'da Taşkent'te ekmek yapıyorum.
2: Ortası gülünü vuruyorum abla.
1: Gülünü vur. Bakın kalıplar var. Ekmek için özel kalıplar yapılmış. Yani ekmek yapımı, ekmek bu kadar önemli Özbekistan için, Taşkent için. Basalım usta. Basıyorum. Yani bakın Taşkent'te ekmek yapımı işte bu şekilde oluyor. Oo, çok güzel. Bitti mi?
2: Hayır. Yine bitti, gülümüz var abla.
1: Gülümüz var, tamam.
2: Spink dediğiniz günü. Nonumuz yine yan çırağıyla çıkışlıyor. Çok hızlı bunun üstüne basıp görüyoruz abla.
1: Evet. Dilfuza, tercüme et.
3: Ekmeğiniz yine de güzel olması için diyor. Bunu çiçek şeklinde getirmek için yapıyoruz.
1: Oo, çok güzel. Ben de basayım. Çok keyifli. Vallahi ekmek yapmak çok keyifli burada. Evet, şahane. Benimki oldu mu?
2: Hayır, çok
1: güzel. Güzel değil mi? Sağ ol ustam, canım ustam. Ne yapıyoruz şimdi? Ama seninki daha güzel. Bak benimki eğri büğrü olmuş. Artık idare et.
2: Abla, seninki birinci abla.
1: Birinci, benimki birinciymiş. Valla Türkçesi güzel. Öğrendim valla, bana hiç kimsenin anlatmasına gerek yok. Yalnız mayası inanılmaz güzel, bakar mısınız? Ben öğrendim bu işi. Yani 3-5 tane daha ekmek yapsam tamam, çözdüm. Ustamın yanında çalışabilirim. Futbol sahası gibi. Kenarları yüksek, kabarık. Elinle yapacaktın abla, usta.
2: Abla.
1: Efendim?
2: Şimdi

0: Saatkar. Evet. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Bu sütü gösterdiğine su koymayalım.
0: Ne var bunda?
2: Bu kuru süt diyor. Sevme
0: kuru süt. Özbekistan'da ekmeğinin bir özelliği bu demek.
1: Ablacığım, tayyorlaş cerayonu, süzme, su koymalık o, pişirme ve soda ile tayyor
2: bu. Bunun yapılması diyor, kuru süt diyor, bir de sütten bir şey alınıyor, yoğurt.
0: Ha, kuru süt diyor. Ve yoğurt karıştırılıyor.
2: Soda diyor.
0: Bir de soda. Ha, bakın her işin bir sırrı var.
1: Abla bu...
0: Susamımız var, çörek otumuz var.
1: Kuru sütüne.
0: Tamam.
1: İnsanla faydalı cihazlar var bunun.
0: Tamam.
1: Bunu kalıp bilen... Kısayan böyle değil, kolda sepsiyen böyle ablacığım. Kalıp bilen bu, kolda sepsiyen böyle bunu.
0: Evet. Ne yapacağız şimdi?
1: Tandır tayyor.
0: Tamam.
1: Yapıyoruz.
0: Yapıyoruz. Yapalım, tamam. Yaptık artık. Pişirme aşaması.
1: Abla, tandır ısı, soçayın ihtiyaç olursun. Küyüş mümkün.
0: Tamam.
1: Ben bitti kurs atayım sana.
2: Kalpli olsun.
0: Ben de anlamış gibi tamam diyorum. Aslında hiçbir şey anlamamıştım. Ama tandırın ısısını bana tarif ediyor zannettim. Isısını biliyorum. Sormuştum. 180 derece.
1: Evet. Abla, razım yarışında oldu.
0: Ben basmayayım. Ben, ha, bana tandıra girer misin derken onu kastediyordu. Saçına dikkat et diyormuş. Dilfuza şimdi tercüme etti. Saçım falan tutuşmasın şimdi. Ay burası çok sıcak, felaket sıcak. Yani Abdülhatus'tan bu kadar ekmek yaptım. Artık beni yorma. Ben oraya nasıl basayım? Tandıra nasıl basayım? Ay burası çok sıcak. Vallahi bu daha zor. Ay, bakın ben şu anda burada duram için değil. Dayanılır gibi değil.
1: Sen yok şengeme.
0: Tamam al sen onu deneyeyim. Tamam deneyeyim.
1: İnanıyorum.
0: İnanıyor bana. Abdülhatus'tan bana inanıyor. Ben yapmaz mıyım? Nasıl gaz verdi bana? Az değilsin Abdülhatus'tan. Çok sıcak. Çok sıcak.
1: Sana ne dedim? Yapacaksan abla dedim.
0: Yemin ediyorum yaptım. Yemin ediyorum yaptım. Ama yani orada çok değil böyle 3-5 saniye kalın şu kolunuz kıpkırmızı çıkar.
3: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstüme evi. Diyemiyorsan

0: Filif Alif meyve var.
1: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, Barsın olsun 41 kere.
4: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
4: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
5: Son gün 31 Ağustos. Bambim, kaçırmayın.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: 5 kazanma şansını yakala.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: 5 kazanma şansını yakala.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Kalpleri yumuşatan ışınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Budur.

0: etti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Bu sezon dilde tam

0: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sevebi çok.
1: Curly fries bir Arby's'de var diyen çok.
2: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
3: İşte bu be.
4: Bir menüyle tüm gün top gezeni çok.
2: Aynen öyle abi.
5: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
0: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de.
6: Çok, sevenimiz çok.
7: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla milli takım için oynayacağız.
9: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
10: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
11: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
4: Onunla alıyoruz. Evet, rahatlık, mantıklı. Ay çok güzel. Börek gibi, poğaça gibi. Bakar mısınız güzelliğe? Üzerine sürdüğümüz soda, yoğurt, süt kurusu. Bakın böyle mükemmel bir görüntü vermiş, mükemmel bir renk vermiş. Alıyorum. Bunu yaparım. Bunu yaparım. Bu kolay. Hop. Budur. Bu herhalde benim yaptığım ekmek. Değil mi usta?
5: Evet.
4: Benim yaptığım ekmek bu. Senin yaptığın mı yoksa?
5: Benim.
4: Benim diyor. Benim yaptığım diyor. Sen öyle yapabilir misin diyor. Aşk olsun ustam. Niye bozuyorsun beni? Herkes izliyor. Belman senin yaptığın desene. Bakın yapamıyorum. Şekil verme konusunda o kadar başarılı değilim ama bununla almak çok keyifli. Ne yanıyorsunuz, ne öyle desenle uğraşıyorsunuz. Abdülhat ustam, bak konuşmuyorum seninle ya, o benim yaptığım o. Bakar mısınız benim yaptığım ekmeğe, ustamın yaptığı ekmeğe. Bakın, farka bakın. Benim yaptığım nasıl başarılı, nasıl güzel, nasıl estetik.

0: Otantik, orijinal Taşkent ekmeği.
1: Taşkent ekmeği.
0: Vallahi budur işte. Desem de inanmayın. Orijinal Taşkent ekmekleri işte budur.
1: Tadına bakar mısın?
0: Tadına bakacağım tabii de sıcak. Çok sıcak. Şöyle bir böl usta bak yanmıyor ellerin. Nasırlaşmıyor. Ya sizin eliniz çelikten mi?
1: Hayır.
0: Nasıl yanmıyor? Yani ben şunu bakın ben şunu tutamıyorum şu anda. Of bayılıyorum şu fırından yeni çıkmış ekmeğin kokusuna. Zum zum zum bola.
1: Ne orası bum bum bola. Nasıl olmuş ekmek abla? Ne orası bum bum bola. Zum zum
0: zum bola. Ne orası bum bum bola. Şahane bir ekmek. Budur. Yani gerçekten ünlendiği kadar, methedildiği kadar var.

0: Geleceğe giden yolları ve geleceğe giden yolları ve
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Kutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: ve Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve gündeme geçelim dilerseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayacağız. Marmaris'te cuma namazının ardından vatandaşla bir araya geldi Erdoğan. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün hoş geldiniz sözlerine Erdoğan, gelmek istiyorsan kapımız açık karşılığını verdi. İşte o diyalog ikiliyi güldürdü.
1: Hoş geldiniz efendim. Var mısınız? Var mı
2: yapabilirsiniz? Gelmek istiyorsa. Marmaris'te vatandaşla bir araya geldi. Gülümseten diyaloglar ortaya çıktı.
1: Var mı yapabilirsiniz? Gelmek istiyorsa.
2: Cuma namazının ardından konuk evi önünde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Fotoğraf çektirmek isteyenler Erdoğan'ın etrafında toplandı. Buluşmada Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de yer aldı.
1: Hoş geldiniz efendim. Var mısınız? Var mı yapabilirsiniz?
2: O sohbet yüzleri gülümsetti. Erdoğan daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Hatıra fotoğrafları çektirdi.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında da yeni detaylar ortaya çıktı sevgili izleyenler. Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonunun zihinsel engelli birisi üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. İşte son gelişmeler.
2: Bir telefon attı, bir engelli kimlik kartı ve milyonlarca liralık para trafiği. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında dosyaya giren yeni ayrıntılar çarpıcı. Kuriş ifadesinde GSM hattı kullanmıyorum demişti. Savunması soruşturma dosyasındaki kayıtlarla çelişti. Kuriş'in kullandığı telefon hattının sahibi Ali Kovan çıktı. Kovan'ın %50 oranında zihinsel engellilik raporu vardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sürekli engelli kimlik kartı sahibiydi. Ama asıl dikkat çeken bağlantı bundan sonra ortaya çıktı. Kovan, örgüt yöneticisi Osman Aslan Ali'nin yönettiği firmada beden işçisi olarak sigortalıydı. Ve başka bir gelişme. Alihan Kuriş'in firari kardeşi İlmi Tuna Kuriş, yurt dışına kaçmak üzereyken Marmaris'te yakalanmıştı. Kaçışına yardım eden isim Mehmet Özmen. Aracın tahsisli olduğu kişi ise eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'di. Şahin İngiliz medyasına konuştu. Aracın kendisinden habersiz kullanıldığını söyledi. İlgili şirket sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İşte o şirketin sahibinin Kuriş'in kaçış rotasında direksiyonda olan Mehmet Özmen olduğu ortaya çıktı.

0: olduğu ortaya çıktı. 2 milyon 406 bin 650 lira gönderdiği tespit edildi. Soruşturma dosyasında tüm bu ilişkilerin tamamı mercek altında.
1: Gözaltı sayısı da 62'ye çıktı.
0: İki görüntüler Kuytulcular soruşturmasındaki iddiaları bir kez daha gündeme taşıdı.
2: Şık olarak 12-13 gün alıkoydular.
0: İş insanı Koray Sarısaçlı.
2: 6-7 milyonluk dolarlık senet imzalattılar. Ondan sonra bıraktılar.
0: Yıllar önceki görüntülerin iddiaya göre operasyonu önceden fark eden şüpheliler, gece yarısı bilgisayar kasalarını ve hard diskleri başka noktalara taşıdı. Kameraya yansıdı. Alparslan Kuytul'un iki avukatının da gözaltına alınmasıyla soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
3: Çocukları arka taraflara koymalısınız. Ses yaptıklarını görüyorsunuz. Seslenmiyorsunuz. Seyrediyorsunuz.
1: Sevgili izleyenler, Kocaeli Darıca'daki Sakar kardeşlerin ölümündeki sır perdesi henüz aralanmadı ama yeni detaylar ortaya çıktı. Gece 3.37'de evden çıkan 3 kardeş tek renk giyinmiş ve kol kola yürümüş. Ayrıca 10 yıl önce de ablaları denizde boğulmuş. Yıllar sonra o acı tekrarlandı.
4: Üçü de aynı renk kıyafet giydi. Erkek kardeş önde, iki kız kardeş kol kola yürüyordu. Sakar kardeşler ölüme böyle gitti. Darıca'daki ölümlerin sır perdesi aydınlatılamadı ama ailenin 10 yıl önce de aynı evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı.
5: 24 yaşındaki Gülşah Sakar hukuk fakültesini kazanmıştı ve üniversiteye gitmek için gün sayıyordu. 17 yaşındaki erkek kardeşi Muhammed ve 15 yaşındaki kız kardeşi Belina ile birlikte gece 3.37'de evden dışarıya çıkmıştı.
4: Üçü de siyah giyinmişti. Abileri önde, iki kız kardeş kol kola hızlı adımlarla yürüyordu. Kameralar son kez böyle kaydalmıştı.
5: Sakar kardeşlerin cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulundu. Üçünün de vücudunda darp izlerine rastlanmadı. Boğularak hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.
4: Dört kardeş için kayıp ihbarı yapılmıştı. Sağ bulunan Bilgehan Sakar da olayı duyunca sahile gittiğini anlattı.
5: Görgü tanıkları dört kardeşin merdivenli kameriyelerde olduğunu söyledi. İki kız kardeşin oturduğunu, diğer ikisinin ise zaman zaman bisiklet sürdüğünü anlattılar.
4: Üç kardeşin tabutu yan yana dizildi. Belinay'ın bugün 15 yaşına girdiği ortaya çıktı. Doğum gününde toprağa verildi. Kardeşler son yolculuklarına uğurlandı. 10 yıl sonra acı tekrarlandı. Ablalarının Çeşme'de denizde boğularak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Sakar kardeşleri denize biri mi attı yoksa suya kendileri mi atladı sorularına yanıt aranıyor.
1: Dosyalar yeniden açıldı ve seri cinayetler çözüldü. Başkent Ankara'da işlenen 3 cinayetin failinin aynı kişi olduğu ortaya çıktı.
0: Yıl 2015. 3 cinayet, 6 cinayete teşebbüs. Dosyalar raftan indi. Ankara'da yaşanan seri cinayetlerin ardındaki sır perdesi kalktı. O cinayetleri aynı kişi işlemişti. Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek, Mustafa Çağmaoğlu arkadan kafalarına sert bir cisimle vurulmuş ve katledilmişlerdi. Hem cinayetlerin işleniş tarzı hem de saldırılar arasındaki benzerlikler şüpheliyi işaret etti.
6: Olayların gerçekleştiği noktalarda tarihlerde birbirine yakındı, dosyalar birleştirildi. Şüpheli Medeni Öztaş 2015 yılının sonunda Ankara'dan ayrılmış ve saldırılar sona ermişti.
0: Şüpheli Antalya'da Asım Bayram'ı parçalayarak öldürme suçu

0: tarafından cezaevindeydi. Onun diğer cinayetlerini ele verense oğlunun ifadesi oldu.
1: Öztaş'ın oğlu Doğukan, babasının 2015 yılında sürekli geceleri dışarı çıktığını, içinde keser, tornavida, pense gibi aletlerin bulunduğu takım çantasında yanına aldığını anlattı. Ayrıca babası eve her döndüğünde üzerinde kan lekeleri gördüğünü söyledi.
0: Doğukan babasına neden kanlar üzerinde diye sorduğunda aldığı cevap kasaba yardım ettim olmuştu. Dosya açıklığa kavuşunca Medeni Öztaş 3 cinayet ve 6 cinayete teşebbüs suçundan da ceza aldı. Ve 2019 yılında işlenen bir cinayet daha. 13 Şubat tarihinde evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çiftinin dosyası yeniden açıldı.
1: Olay yeri fotoğrafları, kayıp senet, tanık anlatımları ve HTS kayıtları hepsi tek tek incelendi.
0: Şüpheli YK'nin maktulle irtibatı tespit edildi. 21 Ağustos'ta gözaltına alındı ve tutuklandı. Ve Adalet Bakanı Akın Gürdek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız ifadeleriyle çözülen dosyaları duyurdu.
2: Efendim bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yastık altı altın kararı geldi. Yastık altındaki altınların finansal sisteme kazandırılmasını sağlayan düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı.
3: Alıyor muyuz, yatırım var mı?
4: Para olunca yapıyoruz.
3: Yastık altında mı tutardık yoksa bankadan mı alırdık?
4: Yastık altında tutardım.
5: Yastık altındaki altınını ver, sertifikanı al dönemi bitti. Merkez Bankası'ndan yastık altı altın kararı geldi.
6: Devlet kaydı altında faturası, gider pusulası, bunların hepsini kesiyoruz. Yani her şey yasal ilerliyor.
3: Yastık altı altın düzenlemesi 4 sene önce yürürlüğe girmişti. Böylelikle fiziki altınlar banka altın hesaplarına aktarıldı ya da katılım mevduat hesaplarına dönüştürülmüştü. İşte bu sayede yaklaşık 5000 ton altın yastık altından çıkmış, ülke ekonomisine kazandırılmıştı.
6: Artık vatandaş yastık altında da tutabilir, bankada da tutabilir.
7: 50'lik aşamasında olanlar için diyorum yani en azından. Onlar için karlı bir şey tabii, yastık altındakilerini koyuyorlar da.
5: Yatırımcı alım satım arasındaki farktan kurtulmuştu.
3: Altını seviyor muyuz?
4: Seviyoruz, kim sevmez.
5: Aradan 4 yıl geçti. Resmi gazetede yayımlanan yeni tebliğe göre 2022'de başlayan yastık altı düzenlemesi yürürlükten kalktı.
2: Malatya'da ise kalitesiz beton kullanıldığını öğrenen bir müteahhit kendi inşaatını ihbar etti sevgili izleyenler. Proje durduruldu ve yıkıma geçildi.
8: Balyoza vurduğun yanda ana kiriş, taşıyıcı kolonlar hepsi tuzla buz oluyor. Yani içindeki çimentonun malzemeden çalındığı apaçık ortada.
0: Kalitesiz beton kullanıldığını fark etti. Örnek bir davranışa imza attı. Müteahhit kendi inşaatını ihbar etti.
8: 6 Şubat gibi bir büyük deprem yaşadık. Onlarca can kaybettik. Yani insan canı bu kadar burada ucuz olmamalı.
0: Yeşilyurt ilçesinde 105 dairelik bir apartman inşa ediliyordu. Firma kendi kontrolünü yaptı. Beton kalitesinde yetersizlik ortaya çıktı.
8: Birileri para kazanacak diye insanların canı bu kadar hiçe sayılmamalı.
0: Tam da dediği gibi önemli olan para değil insandı. Proje durduruldu.
8: Müteahhit firma bu vebali taşımamak için inşaatını şikayet etmiştir. Ben kimsenin vebaline giremem diyerek inşaatını yıkmıştır.
0: Şantiye sorumlusu eline balyozu alıp kolonlara girişti. Yetersizlik kendini işte böyle gösterdi.
9: Taşıyıcı kiriş. Bu orta taşıyıcı kiriş.
2: 22 yaşındaki eski voleybolcu Ceyda Yakova motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti efendim. İşte genç kızı hayattan koparan o kazanın görüntüsü ilk kez ortaya çıktı.
0: Hızlıydı, virajı alamadı, mıcırlı yola girdi. Yere devrilip levhaya çarptı. Ceyda Yakova'yı ölüme götüren o anlar kas kamerasına böyle yansıdı.
10: Hani biz gördük ki düz yolda, yani orman yolunda tekerleği mıcıra kaptırıyor. Direk var orada, tabela, yön direği. Direğe vücuduyla çarpıyor.
0: Sanal medyada paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınıyordu eski voleybolcu Ceyda Yakova. Henüz 22 yaşındaydı.
10: Kendisi motorunu yeni almıştı. Daha doğrusu eski motorunu satıp yeni bir motor almıştı.
0: 17 Ağustos'ta motosikletiyle Şile yolunda ilerliyordu. Korkunç bir kaza geçirdi.
11: Kızımın bile hatası yoktu. Motorun için sadece hobiydi. Motor tutkunu değildi.

0: Üstelik bu ilk kazası değildi. Nisan ayında da motosiklet kullanırken trafik kazası geçirmiş, kurtulmuştu.
1: Üniversitenin son 2 senesinde de motor merakı ve motor sevdası. Tabii bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama hani biraz tuttuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı.
0: Ceyda'yı ölüme götüren o anların görüntüsü ilk kez ortaya çıktı. Acılı annesi ise gözyaşlarına boğuldu.
2: Hala ben bir saniye koşamayacağım.
3: Sadece arkadaşına selam vermek için girdi. Birkaç adım sonra kendisini metrelerce aşağıda buldu. İşte çukura düşen o genç.
4: Selam verelim, yuvarlak suyunu içelim dedik.
0: Niyeti buydu ama iş yerine değil çukura girdi.
4: Arabadan indim, içeri doğru geliyordum yuvarlak su içmek için. Akşam kralında fark etmedim.
0: Yakup Ali Tuzcu arkadaşlarına selam vermek için oto tamirhanesine geldi. İçeri girdi, birkaç adım attı ve sonrası.
4: Adım attığım anda karanlığa düştüm, ben de anlamadım ne olduğunu.
0: Çevredekiler hemen yardıma koştu. Onu büyük faciadan kurtaran bir ayrıntı vardı.
4: Lastik vardı Allah'tan, yumuşak yani düştüm. Yer.
0: Şans eseri bu olaydan yara almadı.
3: Önce dövdü, sonra boynuna sarıldı. 27 yaşındaki Yaşar Can Güler hareketsiz kalana kadar bırakmadı efendim. İzmir'deki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı ve daha da çarpıcı olansa zanlının yerde yatan gencin başındaki soğukkanlı tavrıydı.
5: Aynı otomobille geldiler, araçtan indiler. Tartışma saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Önce elindeki sopayla vurdu, ardından boğuşma başladı. Yaşar Can Güler yere düştü ama bu kez boynuna sarıldı. Genç adam kurtulmaya çalıştı ama zanlı uzun süre bırakmadı. Bir vatandaş müdahale etti. Saldırgan ancak o zaman geri çekildi. Ama kamera kayıttaydı. Zanlı hareketsiz yatan gencin başında bekledi. Durumuna baktı, ardından telefonunu çıkarıp bir yerleri aradı. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi otomobile binip uzaklaştı. 15 Ağustos'ta Karabağlar'da yaşanan olayın ardından 27 yaşındaki Yaşar Can Güler hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 26 yaşındaki saldırgansa yakalandı. Cinayet zanlısı cezaevine gönderildi.
3: Efendim, depremin izlerini silen Antakya'dan yüzleri gülümseten görüntüler geldi, paylaşacağız. İnşaat işçileri 5 katlı binanın terasında oyun havasına dayanamadılar. Müziği duyan iki işçi işlerine kısa bir mola verdiler ve karşılıklı bakın nasıl oynadılar.
6: Burada şarkı açıyorduk akşamüstü, bir motive olsun diye, bir eğlence olsun diye.
0: Tam da öyle oldu. Müziği çatıda çalışan işçiler duydu. Ritme kapıldı. Figürler yüzleri gülümsetti. Depremin izlerini silen Antakya'da bu kez yüzleri gülümseten görüntüler geldi.
6: Depremle yerle bir olduğu için buralar çok şükür yavaş yavaş ayağa kaldırıyoruz.
0: Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinden yükselen yöresel oyun havası binanın terasına kadar ulaştı. Müziği duyan iki inşaat işçisi ise kendini tutamadı. 5 katlı binanın terasında karşılıklı oynamaya başladılar.
6: Karşıda yukarıda inşaatçıları gördük, oyun oynamaya başladı, öyle video çektik.
0: Ne yükseklik, ne çalışma şartları, ne de yoğun tempo. Hiçbir eğlencelerine engel olmadı.
6: Hem onları eğlendirdik hem biz eğlendik.
3: Sevgili izleyenler, yağış sonrasında tamamen berrak bir suyla dolan havuzu düz bir zemin zannederek içine adım atan bakın suya nasıl düştü.
0: Elinde valizlerle yürüyordu. Belli ki yağmurdan kaçmak için acele ediyordu. Ama unuttuğu bir şey vardı. Bu havuz. Bir anlık dalgınlıkla zemin sandığı havuza işte böyle düştü. Otel görevlisi havuzu boyladı ama düşündüğü ilk şey valizleri oldu. Yardıma gelen kadının da havuzdan ilk çıkardığı valizler oldu. Kendi çabasıyla havuzdan çıkan adam neye uğradığını şaşırdı.
3: İnsan sağlığını hiçe sayan işletmeler tek tek denetlendi. Gaziantep ve Mersin'deki iki işletmede kaydedilen görüntülerse mide bulandıran cinstendi.
7: İki bacak ne olacak ya? Yani bir tane değil, binler

0: böcek.
1: Genel hijyene uygun değil. Şu çuvalların burada bulunmaması lazım.
2: Böcekler fırında cirit atıyordu. Ancak o kendini böyle savundu.
0: İki böcek ne olacak ya?
2: Gaziantep'teki bir fırına denetim düzenlendi.
1: Bu şekilde olmaz. Şu örtü uygun değil.
2: Zabıta denetim yaparken arkadan bir böcek işte böyle geçti.
1: Bu insan tüketiyor ve uygun değil. Neye kullanıyorsunuz?
2: Böceklerin cirit attığı fırına 7 günlük kapatma cezası verildi.
1: Bu ortamda ekmek üretiminin yapılmaması lazım. Her yeri böcek dolu.
2: Fırıncı pişkince kendini böyle savundu.
0: İki böcek ne olacak ya?
3: Mutfaklarının da böceklenmiş olduğunu görebiliyoruz.
2: Bu görüntülerde Mersin'deki bir un fabrikasından.
4: Abi yine baktığımızda bakın böcek ve hayvan dışkıları var burada.
2: Zabıta ekipleri binlerce çuval unda böcek tespit etti.
5: Yani bir tane değil binlerce böcek.
2: Böceklenmiş ve küflenmiş 30 ton un imha edildi. Fabrika hakkında işlem başlatıldı.
6: Tarım ve Orman Bakanlığı da taklit ve tahşiş listesini güncelledi. Gıda sahtekarlarının sucuğa, lahmacuna, tantuniye, at ve eşek eti kattığı ortaya çıktı.
7: İnsanların sağlığına tehlikeye atıyorlar.
8: Ya teşekkür etti de bize yedirirlerse daha diyeceğimiz bir şey yok.
9: Kıymaya, sucuğa, lahmacun ve tantuniye, at ve eşek eti kattıkları ortaya çıktı.
10: Yani artık yemeyelim, hiçbir şey yemeyelim.
11: Hani biz de geçtik, çocuklarımıza kadar hasta oluyor yani.
9: İnsan sağlığını hiçe sayan o firmalar yine ifşalandı.
11: Sucuk da var, tavuk da var, et de var.
12: Kırklareli'ndeki firma hileliler listesine 4 kez girdi. Sucuklarında tek tırnaklı eti, yani at ve eşek eti kullandığı ortaya çıktı.
13: Ticaret yapanlar demişti. Açgözlülük yani.
9: Kokusu anlaşılmasın diye bol bol baharat katıyorlardı. Kimyon ve karabiber et kokusunu kamufle ediyordu.
12: Üstüne üstlük Aydın'daki bir firmanın da sucuklarında baş eti kullandığı ortaya çıktı.
9: Mersin'de belediyenin aşevinde yarış atının eti kavurmaya katılmıştı.
12: Skandalın adresi yine değişmedi. Lahmacun ve tantuni at eti kullandıkları görüldü.
9: Tüketiciye Adana kebap diye tavuk eti, karnıyarık diye taşlık, etli ekmek diye de baş eti yedirdiler.
12: Dışarıda yemek yemeye korkuyor musunuz abi?
14: Korkuyoruz vallahi.
9: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesini güncellemeye devam ediyor. Ekipler sahada denetimde.
10: O yüzden hep güvendiğimiz yerlerden alıyoruz, bildiğimiz esnaflardan alıyoruz.
6: Efendim, İstanbul Esenyurt'ta parkta bulunan 15 yaşındaki kız polisleri karşısında görünce boğazına bıçak dayadığı işte o anlar.
15: 15 yaşındaki kız çocuğu parkta tek başına bulundu. Polisi görünce elindeki bıçağı boğazına dayadı. Ekipler dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Gece yarısı Esenler Tuna mahallesindeki parkta tek başına bir kız çocuğu vardı. Durumundan şüphelenenler polise haber verdi. Ekipler parka geldi. Kız çocuğu 15 yaşındaydı. Hakkında kayıp ihbarı vardı. Polisleri görünce elindeki meyve bıçağını boğazına dayadı. Ekipler yaklaşamadı. Uzun süren ikna çabalarının ardından genç kız bıçağı bıraktı. Yapılan GBT sorgusuna dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Hakkında daha önce 7 kez kayıp ihbarı yapılmıştı. Ayrıca 2 kez de yaşamına son vermeye çalışmıştı. Ailesine teslim edildi.
6: Bolu'da acil ihbara giden ambulans emniyet şeridini ihlal eden sorumsuz sürücülerin engeline takıldı. Ambulans şoförü de işgalci sürücülere bakın nasıl tepki gösterdi.
16: Aferin. Kamera çekiyor. Emniyette ne yapıyordun böyle?
15: Emniyet şeridini işgal edip ambulansa yol vermediler.
16: Aferin, ceza gelince görürsünüz.
15: Zamanla yarışan ambulans şoförünü çileden çıkardılar.
16: Yurt dışı ben onu yapıyorum ama. Bura Türkiye'de mi?
15: Bu ambulans acil ihbar üzerine olay yerine gidiyordu. Trafik vardı, emniyet şeridini kullanacaktı. Ama sorumsuz sürücüler emniyet şeridini kapatmıştı.
16: Geç sola geç, cezan gelecek, bilgin olsun, sola geç.
15: Birinin hayatı söz konusuydu. Siren ve korna uyarısı yapmasına rağmen sürücüler yol vermedi. Ambulans şoförü emniyet şeridini ihlal eden Avrupa plakalı aracı gördü. Sinirlerine hakim olamadı.
16: Almanya'da böyle yaptın ama, böyle yapamıyoruz abi.
6: Diğer taraftan Güney Amerika ülkeleri de beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Venezuela ve Kolombiya'nın ardından bu kez de Peru efendim. 7.2'lik

0: Depremle sarsıldı, Ant Dağları yerinden oynadı, toprak kaydı, evler yıkıldı. İşte korkutucu depremin yeni görüntüleri.
1: Venezuela ve Kolombiya'nın ardından bu kez de Peru 7.2'lik depremle sarsıldı. O korkunç depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sarsıntıyla birlikte insanlar ayakta durmakta zorlandı. Deprem Peru'nun güney ve orta kesimlerinde hissedildi. Başkent Lima'da da şiddetli sarsıntı yaşandı. Bazı yapılar depremin şiddetine dayanamadı. Yıkılan binalar kameralara böyle yansıdı. Depremin başlamasıyla kaçışan insanlar evlerinin yıkılışını böyle kayda aldı. Deprem öyle şiddetliydi ki dağlar bile yerinden oynadı. Depremin merkez üssüne yakın olan dağlık bölgede sarsıntının ardından toprak kayması meydana geldi. Kolombiya ve Venezuela'daki 7.4 ve 7.2'lik depremlerin ardından bu kez de Peru'da deprem yaşanması Güney Amerika ülkelerini tedirgin etti.
0: Sıradaki görüntülerse İspanya'dan gelecek. Kırsal alanda ilerleyen araca boğa saldırdı sevgili izleyenler. İşte o anlar.
1: Boğa otomobile hedef aldı. Dev boynuzlarıyla aracın camını parçaladı. Hatta boynuzlarından biri aracın içine saplandı. Dehşet anları araç içindeki kameraya saniye saniye yansıdı. İspanya'da korku dolu anlar yaşandı. Kırsal alanda ilerleyen otomobilin yanından dev bir boğa geçti. Her şey bir anda değişti. Boğa otomobile yöneldi. Hızla aracın üzerine koştu. Ve boynuzlarıyla sağ arka tarafa saldırdı. Dev boynuzlar camı paramparça etti. Boynuzlardan biri aracın içine kadar girdi. Boğa bir süre boynuzunu camdan çıkarmakta zorlandı. Araçtakilerse o anları dehşet içinde kayda aldı. Boğanın otomobili adeta hedef seçtiği anlar izleyenleri şaşkına çevirdi.
0: Gece saatlerinde geliyor, simsiyah giyiniyor, sadece gözleri görünüyor. Sakarya Adapazarı'nda bir mahalleye dadanan şüpheli nedeniyle vatandaşlar uyku dahi uyuyamıyor. İşte gulyabani gibi efendim, gulyabani nöbeti 6 aydır devam ediyor.
2: Gulyabani yakaladınız mı Gulyabani abla? İşte gördünüz mü?
3: Mahallelinin gulyabani nöbeti devam ediyor. 6 aydır gözlerine uyku girmiyor.
2: Ben sabaha kadar yatamıyorum. Az önce orada tıkırtı oldu, hep beraber uğrağa gittik oraya bakmaya.
3: Simsiyah kıyafetlerle geliyor, yalnızca gözleri görünüyor. Vatandaşlara taş atıp kaçıyor.
4: Böyle bekliyor. Böyle. Simsiyah giyinmiş. Zayıf, uzun boylu birisi. Sadece gözleri görünüyor.
5: İşte geldi. Gel bak, kendi gözlerinle gör.
6: Ay, bana bir şeyler oluyor.
3: Adapazarı'ndaki Evren Mahallesi'ne dadanan şüpheli nedeniyle vatandaşlar her gece nöbet tutuyor.
2: Bu ince uzun boylu kambur bir şey. Ben bunu birebir gözümde gördüm.
3: Mahalleli yetkililerden yardım bekliyor.
2: Eskiden böyle bir şey olmuyordu burada. Biz yardım istiyoruz.
5: Koş pencereye bak. Gulyabani geldi.
0: Nefesi tutmayı gerektiren, insanın içini daraltan bir haber bakın. Çin'in kalabalık metropollerinde yeni bir barınma trendi var sevgili izleyenler. Genişliği sadece 40 santimetre olan tabut evler şaşkınlık yarattı.
7: Metrekareler bitti, santimetreler başladı. Tabut evler şaşkınlık yarattı.
8: Eyvah.
7: Klostrofobiyi tetikleyen evin görüntüleri Çin'de kayda geçti. 40 santimetre genişliğinde ve 2 metre uzunluğundaki bu daireler günlük 1 dolara kiralanıyor. İçeride bir yatak,

0: bir priz ve bir de dikey yerleştirilmiş televizyon bulunuyor. Düz bir şekilde girmenin bile imkansız olduğu bu mikro daireler Çin'de yaşanan barınma krizini gözler önüne serdi.
1: Bir temizlik işçisinin isyanına kulak vereceğiz şimdi de. Gitti evin içler acısı halini görüntüledi. Dağınıklığa bakın nasıl tepki gösterdi.
2: Ben senin evine geliyorsam temizliğe geliyorum. Senin çamaşırın beni hiç ilgilendirmiyor.
3: Temizliğe gitti evi görüntüledi. Evin içler acısı haline isyan etti.
2: Ben senin yatağını toplarsam, ben senin çamaşırını toplarsam, ben senin bulaşığını toplarsam evine hangi ara yapacağım?
3: Genç kadın bu eve temizliğe gelmişti.
2: Bize bir temizlikçi geliyor diye haftanın bütün çamaşırını bir güne yıkayıp da yığmanıza gerek yoktur.
3: Yatak dağınık, çamaşırlar yerdeydi.
2: Ben senin evine geliyorsam temizliğe geliyorum. Senin çamaşırın beni hiç ilgilendirmiyor.
3: Temizlik işçisi kadın isyan etti.
2: Ne bileyim işte çarşafındır belki o gün insanlıktan, hani insanlık halidir olabilir. Değiştirebilir misin dersin, değiştiririm. Ama her seferinde gelip ben senin yatağını toplarsam ben o eve gelmem.
3: Evin içler acısı hali kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.
1: Hatay'da ise tuvalete giren müşterilerinin terlemesine üzülen bir işletme sahibi de 2,5 metrekarelik tuvalete klima taktırdı.
4: Ömrüm billah böyle bir şey rastlamadım.
5: Sıcakta bu ahşap olduğu için terliyordu müşteriler girdiği zaman içeriye. Benim de canım sıkılıyordu.
3: İşte bu durum için kolları sıvadı. 2,5 metrekarelik tuvalete klima taktırdı.
4: Lavaboya girdiğimizde böyle bir klimayla karşılaştık. Ömrüm billah böyle bir şey rastlamadım.
3: 16 yıldır bu işletmede bici bici satıyor Ertan Keskin. Ahşap yapının sıcağı arttırması müşterilerini bunaltıyordu.
5: Canım sıkıldığı için klima koymak istedim içeriye.
3: Herkes klimalı tuvaleti görmek için işletmeye akın etti.
5: İngiltere'de yaşıyormuş. İçeriye geçti. Ben İngiltere'de o kadar dolaştım dedi. Böyle bir klima görmedim içeride. Mutlu oldu adam. Tebrik etti beni.
3: Tuvalette klima görenler şaşkına döndü. Tuvalete giren bir daha çıkmak istemedi.
4: Yani zaten geliyoruz. Bir ihtiyacımızı 5 dakikada karşılayacaksak eğer sırf bu klimanın karşısında gelip ısıcak olduğunda akşam 15 dakika bekliyorum.
3: Müşterilerinin mutlu olmasından gurur duyan Keskin'in başka bir hedefi daha var.
5: Kendi kendini yıkayan bir tuvalet yapacağım. İnşallah 1-2 yıl sonra yapacağım, onu da yapacağım.
1: Ankara'da dün akşam saatlerinde de maden kazası yaşandı. Olayda bir işçi yaşamını yitirdi. 12 işçi de yaralandı.
6: Maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi öldü, 12 işçi de yaralandı.
7: Bir kömür bloğunun düşmesi sonucu oluşan bir hava basıncının kaynaklı bir kaza yaşandı.
6: Beypazarı'nda bulunan bir maden ocağında yaşandı korkunç kaza.
8: Daha çok erken bir şey söylemek için. Hepsi de buluşuyoruz, isimlerini falan söyleyebilirler.
6: AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdi Kahveci adlı bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralanan 12 işçi hastaneye kaldırıldı.
7: Bunlardan 4 tane vatandaşımızın durumu ağır. Kazada maalesef bir vatandaşımızı kaybettik.
6: Maden işçilerinin yakınları hastane önüne akın etti. Doktorlar hasta yakınlarını bilgilendirdi.
9: Tam teyakkuz herkes elinden geleni yapıyor. Biraz sakin olalım. Tamam.
6: Ankara Valisi Yakup Can Polat da oradaydı.
7: Bu olay her boyutuyla adli, idari olarak araştırılacak. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor.
6: Ve ilerleyen saatlerde maden sahasından sorumlu 9 kişi gözaltına alındı.
1: İstanbul'da dikkat çekmemek için taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan iki zehir taciri gözaltına alındı sevgili izleyenler. O anlarda ekiplerin kamerasına an be an yansıdı.
6: Taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapıyorlardı. Polisin radarına takıldılar. İşte böyle gözaltına alındılar. Pimleri aratmayan operasyon İstanbul Ataşehir'de kayda geçti. Ekipler bir ihbar aldı. Şüphelileri takibe başladı. Taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlendi. Taksi işte böyle takip edildi. Sevkiyat tamamlanamadan da durdurulup içindeki iki kişi gözaltına alındı. Takside ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kilolarca yasaklı madde ele geçirildi. Zehir tacirlerinin işlemleri devam ediyor.
1: Meksika'da tekneleri batan iki balıkçı Pasifik Okyanusu'nda

0: konusunda günlerce yaşam mücadelesi verdi sevgili izleyenler. Ne yiyecek yemekleri vardı ne de içecek suları. Balık saklama kutusuna sığınan balıkçılar bakın nasıl kurtarıldı.
1: Tekneleri battı, günlerce haber alınamadı. İki balıkçı yemek ve su olmadan Pasifik Okyanusu'nda yaşam mücadelesi verdi. 5 günün ardından mucize kurtuluş geldi. Biri 53, diğeri 32 yaşındaydı. Meksika'da balıkçılık yapıyordu ikili. Camaronera adlı tekneleriyle denize açıldılar. İşler yolunda gitmedi, tekneleri batmaya başladı. Balıkçılar Pasifik'te mahsur kaldı. Hava şartları kötüydü, iletişim tamamen koptu. 5 gün boyunca ne yemek yediler ne de su içtiler. Arama kurtarma operasyonunun 5. günüydü. Chiapas eyaleti kıyılarının yaklaşık 241 kilometre açığında mavi turkuaz renkli balık kutusu kendini gösterdi. Bu balık kutusu balıkçıların sığınağıydı. Askerler dalgalarla savaş veren kutunun yanına yaklaştı. İki balıkçıyı yukarı çekerek güvenli bir yere aldı. Kurtarılan balıkçılar helikopterle limana taşındı.
0: Yeni Zelanda'da da okyanusta dalış yapan bir genç efendim. Köpek balığının saldırısına uğradı. Yüreği ağza getiren o anlarda kameraya böyle yansıdı.
2: Köpek balığı saldırdı, canını son anda kurtardı. Görüntüler Yeni Zelanda'dan. Henry Gibbs çektiği dalış videolarıyla tanınıyordu. Son dalışı için yine okyanusu açıldı. Ancak suya girer girmez bu köpek balığının saldırısına uğradı. Kendini bir hışımla tekneye attı. Sağ bacağından yaralanmıştı. Hemen tedavi altına alındı. O anları sanal medyada paylaştı. Video milyonlarca izlenme aldı.
0: Araç muayene sisteminde yeni dönem başlıyor sevgili izleyenler. Yeni dönemde kredi kartıyla ödemelerde artık komisyon alınmayacak. Araç sahipleri muayene sürecini anlık takip edebilecek.
3: Yeni araç muayene istasyonlarımızda yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinden robotik sistemlere kadar en ileri teknolojilerinden yararlanacağız.
2: Araç muayenesinde yeni dönemin kapıları aralandı.
4: Turkan'ın 81 ilde hayata geçireceği yeni sistemle muayene ücretini kredi kartıyla ödeyen araç sahiplerinden herhangi bir komisyon veya hizmet bedeli alınmayacak.
2: Muayene süreci dijital platformlar üzerinden takip edilebilecek.
4: Yeni dönemde araç sahipleri muayenenin hangi aşamada olduğunu anlık olarak takip edebilecek. Sonuçlara dijital ortamdan rahatlıkla erişilecek.
5: Ayrıca istasyonlarımıza geldiğinde buralarda dijital ekranlar yönlendirici olacak. Araçlarıyla ilgili bütün detayları görsel destekli şekilde görüyor olacak.
4: Yeni nesil araç muayene sisteminin her aşamasında teknoloji merkezde olacak.
5: Yapay zeka destekli sistemlerden bulut sistemlerine kadar her şeyi Turka vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyor.
2: Yeni dönem için hazırlıklar sürüyor.
3: 15 Ağustos 2027'ye kadar bu örnek istasyonda yeni teknolojiler, yazılımlar ve ekipmanlar gerçek araçlar üzerinde denenecek.
0: Bir hurdacı gözünü kestirdiği evin demir kapısını yerinden söktü, el arabasına yükleyerek uzaklaştı efendim. Hırsızlık anlarındaki rahat tavırları ise pes dedirtti.
6: Yan komşu kapımızın çalındığını söyleyince şok oldu.
2: Şoke olmakta haklıydı. Güpegündüz bu hırsız kapıyı söküp el arabasına yükledi.
6: Koşulacak şey. Öğlen vakti 1:30'da yapılacak iş mi bu ya?
2: Sokakta dolaştı, bir evin demir kapısını gözüne kestirdi.
6: Vatandaş geliyor kapıya, bakıyor, kontrol ediyor. O arada 4 tane motor geçiyor. Motor geçince geri dönüyor, gidiyor.
2: Yol boşalınca yeniden kapının başına geçti. Demir kapıyı yerinden sökerek uzaklaştı.
6: Geliyor, bakıyor sağa, kimse yok. Kapıyı yerinden söküyor, alıyor gidiyor.
2: Kapının olmadığını fark eden ev sahibi soluğu poliste aldı. Yakalanan hurdacı kapıyı yeniden yerine takacağını söyledi. Aile de bunun üzerine şikayetinden vazgeçti. Sözünü tuttu.

0: tuttu, söktüğü demir kapıyı yeniden yerine taktı.
1: Teknofest Mavi Vatan kapılarını Gölcük'te açtı. Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu'ya ilgi de yoğundu efendim. Yerli ve milli teknolojiler büyük beğeni topladı.
2: Karadeniz'in oluşum sularında bu tehlikeleri yok etmeye hazırlanıyor. Ateş! Ve işte o nefes kesen an.
3: Biz de Almanya'dan geldik. Çok güzel burası.
4: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
5: Çok heyecanlandık. Gözlerimiz doldu. Ağladık. Sevindik. Onur duyduk. Gurur duyduk.
6: Dünyada görülmemiş bir şey diyebilirim.
7: Bu tank mesela benim boyumun 10 katı 5 katı mesela. Çok büyük.
8: Teknofest bu sefer Mavi Vatan konseptiyle Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bakın her zamanki gibi Teknofest'te ilgi oldukça yoğundu.
9: Gemilere bakıyoruz maşallah, öyle bir çağ atlamışız ki.
10: Denizaltı kamikazeler var. Hem bir operatöre ihtiyaç duymuyor hem de çok küçük yapısıyla denizin altında radarlara yakalanmadan direkt hedefe gitmesi beni çok etkiledi.
11: SAT ve SAS komandoları gösteri yaptı.
12: Gemi emniyette kaçırılan ticari gemimiz yeniden ve sonsuza dek şanlı Türk bayrağının tam hakimiyetinde.
13: Milden bizim için çok kritik bir proje.
8: İşte bu denizaltı gövdesinin kesidi %100 yerli ve milli kaynaklarla yapıldı. Proje yavaş yavaş tamamlanıyor. Milden deniz altında kullanılmak için resmen gün sayıyor.
13: En önemli malzemelerden biri olan denizaltı çeliği tabii ki bizim Milüksoy üretimi oldu. Bugüne kadar bu çelik tamamıyla yurt dışında üretilebiliyordu. Ama şu andan itibaren tamamıyla Türkiye'de kendi imkanlarımızla %100 yerli olacak şekilde üretmeye başardık.
14: Şimdi savaş geminin içini gezeceğim.
8: İşte Teknofest'in gözdelerinden biri TCG Anadolu gemisi. Bu devasa gemi tam 232 metre uzunluğunda. Denizlerdeki milli gücümüz. TCG Anadolu gemisine ilgi bakın oldukça yoğun. İçeriye girmek için uzun kuyruklar oluşturmuş durumda.
15: Çok güzel, akıl almaz bir şeydi gerçekten.
8: Ne vardı, ne ilgimizi çekti içeride?
15: İnsansız hava araçları vardı.
16: Ben de ileride inşallah Allah nasip ederse bu gemide kaptan olacağım.
17: Türk milleti olarak bizler çok mutluyuz.
1: Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Beyaz Ana Haber sürecek efendim.
18: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
19: Hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
19: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
19: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
4: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
19: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
19: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
5: Şak diye.
19: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
19: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
19: Hadi gelin benimle.
14: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
19: Turkcell'lerin yanında
17: Türkcell'in çözüm gücü var.
19: Ya, reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
19: Gerek var mı?
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla milli takım için oynayacağız.
9: Siz kazanacaksınız, biz oynayacağız.
20: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
21: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
22: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
23: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
24: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
25: Otomobil piyasası durgun.
26: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
27: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan Değerinde Trinksat.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: Oral B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'un
10: 30. yıla özel bir alana bir bedava.
11: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
12: Domino's'un hoş geldin.

Yaz dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. O zaman önce dinle, sonra okula. Çocukların çok sevdiği okul ürünleri, anne babaların çok seveceği fiyatlarla 23 Ağustos'ta BİM'de. Üstelik tam

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
7: Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca gazoz. 3, 2, 1, 0.
10: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trim sat.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu.

0: budur. Gelmiş geçmişin yedi şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye cibilde.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Bu sezon dilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye.

0: omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Afrika ve Basra yakacak sayın seyirciler, nem de bunaltacak. İstanbul için çifte uyarı var. Hissedilen sıcaklık öğle saatlerinde 36 dereceyi gördü ve İstanbul yaz mevsiminin en sıcak günlerinden birini yaşadı.
3: Yanıyoruz. Şu anki dereceden daha sıcak hissediyoruz bence.
4: Çok sıcak. Özellikle hani bu saatlerde bayağı tam tepede olduğu için çok sıcak.
5: Afrika ve Basra sıcaklıkları aynı anda geldi. Bizleri yakıyor. Nemse bunaltıyor. Uzmanlar çifte uyarı verdi. Bugün İstanbul'da sıcaklık pik noktaya ulaşacak. Hissedilen sıcaklık 36 dereceyi görecek.
4: Hissediyoruz şu an bence. Gerçekten çok sıcak.
6: Evden çıkamayacağız gibi görünüyor o zaman.
7: Pişman olduk mu çıktığımızda?
6: Oldum. Şu an oldum.
8: 36 dereceyi ben hissetmiyorum ya. Ben daha az hissediyorum. 30 falan.
5: Yurdun büyük bir bölümünde sıcak hava hakim olacak. Yani güneş bizleri yakacak. Peki yarın ve yarından sonra hava nasıl olacak?
9: Yalnızca Kütahya'nın batısı, Muğla'nın iç kesimleriyle Antalya'nın batısının iç kesimlerinde sağanak yağmur bekleniyor.
10: Bu sene çok güzel geçti.
7: Nasıl gidiyor havalar?
11: Çok sıcak, soğukları istiyoruz.
4: Hava artık soğusun bence. Yani daha ısınırsa çünkü gerçekten artık dışarıya çıkamayacak seviyede olur.
2: Jandarma Genel Komutanlığı Yeşil Vatanı korumak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İHA ve foto kapanların kullanıldığı gözetleme faaliyetleri yapıldı efendim.
12: Yeşil Vatanı korumak için Jandarma Genel Komutanlığı denetimleri sıkılaştırdı. Tedbirlere aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Jandarma ekipleri ülke genelinde yangın riski taşıyan bölgelerde devriye, denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Ekipler karada, İHA'larsa havadaydı. Tek amaç yeşil vatanı korumaktı. Gözetleme faaliyetlerinde foto kapanlar kritik rol oynadı. 17 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında tedbirleri ihlal eden 993 kişi belirlendi. Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı, teknolojimizle gözetliyor, tedbirlerimizle koruyoruz mesajıyla Yeşil Vatan'ın korunması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
2: Böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşamda sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.
13: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
14: Nasıl mı?
15: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
13: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: tarafa.
1: Aa.
0: Evet, orta yaptı ve
1: sesi
0: gol.
1: Beceriksizler.
0: Gol. Nefis bir gol.
2: Hazırız patron. Adam geldi.
1: Hadi başlayalım.

0: Hoş geldin dostum. İster misin?
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Peki ya içki? Kolombiya'nın en güzel koleksiyonlarından.
1: Ben asla iş başında içmem.
0: Tamam. O zaman işe dönelim. Geronimo, benim oğlum. Beni ikna etti. Yeni işte bu teknoloji.
2: Üretimi hızlı, dağıtımı kolay.
3: Bu cihaz internetteki her şeye erişebilir. Elektrik kesintileri, bankalar ve borsalar.
4: İşine benzemiyor.
3: Blockchain'ler, şifreli e-postalar. Sanal bir yıkım.
5: Asla izi bulunamaz bir ana anahtar. Güneye bakın.
0: Gel dostum. Buna bayılacaksın.
5: Şimdi saat 3 önüne bakın.
0: Tamam. Şuna bir bak.
5: Kargo uçağı.
0: Görüyor musun?
5: Brezilya'nın.
0: Üzgünüm.
5: Ve bütün Bogota'nın elektriğini kestim.
6: Tekrar başlıyor.
7: Sinyal yok.
8: Merkez iletişimimize ne oldu? Telsiz kontrol.
7: Acil sinyali alıyorum. Elektrik kesintisi var.
9: Harekete geçmeliyiz.
4: Hazırlanın.
0: Bu küçük oyuncak daha fazlasını yapabilir. Bu sadece tadımlık. Eskiden biçimlik vermemiz gibi.
1: Bir tane var diyorsun.
5: Aynen öyle. Bir tane daha yapmaya çalışırsan kendini siler. Bunu yapabilecek tek kişi.
0: Pekala. Anlaştık mı?
1: Evet. Evet, büyük ihtimalle anlaştık.
8: Hadi ilerleyin, ilerleyin hadi. Dur. Hadi.
10: Geronimo.
11: Sürücüyü alın.
8: Hey, herkes silahlarını atsın.

0: CIA Merkezi, Langley, Virginia.
1: Gel.
2: Kolombiyalı casustan gelen bir mesaj var. O korkmuşa benziyor. Elinde bize satacağı NSA'daki arkadaşlarımızı şaşırtacak bir şey olduğunu söylüyor. Bunun için 3 milyon nakit istiyor.
1: Başka bürolarla iletişime geçmiş
2: pek mi? Sabırlı değil efendim.
3: Yani evet.
2: Kolombiyalılar da peşinde.
1: Şimdi nerede peki?
2: Paris'e gidiyor.
4: Güzel.

0: Yakın temas yok yani.
1: Yaklaşırlarsa ben zarar görürüm.
2: Evet, aynı randevuların gibi.
1: İstersen senin randevu geçmişinden de konuşalım.
0: Şimdi olmaz. Görevin var.

0: Paris, Fransa.
1: Görüş hattı burada. Trafik tek yönlü. Kuzeyden güneye. Dışarıda saklanacak yer yok. 360 dereceden görünüyor. Onu köşeye sıkıştıramayız.
2: Gerek de yok. Bizi o aradı. Çantaları değiştireceğiz. Herkes kendi yoluna gidecek.
1: Görevli bir ekibimiz neden yok?
2: Bu basit bir değiş tokuş. O şeyi kara borsada daha pahalıya satabilirdi ama... O ortadan kaybolmak istiyor sadece.
1: Ne adam ama.
2: Hiç düşünür müsün?
1: Neye? Vatana ihaneti mi, aile kurmayı mı?
2: Sen seç.
1: Hayır. Düşünmedim.
2: Çünkü işini seviyorsun.
1: Birimiz sevmeli.
2: Pekala. Aile kurma fikrine uzaksan paravanımıza bayılacaksın.
1: Hayır.
2: Biz Joe ve Ethel Lewis'iz. Iowa'dan. Balayımızdayız.
1: Balayı mı?
2: Evet.
1: Yani bu paravanı sen uydurdun.
2: Daha çok çalışayım istiyordun. Hayatım. Yüzüğü taksana. Bakalım uyuyacak mı?
1: İdare eder.
2: Harika. Tamam, bu bizim randevu noktasına en iyi erişim rotamız. Önce olurum ben. Balayı çiftlerinin ne yaptığını biliyorsun değil mi? Hem de dünyanın en romantik şehrinde. Ethel.
1: Bana bir daha Ethel dersen seni mahvederim.
2: Bir şey denemek istiyorum.
1: Hayır Nick, burada başka açı yok.
2: İşten söz etmiyorum.

0: Ne yapıyorsun? Sen en iyi arkadaşımsın. Başka kimsem yok benim.
1: Biliyorum.
0: Bunu bozmak istemiyorum.
1: Hiç aklından geçmedi mi?

0: Gel buraya. Biraz klişe olmadı mı?
1: Ne?
0: Paris'te balayı.
1: Klişe olsa da hala çok romantik.
0: Bu romantizm anlayışına bağlı.
1: Ay, yüzük sana yakışmış.
0: Mekan burası. Sen masa tut, ben de içeri bakayım.
1: Affedersiniz, burası dolu mu?
2: Hayır.
1: Teşekkür ederim. Popüler bir bölge.
2: Nehrin sol kıyısı kadar kötü değil.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: İki çikolatalı kruvasan ve kahve. Affedersiniz.
3: Sorun değil, anladım.
0: Merci.
1: Bu adam sol kıyıdan uzak durmamız gerektiğini söyledi.
0: Olmaz, oraya es geçemeyiz, balayımızdayız.
2: Yumurta alın. Ama tuz dökmeyin.
3: Affedersiniz.
0: İşte geldi.
1: İyi misin?

0: Sürücü nerede?
1: Dur.

0: Oda servisi istemiyorum bugün.
1: Louis.
0: Hayır, yanlış oda.
1: Louis, ben Graciela Rivera. Aç kapıyı.
0: Doktor Rivera. Bu ne sürpriz?

0: Girebilir miyim?
1: Tabii. Burada ne işiniz var? Mesai saatinde değiliz.
0: Evet, değiliz.
1: İçecek bir şey ister misin?
0: Hayır, böyle iyiyim. Sen iyi misin?
1: Evet, iyiyim.
0: Paket nerede?
1: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Beni bu kadar yolu terapi seansı için getirmediler, değil mi?
1: Sahada çalıştığını bilmiyordum.
0: Evet, hiç çıkmadım. Şimdiye kadar.
1: Sana güvendiğim için seni gönderdiler. Değil mi? Sırlarımı vereceğimi düşündüler.
0: Peki sırrın var mı?
1: Buraya terapi için gelmediğini sanıyordum.
0: Evet, doğru. Sana yardıma geldim. Bir oda seni tanıyan sadece ben varım çünkü. Gerçek seni.
2: Berlin, Almanya, BND merkezi.
3: Çantada olan parmak izlerini aldık. Kesinlikle CIA çalışıyorlar. Yaklaşık 2 yıl geçmiş olan kimlik analizi yaptık.
4: Nasıl olur da onları fark etmedik?
3: Gözden uzak durmuşlar. Paris'e birkaç gün önce gelmişler.
4: O ajan hala görevde, tahminim o yönde.
3: Ekipleri harekete geçirdim.
4: Ne? Jonas, bu benim görevimdi.
3: Tamam.
4: Hedefimizi korkutmak mı istiyorsun sen?
3: Sürücü yanlış ellere geçerse...
4: Biliyorum. Ne yapabileceğinin farkındayım. Buradaki herkesten daha iyi biliyorum. Çünkü bu görev benim görevim, tamam mı?
3: Marie, her konuda iyisin, tamam. Ama emir almak hariç.
4: Bana emir mi veriyorsun?
3: Ha, söylesene, ne fark eder? Güvenmeyi öğrenmelisin. Bir takım oyuncusu ol ve bizlere güven. Birine güvenmek ne kadar zor olabilir ki?
4: Yine mi bu konuyu açıyoruz, şu baba sorunları olayına? Artık bir çocuk değilim ben.
3: Olgun davran o zaman.
4: Hatırlatmak isterim, bana ne olursa olsun görevlerimi sonuna kadar götürmeyi sen öğrettin. Jonas...
3: Tamam. İstediğini yap, sorun değil. Ama ölmemeye çalış. Sen benim için önemlisin çünkü.
5: Büronun 3 milyon dolarını kaybettin.
6: Dur. Bu bir soruşturma değil. Rapor için bütün gerçekleri biliyor muyuz? Onu öğrenmek için toplandık.
7: Paketi kaybettik, değil mi? Nick ne dedi? Ona ulaşılamıyor. Söyle.
6: Nick kurtulamadı. Takip sırasında vuruldu. Cesedin kimliğini de ben bizzat teşhis ettim.
7: Su içmeliyim, kendim alırım.

0: Beğendin mi? Yoksa çok mu abartılı?
1: Biraz abartılı.
0: Ben beğendim.
1: Ben de beğendim. Yani hala dışarıda.
2: Birkaç duyumumuz var.
1: Ben bulurum. Ben iyiyim.
3: Onu kaybeden
1: sen
3: sensin.
1: Sen kapı cüneni.
2: Biraz yavaş.
1: Bu benim mesela.
2: Lütfen sakinleşin biraz. Bizi yalnız bırakın. O şeyi de kapat.
1: Bu benim görevim. Başkasına...
2: Kırmızı ışığı söndür. Söndür şunu. Resmi olarak seni görevlendiremem. Bunun bir sorgu olmadığını söylemiştim ama bir araştırma yürütülüyor. Ve eğer dersen ki ben bizzat çalışmış olduğum takım arkadaşımın öcünü alacağım, o zaman bunu anlarım.
1: Yardıma ihtiyacım olacak.
4: Londra, İngiltere.
5: Vault 7 sızıntılarından ve Shadow Brokers'a kadar karanlık ağda her gün çıkan yeni zararlı yazılımlar, sanal güvenliğe yeni çözümler bulmayı gerekli kılıyor. İnternetin 43 erişim noktasından geçen sanal tehditleri uyarlanabilir bir veri tabanı oluşturmak için tahmin edip alıkoyan ve yasal bir şekilde onları görüntüleyip kataloglayan bir güvenlik sistemi, sanal saldırılar için Dewey ondalık sistemi gibi düşünün.
4: Yeni bildirim. 12. sıra orta.
5: Biliyorum, gündelik hayat için uzak bir gerçek gibi gelebilir ama hakikate yakından bakarsanız fark edeceksiniz.
1: Hey! Değiş!
5: Beni özlediğinden gelmedin sanırım.
1: Evet, doğru söyledin.
5: O zaman Sade'de gel.
1: Hala Paris'te olma ihtimali olan almamız gereken bir paket var.
5: Biz mi? Neden bahsettiğine dair en ufak bir fikrim bile yok.
1: MI6 biliyor ama bu resmi olmamalı. Kendim çalışıyorum.
5: Evet, kesinlikle. Artık sağ görevine çıkmıyorum. O hayat geride kaldı.
1: Herkes öyle der.
5: Ben doğru olduğu için söylüyorum.
1: O kim?
5: Onca yolu boşa geldiğin için
1: kim
5: üzgünüm.
1: Kim o?
5: Partnerim.
1: Ne anlamda?
5: Sen Amerika'dan arkadaşımsın.
1: Zaten Amerika'dan arkadaşınım. Merhaba.
6: Merhaba. Birkaç yatırımcıyla konuştum. Etkilendiler.
1: Ben de öyle.
5: Bu Amerikalı arkadaşım Mace.
1: Amerikalıyım.
5: Paris'e giderken uğramış.
6: Tanıştığıma sevindim.
1: Ben de öyle.
6: Khadija'nın pek arkadaşıyla tanışmamıştım.
1: Öyle mi?
6: Kalmayacak olmanı üzüldüm.
1: Aslında...
5: Evet, kötü oldu maalesef.
1: Bir dahaki sefere. Seni tekrar gördüğüme sevindim. Seni özlemişim.
5: İyi yolculuklar.
1: Memnun oldum.
6: Ben de memnun oldum.
1: Görüşmek üzere. Kendim girdim. Umarım kızmazsın.
5: Odaya girmek, girmekle aynı anlamda değildir.
1: Sormadın. Sormadın çünkü cevabı öğrenmek istemiyorsun.
5: Doğru.
1: Paket...
5: İşte yine başladık.
1: Bir veri anahtarı, zararlı yazılım, solucan fidye yazılımı falan ne dersen de. Gezegende giremeyeceği bir sistem yok. Bu aygıtın hala izini bulabilmek için yardıma ihtiyacım var.
5: Hiç böyle bir şey... Bunu açmam gerek.
1: Nick'i öldürdüler.

0: Eski savaşlarda, soğuk savaş ve terörle mücadelede kiminle savaştığımızı bilirdik ama bu düşman görünmez. Bir makinedeki hayaletler gibi. Ellerine geçerse bütün şehir şebekelerinin nükleer tesisleri, borsaları, gökyüzündeki uçaktan cebindeki telefona kadar her şeyi kontrol edebilir ve etkisiz hale getirebilirler. Böyle bir şeyi kimlerin elde etmek isteyebileceğini sen biliyorsun ve bununla ne yapabilirler? Onu da sen biliyorsun. Klavyenin başında dünyanın her yerini kontrol altına alabilirler. O sahnede dediklerinin hepsi doğruydu, bir şey hariç. Tehdit ufukta görünmedi, tehdit geldi. Şimdi. Elde ederlerse büyük savaş çıkar.
1: Biz daha karşı koyamadan biter bu savaş.
0: Bunu sensiz yapamam, değil. Yaptığın işte dünyada en iyi sensin. Güneybatı köşesi 10:35 civarı. İşte o. Evet, operasyonu mahveden oydu. Kim olduğunu bulabilir misin?
1: Marie Schmidt, BND'de ajan.
0: Ne?
1: Tahrip, itaatsizlik ve rütbe düşürmeler. Hep çift ajan olmasından endişe edilmiş.
0: Neden?
1: Babası 90'ların başında Ruslara bilgi satmış. O çok küçükken de yakalanmış.
0: Babasına çekmiş gibi. Bu adamla çalışıyordu. Ortağı ya da kontağı var mı?
1: Aa, bir saniye. Yok.
0: Nasıl yok?
1: Yok işte. Yani ortak koca, erkek arkadaş, kız arkadaş, çocuk, evcil hayvan yok. Gerçekten yok. Yalnız çalışıyor. Yalnız yaşıyor. Bir kişisel e-posta adresi bile yok.
0: Bunu takip et.
1: Sürücüyü o nasıl almış
0: Hı?
1: peki?
0: Kartel baskınından kapmış, elindekinden haberi bile yoktu onun. 3 milyon dolara satıyordu. Buraya başka bir açıdan bakabilir miyiz?
1: Kör bir nokta.
0: Peki uydu görüntüsüyle falan içeri görebiliyor
1: Kör
0: muyuz?
1: yani görünmüyor demek.
0: Onu orada vurdular.
1: Sen iyi misin?
0: Evet. Gözün onda olsun, sürücü onda.
1: Hala Paris'te.
0: Öyle mi?
1: Evet, Louise Gondalez adıyla otel kalıyor. Bu program yüz hatlarını şehirdeki tüm kameralarda tarayacaktır. Nerede olduğunu ve nereye gittiğini buluruz. Paris'te bir teknoloji konferansı var. Son dakikada biri konuşmacıları iptal etti.
2: Eşlik etmemi istemediğine emin misin?
1: Yarın akşam yemeğine dönmüş olurum.
2: Bunlara ihtiyacın olacak. Sahaya dönüyorsan. O işler bitti sanıyordum.
1: Ben de öyle. Yarın akşam yemeği.
2: Kendine dikkat et.
0: Güneş doğuyor.
3: Biraz daha kalabilir miyiz?
0: Zaten bütün gece kaldık Louis. Zamanın kalmadı.
3: Bunu onlara verdiğimde gün doğumunu bir daha asla göremeyeceğim.
0: Parmaklıkların ardından görebilirsin. En azından doğru şeyi yaptığını bilerek ailenin gözlerinin içine rahatça bakabileceksin, öyle değil mi? Neden istihbaratta çalışıyorum biliyor musun?
3: Neden?
0: Çünkü siz ajanların ülkeniz için neler yaptıklarını gördüm. Kolombiya savaş içindeki bir ülkeden artık sokakta rahatça çocuklarımla yürüyebileceğim bir ülkeye dönüştü ve ben de bu nedenle ülkeme hizmet etmek istedim zaten. Siz ajanlara yardım etmek istedim. Aşağıda cevabını bekleyen 4 ajan var. Louis, bunun önemini anladığını gerçekten hiç sanmıyorum. Onu senden almak zorundayım.
3: O sürücünün içinde ne olduğunu asla tahmin edemezsin.
0: Louis, evet mi, hayır mı?

0: İşte orada. Saat 11 yönünde. Köşeyi dönüyor.
1: Uçağa benimle binecek misin?
2: Birlikte döneceğiz.
3: Korumaları ben hallederim. Senin gözün çantada olsun. Dağılıp güvenlik önlemi alıyorlar. Bize bir dikkat dağıtıcı lazım.
0: Bence bir tane geldi. Silahı var. Hedefe yaklaşıyor.
3: Onu ben hallederim. Sen çantayı hallet.
0: Emredersin.
1: Bir eksik. Sayım yap. Adamlarını say hemen.
4: Yapıyorum. Bir.
1: Hadi yürü.

0: Adamlarını topla.
1: Louis!

0: Bana bak, benimle kal. Dayan, dayan. Hadi. Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Lütfen! Yardım edin! Yardım edin! Lütfen yardım edin! Yardım edin!
1: Mace! Mace!
0: Neredesin?
2: Dışarıda, üçüncü iskelede.
0: Benimle kal, dayan. Lütfen! Yardım edin! Lütfen yardım edin!
3: Gracie.
0: Benimle kal, dayan. Lütfen, lütfen dayan. Benimle
3: dinle.
0: Kal.
3: Kimseye güvenme. Tamam mı?
1: Çok yakındayım. Köşeye sıkıştır, tamam mı?
2: Beni fark etti.

0: Beyefendi, silah sesi duydum. Yaralanmış biri vardı.
1: Sorun yok hanımefendi, endişelenmeyin. Yetkililer geldi hanımefendi. İyi misiniz?
0: Teşekkür ederim.
1: Siz iyi misiniz? Bizler halledeceğiz, tamam mı?
0: Teşekkür ederim. Hey! DGAC amirliği. Onunla ben ilgileneceğim. Sorunun varsa Savunma Bakanlığı'nı arayabilirsin. Çık dışarı hadi. Çık dedim. Hadi çık dedim sana.
2: Burası DGAC amirliği değil.
0: Burası güvenli bir yer.
2: Hayır, kendimi güvende hissetmiyorum.
0: Temizlenmek ister misin? Temiz bir üst verebilirim. İçecek?
2: Hayır, benim evi aramam gerekiyor.
0: Hayır, dur. Ne kadar derine indiğini bilmiyoruz. Bürona ne kadar sızıldığını bilmiyoruz.
2: Hayır, hayır. Büromdan bahsetmiyorum. Ailemi kastediyorum ben.
3: Bogota, Kolombiya.
4: Alo, babamın telefonu.
2: Alo Thomas, tatlım benim, nasılsın?
4: Merhaba anne.
0: Hoparlörü aç.
5: Neredesin?
2: Demiştim ya, Meksiko City'de bir toplantıdayım tatlım. Abin nasıl?
5: Herkes iyi mi?
6: Çok iyi, şimdi uyuyor.
4: Anne, bana tuvalim getirir misin?
2: Elbette tatlım, eğer bulursam getiririm. Yanında olamadığım için gerçekten çok üzgünüm bir tanem.
4: Sesin üzgün geliyor.
2: Hayır tatlım. Oldu? Hayır tatlım, birazcık yorgunum o kadar.
0: Kapat.
2: Seni seviyorum. Sonra konuşuruz. Teşekkür ederim.
0: Sürücü hakkında ne biliyorsun?
2: Hiçbir şey.
0: Çocuklarından biriymişim gibi konuşma. Ben de bir ajanım.
2: Ben bir ajan değilim. Ben bir psikoloğum. Bir ajanımızı analiz etmem için gönderildim o kadar.
0: Ya yanındaki adamlar? Onları da analiz ettin mi?
2: Ebiron bana ne dediyse ben onu yaptım, tamam mı? Hiç dönüp beni vuracakları aklıma gelir miydi sanıyorsun yani?
7: Eller havaya.
0: Silahını indirmek için 10 saniyen
7: Mace.
0: Var. Yeni bir ortam mı?
7: Öncekini öldürdün.
0: Neden bahsediyorsun?
2: Kolombiyalıyla çalışmandan.
0: Amerikalılar sersemsiniz. 9.
2: Hayır, onunla çalışmıyordu. Lütfen. Silahları indirin.
0: Asıl sen dinle.
2: Yerinde olsam onu dinlerdim.
0: 8. 7.
7: Hepimiz aynı şeyi istiyoruz.
2: Hayır, istemiyoruz.
0: 6.
2: Lütfen.
0: 5.
2: 4.
0: 3.
2: 2.
0: 1.
8: Buyurun. Hadi. Tetikleri çekin. Birbirinizi vurun. Bakın, anlıyorum. Görevlerinizi katledip duruyorsunuz. Ben de sinirlenirdim. Bir şeyleri başarmamızın tek yolu güçlerimizi birleştirmek.
2: Kafayı mı yedin?
8: Düşmanımın düşmanı dostumdur. Ortak bir düşmanımız var. Bu işi çözüp yolumuza bakana kadar silahlarınızı indirmenizi tavsiye ediyorum.
0: Sen kimsin?
8: Khadija, MI6. Marie Mace'le tanıştın.
0: Adamı nereden biliyorsun?
2: O casus sersem.
8: Ben sanal istihbarattanım. Graciela, telaffuzu böyle değil mi? Orada başına gelenler berbattı. Sürücü hakkında ne biliyorsun? Bize her şeyi anlatır mısın?
0: Onun hakkında bir şey bilmiyorum.
2: Bu tamamen doğru değil aslında.
0: Ne?
2: Louis takip cihazı yerleştirdi. Telefonuna bağlı.
7: Hey! Yavaş ol.
0: Sen bunu bana nasıl söylemezsin ha?
2: Sana güvenebilir miydim bilmiyordum.
0: Şimdi güveniyor musun?
2: Hayır, ama başka şansım yok ve bunu tek başıma başaramam, değil mi?
8: Şifrelenmiş.
2: Hayır, açılıyor.
8: Akıllıca parmak izini ayarlamış, bunu aşamam. Sürücü hareket halinde. Güneydoğu'dan Atlantik'e gidiyor.
2: Orta Doğu mu?
8: Güney'e. Afrika. Uçuş rotalarına bir bakayım. Fas.
2: Hayır, ben sizinle gelmiyorum. Eve dönüyorum.
7: Parmak izin olmadan bunu yapamayız.
2: Bu benim sorunum değil.
0: Parmağın vücudunda kalsın istiyorsan öyle.
2: Üzgünüm. Benim bir ailem var. Ben ajan değilim. Bir terapistim. Ve bunlar bana göre değil.
7: Bak Graciela, sana göre olmayan diğer şey ne biliyor musun? Çocuklarına kötü adamlar bizden önce cihazı kaptığı için dünyanın neden mahvolduğunu açıklamak. Bunu bir tek bizler durdururuz.
2: Çok üzgünüm.
7: Peki şuna ne dersin? Aynı adamlar şu an senin de peşindeler. Evine dönersen onları da beraberinde götürürsün. Graciela, yardımına ihtiyacımız var ama daha önemlisi senin bize var.
2: Pekala, bir telefon daha etmeliyim ve yeni giysi gerekiyor.
8: Kullan at telefonlar. Bundan sonrası için. Hayır, yemeğe gelemeyeceğim. Biraz daha sürecek aşkım. Arayacak kimsen yok mu?
7: Olanı kafede operasyonu batırdığında öldürttüm.
8: Evet, ortaklar hep böyledir. Öldürülürler.
4: Ya da seni öldürürler.
7: Bu bir tehdit mi?
4: Evet. Evet, öyle.
8: Evet, güvendeyim. Kapatmalıyım. Sonra görüşürüz. Hoşça kal.
7: Onu korumak için mi yalan söylüyorsun? Çocuğun var mı?
8: Yok.
7: Yalan söylemeyi güçleştirir.
3: Marrakeş, Fas.
8: Her açıdan uydu ve kamera görüntüm var. Sürücü üzerinde.
5: Etrafı temiz.
8: Takip eden kimse yok.
7: Peşindeyim.
8: Silahlı olduğunu biliyoruz. Ortalığı karıştırmayı umursamıyor.
7: Bu kısımda ben burada olmamalıyım.
8: Sen telefonu tut, ben silahı tutarım.
7: Ben korkuyorum.
8: İyi, sadece bir sersem korkmaz. Paket kuzeyden meydana doğru ilerliyor.
5: İki taraftan sıkıştırdınız.
8: Tam karşı tarafındasınız.
5: Vakit geliyor, ilerleme vakti. Çantada bir şey uzandı. Diş.
7: Değiş tokuş mu oldu? Gördün mü?
8: Bir saniye bakayım.
7: Hedeflerimiz zıt yönde ilerliyor.
4: Onu kaybetmeyi göze almayacağım.
5: Ayrılmalıyız.
4: Tamam, kurye sende. Hadi.
7: Yeni oyuncu görüş alanında, peşindeyim. Değiş.
5: Durum nedir?
8: Değiş tokuş mu diye bakıyorum. Bütün açılardan görüşüm engelleniyor.

0: Olumlu bir değiş tokuş.
1: Mace, adamın sürücüyü almış.
0: Dört adam hareket halinde. Sürücünün peşindeyiz. Rakiplerimiz var. Al şunu.
2: Bak, al. Silah işlerine karışmam demiştim.
0: İşler değişti, plan değişti. Al.
1: Dinç binanın görselini ilet.
0: Bir hamam.
1: Mükemmel. Kalabalıktan uzakta indiririm onu.
0: Beyaz bir kadın oraya fark edilmeden nasıl girecek? Erkek hamamı orası. Geliyorum. Bu ne kadar?
3: 100 dirhem.
0: Teşekkür ederim.
2: Hey, oraya yalnız giremezsin.
0: Oraya
2: olmaz.
0: Sen hiç giremezsin ama.
2: En son göreve yalnız gittiğinde...
0: Sahada olduğum son görevdi. Evet, biliyorum. Başka bir kozumuz yok Mays. Nasıl görünüyorum? Allah kerim.
2: Bana göre pek öyle değil ama.
0: Selamun aleyküm.
4: Neye bakmıştınız?
0: Sabun getirmiştim.
4: O tarafa koy.
0: Sağ ol. Doğuya doğru gidiyor.
1: Çık oradan hemen. 3 kişi daha giriyor. Dir.
5: Nereye gidiyorsun? Bu tarafa kadınların girmesi yasak.
0: Ah şey, şükürler olsun, kaybolmuştum. Bizi pazarda fark etmiş olmalı. Bizden kurtulmak için burayı kullanacaktı.
1: Paketi hala takip ediyor musun?
0: Olumlu. Ama tek biz değiliz. Biri tamam, 3 kişi kaldı. Ona ulaşmadan onları halletmeliyiz.
2: Onları bulmamız gerekecek.
0: Bir dakika. O ikisi telefonlarına cevap vermiyor. Kapalı devrede olmalılar.
2: İkisi doğu yönünde ilerliyor.
1: Paket de o yönde ilerliyor.
2: Biri daha halloldu.
0: Biri çatıda vurmak
1: için pozisyon alıyor. Mays. Bir tane kaldı.
2: Çok açıkta. Belki de onlardan
0: orada daha
2: birini...
0: da adam olabilir.
2: Belki de şuradan gidip...
0: Bize temiz şey, açı lazım. Yani... Çıkışları kontrol
2: Bakar
0: ediyorum.
2: Bakar mısınız? Bir şey demeye çalışıyorum.
0: Şimdi olmaz.
2: Hayır, olur. Neden açıkta olacakmışsınız ki? Olmazsınız.
0: Affedersin.
6: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır, olamaz, olamaz!
0: Bu sistem... Bu... Algoritmalar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. İleri jenerasyon, zero day veri seti, paralel infinity bit şifreleme sistemleri.
2: Yani bu...
0: Şairane.
2: Bildiriyorum.
0: Sürücüyü neden senin büron alıyormuş?
2: Ne fark eder? Verdik mi işimiz bitecek. Buraya 1 saatte birini getirtebilirim ama senin en yakın adamın nerede acaba? Hadi ama güven bana.
3: Halledeceğini biliyordum.
2: Biraz yardım gerekiyor. Müşterek kuvvet burası.
3: Bürolarınıza bildiririm. Memleketlerinizde madalyalar sizi bekliyor olacak.
2: Üzerimdeki soruşturma ne olacak?
3: Resmi olarak kapatıldı. 2 saate kadar harekete geçiyoruz.
0: Bu ilk seferindi ve hayatta kaldın. Başarı budur işte. Şerefe.
2: İlk seferimi hatırlıyorum. Ordudan ayrılalı 1 yıl olmuştu. Pakistan'da görevlendirilmiştim. Pindi'de gözetleme tespit görevindeydim. Peşimde biri olduğunu anladım. Tanrım çok gergindim. O yollar nasıl olduğunu bilirsin. Tümüyle karanlıktı ve bir anda 50 kilometre hızla bir ineğe çarptım. Neredeyse ölüyordum.
0: İneğe ne oldu?
2: Tanrım ilk leşimdi.
7: Senin ilk seferin nasıldı?
0: Duymak istemezsiniz. Aa,
2: hayır,
0: gerçekten.
2: Kesinlikle duymak isterim. Lütfen anlat.
7: Anlat hadi.
0: Tamam. Telefondan istihbarat takibi yapıyordum. Ve lokasyonunu Afganistan'da bir tutuklu kampı olarak belirledim. Ama çok saçmaydı. Çünkü oralara telefon alınmaz. Ama bir beyefendi güvenli bir yerde saklamanın yolunu bulmuştu.
8: Olamaz.
0: Sonuna kadar sotmuş, asla unutmam. Modelini bile hatırlıyorum, uzun ve inceydi. O çipe sinmiş kokuyu tahmin bile edemezsiniz kızlar. O zamandan beri dezenfektanımı yanımdan ayırmıyorum.
7: Fenaymış.
2: Hey ya sen? İlk ne zamandı? Hadi ama. Biz söyledik. Adı, yaşı, uyru.
8: Walter. Almandı. 15 yaşındaydım.
7: 15 mi dedin?
8: Odamdan aşağı inmiştim. Babamın Rusça konuştuğunu duydum. Rusça konuşabildiğini bilmiyordum. O adamların da KGB'den olduklarını ama kötü olduklarını anladım. Ellerindeki kanı temizliyorlardı ve yerde bir ceset vardı.
7: Sen babanı mı ele verdin?
8: Evet.
7: Terapiye gidiyor musun?
8: Gitmeliyim.
7: Evet, bence de gitmelisin.
0: Biliyorum bu bir teselli sayılmaz ama sen aramızdaki en altüst olmuş insansın.
8: Evet, evet.
7: Doğru.
0: Buna içilir.
2: Aa, olamaz. Bir tur daha lazım bize. Ya da 10 tane falan. Hepsi
0: teşekkür
2: senin için.
0: Teşekkür ederim.

0: Buraya senin için gelmedim.
1: 6 tane uçak düştü.
2: Sesini açar mısın?
3: Kulelerin birçok kurtarıcı jeneratörü var. Bu yüzden havacılık idaresi sorunun ne olduğunu araştırıyor. Lisbon'u bütünüyle etkileyen elektrik
2: krizinde
3: bu tip bir arızayı engellemek için birçok önlem vardı. Bütün uçaklar kaza yapmasına sebep olan servis kesintisini yaşadı. Yetkililer açıklama yapmak üzere. Birçokları bunun bir terör saldırısı olduğunu düşünüyor. Saptadığımız şimdilik 6 yolcu uçağı var. İkisi de hala kayıp.
1: Takip sinyali kayboldu.
3: Araştırmalar
0: takibi kapatılmış.
2: Lanet olsun. Aç şu telefonu Marx. Burada. Ay. Lanet olsun.
4: Hemen etrafı tarayın. Gracie, kapıyı kilitle.

0: Sürücü kayıp.
1: Bir sorunumuz var.
0: Ne?
1: Birileri geliyor.
0: Geldiler bile. Grace'i geri çekil. Hayır.
2: Mace?
0: Bunu biz yapmadık. Onu ölü bulduk.
2: Silahını indir yoksa ateş ederiz.
0: Hayır lütfen. Büyük bir hata yapıyorsun.
2: Yaptığımız tek hata şansımız varken seni hapse tıkmamaktı.
0: Bana bak Grady, saçma sapan konuşuyorsun.
2: Öyle mi?
0: Evet.
2: Marks buraya seni araştırmaya geldi. Ve şimdi öldü. Ve takım arkadaşını öldüren insanlarla birliktesin gibi görünüyor.
0: Amacın ne peki?
2: Bilmiyorum, umursamıyorum. Para, güç umurumda değil. Hemen silahlarınızı indirin.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Hayrola çocuklar?
6: Ati başlar.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şey yanınızı biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınızda oluyor.
7: Bu kadar mı?
8: Ya lütfen.
6: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
5: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
6: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
10: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
5: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir

0: benimle.
1: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Türkcell'lerin yanında...
3: Türkcell'in çözüm gücü var!
4: Günaydın!
5: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
6: Ne?
5: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Sedam.
6: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
5: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
6: Paris'e gelemem, saf işim, ödevim var.
5: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
7: Sedam'la bak fizikte eksiğim var diyor.
6: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
5: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
8: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
7: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
6: Aa, önce onu halletmek lazım.
8: LGS'de de yanında.
9: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
7: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
9: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
10: Daha omuzdan böyle gövdenle.
7: Aa!
9: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
7: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
9: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
7: Pet otel var.
9: Daha bir sürü şey var ama yani.
7: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
9: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
11: Ali Bey, hoş geldiniz.
7: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
9: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
10: Çok isteriz.
9: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
8: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
12: Rams.
13: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
2: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
4: İki Bellona, Bellona.
5: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
6: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
5: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
6: Şarj olmaya mı?
5: Ah, de şarj olmaya.
4: Hoş 5'i durdurabilirsem.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
9: Hesap.
8: Bankaların yeni müşterileri özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
9: Hesap kurdu.
8: Bu sezon değilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
10: Budur.
11: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Ton Bank hemen indir.

0: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
1: Curly fries bir Arby's'de var diyeni çok.
2: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
3: İşte bu be.
4: Bir menüyle tüm gün top gezeni çok.
5: Aynen öyle abi.
6: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
0: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de.
7: Çok sevenimiz çok.
8: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
10: Budur.
11: Şeftali.
10: Budur. Boş ver sen bu reklamı.
12: Füsti.
13: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
14: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
15: Hadi başlamalıyız.
16: Çayla şamanoz en iyi arkadaş gibi.
15: O zaman herkese benden şamanoz.
7: Çocuk ya da büyük ol, Haribo ya mutlu ol.
17: 3, 2, 1, 0
0: faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
2: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
3: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
7: dürümü. Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla milli takım için oynayacağız.
10: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
11: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur. Dondurma, dondurma gibi değil,
12: dondurma. Oh.

0: sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
1: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Sürücü kayıp.
5: Şşş. Bir sorunumuz var.
4: Ne?
5: Birileri geliyor.
4: Geldiler bile. Grace'i geri çekil. Hayır.
6: Mace?
4: Bunu biz yapmadık. Onu ölü bulduk.
6: Silahını indir yoksa ateş ederiz.
4: Hayır lütfen. Büyük bir hata yapıyorsun.
6: Yaptığımız tek hata şansımız varken seni hapse tıkmamaktı.
4: Bana bak Grady, saçma sapan konuşuyorsun.
6: Öyle mi?
4: Evet.
6: Marx buraya seni araştırmaya geldi. Ve şimdi öldü. Ve takım arkadaşını öldüren insanlarla birliktesin gibi görünüyor.
4: Amacın ne peki?
6: Bilmiyorum. Umursamıyorum. Para, güç, umurumda değil. Hemen silahlarınızı indirin. Sokakta 4 ajanım daha var.
5: Ben 6 tane saydım. Ama bilgi için sağ ol. Hayır.
6: İnan bana, başın ne kadar belada bilmiyorsun.
4: Evet biliyorum. Hadi Grace, gidelim. Üzgünüm. Artık bunu yapamam. Benim 2 tane çocuğum var ve ben artık eve gidiyorum.
5: Harekete geçmezsen aileni bir daha göremeyeceksin ama.
4: Ben sıradan biriyim. Bunu yapamam dedim. Bunun için eğitilmedim. Sana bunu söyledim. Hey, beni dinle Grace. Şu an merdivenden 6 asker çıkıyor. Kapıyı patlattıklarında diğer tarafında olmak istemezsin değil mi?

0: Tamam, üçü bende Ali. Cesetleri kontrol edin.
1: Hayattalar.
2: Burada değiller.
0: Mekan temiz.
3: Mark'ın cinayetiyle alakamız yok. Son yaptığımız şey sürücüyü CIA'ya vermekti. Tahliye etmeliyiz Jonas.
4: Onu neden Amerikalılara verdin?
5: Bize en yakın onlardı. Bölgedelerdi.
4: Bize mi?
6: Ne zamandır birine güveniyorsun? Marie?
3: Evet.
6: Bak neler olduğunu anlat ki sana.
4: Yardım mı edebileyim? Baştan başla.
6: Hadi çabuk ol.
3: Neredesin?
6: Neden?
4: Önemli olan nerede olduğun, oraya nasıl gittiğin ve seni nasıl kurtaracağımız.
3: 40 saniye. Konumu belirlemek için sadece 40 saniye.
5: Bunu sen öğrettin.
4: Evet, seni iyi eğittim. Ama yeterince iyi değil.
3: Sen benim gerçekten taraf değiştireceğimi düşündün mü? Benim.
4: Babanın da değiştireceğini düşünmemiştim.
3: Ben babam gibi değilim. Sen de değilsin. Hoşça kal Jonas.
7: Hey, gitmeye hazırız. Marie'yi harekete geçmeliyiz.
3: Hazırım.
7: Amirine ulaştın mı yani?
3: Herkesin yapacağını yaptı.
7: Kontrol altında mısın?
3: Ya sen?
7: Hayır.
3: Gidelim.
8: Şimdi ne yapacağız? Elimizde bilgi yok. Nasıl ilerleyeceğiz?
9: İlerlemeyeceğiz. Geri gideceğiz.
3: Otur.
10: Bırak beni. Bırak beni. Canınız cehenneme sizi pislikler. Bırakın beni.
9: Maalesef cevap vermeyi reddediyor.
10: Ben öyle demedim.
8: Demek dilimizi konuşuyorsun. Güzel, bu kadarı yeter. Eğer hala ölmediysen biri seni koruyor demektir. Bunu yapmamızın iki yolu var ama sadece bir sonucu olacak. İstediğimizi alacağız. Kolay yoldan yapabiliriz. Ya da zorundan. Sen karar ver. Derdinin dava değil para olduğunu biliyoruz. Ve yakalandığına göre arkadaşlarının seni hiç takmadığını da biliyoruz. Yani sadece biz. Şu an sana tek biz yardım edebiliriz.
10: Beni koruyan var.
9: Seni koruyan biri insanı öldürmekle ilgili ne der? Bir inananı kasten öldüren kimsenin cezası ebediyen atılacağı cehennemdir. Taşıdığın paket çok tehlikeliydi, tamam mı? Bulmamıza yardım etmezsen birçok insan ölecek. İnananlar, masum insanlar. Ne biliyorsun anlat.
10: Bunu size söyleyemem.
3: Pekala, hikaye zamanı bitti.
10: Lanet kadın, beni vurdun. Ne yapıyorsun sen?
3: Bu uyluk atar damarın. 2 dakika içinde kanamadan öleceksin.
10: Hayır. Hayır. Hayır hayır.
3: Bu turnikeyi yaparsak yaşarsın. Yapmazsak ölürsün.
10: Lütfen. Lütfen. Lütfen beni kurtarın. Lütfen.
3: Başın dönmeye başladı mı?
9: Kendini kurtar.
10: Ölürsem elinize bir şey geçmez.
3: Bu doğru. Ama hayatta kalırsan da geçmez. Yani o iki seçeneğe gelince...
9: Bunun için ölmek mi istiyorsun?
3: Gördüğün ışık. Bilincini yitirmek üzeresin.
10: Tamam. Tamam. Sana söyleyeceğim. 2 gün sonra bir açık artırma var. Anladın mı?
8: Ellerindeyse neden hala açık artırma olsun?
10: Uçaklar, elektrik kesintisi... Hepsi...
9: Reklamdı.
10: Evet. Ne yapabileceğini göstermek içindi. Şimdi herkes istiyor.
9: Açık artırma nerede?
10: Şangay. Lina Mezat'ı. Lütfen kanamamı durdurun. Lütfen.
8: Kolay yolu seçmeliydin.
11: Teslimatı garanti altına almak için bir grup adamımız var. Paketi başörtülü birine mi kaptırdın? Nikkay'dan Wall Street'e kadar bütün borsaları kapattım. O kadınları ölü istiyorum ve sürücüyü de elimde istiyorum. Aksi takdirde diğer teslimat kafana bir kurşun olur.
3: Uyuyamadın mı?
7: Meslek hastalığı.
3: Aile tatili gibi.
7: Bilemem.
3: Ben de. Biraz dinlen. İhtiyacın olacak.
1: Şangay, Çin.
12: Hayır aşkım, bu diğer işler gibi değil. Lütfen maçtan sonra dezenfektanını yanına almayı unutma, tamam mı? Ve onlara dondurma almamaya çalış lütfen. Bilmiyorum. Seni seviyorum. Hoşça kal.
7: Ona ne söyledin?
3: Biraz daha süreceğini.
7: O ne söyledi?
3: İyi uyuyamıyormuş. Bensizken.
7: Gerçek aşk bu herhalde.
3: Gerçek hayat bu Mays.
7: James Bond gerçek hayatta uğraşmıyordu.
3: James Bond hep yalnız kalıyordu. Teşekkür ederim.
7: Teşekkür ederim.
3: Kahve?
12: Teşekkür ederim.
3: Tamam, planımız şu. Açık artırma için hazırlanıyorlar. Her yerde güvenlik olacak. En iyi yol ön kapıdan girmek olur. İçeride sistem kapalı devre. Uzaktan bağlanmaya çalıştım ama bizzat bağlanmalıyım. İçeri girdiğimizde...

0: Kameralara, elektriğe, güvenlik sistemlerine girip geri kalanında sizi yönlendirebilirim. Takılarınızda kamera, küpelerinizde telsiz var. Her zaman bağlantıda olacağız.
1: Ön kapıdan nasıl geçeceğiz?
0: Bizi listeye alabilirim.
2: Teşekkürler.
3: Anderson, evet.
0: Evet, ZLR. Etkinlik, antik sanat eseri ve kalıntılar için düzenlenen meşru mezat. Ama aslında bu, telefonlarından bağlandıkları karanlık ağda dönen bir açık arttırmanın paravanı. Sessiz ve davetiyeyle giriliyor ve sürücü için gerçek açık arttırma orada yapılıyor. Sürücü satılan bir parçanın içinde saklı olacak.
1: Hangisinin?
0: Henüz bilmiyorum. Yani sosyal yeteneklerimize güveneceğiz. Parçayı tanımlamak için arkadaş edinmenizi isteyeceğim.
1: Liste CIA'nin en çok arananlar listesi gibi.
0: Açık artırmaya çıkınca da ben dikkat dağıtacağım, siz de alıp kaçacaksınız.

0: Tamam, pozisyonumu aldım. Beyaz saçlı iki heykelin arasında. İki sinyal yayıyor ve programda çok vakit geçiriyor.
1: Üzerine içkimi dökerim.
2: O hareketi nereden öğrendin?
3: Ariste.
1: Düşman ajandan. En sevdiğim elbisemi de mahvetti.
2: En sevdiğin elbisen oysa sana iyilik yaptım demek.
1: Oh, hayır olamaz. Ah, çok çok özür dilerim.
4: Sorun değil.
1: Çok özür dilerim. Aman Tanrım, bu çok rahatsız edici. Çok kaşınıyor. Yapamıyorum.
4: Sizin gibi bir kadın asla yalnız olmamalı.
0: Gracie, teşekkür et. Flört et.
1: Teşekkür ederim. Flörtte iyi değilimdir.
4: Neyse ki ben iyiyim.
3: Arkadaşın ismi Piotr Kasanov. Çeçen
0: milyarder. İlgili görün. Baştan çıkarma gibi düşünme. Çıkarım yapma gibi düşün.
3: Hastanın bir sorunu var, onu bul.
1: Sizi buraya ne getirdi, yoksa sanat koleksiyoneri misiniz?
4: Ben birçok şeyin koleksiyoneriyim.
1: Oh.
2: Teşekkür ederim. Gerçekten harika bir takım elbise.
1: Yeni gibi oldu.
4: Teşekkür ederim.
1: Önü kontrol ediyorum. Bir şeye bakacağım.
0: Üçüncü sayfada kalmış. O sayfada 5 parça var. Resim, ayna, hançer, ejderha başı, vazo.
1: Neyi beğenirsiniz? Resim çok sıkıcı. Şaşırtacak bir şey yok.
4: Şaşırmayı çok severim.
1: Antik silahlar mı? Hayır, daha çok gelecekle ilgileniyorsunuz. Ve yeterince silahınız var gibi hissediyorum nedense.
4: Adım ne demiştin, hatırlayamadım.
1: Sürprizleri sevdiğini sanmıştım. Yani antik bir ayna da senin için doğru olmaz. Çünkü onda ne göreceğini zaten biliyorsun, öyle değil mi?
0: Göz bebekleri büyüdü. Aynayla değil, daha çok seninle ilgileniyor.
4: Bu oyunu sevdim.
1: Oyunları seviyorsun değil mi? Evet, oyun daha bitmedi. Hala niçin burada olduğunu bilmiyorum. Ejderha başı. Gerçek gücün sembolü.
4: Muhtemelen.
1: Bol şans.
5: Dursana, nereye gidiyorsun? Oyun daha bitmedi.
1: Vazonun içinde.
0: Mace,
3: pozisyonunuzu alın, açık artırma
0: başlıyor.
1: Sana dönüyorum.
6: Merhaba.
1: Hayattasın.
0: Tanrı aşkına.
7: Seni gördüğüme sevindim.
6: Gel şöyle.
1: Aman Tanrım. Anlayamıyorum.
6: Dinle Deyiş. Biraz yalnız görünmek istiyorum.
1: Tamam ama nedir? Bu görevin ne?
6: Mace.
1: Neden bana bir şey söylemediler?
6: Görev yok.

0: İşler değişti.
1: Hoş geldiniz. Hepinize katılımınız için teşekkür ederiz.
2: Bu gecenin sunumunu...
3: Sunucudan sonuç bulamıyorum.
1: Lütfen yerlerinize oturun. Başlamak üzereyiz.
4: İyi akşamlar bayanlar baylar. Bu gecenin açık artırmasına 3. yıldan biçim resmiyle başlıyoruz. 8.000'den başlatıyoruz.
3: Pozisyonumuzu aldık.
4: 8.000 dolar var mı? Evet.
3: Mace nerede? İz üstünde. Ağ erişimimi yitirdim. Açığa çıktım, biri beni hackliyor. Yer değiştirmem gerek hemen.
2: Bana 15 saniye verin, yerinizde kalın.
3: O şeyi getirdiklerinde harekete geçmeliyiz.
5: Hayır, burada durmamızı söyledi. Işıkları kapatamaz. Katillerle mi çalışıyorsun?
0: Peki ya sen? CIA kaç insanı katletti? Kaç devleti devirdi? Kaç savaş başlattı? Kendin çalışıyorsun değil mi? Şebekenin dışında kaçak. Nasıl hissettiriyor? Söyle. Özgür olmak nasıl bir his?
1: Diğer parçamız Qin Yuan hanedanlığından 13. yüzyıl vazosu.
3: O sürücüyü bir daha kaybetmeyeceğim.
1: Açık arttırmaya 100.000 dolardan başlıyoruz.
4: 100.000, 110, 120, 130.000, 130.000, 140.000. Evet.
3: Katişa, bağlandın mı? Kameralara bağlandım ama ışıklara bağlanamam. Ama gerçek açık arttırma başladı gibi.
0: Ama bunlar içinde en zoru seni bir daha göremeyeceğimi düşünmekti.
3: Vay canına. Bu bir dolaptı. Beni kandırmaya çalıştığına inanamıyorum.
0: Beni görmeni istemeseydim sana görünmezdim.
3: Ama Paris'te seni görmemi istemedin. Öldüğünü düşünmemi
0: evet,
3: istedim.
0: Evet, seni lekelememek için yaptım. Senin için.
3: Benim için mi? Bana nasıl hissettireceğini düşünmeksizin.
0: Nasıl hissettirdi?
3: Kötü.
0: Yüzüğü hala takıyorsun.
6: Açık artırma 100 milyonu geçti.
0: Nasıl olacak Mace? Benimle gel.
3: Bunu almalıyım.
0: Hep sert takılmalısın. Pekala, onu burada tut, bize engel olmasın. Gözün üzerinde olsun. Çok güzeldir ama fenadır da.
4: Üç yüz bine çıktık. Telefondan gelen var mı?
0: 350.000.
4: Teşekkür ederim efendim. 350'yi geçen var mı? Arttırmak isteyen var mı acaba?
3: O kim?
4: Arttıran var mı?
3: Bir hayalet.
4: Evet, son uyarı. Arttıran
7: 500
4: var mı?
7: Bin.
4: Yarım milyon dolar. Şu anda 500 bindeyiz. Evet, 500 bin. Arttıran var mı?
3: Kaybedeceğiz. Harekete geçmeyin. Sürücü o vazodaysa elektronik sinyalini saptayabiliriz. Ama yakalamamız gerek. İşaretleri takip ederiz ve ortam müsait olduğunda yeniden alırız.
4: Evet,
0: 1 milyon.
4: 1 milyon dolar. Beyefendiden 1 milyon dolar geldi.
3: Çevrim içi 300 milyon dolar teklif verdi.
5: Yaklaşmak için bir fikrim var.
4: Telefonlarda başka teklif var mı? Ya şimdi ya da hiç.
5: İstediğini alabildin mi?
4: Son teklif buysa...
8: Artık aldım.
4: 1 milyonu artıran var mı?
3: Şu an yarım milyara geldi.
4: Tokmak kalkıyor.
3: Fazla açıkta. Yeterince yakın değilsin Grace'i.
4: Satıyorum.
5: Gidelim mi?
4: Satıyorum. Satıyorum. Ve sattım.
3: Hallettim.
4: En yüksek teklifi veren beyefendiye satıyorum.
5: Affedersiniz.
4: Teşekkürler hanımlar ve beyler.

0: Aslında o benimle birlikte, teşekkür ederim. Çok üzgünüm.
1: Paket arka tarafa doğru ilerliyor. Açık artırmanın güneydoğusunda balkondayım. Mary benimle orada buluş. Grace
2: bizi dışarıda bekle.
3: Evdekilere istediklerini gösterelim bakalım. 500 milyon dolar çok para. Temsil ettiğim adam için bile. Çalıştığından emin olmak istiyorum.
1: Paket iki koridor ötede bir ofiste.
0: Güvenlik?
1: Alıcının ekibi var. Satıcının da ordusu.
0: Bizim neyimiz var? Birbirimize yeteriz deme.
1: Aseton, hidrojen peroksit. Dosyanda tahribat yazıyordu. İşini görür mü?
4: Çıkmadan önce tam ücreti isteriz.
3: Tabii ki.
5: Görmen gerekiyor. Çok çılgıncaydı. İnanılmazdı. O da ne öyle? Nereden çıktı?

0: Ne oluyor?
1: Bütün güvenlikleri çağırın. Mekanı da kapatın.
2: Bir patlama bildirildi. Polisler yolda.
0: Hoşça kalın.
3: Aşağı, sola.
4: Kıpırdamayın.
5: Hareket etmeyin.
4: Sakın yaklaşmayın.
5: Geri gidin.
4: Hadi geri gidin. Hadi, geri yaklaşmayın. Hadi.
5: Kıpırdamayın.
4: Kıpırdamayın sakın.
5: Sakın hareket etmeyin.
4: Sakın hareket etmeyin. Geri çekilin.
5: Geri çekilin.
4: Size söylüyorum.
5: Yaklaşmayın sakın.
4: Sakın bir hamle yapmayın.
1: Ateş etmeyin.
5: Sakın bir hamle yapmayın.
1: Silahlarınızı indirin. İkiniz de. Silahlarınızı indirin. Gitmelerine izin verin. Gidin. Gidin. Nick!
6: Seninle geliyorum. Mace'i görüyorum.
3: Khadija.
6: Seninle bir tek cehennemde birlikte olurum.
0: Vur beni. Ben de ona kalabalığı ateş açtırayım. Vuramıyorsun değil mi?
3: Lanet olsun.
7: Mace! Mace!
3: Ne yapıyorsun?
7: Mace sana ne oldu? Gidelim buradan hadi.
1: Binin hadi. Benimle gelin.
7: Hadi.
3: Hadi.
1: Gittiğimiz yerde yaralarınızı tedavi ederiz.
6: Nereye gidiyoruz şimdi? Kimsin sen?
1: Adım Lin Mi Sheng. Bakanlığa çalışıyorum. Sonunda tanıştığımıza sevindim.

0: Ben iyiyim.
1: Yavaş ol.
0: Oh. Tamam. Çay isteyen var mı? Burada büyük bir bitki çeşitliliği var.
1: Burada ne dönüyor?
0: CIA'in Paris'te sürücüyü güvenceye alacağını umuyorduk. Bu olmayınca yanlış ellere düşmeden almamız bizim için çok önemli bir şeydi. Baba? Babam patronlarımızı bunun daha iyi bir fırsat olabileceği konusunda ikna etti.
1: Nasıl bir fırsatmış bu peki?
0: Piotr Kasanoğlu'la tanıştın sanıyordum. Eğer Orta Doğu'daki petrol üretimini sekteye uğratırsa, cirosu tavan yapar. Raza Magadoş. Dubai'de serbest çalışıyor. Ödemeyi kabul eden her devlete tahribat sözü veriyor. İşte bu İranlıların paravanı. Bu adam uluslararası bir asker. Uzmanlığı Orta Afrika. Bugün bir sürü gizli oyuncu vardı. Bu onlar hakkında bilgi toplama fırsatıydı.
1: Yani bu bir tür oltaya düşürme etkinliği miydi?
2: Daha kimler istiyor diye en çok verene ölümcül silah satmak mı?
0: Onlara hiçbir şey satmadık.
2: Ne?
0: Sürücü burada. Göster onlara.
3: Marx'ı bunun için öldürdün.
2: Elektriği kesip uçakları mı düşürdün?
0: Hayır. Marx yaptı. Nick için çalışıyordu.
4: Ama eğer takım arkadaşımın öcünü alacağım dersen, işte bunu anlarım. Halledeceğini biliyordum.
0: Dahasını yapmadan onu durdurdum. Bu adama çalışıyorlar. Elijah Clark, uluslararası terör gruplarının bankeri. Sürücü artık güvende. Dünya güvende. Yakında evinize döneceksiniz. Her şey bitti.
5: Sana alacağımı söylemiştim.
6: Evet, almışsın.
5: Payım nerede?
6: Tabii, payın.
5: Bir anlaşmamız vardı. Sürücüyü sana getirdim.
6: Hayır, getirmedin. Bana sahtesini getirdin. 5 milyonluk bir kağıt ağırlığı geldi.
5: Değiştirmiş olmalılar.
6: Değiştirmiş olmalılar.
7: Merhaba.
8: Merhaba benim.
1: Daha önce aramadığım için çok özür dilerim. Elimden gelmedi, ne diyebilirim ki?
7: Anlıyorum. Ben sadece iyi misin bilmek istedim.
8: İyiyim.
1: Gerçekten kendimi idame ettirebilirim.
7: Yapamazsın demedim ki.
1: İlk uçakla dönüyorum.
8: Telefonu ne kadar çok
1: kapatırsam o kadar çabuk hazırlanıp uçağa binerim.
7: Seni tutmak istemedim işte.
1: Ben öyle demek istemedim.
7: Hayır, anlıyorum.
1: Özür dilerim. Özür dilerim.
8: Ben de eve dönmeyi iple çekiyorum.
7: Gerçekten mi?
1: Evet tatlım. Sonra görüşürüz.
7: Görüşürüz hayatım.
9: Merhaba anne.
3: Aman tanrım Thomas, anne, sen anne. Ne giydin öyle?
9: Anne anne. Anne. Merhaba.
3: Tahmin et bakalım
9: anne.
3: Ne oldu?
9: Merhaba anne.
3: Anne eve dönüyor.
10: Hepimiz seni bekliyoruz.
9: Anne, anne.
10: Sana ihtiyacımız var.
9: Anne!
1: Rüya görüyordun. Kötü bir rüya görüyordun. İşaretleri nasıl fark etmediğini görüyordun, değil mi?

0: Hayatın yalanlarla dolu olunca neyin gerçek, neyin yalan olduğunu bilmek zor.
1: Biliyorum sanıyordum. Hayatım boyunca kontrol benim elimdeydi. Kendime baktım çünkü... Çünkü kimsem yoktu. Bu hayata alıştım. Bu beni bu hayatta gerçekten... Gerçekten iyi yaptı.
0: İhanete uğradığın için üzgünüm. Nasıl bir his bilirim. Belki de almalısın.

0: Yardım edebilir miyim?
1: O çaydan istiyordum. Yüzümü tekrar hissetmeye başladım.
0: Çin bitkilerinin bir sürü özelliği vardır. Bu acına sonsuza kadar son verir. Sana daha hafif bir şey bulayım.
1: Onlara ne verdin? Sürücü sen de bir şey vermiş olmalısın.
0: Ona yakın bir şey verdim.
1: Bu çok tehlikeli bir şeydi.
0: Bu bizim işimiz. Değil mi? Başkaları tehlikede olmasın diye kendimizi tehlikeye atarız. Hepimiz farklı görünüyoruz. Farklı diller konuşuyoruz. Ama aslında aynıyız.
1: Teşekkür ederim.
0: Böyle güzel bir şeyin bu kadar tehlikeli olması garip.
2: Bu konteynerların dizilişi bir garip. Onları koruyan falan yok çünkü.
3: Şunu alın. Eller havaya. Temiz.
4: Geç.
3: Hadi geç. Patron,
4: hadi
3: temiz.
4: Geç,
3: her yer
4: burada.
3: Temiz. Hadi.
5: Demek cehennem burası. At onu. Bir çıkış yolu aramayı bırak ve sana denileni yap.

0: Sürücü nerede?
1: Senin yüzünden patronumdan dayak yedim. Akan bir sonraki kan benim olmayacak, tamam mı?
0: Onları şuraya geçirin.
2: Hadi geç, yürü. Yürü.
0: Aç.
3: Hayır, hayır, hayır. Hayır, ailem olmaz. Bebeklerim, lütfen hayır. Hayır, hayır, lütfen.
0: Sizin için en önemli insanlar. Sen hariç Meis. Senin arkadaşların dışında kimsen yok.
4: Öfkeni anlayabiliyoruz Nick. Bunu konuşabiliriz.
0: Tekrar soruyorum. Sürücü nerede? Sürücü nerede?
5: Söylersen daha çok kişi ölür.
0: Vur onu.
4: Hayır.
0: Sürücü nerede?
4: Dur.
2: Sürücü nerede?
4: Onların bununla ilgisi yok.
0: Vur onu.
3: Dur, dur, dur.
0: Sürücü nerede?
3: Hayır, lütfen. Bebeklerim, hayır. Lütfen, bir şey yok.
0: Birbirimizi anlayalım.

0: Anladığımızdan emin olalım. Kötü sonuçları olan karşılıksız bir satış aracılık yaptım. Bu insanlar o sürücüyü elde etmek için tanıdığımız herkesi öldürebilir. Bu güzel kadın güzel ailesini kaybetmek üzere.
1: Dur Nick. Sana vereceğiz. Tamam mı? Ben kalkabilir miyim?
0: Hayır, kalkamazsın.
2: Nerede?

0: Teşekkür ederim. Şimdi kalkabilirsin. Benimle geliyorsun. Doğru olduğundan emin olacağım.
1: Şimdi ailesini bırak.
2: Lütfen. Bırak onları. Lütfen, lütfen.
0: Bırakın onları. Tamamdır.
1: Güvendeler, tamam mı? Güvendeler.
2: Bebeklerim, bebeklerim.
1: Çok üzgünüm.

0: Lütfen şunu kapatabilir misin?
1: Mace. Ben bir şey yapmadım.
0: Bir dakika. Gözlükleri.
1: Nereye gideceğimizi söylüyor.
0: Evet. Dij, ne yapıyorsun?
2: İşimi.
0: Hayır, bunun için iyi durumda değilsin. Eve gitmelisin lütfen.
2: Çekil önümden.
0: Dij, eve git.
2: Evim.
3: Çocuklar iyi mi? Beni dinle. Mümkünse bugün karakola gidip orada kalın, tamam mı? Gidip orada kalın dedim. Evet, onlarla konuşacağım. Merhaba Tomazino. Sana söz veriyorum. Çok yakında anneciğin eve dönecek canım, tamam mı? Sizi çok seviyorum. Hoşça kal bir tanem.

0: Nanjing Caddesi, 10 kilometre batımızda.
1: Bak, bir otel. İşte oda 3004.
0: Buna göre üst ve alttaki odalardan erişebiliriz.
1: Boş olduklarını nereden bileceğiz?
0: Boş olacaklar.
2: Bir şey buldum.
1: Güzel.

0: Rüya Şehri Otel Şangay.
1: Daha ne kadar sürecek bu?
2: Şifrelemenin birkaç güvenlik anahtarı var. Zaman alıyor.

0: Seninki azalıyor.
1: Burada olduğun için üzgünüm. Bu benim suçum. Hayatınıza bunları ben soktum.
2: Sen sokmadın. O soktu. Onun adına özür dilemen gerekmiyor. Hep böyle yapıyoruz değil mi? Her şeyin bizim suçumuz olduğunu düşünüyoruz. Bunu hayatıma sen sokmadın. Yaptığın tek yanlış bir adama güvenmekti. Bu senin suçun değil.
1: Terapistler hep böyle söyler.
2: Bir terapist olarak konuşmuyorum.
3: Salonda 4 güvenlik var. 6 tane de sokakta. 5 dakikaya patlamaya hazır olacak.
4: Mace nasıl gidiyor?
1: Biraz daha zamana ihtiyacım var.
3: Şifre çözmeyi bitirmek üzere. %5 kaldı.
2: Bunu başaramayacağız Mace.
1: Tamam.
2: Ne yapıyorsun?
1: Asansöre biniyorum.
2: Asansör diğer tarafta. Mace bunu yapma.

0: Maksimum bir dakikamız var.
1: Daha fazla zaman lazım.
2: Gerisini biz hallederiz. Konuğumuzu geçirsen.
0: Onu çıkarıyorlar. Harekete geçmeliyiz.

0: Fitil'e kabloyu götürmem lazım.
1: Fazla zamanımız yok.

3 saniye.

0: ben ineyim. Teşekkür ederim. Şarjörüm bitti.
1: Hadi hızlanın.
0: Ön kapıdan birkaç kişi daha geliyor.
1: Aç şunu hadi.

sıkıştı.

Ah!

0: Aldım.
1: Hayır.

0: atıştı. Teşekkür ederim Grace.
1: Al.
0: Al.
2: Sakın kıpırdamayın. Durun, bir hamle yapmayın. Sakın hareket etme.
0: O yaralı.
2: Kontrol et. Hadi. Tamam. Hadi toparlanın.
3: Arkayı kollayın.
2: Sakın yanlış bir şey yapma.
3: Sakın yanlış bir şey yapma.
2: Sana söylüyorum.
3: Hey! Sana söylüyoruz. Bir daha yavaş gidin.
2: Hadi toparlanın.
3: Ellerinde görebileceğim yere kadar.
2: Şunları teslim alın. Acele edin.
3: Tamam efendim.
2: Hadi. Kaldır elini. Sakın hareket edeyim deme.
3: Sakın hareket etmeyin.
2: Sakın hareket edeyim deme.
3: Sakın hareket etmeyin.
0: Telefon etmeme izin verin.
4: Nabza atıyor.

0: İki ay sonra.
1: Sabırlı olmalısın arkadaşım. Otoritelerin gözü üzerimizde. Üstümüze geliyorlar. Başımı çok ağrıtıyorlar. Ne yapabilirim yani?
2: Benim için vur emri vermişsin.
1: İnsan izlerini yok etmeli.
2: Evet, etmeli.
1: Dışarıda 10 adamım var.
2: 10 adamın vardı. Artık ikimiz varız.
1: Birkaç kız seni alt etti. Fırsatın varken öldürmeliydin.
2: Sırada onlar var. Şu an sıra sende. Yaşaman için bir sebep söyle bana.
1: Benim için çalışmaya devam edersen sana çok sebep veririm.
2: Almayayım.
0: Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri.

0: Amirim, yeni görev dosyası. 3 saate kalkışa geçiyorum.
1: Maze ve arkadaşları ne olacak peki?
0: Hala üstünde çalışıyoruz ama sonsuza kadar kaçamazlar. Yani eninde sonunda pes edeceklerdir.
1: Maze'i tanımıyorsun.

0: Güzel mekanmış.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.

0: bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
1: Bilmem mi?
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor? Şak diye.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Turkcell'lerin yanında...
8: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
9: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
3: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
10: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa! Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
3: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
1: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
3: Pet otel var.
1: Daha bir sürü şey var ama yani.
3: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
1: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
11: Ali Bey, hoş geldiniz.
3: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahve de bekliyoruz.
10: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
9: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
0: Rams.

Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona,
5: Bellona. Yeni etili falif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği etili faliften.
6: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yaz dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. O zaman önce dinle, sonra okula. Çocukların çok sevdiği okul ürünleri, anne babaların çok seveceği fiyatlarla 23 Ağustos'ta

0: BİM'de. Üstelik tam 150 ürün 22 Ağustos 2025 afiş fiyatlarıyla.
1: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
2: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
3: Domino's'um hoş geldin.

Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira, 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki, artık Fanta bile sarı kola diyor.
4: Sarı kola!
5: Fanta sarı kola canım o.
3: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola, hastasıyız.
6: Ha! Maydanoz.

0: 10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
3: 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdun mu yarım tikeni?
0: Buradan nereden çıktı?
1: Çıkamıyorum buradan.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
1: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
3: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: Varken öldürmeliydin.
7: Sırada onlar var. Şu an sıra sende. Yaşaman için bir sebep söyle bana.
6: Benim için çalışmaya devam edersen sana çok sebep veririm.
7: Almayayım.
8: Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri.

0: Amirim, yeni görev dosyası. 3 saate kalkışa geçiyorum.
1: Maze ve arkadaşları ne olacak peki?
0: Hala üstünde çalışıyoruz ama sonsuza kadar kaçamazlar. Yani eninde sonunda pes edeceklerdir.
1: Maze'i tanımıyorsun.

0: Güzel mekanmış.
1: Sonunda geleceğini biliyordum.
0: Geleceğimi biliyorsan daha iyi bir güvenlik sistemine neden para harcamadığını merak ediyorum.
1: Girmeni istemediğimi mi sanıyorsun? Bir şey içer misin? Buz.
0: Buzlu içmediğimi biliyorsun.
1: Hep sert olmak zorundasın.
0: Neden parmaklıklar ardında olmadığını sormalıyım. Ama asıl soru büroya kendini nasıl terfi ettirdiğin.
1: Pek gizemli sayılmaz.
0: Öyle mi? Çünkü son gördüğümde çok önemli bir bilgi aktarımına aracılık ediyordun.
1: Sadece ben ve Marx'ın iş çevirdiğini düşünüyorsan... kime çalıştığını bilmiyorsun derim.
0: Kaçanın neden ben olduğumu açıklar.
1: Çok kuralı çiğnedin Mays. Arkadaşlarınla. Yetkililer buna göz yummayacaktır.
0: Senin kadar işe yaramaz olmadığımız için. Hey Nick, eğitimde bize anlattıkları hikayeyi hatırlıyor musun? Washington'ın kadın casusu. Devrim zamanı adına Ajan 355 derlerdi.
1: Çünkü adını bilmiyorlardı.
0: Biri adını biliyordu. Sadece dünya bilsin istemediler.
1: Ben maaşlı çalıştığım, sense kaçak olduğun için kızgınsın.
0: Bu yanlış değil mi?
1: Dünya yanlış Mays.
0: Dünya değişiyor. İyi misin?
1: Evet. Belki bir şeyler yesem iyi olacaktır.
0: Evet, insana bütün gün ihanet etmek insanı oldukça yoruyor.
1: Vay. Bu bir buluşmaymış. Aa, seni vurduğum için üzgünüm.
2: Sorun değil. Hayatta kaldım. Sen kalır mısın bilmem.
1: Neydi bu?
3: Bu antik Çin zehri.
0: Efsaneye göre yılanları, akrepleri, çıyanları bir kavanoza kapatıp onları savaşmaya zorlayarak toplandığı söylenir. Dünyayı görüşün gibi Nick.
1: Zehir buzdaydı.
0: Evet. Bizi aradığını duyduk ve geldik. Tıpkı eskisi gibi senin yerine işi ben yapayım dedim. Öğrettiğin her şey için teşekkür ederim. Kızların ona her şeyi açıklaması için bir adama ihtiyacı var. Ama sonrasını ben hallederim.
1: Beni öldürmek hiçbir şeyi değiştirmeyecek.
0: Biliyorum. Seni öldürmeyeceğim Nick. Ama öldürmüş olmamı dileyeceksin. Hayatının geri kalanını geçireceğin hücrene seni götürmek için ekibim geliyor yolda. Bağlantıları olan bir tek sen değilsin. Ben de artık yalnız değilim.
1: Mays.
0: Görüşürüz Nick.
4: Haklıydım. Bürolarımız yozlaşmış. Her şey yozlaşmış.
2: Şunlara bakın. Nasıl da yürüyüşe çıkmışlar. Hayatlarını yaşıyorlar. Güvende hissediyorlar. Hepsini kaybetmeye ne kadar yakın olduklarını bilmiyorlar.
5: Onları kurtaranları da. Biz silindik. Görünmez olduk.
2: Hoşça kalın.
4: İyi şanslar. Bol şans.
0: Seni özleyeceğim Deyiş.
5: Evet, özleyeceksin.
0: Bir dahaki buluşmaya kadar.
5: Bir dahakine.

0: Bir şeyler içmek ister misin?
1: Sanırım istemiyorum.
0: Ben de.
1: O zaman ben...
0: Evet, tabii.
1: Tamam.
0: Hey Marie. Görüşürüz.
1: Hiç sanmıyorum.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Evet.
2: Görünce ben de inanamadım ama.
1: Biraz mola verip su içelim lütfen.
2: Zaten az kaldı, yukarıda veririz.
1: Daha dünyanın yolu var. Geride kaldın.
2: Manzara muhteşem değil mi? 80'li yıllardan beri kimsecikler geçmedi buradan.

0: Geride kaldın. Biraz duralım artık ha. Sen biraz dinlen, ben devam ediyorum.
1: Sen de fazla uzatma dostum. Pit, iyi misin?

0: Afganistan'daki hissi Karadağlara on basar, öyle değil mi? Irak'tan döndüğümde bir daha çöl görmek istemedim. Dönünce hayat iyice normalleşti. Özlemeye başladım.
1: Eve dönmek güzel.
2: Baban çok sevinmiştir Brian.
0: Arayı kapatmayayım dedim.
2: Sonra bu nakliye işine asıldım. Karım beni terk edince.
0: Of ki ne of. Bana pek bir şey bırakmamıştı. Beni ilgilendirmez ama... Niye buraya gelmek istedin Brian?
1: Kayak yapacağım.
0: Kayak yapacak bir sürü yer var. Hatıraları başka yerde taze.
1: Babamın hatırası başka.
0: Onu demek istememiştim.

0: Tek başına yürüyeceğim bir yer değil burası. Seni almaya geleyim mi?
1: Mark, ben hazırım. Merak etme. Kendi başıma gidelim.
0: Bundan emin misin? Brian...

0: hay aksi.
1: Cindy'nin evi. Lütfen mesaj bırakın.
0: Cindy, benim Nina. Brian telefonunu açmıyor. Merak etmeye başladım. Arar mısın?

0: Elektrik bozulu Markın helikopter servisi.
1: Kurtarma acil.
2: Pik buzulunda kaybolan bir şahsa haber vereceğim.
1: Adınız?
2: Nina Tanner.
1: Kaybolan şahsın adı nedir?
2: Brian abim.
1: Ne zaman eve dönecekti?
2: Bilemiyorum.
1: Ne zaman evden çıktığını biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum. Bana gideceğini söylemedi. Ama orada olduğundan eminim. Başına bir şey gelmiş olabilir.
1: Lütfen biraz bekler misiniz?

0: Stacy ile John markette düğün hediyelerini paraya çeviriyorlar. Erlander şu aralar izini kaybettirdi. Ne oluyor? Senin neyin var Nina?
1: Tuhaflaşmıştı. Döndüğünüzden beri bambaşka biri olup çıktı.
0: Ne saplantısı bu?
1: Saatlerce haritalara bakıyor. Ya da sürekli bilgisayar başında. Uğradığımda bir şeyler konuşamıyoruz bile.
0: Neyin peşinde peki?
1: Onu hiç söylemedi. Ama Pik buzuluyla ilgili olduğunu biliyorum.
0: Pik buzulu mu? Oraya mı gitmiş?
1: Galiba.
0: Nasıl gitmiş?
1: Helikopterle herhalde.
0: Ben de yanında giderdim ama hala kızgın olduğunu...
1: Kızmamış. Bir terslik olduğundan eminim.
0: En son ne zaman konuştunuz?
1: Geçen gün. Kavga ettiğiniz o sabah.
0: Peki ne söyledi?
1: Çok daralmış. Özür diledi gerçekten. Bütün kabahat bende dedi.
0: Kimsenin kabahati değil. İkimiz de sarhoş olmuştuk. Hepsi bu. İkimizin arasında bir şey var sanıyordun.
1: Öyle mi?
0: Ha?
1: Aramızda bir şey mi var dedi.
0: Bak abin zaman zaman senin üstüne çok fazla titriyor.
2: Nina? Nina?
1: Mark?
2: Yaşlanmışsın.
1: İltifat mıydı şimdi bu?
2: Hayır canım, sadece... Ne zaman böyle büyüdün demek istemiştim. Pekala.
3: Hagerty?
2: Ne işin var burada?
0: Brian Tanner, Pik buzulunda kaybolmuş.
2: Pekala. Yukarıda kayak malzemeli iki kişi var. Helikopterlerle birlikte arıyorlar. Dağdaki elemanları erken çıkarmışlar. Fırtına yüzünden her şey iptal oldu. Fırtınadan önce bulunsa iyi olur.
0: Sen kurtarmada pilot değil miydin?
2: Evet, öyleydim.
1: Ellerindeki en iyi pilot sendin.
2: Zor durumlarda epeyce uçak indirip kaldırdım.
0: O kazadan sonra da açığa alındın.
1: Onun bir hatası yoktu.
2: Nina, özür dilerim ben... O gün içime doğmuştu. Emniyetli olmadığını biliyordum. Söylemem gerekir.
3: Ama yine de onu götürdün.
1: Abim bir şey kafasına taktı mı kimseyi dinlemez. İyi bilirim.
0: Kuleden bilgilendiriliyorsunuz öyle değil mi?
2: Evet. Sürekli.
0: Sadece oturup beklemek gerekiyor öyleyse.
2: Evet. Siz oturun.

0: Bunlar Brian'ın izleri mi?
1: Belli değil.
0: Vakit çok geç oldu.
2: Beni bulabildiniz mi?
0: Hayır. Daha yeni başlıyoruz. Siz doğu yakasına bakın.
2: Tamamdır. Dikkat edin. Çığ bölgesine girdiniz.
0: Tamam. Ne diyorsun?
1: Çok zor bir işe benziyor.
0: Bugünlük bu kadar olsun. Yarın geliriz.
1: Devam edelim hadi.
0: Tamam. Yolu bulurum. Ama acele etmeyelim, olur mu?

0: Rani, ne diyorsun? Bir şeyin yok ya.
1: Neredeydiniz siz?
2: Merhaba.
3: Pittsfield'e alışverişe gittik.
2: Öyle düğün mi? Hediyelerini paraya çeviriyoruz. Cing!
1: Şu işe bak. Erlander, sen de bu saçmalığa katıldın mı yoksa?
3: Yapacak başka bir şey yok buralarda.
2: Kayıt işlemleri çok saçma. Biraz para koyayım dedim ama John kabul etmiyor.
3: Tost makinesini vermedik Stacy. Arada tost yaparız öyle değil mi?
2: 45 dolarlık tost makinesi mi olur? Tost makinesine 45 dolar kim verir?
3: Ben sana alırım Stacy.
4: Makine çok güzel.
2: Güzel bir alet. Çok memnun kaldım.
4: Gerçekten çok memnun kaldık. Brian'dan haber var mı?
1: Mark Haggerty buzula götürmüş. Onu güney yakasında 7000 fitte bırakmış. Bu evvelsi gün oluyor. O zamandan beri de haber yok.
3: Kamp yapmaya gitmiş olmasın sakın.
2: Bana haber vermeden gitmezdi.
1: O dağları herkesten iyi tanır. Onun kadar tecrübelisini görmedim. Bir terslik var. Kurtarma şu anda orada.
5: Haber geldi. Helikopteri ve kurtarmayı geri çağırmışlar. 2 kişi kaybolmuş.
2: Olamaz.
5: Çığ düşmüştür. Fırtına hızla yaklaşıyor.
2: Brian tek başına. Ya bir şey olduysa?
1: O zaman gideriz.
4: Hey dur bir dakika. Biz dediğin kim?
1: Biz hepimiz. Bir ekip olarak dağ kurtarma ekiplerinden daha iyi iş çıkarırız. Biliyorsunuz bunu.
2: Nasıl gideceğiz peki?
5: Kesinlikle olmaz, hayır.
1: Sana 2 katı fiyat veririz.
5: Mesele para değil.
1: Bizi bıraktıktan sonra kanuni hiçbir sorumluluğun kalmıyor.
5: Dinle beni asker bozuntusu. Benim derdim bana
2: babamın
5: yeter.
2: Babamın arkadaşısınız siz değil mi?
5: Evet, Jack iyi bir adamdı.
2: Kaybolduğu sırada sen de ekipteydin.
5: Evet.
2: Abimi bulmama yardım et. Sen götürmezsen başkasını buluruz.
1: Boş versene, adam sarhoş.
5: Pekala. Saat tam 1:30'da hangarın arkasındaki pistte buluşalım. Ekibi de getir.
1: Dinleyin. Sıkı giyin. Durum kötüleşirse sıkıyınıza sığınabiliriz.
3: Orası hala açık mı?
1: Kışın kapanıyor ama mecbur kalırsak gideriz.
2: Evde buluşalım, birlikte çıkarız.
3: Evet.
2: Romantik kaçamak nihayet gerçek oluyor değil mi?
3: Evet. Hawaii'de olsaydık daha güzel olurdu ama.
2: Çiçekli giysiler mi, kar kıyafetleri mi? Hangisi daha iyi gider sence?
3: Bu tür şeylere hala doymadın gitti.
2: Ne demek şimdi bu?
3: Sen anladın Stace.
2: Yeniden görev için yazılacağımız anlamına gelmiyor bu, tamam mı?
3: Niye görev diyorsun o zaman?
2: Biliyorsun herkes bir tur daha yapıyor. Biz neden burada kalalım ki? Biz bir ikiliyiz. Biz bir aileyiz.
3: Evet. Ama burada kalırsak kendi ailemizi kurarız. Gerçek bir aile.
1: Bu işe hazır mısın?
3: Neden hazır olmayayım?
1: Gelmesen de olur. Yanlış anlamazlar.
3: Hani biz bir takımdık?
1: Saat 1:00'de benim evde.
2: Ben de geliyorum.
1: Hayır, birinin burada kalması gerekiyor Nina.
2: Burada boş boş durup bir şeyler olmasını bekleyemem, tamam mı?
1: Nina.
2: Dağ konusunda sizin kadar tecrübem var benim de. Bağlasan da burada kalmam.
1: Tamam. Ama gözümün önünden ayrılmayacaksın.
2: Tamam. Brian sizi aradığım için gerçekten çok kızacak.
1: Kızsın. Birlikte büyüdük, birlikte savaşa gittik. Ve bundan sonra da birbirimizi bırakmayız, tamam mı?
2: Rick. Tabancası. Onu da almış.
1: Tabancasını mı? Anladım.

0: Helikopter.
1: İki tane 10 mm statik. İki tekli, bir de en kalın olanında.
0: Statik bende.
2: Bende tekli var.
3: İkililerden aldın mı?
1: Aldım.
0: Helikopterde yine sizinle bir arada olmak varmış. Ne güzel oldu, öyle değil mi?
1: Evet. Bu kez indiğinde sana ateş açan olmayacak.

0: Sky'nin haritalarından biri. 6000 fite kadar işaretlenmiş. Yani zirveye kadar.
1: Arazi geniş. Şuradaki sırt doğrudan dağın ortasına çıkıyor.
0: İzini bulabilir miyiz?
2: O biraz zor. Fırtına şiddetini artırıyor. İzler kaybolacak.

0: Eğer yukarıdan aşağı inerek araziyi tararsak kısa sürede büyük bir kısmını bitirmiş oluruz.
1: Bizi şuraya götürebilir misin?
2: Bu istikametten olmaz. Doğudan dolaşıp arkasından geçeceğim. 45 dakika ya da bir saat daha süre.
0: Şu kanyonun içinden geçsek?
2: Ne kadar dar olduğunu görmüyor musun? Rüzgar şiddetli. Yanına bile yaklaşamam.
0: En iyi pilot sendin hani. Ne oldu?
2: Kanyon mu demiştiniz? Kusura bakma kaptancım.

0: Snowboard çalışmak için hiç de uygun bir yer sayılmaz değil mi?
1: Acemiler kulvarında mı çalışmak istersin?
2: Haksızlık etme.
1: Koca adam istese yapabilir.
0: Bayanlar, ben de buradayım yani anlarsınız.
1: Ah, seni seviyorum canım.
3: Hey. M9'da ne oluyor?
0: Yanımdan ayırmam. Senin yok mu?
4: Hava kararmadan fırtına bastıracak. 5000 fitin üstü bayağı tehlikeli. Artık tek başınasınız.
3: Biz her şey için hazırız.
4: Aha. Telefonu aldın mı?
3: Aldım. Numarayı aldın mı?
4: Evet. Fırtına gelmeden ara. Nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı bilmek zorundayım.
3: Anlaşıldı. Unutma, yarın sabah görüşeceğiz.
4: King Pist'te 700 fit.
3: Orada olacağız.
4: Dikkatli olun. Ve onu da getirin.

0: Geç bile kaldık.
1: Gruplara ayrılsak bir kısmımız sırttan öbürleri yandan dolaşır.
0: Hayır, birlikte gideceğiz. Sırası gelmişken bir terslik çıkarsa o zaman ayrılıp yardım isteriz, tamam mı? Örlendur. Hey Örlendur. Örlendur.
2: Bir ses duydum gibi geldi. Dağ havası kafa mı yaptı?

Bağırmasak iyi olur. Çığ bölgesine girdik. Tamam mı? Teşekkür ederim.

0: Burası başlamak için iyi bir parkura benziyor.
1: Ha, şimdi oldu.
0: Kayak burada daha hızlı yol alır.
2: Öyle mi dersin?
0: Hadi malzemeyi getirelim.
2: İpleri bulabilir miyiz?
0: Bunun altından kalkabilir misin?
1: Hem de nasıl?
0: Tepenin ormanla birleştiği yerdeki şu kayayı görüyor musun?
2: Evet.
0: Orada buluşalım. Ortadan kaybolma!
1: Bu da amma hevesli çıktı, değil mi?
0: Öyledir.

0: Ne kadar yol aldık?
1: Bir bakalım. Kanyon yüzünden sinyal zayıflıyor.
2: Şuradaki zirveyi geçtik. Sonra doğru aşağı indik. Aha. Sonra ormandan geçtik. Muckleshoot Ormanı.
3: Ne var?
2: Babam abimle avlanmaya oraya giderdi. Nasıl bu kadar olabilirim?
1: Sakin ol, tamam. Baban oralarda bir yerde kaybolmuştu, öyle değil mi?
2: Çığ mı düştü, buz mu yarıldı anlayamadılar.
1: Biliyorum. Hatırlıyorum. Brian haftalarca konuşmamıştı.
2: Ben doğmadan az önce olmuş. 25 yıl geçti. Bu sene yıl dönümü.
0: Abinin buraya gelmesinin bununla bir ilgisi olabilir mi?
2: Olabilir.
1: Son zamanlarda babandan söz etmiş miydi?
2: Adını ağzına bile almaz. Ben arada sorarım ama onun için çok zor. Anılarını kimseyle paylaşmak istemiyor.
4: Çığ düşüyor. Kaçın. Hadi kaçın.

0: Nina! Nina! Gel buraya bebeğim. Gel hadi. Gel. Tamam. Bana bak. İyi misin? İyi misin?
1: John!
0: Ne oldu? O nerede?
1: John
0: nerede?
1: Orada kaldı.
0: Hayır.
1: John!
2: John!
1: John!
0: Hayır, olamaz.
1: John! John!
3: Telefonla arayalım.
0: Telefon John'daydı. Stacy! Stacy, ne yapıyorsun sen Stacy?
1: Onun yanına gideceğim.
0: Dur!
1: Çekil.
0: Burası tehlikeli, beklemeliyiz, tamam mı?
1: Sokakta değil Rick. Kocamı bulmaya gidiyorum.
0: Dur, dur! Stacy! Stacy, ben giderim. Tamam mı?
1: Hayır!
0: Kancaları çıkarın. Buldunuz mu?
1: Lanet olsun.
0: Görebiliyor musun?
3: Hayır, menzil dışında. Rick, sen iyi misin?
0: Şimdilik her şey yolunda.
1: John'u görebiliyor musun?
0: Hayır.
4: Bulunca haber veririm.

0: John. Beni duyuyor musun? Ne oldu? Hayır hayır, kıpırdama kıpırdama. Biraz hareket etmeden dur. Seni buradan çıkaracağız.
1: Onu buldum. Kötü durumda.
0: Malzemelerle buraya gelin. Tekrar ediyorum. Gelirken malzemeleri de getirin.

0: Stacy. Sol ayağı kırık ve yarası derin. Ayrıca kan tükürüyor. Başını çok kötü çarpmış. Onun dışında fazla hasar yok. Sadece çürükler var.
1: Seni kaybettim diye çok korktum.
2: İyi mi?
0: Evet, iyileşecek.
1: Hey, tatlım.
3: Hala buradayım.
1: Evet.
3: Galiba.
1: Orada tek başınaydın. Üzerine gelirken seni görünce bir an için...
3: Hey, hey. Biliyorum.
0: Ceplerinin hepsine baktım. Telefonu kaybetmiş.
2: Ne yapacağız?
0: Sedi yapmamız gerekiyor. Onu ancak öyle taşırız. Kayakları kullanalım. Bunları birbirine bağlamak gerekiyor. Erlander, kolibandın var mı? Erlander. Kolibandı.
4: Olması lazım.
1: Tatlım, iyi misin?
3: İyiyim. Evet, iyiyim.
1: Güzel. Güzel.
2: Bunu da bacağına takabiliriz.
0: Olur, işe yarar. Skinner 3500 fitte kaldı. Kestirmeden gidersek 7 kilometre.
4: Hiç kolay olmayacak.
0: Hayır. Ama acele edersek fırtınadan önce varmış oluruz. Tamam, şuraya da koy. Güzel. Şunları da ver.
1: Tamam, bekle, dayan. Biraz daha bitecek. Can, can. Tatlım, tatlım. Bak, ne düşünüyorum biliyor musun? Sen haklıydın. Artık bir yere yerleşmenin vakti geldi.
3: Şu anda bunu konuşmak için uygun bir zaman olduğunu sanmıyorum, tamam mı?
1: Ben bir söyleyeyim dedim. Haberin olsun.
3: Stacy.
1: Evet.
3: Tatlım, ölümden döndüğüm için mi söylüyorsun bunları yoksa?
1: Hayır. Hayır. Hayır canım. Seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Bebeğini taşımak istiyorum. Tamam mı?
5: Merhaba, ben KSNW'dan Lisa Stone. Dağın dibinden yayın yapıyoruz. Kar henüz yumuşak. Kalınlığı 91 santimetreye çıktı. Fırtına uyarısı hala geçerli. Dördüncü kategoriden bir fırtına geliyor. İşletme sahiplerinin dükkanlarını kapatmalarını, kepenklerini indirmelerini öneriyoruz. Ve şimdi
6: Vera'larına
5: bağlanacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
7: Lütfen Mark. Her şeyi baştan başlamak mı istiyorsun?
6: Vera.
7: Öyle olsun. Benden buraya kadar. Sana başka bir şans tanımayacağım.

0: Durun! Durun!
1: Ne oldu?
0: Ne istiyorsun hayatım?
2: Biraz daha kesici verin.
1: Tepeden iner inmez tekrar vereceğiz.
0: Biraz daha dayan canım, tamam mı?
1: Sen git. İyi misin sen?
0: Örlendir'in nesi var?
1: Bir şey yok, sinirleri bozulmuş. İş verince aklı başına gelir. Onun için canın yanına verdim.
0: Ben korkmaya başladım. Brian'ı düşünüyorum. Tek başına yaralı donuyor.
1: Şu anda elimizden bir şey gelmez. Fırtına şiddetini arttırmadan John'u sığınağa götürmeliyiz.
0: Peki abim ne olacak?
1: Her şeyi sırayla Nina. Kendini bırakmak yok, tamam mı? Sana ihtiyacım var. Skinner'za varınca ne yapacağımızı düşünürüz.
0: Hey! Biraz daha nazik olur musun?
2: Deniyorum.
0: Daha dikkatli ol.
2: Alçak seviyedeyiz.
0: Ne demek bu?
1: Burada çığ düşme tehlikesi olmaz.
2: Ama açıktayız.
1: Olsun, ne fark eder? Hey! Burada bizden başka kimse yok. Kimse yok, anladın mı?
2: Evet, anladım.
1: Hadi.

0: Hayır! Peşinden gitmeliyiz!
1: Stacy!
0: Çek elini!
1: Stacy! Öldü o!
0: Hayır! Neydi o şey? Neydi o yaratık? Sen! Sen hiçbir şey yapmadın! Silahını niye çıkarmadın?
1: Benim silahım yok!
0: Neden?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hemen geri arıyorum.
5: Kerem abi.
4: Ayrola çocuklar.
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
5: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınız oluyor.
8: Bu kadar mı?
9: Ya lütfen.
6: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
12: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor?
11: Şak diye.
4: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
5: Bu nasıl bir teknoloji ya?
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
13: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında
14: Türkcell'in çözüm gücü var.
4: Reklam güzel oldu.
7: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.

0: Gerek var mı?
1: Günaydın!
2: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
3: Ne?
2: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Sedam.
3: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
2: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
3: Paris'e gelemem, saf işim, ödevim var.
2: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.

0: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
1: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
2: Önce onu halletmek lazım.
0: LGS'de de yanında.
3: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
3: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
4: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
3: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
0: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Arby's'in severi çok, sevenlerin sebebi çok.
0: Curly fries bir Arby's'de var diyen çok.
2: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
3: İşte bu be.
4: Bir menüyle tüm gün top gezen çok.
5: Aynen öyle abi.
6: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük boy curly menü

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
2: 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik. Bu çocuk okur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: kapıdan çift para. Akses 25 yaşında.
1: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10.

0: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Hadi be şamalaz.
2: Oo.
1: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. Hmm. O zaman herkesi benden şamalaz.
3: Çocuk ya da büyük ol, Haribo ya mutlu ol.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Bugün Getir Büyük'te 1 kilo patates 29 lira. Dörtlü 1 litre Pepsi çeşitleri 129 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Budur. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
5: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
7: Ben Feyyaz.
8: Bu da Sarı Kola.
7: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
9: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
7: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
7: Değişemem ve değişebileceğime dair
9: inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
10: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
11: Bu sezon 1000'de tam

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı? Bir forsunu bir şeklimiz vardı.
2: Bilmem mi?
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor? Şak diye.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
0: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Turkcell'lerin yanında...
8: Türkcell'in çözüm gücü var!
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
11: Hadi gel!

0: peşinden gitmeliyiz.
1: Stacy.
0: Çek elini.
1: Stacy. Öldü o.

0: Neydi o şey? Neydi o yaratık? Sen! Sen hiçbir şey yapmadın! Silahını niye çıkarmadın?
1: Benim silahım yok!
0: Neden? İyi olan ne varsa Afganistan'daki o mağarada bırakmışsın. O zaman da sorumlusu sendin. Şimdi
2: yeter.
0: De sorumlusu sensin.
2: Kes şunu. Burada kalamayız. Hemen yola çıkmalıyız. Yürüyün hadi. Malzemeleri toplayın, gidiyoruz. Acele edin. O yaratık gelmeden burayı terk edelim hemen. Tamam. Ön taraf senin. Hadi. Ayağa kalk asker. Hadi Stacey. Gitmemiz gerekiyor.
3: Geldik. Fırtına geçene kadar burada bekleyebiliriz.

0: Kilitli değil. Acaba neden?
1: Brian?
2: Buraya gelmemeliydiniz. Özellikle de sen.
1: Brian, sen iyi misin?
2: Dışarıda bir yaratık var. Biliyorum.
3: Sen nereden biliyorsun?
2: Onun için buraya geldim.
3: Sen galiba anlamadın. O yaratık, her neyse, John'u kaçırdı.
2: Ne dedin?
3: Yaralanmıştı. Onu taşımaya çalışırken tepemize çöreklenip onu kaçırdı.
0: Seni aramaya çıkan iki kurtarma elemanı kayboldu.
2: Hayır, yanlış. Hepsi yanlış. Böyle olmaması gerekiyordu. Bunun için hiçbirimizin...
0: Hemen konuşmaya başlasan iyi olur çavuş. Bir açıklama bekliyorum.
2: Tamam. Bu noktalar kayıp şahıs raporlarını temsil ediyor. Yarım asır öncesine giden çözülmemiş vakalar. Çığ düşmesi, donma, buzul yarılması, doğal sebepler. Ne ararsanız var. Ama cesetleri asla bulunamamış. Skinner 2. Dünya Savaşı'ndan döndüğünde burada Avrupa'da gördükleri gibi bir yer inşa etmek istiyordu. 1954 kışında şu kapıdan çıktı ve bir daha geri dönmedi. 1962'de Philips ailesi kar ayakkabılarıyla batı ucunda yürüyüşe çıktı. 69'da 4 kişi keşif gezisine çıktı. 72'de tek başına dolaşan bir kayakçı kayboldu. Tarihlere bakınca çok iri bir hayvanı gördüklerini iddia eden insanlarla karşılaştım beyler. Türünün ne olduğu belli değil ama aynı vakitlerde ortalıktaymış. 87'den bu yana hiçbir olay olmamış. Babamızın öldürüldüğü tarihe kadar.
1: Babamızın öldürüldüğünü mü söylüyorsun?
2: Bana olanları anlattıklarında daha çocuktum. Asla inanmadım. Babam bu dağın her köşesini bilirdi. Tehlikelerden haberdardı. Kurtarma çekilince buraya tek başıma geldim. Babamın beni götürdüğü her yeri dolaştım.
1: Ne oldu?
2: Onu gördüm. Uzaktaydı. Kamufle olmuştu ama inanın bana o yaratığı gördüm. Sanırım o da beni gördü.
1: Bundan kimseye bahsettin mi?
2: Kime bahsedebilirdim ki? Anneme anlattım. Ama annem o sıralar çok hastaydı, anlıyor musun? Sen yeni doğmuştun Nina. Babamla ilgili herhangi bir şey söylesem perişan olurdu. Geçen gün buraya Pete'le çıktık. İple önden gitti. Bir anda sırtın arkasında kayboldu. Göremeyeceğim bir yerdeydi. Saklanması gerektiğini biliyordu. Ama o yaratık beni orada bekliyordu.
0: Tam olarak neyle karşı karşıyayız?
2: En az 2,5 metre. Belki daha da uzun. Herhalde 300 kilo vardır. Bilmiyorum. Keskin dişleri ve pençeleri var. Cüssesine göre son derece atikti. Zorlu dağ koşullarına karşı tam teşekküllü görünüyordu. İnsan yiyor ama ayırt etmiyor. Kimsenin gitmediği yerlerde yaşıyor, avlanıyor. Saklanmasını iyi beceriyor. Tam bir leş yiyici. Şimdiki avı da biziz.
3: Can!
4: Yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığını biliyordum.
2: Bu benim mücadelem. Sizin değil.
4: Böyle olmaz Brian. Olmadığını sen de iyi biliyorsun. Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmamız gerek. Gidelim buradan.
0: Telefonu getirdin mi?
2: Hayır.
3: Neden getirmedin?
2: Çünkü benim telefonum yok.
3: Yaratık dönecek diye bekleyeceğime fırtınayı göze alırım.
1: Ben de.
4: Tamam o zaman. Yola çıkalım.

0: Hadi gidiyoruz. 5 dakikaya çıkıyoruz.
1: Hiçbir yere gitmiyorum Nick.
0: Ne dedin sen?
1: Yıllarca bu anı bekledim. Buraya gelişimin yalnızca bir sebebi vardı.
0: Öyle mi? Neden geldin?
1: Söyledim ya, onu öldüreceğim. Öldürene kadar da gitmeyeceğim.
0: Yani onu tehlikeye atma pahasına mı? Peki John ne olacak?
1: Onu ben getirmedim. Siz getirdiniz.
0: Bu işi benim üstüme
1: senin
0: atma.
1: Senin üstünde zaten.
2: Yeter bu kadar.
3: Bize buraya neden geldiğini söyleseydin bunların hiçbiri başımıza gelmezdi.
1: Geri çekilin.
3: Koru beni. Çıkar onu buradan.
1: Kalk hadi kalk. Hadi çabuk ol.
3: Hadi.
1: Gidin.
3: Çabuk. Hadi.
1: Durumu ne?
3: İyi değil. Sen burayı sağlamlaştırdın mı?
1: Hayır. İçeri gelip beni bulmasını istiyordum.
2: İyi taktik.
3: Kapı ve pencerelerin önünü kapatalım.
2: Uğraşıyoruz.
1: Hadi.

0: başka bir çıkış var mı?
1: Arka kapıdan odunluğa çıkılıyor. Çabuk olun.
2: Onları arkaya götürüp zaman kazanalım.
3: Hayır!
1: Neden? Burada kalırsak şansımız
2: götür
1: daha
2: çok... Götür onları buradan. Bu bir emirdir çavuş. Yürü. Gidin. Lanet olsun. Ne bekliyorsunuz? Gidin hadi. Ne bekliyorsunuz? Buradan. Hadi çabuk. Çabuk çabuk çabuk çabuk. Açın kapıyı. Çabuk.
3: Nereye gidiyoruz?
2: Aşağı. Aşağı inmek zorundayız.
3: Hiçbir şey göremiyorum.
2: Çukurun dibine inmeyi deneyelim.
4: Buna dayanamayız.
2: Hayır, dayanırız.

0: Beni gördüğüne sevinmedin mi?
1: Ne işler çeviriyorsun burada Hagrid'i?
0: Yardım etmeye geldim. Belki beni burada...
1: Bir günde başımıza yeterince dert açmadın mı?
0: Hadi ama Wayne. Çocuklar sağ salim yuvalarına dönsünler istiyorum. Beni araman gerekiyordu.
1: Bir dakika, ne dedin? Çocuklar mı dedin? Başkaları da mı var?
0: Evet. Brian'ın arkadaşları ve bir de kız kardeşi. Hepsi tecrübeli. Öyle ya da...

0: Öyle ya da böyle zaten gideceklerdi.
1: Bana tersini söylemiştin.
0: Büyük tepeye kadar götürdüm.
1: Olamaz tanrım, hayal görüyorum galiba. Şimdi bunları duymak bile istemiyorum. Doğru mu duydum ben?
0: Neyse, bu defa beni duydun. Senin kulaklarında bir sorunun var.
1: Para için her şeyi yaparsın sen.
0: Mesele para değildi.
1: Hey! Seni işten atabilsem memnuniyetle atarım. Tamam mı Hagerty?
0: Aman ne güzel. Keyfim yerine geldi. Aferin.
1: Aman tanrım.
0: Senin o bütün ayık pilotlarından daha iyi bir pilotum ben. Tamam mı?
1: Yeteneğini boşuna harcadın, bir de övünüyorsun.
0: Uçuşta asla içmemiştim.
1: Öyle mi? Sadece bir kez içtin.
0: Evet. Sadece bir kez içtim. Ama sebebini söyledim. Beni dinlemiyordun.
1: Şimdi hepsini hatırlıyorum. Sen hayal görüyorsun, değil mi? O zaman da hayaller içinde yaşıyordun, şimdi de öyle. Değişen bir şey yok. Şimdi çek git buradan, tamam mı?
0: Hayır. Onlardan haber alana kadar gitmeyeceğim.
1: Öyle olsun.
2: Beni daha geldi!
3: İki çıkışı da tutmuşlar.
4: Cephanemiz ne durumda?
3: Son şarjör.
4: Öyledir. Sende kaç tane var?
3: Sadece iki tane.
2: Diğeri önden girmeye çalışıyor.
4: Orayı hemen sağlamlaştırmamız gerekiyor. Şimdi.
3: Tamam.

0: Bir savunma duvarı oluşturalım.
1: Kapı ve iki pencere fazla dayanmayacak şekilde.
0: Ben kapıyı tutarım.
1: Erlander, bir pencere benim. Diğerini de sana veriyorum, tamam mı? Ne yapıyorsun?
2: Saklanacak bir yer kalmadı.
3: Erlander, sakin ol dostum. İndir silahı.
2: Hepimiz öleceğiz burada.
3: Hemen indir şu silahı, hadi.
4: Dinleyin. Gittiler.
3: Geçti mi?
2: Evet.
3: Gel. Hadi yürü.

0: Hayır. Hayır, seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Bebeğini taşımak istiyorum.
1: Hadi gel! Hadi al beni!
0: Hayır! Peşinden gitmeliyiz!
2: Şimdilik böyle idare edeceğiz.

0: fazla dayanmayacak.
1: Çok güçlüler. Her an içeri girebilirler.
2: Gidelim.

0: Şimdi ne olacak? Bu kadar ilerisini düşünmemiştim.
1: Harika. Ne yapıyorsun?
0: İşte burası. Son savunmamızı burada yapacağız.
2: Yeni silahınla mı?
0: Evet. Şarjör gibi değiştirmiyorsun.
1: Savaş vakti geldi.
3: Helikopterden inince şansımızı yitirdik.
1: Saçma. Al şu silahı ve sonuna kadar diren.
3: Hayır.

0: John'u kurtaramadığım için üzgünüm. Her şey için özür dilerim.
1: Hadi ama!
2: Yardım et Rick! Yardım et hadi! Yardım et! Mermiler bitmek üzere.
1: İyi bir açı bulana kadar bekle.
2: Buradan sağ çıkamazsak şunu bilmenizi istiyorum.
1: Kapat çeneni Brian. Saçmalayın.
2: Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum.
3: Çocuklar, ağlayıp sızlanmanın sırası değil.
2: Kaçın.
3: Bu bir süre onları oyalar.
1: Fazla dayanmaz.
3: Şimdi de kilerde kaldık.
1: Buraya da gireceklerdir. O zaman ne yapacağız?
2: Bu merdiven kazan dairesine kadar gidiyor. İçeride saklanabiliriz. Bir süre daha idare ederiz. Belki bizi orada bulamazlar.
1: Çekil oradan.
2: En zayıfımızı istiyorlar.
1: Yeter artık Erlander.
2: Yine bir süreliğine ortadan kaybolacaklar.
4: En zayıf en önce gider.
1: Sen zayıf değilsin.
4: Eskiden değildim.
1: Bitti.

0: Buraya da gelirlerse kaçacak hiçbir yerimiz kalmıyor.
1: Ama burada direnebiliriz, değil mi? Yapmamız gereken tek şey... Gidiyorlar. Erlander haklıymış.

0: Buradan kurtulmak için elimizdeki tek fırsat bu.
1: Bu fırtınada hiçbir yere gidemeyiz. Bunu onlar da biliyor.
2: O zaman dönmelerini bekleyip onlarla savaşabiliriz.
1: Tamam. Saldırı taktiği uygulayalım.
2: Burada kullanabileceğimiz bir sürü şey var.
0: Mutfağa bakın. Kilere de. İşimize yarayacak aletler çıkabilir.
1: Köşede tanklar vardı.
0: Zor şartlarda hayatta kalmasını iyi biliyorlar. Biz de biliyoruz.

0: Aa, hiç fena değil. Hala asker olmak istiyor musun?
1: Askerlik böyle bir şey mi?
0: Evet. Kimi zamanlar.
1: Aslında düşünüyordum da... geri dönebilirsek... bir süre buna ara vereceğim. Belki biraz para biriktirir, seyahat ederim. Hiçbir yere gitmedim. Hem...
0: Hey! Seni evine götüreceğiz. Söz veriyorum.
1: Sana inanıyorum.
0: Nina, sözünüz kesmiyorum
2: hayır.
0: Ya. Hayır, hayır.
1: El bombaları.
2: Evet, Stacy bulmuş. Skinner Harp'ten getirmiş olmalı.
0: Hala sağlam mı?
2: Elbette. 3 tane var. Sohbetinizi bölmediğime emin misiniz?
1: Lütfen yine başlama Brian.
2: Hayır, onu kastetmedim. Sadece...
1: Önemi yok. Ben Stacy'ye bakayım.

0: Rick dinle. Geçen gece ikinizi partide gördüğümde...
1: Sadece konuşuyorduk.
0: Ama...
1: Senin hakkında konuşuyorduk. Bir terslik olduğunu fark etmişti. Seni yiyip bitiren bir şeyler vardı ama bunları ona söylememişsin.
0: Babamla ilgili şeyler, hatıralar, herkesle paylaşamazsın.
1: Çok mutlu olurdu.
0: Bazen onun üzerine çok titriyorum. Geçen gece çok sinirlendim. Sonra oturup düşündüm kendi kendime. Dedim ki... Nina biriyle birlikte olacaksa seninle olması gerekiyor.

0: Açılıyor. Wayne, ara oraya birini yollasınlar.
1: Çok tehlikeli.
0: Ara hadi Wayne.
1: Çekil başımdan, nefesin kok.

0: okuyor.
1: Duymak istediğin şey bu muydu Vey? Dağdan kurtulsunlar yeter.
0: Ne garip, bunu ben de istiyorum. Burada hava açıyor olabilir ama 10.000 fitte fırtına bütün hızıyla devam ediyordur.
1: Belki de bitmiştir.
0: Bu uçağı uçuracak kimse yok, sen de biliyorsun.
1: Elbette var. King pistinde araç bekliyorlar. Birini yollamayacaksan bırak ben gideyim.
0: Riske atamam. Senin dediğin gibi tecrübeleri varsa 1-2 saat daha idare ederler.
1: Yardımların için sağ ol Bey.
0: Ne demek? Bak şunu kafana iyice sok. Kimseden izin almadan oraya girmeye kalkarsan yanarsın, tamam mı? Tek bir telefon, ticari sertifika, helikopter, hiçbir şeye gerek yok. Kararını ver Hegarty.
1: Ne gerekiyorsa yap Vey.
2: Bir şey görülüyor mu?
3: Ortalık sakin.
2: Başlayalım.

0: Buluşma noktası 4000 fit güneybatıda.
1: Yol nasıl?
0: Tehlikelerle dolu.
2: Nefes kesici olacak.
0: Evet. Eski günlerdeki gibi.
2: Orada. Saat 2 yönünde.
1: Hemen içeri girelim.
0: Ön kapıdan girerken görmelerini istiyoruz.
2: Şimdi. Herkes içeri.
1: Koş. Çabuk.
3: Beni görüyorsun.
2: Gördüğünü biliyorum. Gel buraya. Buraya gel.
4: Ryan. İçeri gir dostum. Hadi koş. Koş. Hadi.
2: Kaçın.
4: Hadi.

0: Dışarı hadi hadi. Hadi.
1: Birini yakaladık. Çabuk.
0: Hadi. Hadi.
2: Çok üzgünüm Stacy.

0: Hazır mıyız?
1: Evet. Ben hazırım.
0: Nina? Nina?
2: Siz dalga mı geçiyorsunuz?
1: Gidelim buradan.

0: Rick, sen iyi misin? Rick! Kalk ayağa! Hadi ayağa kalk asker! Hadi! Hadi! Hadi!
1: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Ben burada kalıyorum.
0: Bir şey yok Rick. Gerekirse seni taşırım, tamam?
1: Hayır!
0: Peki Rick. Tamam. Bunu almanı istiyorum, tamam mı? Ha? Al bunu, seni buradan götüreceğiz. Hadi götüreceğiz, tamam mı?
2: Hayır! Hayır! Tamam.
0: Evet, evet!
2: Hayır!
0: Dinle beni, tamam mı? Helikoptere ulaşınca yardım göndereceğiz, anladın mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Şimdi dayan biraz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Tamam. Yavaş yavaş, yavaş. İşte böyle. Yavaş, sakin.
2: Lütfen. Lütfen ayağa hayır. Kalk. Sensiz
1: hayır, Nina,
2: ne yaparım
1: hayır.
2: Ben?
1: Nina, hayır.
0: Hemen gitmemiz gerekiyor Nina.
1: Git, hadi. Hadi git.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Ayrola çocuklar.
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: Anacığım. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
9: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
11: Türkcell'in çözüm gücü var.
2: Reklam güzel oldu.
5: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?
12: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
13: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
14: Hayatım köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
15: Aşkım baksana böyle salonu var, bizim kız bayılır.
14: Aşkım ya gel gel, gezecek o kadar çok yer var ki.
16: Daha omuzdan böyle gövdenle.
14: Bizim burada da olana ne takılırız biliyor musun?
15: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
14: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
15: Pet otel var.
14: Daha bir sürü şey var ama yani.
15: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
14: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
17: Hasan Hanım, Ali Bey hoş geldiniz.
15: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
14: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
15: Çok isteriz.
14: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
18: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
1: Rams.
19: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
11: milli takım için oynayacağız.
6: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
18: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
20: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
21: İkisi birlikte çok iyi.
22: Tıpkı bizim gibi.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
23: Otomobil piyasası durgun.
24: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
25: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
2: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hadi be şamalaz.
8: Oo!
9: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
10: O zaman herkesi benden şamalaz.
11: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya mutlu ol.
0: A101'de 400 gram kombinet dana kıyma 279 lira.
12: Vay vay vay vay vay vay Domino's'un
13: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
14: Domino's'un hoş geldin.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
7: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
8: 3-2-1-0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik. Bucbucuk okur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şube

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Abi ne oluyor ya?
2: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 22-28 Ağustos arasında Bim'de Cardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.
3: Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Dede ne yapıyorsun?
6: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdun mu yürüm tükenimi?
5: Kurtarış nereden çıktı?
6: Çıkamıyorum bundan.
5: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
6: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
5: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
6: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
7: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bu sonuncusu. Sen de dursun, tamam mı? Alsana hadi. Hadi al şunu.
1: Seni bırakmam.
0: Nina, vaktimiz yok.
1: Brian, seni bırakmam.
0: Bir iki mermi kaldı. Sen kendini kurtarmaya bak. Helikoptere yetiş.
1: Başka kimsem yok.
0: Her şeye rağmen devam. Anlıyor musun? Babam da böyle yapardı. Nina, hemen arkanda olacağım. Aferin sana. Artık baş başa kaldık.

0: Neredesiniz? Hadi ama.
1: Hey! Hey! Burada!

0: İşte buradasın Nina, işte burada.
1: Hadi Brian. Lütfen.

Hadi Nina, hadi atla. Atla. Tamamdır. İyi misin Nina? Kahretsin.

gelsin. Seni namussuz ne yapıyor bu? Nina!

0: Aferin Nick. Çok iyi.
1: Onu nasıl? Nihan'ı öldüğünü sandım.
2: Dağda beni elimde bombayla görünce kaçıp gitti. Attım ama ıskalamışım. Mark patlamayı görüp beni kurtardı.
1: Ya Brian?
2: Oraya baktık. Çok üzgünüm.
1: Sonunda istediği oldu. O öldü.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Süper Lig'de ikinci hafta. Dün Galatasaray'ın 4-0'lık Erzurum galibiyeti, Erzurumspor deplasman galibiyeti. Bugün Fenerbahçe'nin 4-2'lik Konyaspor galibiyeti. Muazzam bir karşılaşma, muazzam bir tempo. Tabii Fenerbahçe'nin hafta içerisinde Olimpik Lyon'la Şampiyonlar Ligi maçı var. Maç öncesinde İsmail Hoca'nın kadrolar açıklandıktan sonra inanılmaz şekilde eleştirilmesi, ki ben İsmail Hoca'yı haklı buldum. İmparator neler diyecek, Sinan abi neler diyecek, ona da bakacağız birazdan. Fenerbahçe'de Greenwood gerçekten harika bir performans. Biri penaltıdan, iki gol, ki penaltıyı kaleci kurtardı, Deniz sonrasında önüne düştü, topu ağlara gönderdi. Ve sonrasında attığı bir gol daha Fenerbahçe'de. Vedat Muriç'in Fenerbahçe'de Süper Lig'deki golü. Ve tabii ki Asensio'nun muhteşem golü. Talisca kadro dışı kaldı dediler. Sonrasında Fenerbahçe açıklama yaptı. Nereden çıkartıyorsunuz bu dedikoduları? Kesinlikle öyle bir şey yok. Satış falan yok. Olimpik Lyon'a saklıyoruz kendisini dediler Talisca ile ilgili. Birazdan hepsini konuşacağız. Bunların hepsini konuşacağız. Galatasaray'da iki Sar. Tottenham'lı Matar Sar ve Crystal Palace'lı İsmail Asar, Demirovic Stuttgart'tan, Bilal Elkanus yine Stuttgart'tan, bunları konuşacağız. Beşiktaş'ta Fares Gecemis, Cezayirli futbolcu, Frosinone'den İtalya'dan ve Willock Newcastle United'tan, bunları konuşacağız. Trabzonspor'da Fabinho, hayırlı olsun diyelim artık diyoruz. Açıklamalar yapılıyor Sinan abicim.
1: Maşallah, Prontur'dan falan okuyor musun diye baktım. Prontur'da da okumuyorsun. Nasıl böyle? Makine gibisin Allah.
0: Kimin öğrencisi? Kimin yanındayız? Yok, kimle beraber yayın
1: Allah nazardan saklasın. Maşallah ya.
0: Kimle yapıyoruz
1: yayını? Ne oluyor? Tık tık tık tık tık tık anında biliyor musun?
0: Kimle yayın yapıyoruz?
1: Vallahi billahi helal olsun ya.
0: Sinan abicim nasılsın? Vallahi Sinan abim?
1: İyi hamdolsun. Sen nasılsın?
0: Ben deyim Sinan abi. Fenerbahçe 4-2 Konyaspor'u mağlup etti. Maçın bir değerlendirmesini rica edeceğim.
1: Şimdi Fenerbahçe takımı aslında geçen hafta da iyi oynadı.
0: Aynen öyle.
1: Ben büyük takımların Anadolu takımlarına karşı farklı bir

0: bir kadro çıkardı. Yani rotasyonuna
1: Bravo.
0: katılmıyorum.
1: Ben
0: Ben
1: de sizinle.
0: rotasyon diye bir şey yok. İrfan Can'ın Gençlerbirliği'ne karşı rotasyon değildir.
1: Değildir tabii.
0: Oğuz Aydın Gençlerbirliği'ne karşı rotasyon değildir.
1: Değildir.
0: Ankaragücü'ne karşı değildir.
1: Aynen.
0: Diyarbakırspor'a karşı değildir. Yani Konyaspor'a karşı değildir. Tamamıyla bunların hepsi bu takımlarda pek de bir rahatlıkla oynayan oyuncular ve buralarda oynayıp da transfer oldular. Çok da iyi oldukları için. Dolayısıyla geçen hafta Fenerbahçe aslında bu haftadan daha değerli toplu oynadı.
1: Doğru.
0: Bakın bu haftadan Konya maçından daha
1: Kesinlikle
0: değerli
1: %100
0: toplu
1: katılıyorum.
0: oynadı. Bakma top girmedi. Direklerden, mireklerden çok pozisyon var. Şimdi Fenerbahçe futbol takımı iki şeyi yapmıyor. İki taraflı oynamayı sevmiyor. Dikkat ederseniz maçın sonucu 4-2 ama en az Konyaspor'un
1: İkinci yarıda özellikle.
0: 5-6 tane pozisyonu var. Ederson'un kurtardığı şut, mut falan filan bilmem ne. Yani Fenerbahçe'de futbolcular önce neyi düşünüyor biliyor musun? Bu Skriniar'da dahil, Ake'de, Archibiron'da, Somedo'da, Kante'de, Guendouzi'de. Yani bunlar savunma ağırlıklı oldukları için söylüyorum. Önce hücum yapmayı, önce gol atmayı düşünüyorlar biliyor musunuz? Tamam ben Guendouzi'ye katılıyorum. Kante'ye de katılıyorum. Pek de aslında çok da destek olamıyorlar. Fizik olarak çok üst düzey değiller. Çok da destek olmuyorlar hücum hattına. Yani ilerideki dörtlü işte ne o? Kerem, Greenwood, Vedat Muriç,
1: Vedat
0: Asensio. Bunların da çok arasına da falan da girmiyorlar. Gidip yani gidiş dönüşlü oynamadıkları için. İki taraflı.
1: Muriç.
0: Yani Fenerbahçe futbol takımı top rakipteyken oynamayı sevmiyor. %70, %30. Yani %70, %80 top kendi ayağındayken hücum yapmayı seviyor. Ama top rakipteyken %20 olarak bir yüzde koyuyorum. Bu şekilde yani istemiyor. Onun için takım savunmasında Fenerbahçe'nin çok büyük zaafı var. Takım savunmasında. Yani Fenerbahçe takım savunmasını iyi yapamıyor ve görüyorsunuz pozisyonları. Kaç tane pozisyon var? Ederson'un kurtardığı kaç tane pozisyon var? İkinci yarı. Bakıyorsun tamam oyunun bölümünde o ilk devre harika oynayan bölüm bölüm müthiş oynayan bir Fenerbahçe. Şimdi bakın Fenerbahçe takımı kağıt üstünde baktığın zaman kaliteli takım. Çok kaliteli takım. Fenerbahçe ile Ertemciğim Galatasaray'ı birbirinden ayıran özellik ne biliyor musun?
1: Nedir Sinan abi?
0: Osimhen farkı var. Osimhen'i çıkar Galatasaray'dan. Normal bir santrafor koy. Fenerbahçe'nin kadrosu daha kaliteli. Daha iyi. Bak daha iyi kadro. Daha klas oyuncuları var.
1: Yani,
0: hem savunma hattına bak. Orta sahasına bak. Daha kaliteli. Top ayağa yakışan daha iyi. Ama bir Osimhen aradaki farkı açıyor.
1: Açıyor.
0: Yani ne yapıyor? Galatasaray'ın daha iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Çünkü,
1: Orantısız güç gibi aynı.
0: Aynen. Çünkü
1: Aynen.
0: Osimhen Allah vergisi fizik gücünü iyi kullanan fantastik bir oyuncu. Müthiş bir inatçı, hırslı,
1: Evet.
0: rakibe acımıyor, rakibine acımıyor.
1: Acımasız.
0: Yani zulüm yapıyor, hücum depresi yapıyor, kovalıyor, her türlü zorluyor. Yani Osimhen normal ölçülerde Allah sakatlık vermezse belki de Türkiye Ligi'nde o Valencia atmıştı galiba değil mi? Valencia 30'da 35 gol
1: Evet,
0: atmıştı.
1: evet.
0: Yani 30'da 40 arası gol atar diye düşünüyorum. Bakın Osimhen 30'da 40 gol atar arası düşünüyorum. Yani onun için Greenwood klas bir oyuncu. Greenwood çok klas bir oyuncu. Hemfikirim. Ama Talisca farklı bir oyuncu. Bak Talisca çok farklı bir oyuncu. Ha Talisca kendine daha çok oynuyor. Gol yapmayı oynuyor. Alayım, döneyim, vurayım, şut yapayım. Takım oyunu oynamıyor.
1: Dün asist analizde Arda'ya çok güzel bir yorum yaptın Sinan abi. Ben de seyrettim. Ölüsü 20 gol atar dedin. Allah ömür
0: Atar
1: versin.
0: görürsün.
1: Ölüsü 20 gol
0: Bak
1: atar dedin. Bugün de
0: oyuna da
1: Talisca ile ilgili
0: girsin.
1: dedikodular çıktı.
0: Bakın oyuna da girsin. Oyuna girsin. Veya kafadan oynasın. Her maç Talisca her maç 25-30 dakika minimum oynasın. Her maç hemen hemen iki maçta bir gol yapar.
1: Yapar.
0: Sıkıştırır. Her türlü. Bizim Ahmet Hasan gibi eski Mısırlı.
1: Aynen öyle ya.
0: Hatırlıyorsun.
1: Tabii.
0: Mısırlı Ahmet Hasan gibi. Onun için yani Fenerbahçe'nin en büyük

0: Galatasaray'dan geri kalan bölümü santrafor bölümü. Ne Vedat Muriç, ne şu an Lukaku. Bak ne Vedat Muriç, ne Lukaku. Osimhen kadar yarısı değil şu an.
1: Değil tabii.
0: Değiller.
1: Bence de değil.
0: Fizik olarak da o seviyede değil. Vedat Muriç de belli kapasitesi golcü. Çok çabuk değil ama alıyor, tutuyor. Santrafor özellikleri var, meziyeti var.
1: Bugün İkisi de, birden de değil değil mi Sinan abi?
0: Ya hayır, şu an değil. Aa, belki Lukaku 3 hafta sonra, 4 hafta sonra.
1: O ayrı. Şimdi
0: Lukaku'nun kariyerine baktığın zaman belki de şeyden daha fazla iyi bir kariyer.
1: 2013-2023 arası Everton'lar, Roma'lar, Chelsea'ler, 25-30 tane gol atmış. United'lar, Inter'ler.
0: Lukaku daha büyük kariyer.
1: Aynen.
0: Lukaku kesin. Daha büyük kariyer. Evet. Açık ara. Bak açık ara. Açık ara daha büyük
1: bunu
0: kariyer.
1: Bunu yazın arkadaşlar. Sinan Engin, Lukaku daha büyük kariyer.
0: Bak ben söylemiyorum.
1: Bakın, hayır öyle zaten ya.
0: Hayır anketlere bakın. Bakın şeylere, istatistiklere bakın. Lukaku attığı gollere bakın.
1: Daha ama büyük kariyer.
0: Türkiye'ye geldikten sonra Osimhen farklı oldu, coştu.
1: Evet.
0: Coştu. Bugün bakıyorsun Araplar 130 milyon euro gibi bir rakamlar veriyorlar, teklif ediyorlar.
1: Aynen.
0: Veremezsin. Osimhen'in verdiğin an şampiyonluğu verdin demektir. Osimhen'in verdiği an Dursun Özbek maça gidemez. Gidemez. Nereye veriyorsun?
1: Protestolardan.
0: Hayır, nereye veriyorsun yani? Veremezsin. Dolayısıyla yani iki takımı birbirinden ayıran özellik Osimhen farkı. Bak Osimhen farkı. Şimdi Fenerbahçe bölüm bölüm. Bak bugün Kerem belki de geldiğinden beri en iyi oyunlarından birisi oldu.
1: Çok geçmiş olsun ona.
0: Çabuktu. Çok çok geçmiş olsun. Çok hareketliydi. Baktım. Şimdi Asensio anlatmaya gerek yok. Çok klas bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Yerinde de buldu. Şimdi
1: Ederson da mükemmel oynadı Sinan
0: şimdi
1: abi.
0: Oraya geleceğim. Şimdi Ertem'cim bak Kerem sağ tarafta Greenwood, Asensio, buradaki santrofor iyi olursa hem bunlara yansıyacak
1: ya.
0: Hem Usim bak şey gibi ne o, hem Asensio hem Kerem hem Greenwood yansıyacak. Hem bu üçlü iyi olursa bunu beslerlerse Lukaku'ya yansıyacak. Dolayısıyla hep birbirini zincirleme.
1: Gündüz ile Kante'yi de rahatlatacak mı?
0: Gündüz ile Kante, şimdi ben yine de söylüyorum. Gündüz ile Kante top ayaktayken iyi ama top savunma, rakipten top çalmada yoklar. Bak evet. İsmail Yüksek daha fazla pres gücü var. Daha fazla top çalma yüzdesi daha fazla. Dolayısıyla Ertem'cim yani Fenerbahçe'deki bu orta sahadaki sıkıntı bu ikili yalnız kalıyor. Archie Brown'da,
1: Somedo'da, arkadaşlar sanal pozisyonlarımızı.
0: Archie Brown'da, Somedo'da bunların hepsi arkadaş. Önce gideyim gol atayım. Bir de Ake geldi şimdi çıktı.
1: Evet.
0: Yediği gole bak aynı şekilde yerinde değil. Ake ile Skriniar acaba doğru ikili mi? Doğru ikili mi? Bunların bakın Skriniar zaten hücum oyuncusu gibi oynuyor. Allah var ama Türkiye'nin tartışması en iyi stoperi.
1: Evet.
0: Türkiye'nin tartışmasız. Şu an Davison, ben daha önce Davison diyordum. Hepsinin önünde şu an. Yer. Topla çok iyi, zamanlaması çok iyi, dengeli oyuncu, darbeli oyuncu. Ama arkadaş, o da hep hücum yapmayı düşünüyor. Fenerbahçe bugün bu kadar pozisyon veriyorsa işi çok zor. Onun için İsmail Kartal'ın ne yapıp ne edip takım savunmasını düzeltmesi lazım. Bak. Anlamıyor insanlar belki. 4-2 ama aldanmasın.
1: Bugün şu anda da söylenen o acayip derecede. Elinde Gündüz var, Kante var. Sağ stoperin Skriniar, sol stoperin Ake Manchester City'den. Bu takım nasıl bu kadar gol yer, nasıl bu kadar pozisyon verir
0: diye. Çok pozisyon verdiler.
1: İnanılmaz
0: ama niye
1: doğru
0: orta
1: diyorum.
0: Sahadan çok rahat geliyor. Hücumla, defansla hücum hattının arasında bir boşluk var. Bir köprü var, Boğaz Köprüsü gibi. Bu Kante ile Gündüz var. Onlar da bir oraya gidiyor. Archie Brown'la Somedo oraya destek de olmuyor aradan. Baktığı zaman destek de olmuyor. Aynı şekilde Asensio savunma yapmayı sevmiyor. Greenwood savunma yapmayı sevmiyor. Dönüyorsun Kari Kerem savunma yapmayı sevmiyor. Şimdi Galatasaray'da bakıyorsun Barış Alper kovalıyor.
1: Evet.
0: Dönüyorsun öteki taraftan Sané kovalıyor sonuna kadar. Bunlar da yok. Onun için Fenerbahçe bak yine söylüyorum.
1: Gerçekten adam kovalama yok Fenerbahçe'de.
0: Fenerbahçe takımı kaliteli takım. Klas oyuncuları var ama önce gol atmayı düşünüyorlar. Önce hepsi top ayağımı alayım, hücum edeyim mi düşünüyor. Top rakibe gelince hücumda mı? Defansta mı vardı ya diyecek diyorlar. Ya futbolda bir savunma da yapacak demiyorlar mesela. Bu akıllarına geliyor. Onun için bugün Ederson'a dua etsin. Bu maç 4-4'te bitebilir.
1: Man of the match kim? Maçın adamı kimdi?
0: Asensio.
1: Asensio.

0: Asensio.
1: İkinci Greenwood, Ederson kabul eder misin?
0: Greenwood, Sinan Asensio. Abi. O tabii ayrı, kaleci değil ayrı. Mi? Kurtardı falan filan da ama bugün Asensio'yla...
1: Hayır, sizin yorumunuza geleceğim. Yani ikinci yarıda Ederson'sa...
0: İkinci yarı Ederson diyebilirim.
1: Dediklerinde inanılmaz örtüşüyor şu anda.
0: İkinci yarı evet, sahanın en iyisi Ederson diyebilirsin. Bak ne diyorum? Bugün herhalde Fenerbahçe taraftar da aynı fikirdedir. Fenerbahçe yönetimi de aynı fikirdedir. İsmail Kartal da seyretsin maçı. Bu kadar pozisyon veremez. Bu maç az daha 4-4 bitecekti. Ederson bugün gününde olmasaydı... Bak yine diyorum sana. Fenerbahçe takım savunmasını yapmıyor. Fenerbahçe takım savunmasını ciddiye almıyor. Fenerbahçeli futbolcular sadece futbolu hücum olarak düşünüyor. Aynen. Yok öyle bir şey kardeşim. Öyle bir hücum yok. Devamlı hücum yapamazsın. Ailece hücum yapıyor Fenerbahçe.
1: Ailece
0: hücum yapıyor ya. Herkes hücum yapıyor.
1: Sinan abi. Evet, Fenerbahçe bu kadroyla mücadele etti. Baktığımız zaman en zayıf halka kim Sinan abi şu kadroda? Ederson, Semedo, Şirin, Yaraker, Ake,
0: Vedat Muriç,
1: Brown. Şimdi sevgili seyirciler, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sakatlığı vardı. Fenerbahçe gerekli açıklamayı yapacak, arkadaşlarım da bana iletecekler.
0: Ne acaba rahatsız?
1: Mümkünse bir Kadıköy'e de eğer gidebiliyorsak Emir Kılıç Çetin'e, oradalar çünkü sevgili seyirciler. Onu belirtelim. Oraya bir gitmek istiyoruz aslında. Semedo, Fenerbahçe'nin Semedo'dan çıkması lazım diyenler var. Ben bu kadar ısrar etmiyorum Semedo konusunda. Çıkıp kimi getireceksin şu anda? Semedo'dan daha iyi kimi getirebilirsin Sinan abi?
0: Mert oynatacak orada.
1: Mert, ama Allah korusun 50-55 maçlık bir maraton. Hep sizin sözünüzdür.
0: Doğru.
1: 3 kulvarda oynuyor.
0: Bence hücum hattında yapacaklar.
1: Değil mi?
0: Bence hücum hattı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Oosterwolde de muhtemelen Roma'ya
0: yanlış
1: gidiyor gibi
0: anlamasın,
1: görünüyor.
0: Kusura bakmasın.
1: Kim?
0: Ben Vedat Muriç'ten mesela çıkardım.
1: Oo.
0: Lukaku, Talisca'yı orada oynatırım. Mesela. Ama yanlış anlamasın. Hayır, taktik olarak söylüyorum. Abi çünkü bir şey söyleyeceğim sen.
1: Ya Lukaku'yla başlarsın.
0: Çok iyi bir Talisca var. Ertem'im, çok iyi bir Talisca var.
1: Evet.
0: Çok iyi bir Asensio var. Çok iyi bir Greenwood var.
1: Evet.
0: Kante çıkamazsın.
1: Çıkamaz.
0: Gendüzi çıkamazsın. Lukaku geldiği zaman ne olacak? Ama Talisca'yı santraforda kullanabilirsin. Hamle oyuncusu da yapabilirsin Talisca'yı.
1: Tabii.
0: Santrafor olarak.
1: Tabii.
0: Talisca'yı santraforda başlatabilirsin. Hamle oyuncusu da yapabilirsin. Şimdi baktığın zaman, sezonun sonuna doğru baktığın zaman sence kim daha çok gol atar? Oynarsa daha çok Talisca atar.
1: Evet. Kesin şu an öyle
0: muhtemelen,
1: görünüyor ya.
0: Muhtemelen Lukaku oynayacak. Vedat Muriç. Yani iyi analiz edelim. Olayı iyi analiz edelim. Yani şimdi Talisca'nın vereceği katkı hem santrafor arkası oyunda hamle oyuncusu olabilir.
1: Evet.
0: Vedat Muriç ne olacak? Lukaku varken ikinci santrafor veya Lukaku çıkacak, girecek. Ama Talisca'yı daha çok kullanabilirsin. Santrafor'da kullanabilirsin, orta sahada kullanabilirsin, kenarda kullanabilirsin. Vedat Muriç'i bir tek yerde kullanabilirsin. Yani bu benim tabii fikrim, onu teknik heyet ama alınmış yani, zaten alınmış. Bonservis verilmiş, alınmış. Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Ben sadece sesli düşündüm yani, onun için diyorum. Çünkü Talisca'dan çıkamazsın. Somedo'dan da çıkamazsın. Bana sen söyle. En zayıf halka onu gördüm.
1: Evet.
0: İyi düşün.
1: Yani abi bir daha ya, mantıklı düşünüyorsun Sinan abi. Santrafor hattında şu anda Talisca'yı
0: da kullanabilirsin.
1: Evet.
0: İşte santraforda Talisca'yı da kullanabilirsin. Talisca'yı hamle oyuncusu da yapabilirsin. Talisca'yı yeri geldi. Asensio'ya bir şey oldu. Asensio'nun orada oynatabilirsin.
1: Tabii.
0: Talisca'ya yeri geldi. Greenwood'u bir şey oldu. Greenwood'un yerinde oynatabilirsin. Mesela. Kerem yok. Kerem'in oraya koyabilirsin. Her yerde Talisca'yı oynatabilirsin.
1: Çok yönlü.
0: Müthiş bir sol ayak. Anladın mı? Her türlü topa vuruyor. Onun için yani böyle bir tasarruf, ama görünen o ki Talisca satılacak gibi duruyor. Yani bilmiyorum, ben Talisca satılacak gibi görünüyor. Mesela Oosterwolde herkes sallıyor dediyordu ama Ake tamam Manchester falan filan geldi ama Oosterwolde daha iyi savunma yapıyordu.
1: Daha sağlamdı sanki.
0: Daha iyi savunma yapıyordu, öyle deme. Daha iyi savunma yapıyordu Ertem. Yani ben bugün Hull City'yi de tebrik ediyorum, Acun Ilıcalı'yı. Gurur duydum.
1: Evet.
0: Hakikaten
1: ya.
0: Hakikaten Manchester takımını gördüm. Şu Manchester mesela Galatasaray'ı yeniyor. Bilmem ne. Şu Manchester takımına bak, yürüyor ya. Ya yürüdü ya şu Manchester takımı. Türkiye'ye geliyor, yeniyor, gidiyor bizim takımlarımız yani.
1: Evet.
0: Yani böyle bir şey olabilir mi? Bugün yani Acun'u hakikaten tebrik ediyorum.
1: Maç öncesinde hakikaten de Acun abi
0: gurur duydum.
1: Bir puan yeter bize.
0: Aynen, bir Türk olarak gurur duydum. Seyrettim de maçı gündüz.
1: Bravo,
0: gündüz
1: tebrik ediyoruz. Gerçekten muazzam bir şey.
0: Bugün Hull City'yi de buradan aynı zamanda tebrik ediyorum.
1: Sevgili seyirciler, şunu söylemem lazım. Bir pozisyonlar şu anda sürekli Sinan abi onu soruyorlar. Tabii söyle. Önce maçın değerlendirilmesi yapılması lazımdı. Yani maçı değerlendirmeden pozisyonlara girmek olmaz. Çünkü oyunu okumadan iyi anlatamayız, iyi anlayamayız, iyi anlayamazsınız. O anlamda söylüyoruz. Tarışka gitmeli mi kalmalı mı? Ertem Şener X hesabımızdan paylaştık. Gitmeli diyenler, kalmalı diyenler. Ben kalmalı diyorum, gitmeli diyenler de var. Birazdan bunu geniş bir şekilde yine konuşacağız. Sinan abi, pozisyonlar var. Fenerbahçe'nin pozisyonları. Arkadaşım, yönetmenim Serkan Dündaroğlu'ndan rica edeceğiz. Bir ekrana getirelim. Kadıköy'de de ekibimiz de bekliyor. Onlar da çıktıkları anda zaten orada röportajlar da gerçekleşecek. Ama önce bir pozisyonları verelim. Bu pozisyon Şikrinyar'ın faul yaptığı, golde faul yaptığı söyleniyor.
0: Bunlar hep var. Oluyor bunlar. Vermiyorlar. Yani, veren de oluyor, vermeyen de oluyor.
1: İttiği söyleniyor.
0: Evet, gördüm pozisyonu.
1: Yani bence bir şey yok. Kolay olmaz mı yani?
0: Bence bu bir şey çok basit. Abi neler var? Çekiyorlar, vermiyorlar. Atıyor. Adam çekiyor, atıyor falan, veriyor beni. Bence bir şey yok.
1: Ben bugün Everton Crystal Palace maçını izledim Sinan abi.
0: Evet.
1: En az 5 tane penaltı verir bizimkiler, evet, biliyor musun?
0: Bunda bir şey yok.
1: Bak oğlumla seyrettim. Ömer'le dedi ki baba dedi 5 tane penaltı verilir dedi. Yani.
0: Burada tartışılan konu Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı değil mi?
1: Evet. Onu da verelim arkadaşlar. Şimdi
0: sence?
1: Pozisyon. %100 penaltı. %100
0: şimdi
1: yani.
0: Şimdi bakıyorum, bazıları diyor ki adam kolunu nereye koyacak? Kol açık. Çünkü kol açık ve top yön değiştiriyor.
1: Evet.
0: Top yön değiştirmese
1: kaleye gidecek çünkü.
0: Top yön de evet. Arka tarafa gidiyor. Kim o? Takım kaptanı değil mi?
1: Adil Demirbağ.
0: Adil. Adil kolu açık zıplıyor. Hep ben bu eleştiri yapıyorum. Bana göre bu kuralın değişmesi lazım. Abi futbolcu zıplayacak, böyle zıplayacak. Yeri gelecek, ıskalayacak. Bu koluna çarpabilir de yani.
1: Evet.
0: Ama futbolcu böyle zıplar iki koluyla.
1: Ama kitap penaltı diyor. Dediğiniz doğru. Yani ben, aynen öyle.
0: Gel bana bir tek gelsene Serkan.
1: Sinan abi gösterir misin Serkan'cığım?
0: Bak şöyle zıplayacak.
1: Herkes
0: şöyle,
1: bunu soruyor.
0: Futbolcu işte böyle zıplayacak arkadaş. Çıkacak böyle zıplayacak. Normalde. Bu kuralın değişmesi lazım. Yani FIFA bu kuralı değişti. Mesela buraya çarpıyor ve top yön değiştiriyor. Dolayısıyla bana göre pozisyon penaltı. Ha, verildi mi? Verildi. Verilmeyen olmuş mudur? Nadir. Ama verilmiştir. Ha, deplasmanda olsa verebilir mi? Tartışırız. Ama burada verdi. Bana göre varlık bile değildi yani. Vara bile gerek yok. Onun kendi göre görmesi lazımdı Atilla Hoca'nın. Ama Atilla Hoca'yı ben bugün çok beğendim. Çok iyi de maç yönetti.
1: Sinan abi.
0: Atilla Karaoğlan bugün çok iyi maç yönetti.
1: Barış Saka Vardaydı. Onu söyleyeyim. Şimdi Metin Tokat diyor ki net penaltı. Fırat Aydınus diyor ki penaltı değil. Ya hakemler kendi aralarında tartışıyorlar. Hani diğer taraftan baktığınızda millet ne yapsın? Sosyal
0: medya
1: birbirine
0: kural
1: giriyor. Ya kural penaltı ya.
0: El açık.
1: Omuzdan çarptı diyorlar. Ben omuzdan
0: hayır,
1: falan görmedim.
0: Burada el.
1: Evet.
0: Bak top burada. Bak buraya yani çarpıyor. Şurada el şöyle şöyle açık. Şuraya çarpıyor. Kural açık. Kol açık. Top yön değiştiriyor. Bana göre pozisyon penaltı.
1: Evet.
0: Bana göre pozisyon penaltı.
1: Penaltı sorular.
0: Ya bir daha göster pozisyonu. Başka açısı yok mu pozisyonun?
1: Yok. O yapay zeka ile yaptı.
0: Yapay
1: zeka
0: gel bir daha. Bak bir daha gel.
1: Verebiliyoruz.
0: Bir daha gel. Hemen hemen böyle. Şimdi bu kol sizce açık mı? Açık. Normal Nizami duruşu nedir kolun? Bak yandaki çocuk. Yandaki siyah formalı arkadaş nasıl durmuş? Eğer bu şekilde koluna çarpsaydı penaltı değildi Ertem'cim.
1: Evet.
0: Gördün mü bak ne güzel orada. Cevap da orada. Cevap. Evet. Kol Nizami değil. Nizami değil. Onu çok da itiraz etmediler yani. Çok da itiraz etmediler yani baktığım kadarıyla maçta.
1: Ya ben şeye şaşırdım sadece. Gerçi bir 6-7 kere izledi Atilla Karaoğlan.
0: Ya konuşuyor. Varla konuşuyor orayla, Riva'yla konuşuyor nedir falan. Abi yani artık
1: zor ya, zor
0: çok
1: yani
0: dikkat
1: adamlar,
0: ediyorlar kararlara, çok dikkat ediyorlar yani. Dikkat etmek zorunda. Özellikle Fenerbahçe geçen hafta elmen penaltılar var falan bu hafta falan. Ama bu pozisyon bana göre penaltı.
1: Sinan abi son ilk yarının sonlarında sadece Atilla Karaoğlan yani bence pozisyon faul değildi. Deniz'le Adil Demirbağ hatta dediler ki ne oldu, niye hani faul verdin? Ondan sonra Adil dedi ki ben takım kaptanıyım, bana niye sarı kart gösteriyorsun? Hatta gösterdi çocuk böyle. Orada biraz böyle kontrolden çıktı gibi.
0: Ama genel olarak baktığın zaman 9 puan veririm ben bu maçta ona.
1: 9.
0: Veririm. İyi maç yönetti. Peki, iyi maç yönet.
1: Peki var mı daha görüntü arkadaşlar pozisyonlarla ilgili? Olimpik Lyon maçı öncesinde bu futbol ya savunma da çok ya bak Sinan abi bir şey söyleyeyim
0: orada
1: mi?
0: Böyle oynamaz.
1: Yüreğimiz kimle önümüzdeki hafta? Çarşamba Fenerbahçeliyiz değil mi hepimiz?
0: Tabii ki tabii.
1: Dualarımız Fenerbahçe'de inşallah şampiyonlar gelsin. Ama bak, bu futbolda çok gol yeriz biz
0: bak,
1: ya.
0: Bak ben sana söyleyeyim Beşiktaş'ın da savunması kötü. Fenerbahçe'nin de savunması kötü. Galatasaray'ın da kötü. Trabzonspor'un da kötü. Bakın Trabzonspor.
1: Galatasaray'ın da dedin değil mi Sinan
0: tabii
1: abi?
0: Canım, tabii canım Galatasaray'ın. Bak dün de yaptım bu yorum asist analizde. Hatta bugün Galatasaray'la bir yönetici kardeşimle konuştum. Katılıyorum dedi. Galatasaray bu savunmasıyla ha rakım çok yüksekmiş Erzurum'da. Erzurum'da rakım çok yüksekmiş. Yani hava alakası yok. Ne alakası var? Ben buradan yine sana söylüyorum.
1: Brezilya'da, Galatasaray, Bolivya'da oynamıyorsun şimdi, ki ya. Bolivya'da,
0: Galatasaray hani eğer bu savunmasıyla, bu savunmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde falan fena yaparlar. Bak Artemciğim fena yaparlar.
1: Evet.
0: O orta ikili var ya Sanchez'le şeyi. Yani o Abdülkerim'in olduğu bölümü. Orada araya atarlar. İkisi de yavaş. Davison zaten ağırlaşmış. Daha iyice geçen seneye göre biraz daha tempo aşağı doğru düşmüş. Ben Davison Sanchez'i yere göğe koyamıyordum. Türkiye'nin tartışmış en iyi stoperi diyordum. Ya. Bir numara diyordum. Ama çok kötü başladı. Tamam rakım yüksek. Orada bilmem ne. Erzurumspor çok güçlü bir takım değil. Buradan Erzurumspor başkanına, sevgili belediye başkanına, Mehmet Sekmen başkanına da söylüyorum. Allah aşkına transfer yapın takıma. Bir iki takviye yapın. İki üç tane takviye yapın. O takıma takviye yapın. Yani bana çok ışık vermedi. Galatasaray takımı dün iyi oynamadı. Birazdan Galatasaray'a da geleceğiz. Galatasaray iyi oynamadı. Galatasaray takımı attı iki tane gol. Sizin
1: kaleci
0: defans,
1: hata.
0: Sizin defansınızın, kalecinizin, sizin geri pasınızın, kalecinizin hatasında. Ben şu Anadolu takımlarını anlamıyorum kardeşim. Bu Guardiola denilen adam hepinizi manyak etti. Bu sonradan yeni yetmeveli teknik direktörleri hepsini aptal etti biliyor musun? Bu nedir arkadaş ya bu pas çıkmak ne demek ya pas oyunuyla çıkmak ya. Zaten topla kısıtlısın tekniğin çok yüksek değil. Bu devamlı arkada pas hop kaptırıyorsunuz. Bırakın bu kadar güveni ya. İkinci bölgede üçüncü bölgede oynayın kardeşim.
1: Almanlar Bayern Münih o pas oyununu getirdi diye yani, Almanlar nefret ettiler
0: onun
1: ya.
0: Için,
1: Alman
0: onun için,
1: futbolunu çökertti diye Guardiola ya.
0: Yani buradan ben söylüyorum yani hele bu Anadolu takımda ya bu pasla çıkmayı bırakın kardeşim. Hele büyük takımlara karşı. Hele Osimhen varsa. Acımayan bir adam var.
1: Bir de
0: var.
1: Galatasaray ön alan baskısı yapan bir takım. Niye abi, sen öyle çıkıyorsun?
0: Acımasız bir adam var.
1: Ya Degaş.
0: Ya çok acımasız bir adam var abi. Hiç acımıyor herif yani. Basıyor oraya basıyor. Pres yapıyor.
1: Sinan abi gerçekten çok güzel bir şey söylüyor.
0: Herkes bak Avrupa'da da yapıyor bunları.
1: Evet.
0: Bak Osimhen Avrupa'da da yapıyor bunları alıyor.
1: Ya Bodo Glimt maçı geçen seneki buradaki yapıyor. Maç. Ön alan baskısıyla Yunus'la Osimhen'le hatırlayın o maçı. 3-1 mi?
0: Hala anlamıyorlar.
1: Sinan 2-1 mi? 3-1 mi ne?
0: Hayır
1: Sinan
0: hala.
1: Sinan abi Allah'ını seversen.
0: Osimhen denilen bir adam var. Hala savunmada hala pas yapıyorlar ya.
1: Şimdi tamam sen Erzurumspor teknik direktörüsün. Allah aşkına yani yardımcıları söylemiyorum. Hadi hoca düşünmüyorum. Hoca saygılarımı selamlarımı gönderiyorum. Kusura bakmasın hadsizlik yapmayayım.
0: Kötü bir şey söylemiyoruz.
1: Ama yani Barış denen adam ön alan baskısı. Sağ tarafta Yunus ön alan baskısı. Ben, Osimhen aynı şekilde.
0: Bravo.
1: Sen bu takıma karşı niye geriden
0: ben
1: oyun başlatıyorsun?
0: Ya geriden oyun başlatmak.
1: Yani Farioli değilsin ki yani. Farioli gitti bak
0: Farioli
1: tamam.
0: Farioli de öyleydi. Bu Karagümrük'te falan
1: Alanya'dan,
0: aldı.
1: Alanya'dan gitti bak şimdi tamam. Porto, Ajax Porto falan ya, tamam ama orada tutar. Burada tutmaz.
0: Efendim iyi takımsan yaparsın.
1: Heh, bravo.
0: Arkadaki oyuncuların iyiyse
1: temiz
0: yaparsın.
1: Temiz ayaklı sporcuların var
0: bakın,
1: mı?
0: Yok. Yaparsın. Ama yapmayın. Senin kadron zaten kısıtlı. Ekonomik
1: aynen
0: şartlardan
1: öyle.
0: Dolayı iyi takım kuramamışsın. Galatasaray'la arasında çok büyük kalite farkı var. Sen ne yapacaksın abi? Daha kompak oynayacaksın. Daha idare yeri geldi dandun da yapacaksın. Sen Galatasaray'a karşı topla rezistal yapmayacaksın arkadaş. Yapmayacaksın. İyi pas yapmayacaksın. İyi pas diye bir şey yok.
1: Sinan
0: normal
1: abicim,
0: oynarsın.
1: Çok özür dilerim. Kestim mi?
0: Yok yok canım.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff'taki rakibi Fenerbahçe'nin yedeklerle çıktığı ve Fenerbahçe maçında oynayan futbolcular oynamadı bugün Toulouse'a karşı. Fenerbahçe Olympic Lyon 2-0 kazandı. Yedeklerle çıktığı maçı. Yedeklerle dediğim hani Fenerbahçe maçında oynamayan futbolcular. Bakın burada bu şekilde arkadaşlar. Sevgili seyirciler arkadaşlar diyorum. Sevgili seyirciler. Fenerbahçe 11'i, Toulouse 11'i. Konyaspor karşısında 6 kurtarış yapan Ederson, Benfica, Manchester City ve Fenerbahçe kariyerinde iç sahada en fazla kurtarış yaptığı lig maçını oynadı. Biraz önce Sinan abi söyledi. Hayatının maçını
0: şimdi
1: oynadı
0: ben,
1: neredeyse ikinci yarı.
0: Şimdi ben,
1: bu aslında kırmızı alarm.
0: Aldığım duyum bir hafta öncesine kadar söylüyordum. Fenerbahçe kaleci alacaktı. Hem taraftarla arası iyi değil Ederson'un hem de falan filan diye. Ben Fenerbahçe taraftarının yerinde olsam, Fenerbahçe yönetiminin yerinde olsam iyi bir maaş alan bu Ederson'u parasını vermeden yollayamazsın. Yerine para, oyuncu almak da bir maliyettir. Ben Ederson'u kazanmaya bakarım. Taraftarı olarak da Ederson'u moralini yüksek tutmaya bakarım. Onu desteklerim. Çünkü Ederson çıkaramazsın elden. Kaleci bulamazsın. Bulduğun kaleci yerli Ederson'dan iyisini bulamazsın. Çünkü yerli hakkımı oraya kullanayım dersin. 11 milyon maaşı var. Onu ödemek zorundasın. Yeni alan kaleciye bir daha para ödemek zorundasın. Dolayısıyla ne yapman lazım? Elindeki mevcut olan Brezilya milli takımının dünyada 3 defa en iyi 4 defa mı ne en iyi kaleci seçilmiş olan kaleciyi ya sarılırsın.
1: Aynen öyle.
0: Kaleciye sarılırsın arkadaş.
1: Aynen öyle.
0: Taraftar olarak desteklersin. Yani onun için ben bu sene iyi bir performans vereceğini düşünüyorum. Ama sen demin dediğin gibi. Fenerbahçe'de kırmızı alarm sevgili İsmail Kartal kardeşim benim. Sen savunmacısın.
1: Sen abi tekli versenize.
0: Sen savunmacısın sevgili İsmail Kartal. Karşılıklı seninle çok oynadık. Çok da oynadık. Göbeğe de atlardın böyle. Arkadan gelir hop da dalardın da böyle. Bazen böyle çekerdin boşa da giderdin de falan. Oluyordu da yani. Ama sen savunmacısın. Sen iyi savunma yapan bir takım yaratman lazım. Top rakipteyken oynamayı bilen bir futbolcu topluluğu. Sadece top ayağındayken değil. Bak öteki türlü her maçın 5-4, 6-4 bazen 4-4 falan bitebilir. Onun için sen önce birinci şu takım savunmasını düzeltmen lazım sevgili hocam. Bak dikkat et. Fenerbahçe'de kim top alırsa direkt kaleye gidiyor. Somed'e dahil, Archie Brown dahil, Skriniar dahil, Ake dahil. Hiç kimse pas yapayım falan demiyor. Tamamıyla herkes bu düşüncesi bu. Hep beraber gidiyorlar çok çabuk ama dönmüyorlar. Ve alan arasında da ikinci bölge, üçüncü bölge arasında ve bir ile üç arasında boşluk oluyor. Büyük bir boşluk oluyor o arada. Ve o arayı rakip çok çabuk geçiyor. Arada sıkıştırmıyor oyunu çünkü. O arayı rakip çok çabuk. Onun için bunu düzeltmesi lazım. Dün Galatasaray takımı. Dün Galatasaray. Aynı şey Galatasaray'da. Tempo düşük. Bak. Torreira tempo düşük. No, Limina.
1: Negatif.
0: Aynı şekilde. Aynı. Barış Alper. Rezalet başladı sezona. Normalde eski şöhretinin, bakın şöhretinin hatırını oynuyor. Yani iyi futbolcu, eskiden iyi oynadı, geçen sene iyi oynadı. Onun hatırını oynuyor. Yoksa yeni bir transfer olsa, ulan bu nasıl transfer? Biz kimi transfer ettik Galatasaray der biliyor musun? Kötü oynuyor. Yunus iyi. Ne diyorum? Allah'tan Osimhen var. Bak Galatasaray takımında Osimhen olmasın. İnan diyorum Galatasaray takımı, bak Galatasaray takımı yani biraz iddialı olmasın ama yani 3. 4. falan olabilir biliyor musun?
1: Katılıyorum.
0: Bak Galatasaray'da Osimhen olmasın 3. 4. olabilir. Bak net söylüyorum. Takım savunmaları kötü. Beşiktaş aynı. O da güçlü takımda oynamadı daha hiç Beşiktaş. Onda savunmasında gol yemiyor ama daha dur bakalım. Ha Beşiktaş'ın da bana göre test maçı Fenerbahçe maçı olacak 2 hafta sonra.
1: Sinan test abim. Buyur canım. Çok özür dilerim. Bir bana gelebilir misiniz? Sinan abimizden bir müsaade isteyelim. Ben onu da dinlendireyim. Yoruldu. İki tane son dakika gelişmemiz var. Sevgili Mehmet Batuhan ağır da attı. 61 saat Trabzon'dan. Fabinho'yu başta söylemiştim. Fabinho'yla her konuda anlaşma sağlandı. Fabinho Trabzon'a geliyor. Sevgili seyirciler, dünyaca ünlü futbolcu. Yıllarca Monaco, Liverpool, önce Real Madrid'de başladı. Fabio Henrique Tavares sevgili seyirciler. Evet Fabinho artık Trabzonsporlu. Trabzonspor acayip transferler yaptı. Gerçekten ayakta alkışlamak lazım Ertuğrul Doğan yönetimini. Evet. Monakolar, Liverpool'lar, yıllarca Liverpool 1, 2, 3, 4, 5, 5 sezon Liverpool'da harika işler yaptı. 3 sezondur da elitti hatta. Fabinho artık Trabzonspor'un orta sahası. Kaç yaşında? Bakalım hemen soracaksınız. 33 yaşında, 23 Ekim 1993 orta sahada görev yapan bir futbolcu elitti hatta. Çok da istenilen performansı vermedi deniliyor ama Fabinho'dur. Trabzonspor camiasına hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten mükemmel bir tecrübe kazandı orta sahaya.
0: Kesin bitmiş
1: mi? Salah'ın da kesin bitti. Salah'ın da eski takım arkadaşı.
0: Sevgili seyirciler. Çok iyi futbolcu. Sevgili Ertuğrul Doğan bildiğim kadarıyla bir tane daha alacak. Orta sahası güçlendirmesi lazım. Zaten
1: yani, bunu yazalım arkadaşlar
0: şimdi
1: alt tarafa.
0: Ferencvaros maçındaki yani mağlubiyet normal olarak 4-1 falan bitmesi gereken bir maç.
1: Çok kuvvetli bir takım.
0: Bakın. Hayır Trabzonspor'un çok golleri kaçtı.
1: Çok kaçtı.
0: Yani Onaçu'nun topu içeriden
1: ona
0: çıktı.
1: Ona rağmen.
0: Ona rağmen. 3-4 tane bakın. normal ölçüde formda bir Onaç olsaydı o maç 3-1 falan biterdi. Bak evet. 3-1 falan biterdi formda. Daha çabuk değil, hazır değil. Ama ne olursa olsun ben orada Trabzonspor'un Ferencvaros'u eleyeceğini düşünüyorum.
1: İnşallah. Sinan abicim çok özür dilerim. Yağız Sabuncuoğlu, sevgili kardeşim, biraz önce Galatasaray camiasını ayağa kaldıran bir haber verdi.
0: Hangisi?
1: Alalım ekrandan Fabinho'yu, hayırlı olsun Trabzonspor'a. Sevgili seyirciler, Galatasaray sarıp sarmalayıp getiriyor. Sarıp sarmalıyor, getiriyor. Tottenham'ın 8 numarası ve Crystal Palace'ın sağ kanatta oynayan İsmail Sarı. Orta sahadan Pape, Matar, Sar ve sağ kanatta İsmail Sarı'la Galatasaray her konuda anlaşma sağladı. Kulüplerle de çok büyük bir ihtimalle anlaşma sağladığını söylüyor Yağız Sabuncuoğlu. Ve bu iki futbolcu da Galatasaray'la oynamak istediğini belirtmiş Galatasaray'da.
0: Mevkileri ne bunların?
1: İki futbolcu. Bir tanesi Sinan abi, Tottenhamlı futbolcu, orta sahada 8 numara oynuyor. Bak 6 değil 10 değil. Tottenhamlı futbolcu Matar Sar 8 numara. Lemina'nın tamam. yerine düşünülüyor.
0: Hatırlıyor musun seninle biz geçen sene bu Rus oyuncuyu konuşmuşuz?
1: Batrakov'u.
0: Ya ben sana evet. söylüyorum 21 Batrakov. 60 gol, 21 gol atmışsa bir futbolcuymuş diyorum Batrakov. Geçen sene. Şimdi benim bugün aldığım duyum, konuştuğum, eğer Lemina giderse bir orta saha alacaklar.
1: Bu. Pape Sar.
0: Giderse. Lemina giderse, orta saha boşalırsa. Gitmezse Lemina hem stoperde kullanılacağı için bir tane santrafor Osimhen yediği alınacak. Yani Galatasaray özetlersek, muhtemelen Bupa Demiroy daha belli değil.
1: Aa,
0: bu
1: değil.
0: Hafta belli değil. Bu hafta Galatasaray transferi bitirecek.
1: Bu hafta
0: ben buradan Galatasaraylılara söylüyorum. Yani pazar gününe kadar, Galatasaray transferleri bitirecek. Yani 2 veya 3 tane oyuncu bu hafta Galatasaray kadrosuna katacak Ertem'ciğim. Görüntü o.
1: Sinan
0: İki
1: abi,
0: veya üç oyuncu Galatasaray'a katacak.
1: Diğer futbol, bunu yazalım Sinan abinin dediklerini arkadaşlar. Ben şimdi bir yandan bana Emir bir son dakika gelişmesi de veriyor. Onu da söyleyeceğim. Fenerbahçe muhabirimiz Emir Kılıççetin. Onu da söyleyeceğim ama ekranda Generation Foot'tan Afrika'dan Senegalli futbolcu Tottenham'da Avrupa Kupası da kazandı. Fas takımına karşı Senegal'le final maçı da oynamıştı biliyorsunuz. O Senegal'in sayılmayan galibiyetinde sevgili seyirciler. Onu belirtelim. Bir de şunu söyleyeceğim. Final maçında Manchester United'a karşı o Avrupa Kupası maçında golün asistini yapan oyuncuydu. Orta sahada basan, koşan, mücadele eden uzun bacaklı Yaya Toure tarzında topla birlikte diklemesine giden, sağa sola oynayan değil, diklemesine giden bir futbolcu, dikine giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Sar'dan. Öbür Sar, Crystal Palace'da oynayan çok önemli, çok çok etkili bir futbolcu sevgili seyirciler. Çok önemli işler yapabilen kanattan içeri kat edebilen özel bir oyuncu İsmail Sar. O da Generation Foot'tan, yani Afrika futbolunun şöyle söyleyelim o kıtanın La Masia'sı ya da Fransızların Clairefontaine'ı var ya biliyorsunuz, orada dünyaca ünlü Fransız futbolcular çıktılar. İşte bu da Afrika'nın Generation Foot, çok çok önemli bir futbol yetiştirme merkezi. Oradan çıkma iki oyuncu, iki sarı da Galatasaray İstanbul'a getiriyor. Kolumda bir anda böyle iki futbolcuyu da İstanbul'a getiriyor. Ben Demirovic dedim ama Sinan abiye mi takıldım? Sinan abi iki sarı da okey diyor daha, ama Demirovic de daha net değil.
0: Daha belli değil. Daha ya ötekilere de bir... Ben bak isim vermek istemiyorum ama. Yani olmaz, terse düşmeyelim. Epey oyuncu var. Ama net olarak söylüyorum, Galatasaray önümüzdeki pazara kadar, cumartesi maçına kadar muhtemelen iki oyuncu daha getirecek. Transfer yapacak.
1: Bu iki oyuncu haricinde mi?
0: Yok. Ha. Ne yapıyorsun zaten? Zaten yapmalı. Ama yine söylüyorum, Galatasaray santrafor, mantrafor orayı doldurur ama Galatasaray'ın mutlaka çabuk bir tane stoper alması lazım. Yani Lemine'yi arkaya kaydırırım. Lemine de orada oynar. Hayır abi, yama yapmışsın abi. Gerçek, orijin stoper alması lazım.
1: Demin dedin ki Sinan abi, Galatasaray Osimhen'le rakiplerine karşı üstünlük sağlıyor. Aynen. Şimdi orta sahaya Matar Sar, Pape Matar Sar, sağ öne İsmail Sar. Acayip futbolcular bunlar. Premier Lig orijinli apoletli. Çok iyiler. Bir de şimdi Osimhen var.
0: Singo vardı ya. Kim? Ne oldu Singo?
1: Singo 40 milyon euro veriyor diyorlar Sinan abi. Ben inanmıyorum. 40
0: milyon euro. Ne oldu Singo'ya, ne oldu abi? Singo'ya ne oldu? Yere göğe koyamadık. Uçuyor domuz gibi, kuvvetli. Allah Allah diyorsun. Beline sarılıyor. Çarpan düşüyor dedin. Bugün pamuk adam oldu. Pamuk adam oldu abi. Depar atıyor. Adela at diyor. İşaret ediyor. Cadelem çekti diyor. Yani Türkiye Ligi öyle değil Ertem. Türkiye Ligi öyle kolay basit değil. Türkiye Ligi belki kalite yok. Avrupa'ya göre. Belki çok klas değil ama sert, baskılı, darbeli lig. Öyle kolay değil oynamak. Her oyuncu her yiğidin harcı değil. Yani onun için ben yine burada söylüyorum. Galatasaray takımının en büyük sorunu stoperlerinde. Bak Galatasaray stoperleri düzeltmezse çok büyük sorun yaşar. Bak çok büyük sorun yaşar.
1: Olan hep bizim yerler oluyor. Ben de eleştiriyorum Barış'ı. Ben de eleştiriyorum Yunus'u.
0: Abi bir dakika.
1: Ama Sinan abi Barış. Gülçer'in bardakçıdan ne istiyorlar
0: Barış
1: ya?
0: Barış için.
1: Davinson Sanchez yaptığı zaman kimse bir şey söylemiyor.
0: Davinson
1: herkes
0: daha...
1: Apo'ya sallıyor. Çocuğa
0: kötü.
1: Sallıyor bardakçıya.
0: Hatırla Çorum maçını.
1: Bak Sane'ye kimse bir şey söylemiyor.
0: Hatırla Çorum maçını.
1: Ya inanılır gibi değil.
0: Çorum maçını hatırla ya.
1: Evet.
0: Davinson Sanchez'in burada neler söyledik. Bir şey söyleyeceğim.
1: Her şeyi
0: sana.
1: Barış Abdülkerim'e yüklememek lazım bir de bu çocuklara ya.
0: Bir futbolcu için yapılabilecek en büyük metiyeleri yapmışımdır ben Barış Alper için. Ama kötü oynuyor arkadaş. Bu kadar mantıksız bir oyun fundamental kötü olabilir mi ya? Bu kadar kötü bir fundamental olabilir oyunda ya. Nerede ne yapacağını bilmiyorsun kardeşim. Çalım atılacak yerde şut atıyorsun. Şut atılacak yerde depar atıyorsun. Pas atılacak yerde şut atıyorsun, depar atıyorsun. Karman çorman bir şey. Bir akıllı oyna. Her dakikalık topla depar atmayacaksın ya. Her dakikalık topla depar almak istiyor Ertem. Her aksiyon almak istiyor. Ya bir al, ver, içeri gir. Bir oyun kur. Anladın mı Ertemciğim?
1: Evet.
0: Alayım gideyim, alayım gideyim. Nabız 180 hep depar atıyor. Nabız 180 hep depar atıyor. Ben sana ne dedim geçen hafta? Çorum'u dedim bir de Kasımpaşa. Anadolu takımını seyredelim dedim.
1: Doğru.
0: Çorum.
1: 1-0 mağlup oldu.
0: Bir de Anadolu takımıyla seyredelim Çorum'u dedim. Yani o farklı. Bak yine söylüyorum. Galatasaray'ın Erzurum galibiyeti yanıltmasın Galatasaray'ı. Osimhen var. Osimhen olmasa Galatasaray Erzurum'u yenemezdi. Ertem. Bak Osimhen olmasa Galatasaray Erzurum'u yenemezdi. Al bu hafta bakalım Göztepe maçı var. Ve Galatasaray çok şanslı. Hafta içi Avrupa oynamıyor.
1: Sinan abi
0: bak,
1: özür dilerim.
0: Trabzon
1: ya.
0: Avrupa oynuyor. Beşiktaş Avrupa oynuyor. Fenerbahçe herkes Avrupa oynuyor hafta içi.
1: Aynen.
0: Ama Galatasaray hiçbir şey oynamadan haftada
1: hep
0: bir maç yapıyor. Şey.
1: Ama ne
0: cumartesi,
1: olacak? Ama
0: cumartesi, ne oldu? Niye özür diliyorsun?
1: Ama ne olacak? Eylül'ün ilk haftası 8-9-10-11 miydi? Şampiyonlar gibi başlayacak. O zamanlar
0: yani onun için Galatasaray'ın burada Göztepe maçı en ciddi maçlarından bir tanesi. O maça iyi bakmak lazım.
1: Test maçı o maç mı Sinan abiciğim?
0: Ya, ben Göztepe'yi çok seyretmedim. Göztepe yani iyi dinliyor. Yine bunlara göre daha iyidir ama test maçı da diyebilirim. Bak abi yani... Çünkü bir orta yapıyorsun, çıkıyor vuruyor adam. Maç değişiyor.
1: Değil mi?
0: Bu ne gibi biliyor musun Ertem? Ben yıllar evvel Barcelona, Messi oynuyor. Barcelona, Arsenal maçına gittim İngiltere'de. Hı hı. Seyrediyorum, iki takım oynuyor abi, oynuyor falan. Bir tane o çocuk var, ne o Messi değil mi? O da dolaşıyor. Abi topana geliyor, oyun değişiyor bir anda. Bir anda oyun değişiyor. Galatasaray da öyle. Onunla buluşturduğum oyun değişiyor. Ama ona gelene kadar normal bir oyun var. Ama o oldu mu? O oldu mu? Çok şanslı. Abi Okan Buruk çok şanslı. Osimhen gibi bir oyuncuya sahip abi.
1: Doğru.
0: Yani Osimhen gibi bir oyuncuya sahip. Çok önemli yani.
1: Sinan abi.
0: Neydi transfer haberim?
1: Transfer haberinden daha çok şu görüntüyü versenize bak. Yani adamlar inanılmaz önem veriyorlar. Bak yedek kadroyla çıktılar Fenerbahçe için. Ha şu var. Tulus karşısında neden yedek kadroyla çıktılar? Olimpik Lyon şampiyonluğa oynamıyor. Aklı fikri Şampiyonlar Ligi'nde Sinan abi çok özür dilerim. Tulus'u 2-0 yendiler. Pankartı normalde kim açar? Taraftarlar değil mi? Tulus galibiyeti sonrası Lyon'lu oyuncuların açtığı pankart tribünlere giderek. Tur için hep birlikte acayip motive olmuşlar
0: ama şimdi,
1: ya.
0: Şimdi bak
1: Demarke Sports'un
0: şimdi bugünkü
1: haberi,
0: maça bugünkü maça geldin mi? Fenerbahçe takım maçına geldiği zaman mesela.
1: Abi bunu yani, altyazıda verelim.
0: Ben Lukaku'yu mesela daha erken sokarım diye oyuna. Mesela Lukaku'yla başlarım da yani. Abi şimdi 66'da oyuna soktun bir oyuncu Ertem'cim.
1: Evet.
0: Başlat ya. Şimdi Lukaku şu formuyla Konya Spor'da oynayabilir mi? Oynar. Oynar değil mi? Bu var. Yani karşısında kardeşim Konya Spor takımı var. Sen hazırla 90 dakika fizik olarak hazırla bunu. O seviyeye gel. Yani sen şimdi geçen hafta 10 dakika oynatıyorsun. Bu hafta bakıyorsun İsmail Hoca. Şimdi bu hafta 25 dakika. Hayır abi kalsın evet abi. 80 dakika 90 dakika oynasın. İşaret etsin. Çıkar. Oyundan çıkar. Mesela bakıyorsun. Kerem bugün iyiydi. Hareketliydi. Çok az top kaybetti. Şimdi Greenwood tabii çok ekstra bir oyuncu. Ekstra işler yapıyor. Greenwood'a baktığın zaman klas bir oyuncu. Aslında Fenerbahçe'yi top ayağındayken seyretmek çok zevkli.
1: Değil mi?
0: Top Fenerbahçe'de oysa. Fenerbahçe'de top Fenerbahçe'de ise Fenerbahçe'yi seyretmek çok keyifli. Çünkü hepsi klas oyuncu. Kötü oyuncu yok.
1: Aynen öyle.
0: Hepsi top ayağına yakışan oyuncular. Ama Fenerbahçe'deki sorun ne? Rakibe geçince savunmada sorun var, takım savunmasında. Ondan dolayı. Şimdi önemli olan Şikrinyar ile Ake. Mesela bunlara, şunlara şunu söylemesi lazım İsmail Kartal'ın. Ya bir dakika beyler, devamlı çıkıyorsunuz. Hep boşluk bırakıyorsunuz.

0: atılan yediği gole bak Fenerbahçe'nin. İlk golü hatırla.
1: Evet.
0: Kontrolsüz, yerinde değiller. Yerinde değil. Geçen hafta da aynı öyleydi, hatırla. Geçen hafta da öyleydi, hatırla. Hatırla, öyleydi, pas verdi.
1: Şey, Ake yine
0: aynı şekilde. Yani dolayısıyla Ake önce birinci işi savunma yapmak. Savunmayı düşünecek.
1: Demin Osterwolde ile karşılaştırdınız ya. Şimdi Emir Kılıççetin yazdı bana şu anda statta kendisi. Osterwolde'ye Fenerbahçe'de kalacak mısın diye bağırdılar. Fenerbahçe'de kalacak
0: Roma
1: mısın diye.
0: Ona.
1: Fenerbahçe'ye sorun demiş.
0: Roma diye söylendi.
1: Evet, Roma. Fenerbahçe'ye sorun demiş. Bu
0: ya, bu yabancı işi kötü oldu. 16
1: aynen
0: kötü
1: ya.
0: Oldu. Abi serbest bırakacaksın. Rakiplerin, Avrupa'daki rakiplerin hepsinde çoğunda en hemen serbest. Yani yabancı. Serbest bırak abi.
1: Bak geçen hafta ne dedi? İyi Türk oynar. Gidecek dedim.
0: Ya iyi Türk oynar Ertem. İyi Türk oynar, anladın mı? Yani iyi Türk oyuncu oynar. Yani onun için şimdi Fenerbahçe takımına baktığın zaman, yani ben şey mesela İsmail Yüksek'e üzülüyorum. İsmail Yüksek oynaması lazım bu takımda. Ne olursa olsun. İsmail Yüksek yani Kante'den aşağıda bir oyuncu değil.
1: Kesinlikle.
0: Net olarak söylüyorum.
1: Yani performans
0: İsmail
1: şu
0: kaleye
1: anda
0: şut atıyor arkadaş. İyi,
1: Kante.
0: Şimdi İsmail kaleye şut atan bir oyuncu. Çalım atıp şut atan. Kante değil. Kante sadece top kazanıyor, alıyor, veriyor. Araya gidiyor, top kazanmaya çalışıyor. Hayır, ama İsmail ikisini de yapıyor. Hem top kazanıyor hem kaleye şut atıyor. Toplara da vuruyor.
1: Ama ondan Kante oynar be Sinan abi.
0: Ben İsmail'e...
1: Ciddi misiniz ya?
0: Hayır. Ben bence İsmail...
1: Üçü birden oynar mı? Kante, Gendouzi, İsmail.
0: Ön tarafa bağlı. Ön tarafa kimi kuracaksın, ona bağlı. Yani onu da yapabilirsin. Arkaya da üçleyebilirsin. Hmm. Yani 3-4-3 de yapabilirsin.
1: Trabzon'a yani karşı öyle kazanmışlardı.
0: 3-4-2-1 de yapabilirsin. Yani o yapabilirsin. Fenerbahçe'nin çok oyuncu yapısı, çok homojen bir oyuncu yapısı var. Yani her türlü çevirebilirsin oyunu sistem olarak Fenerbahçe'de. Öyle bir yapı var. Ama yine burada söylüyorum. Fenerbahçe'nin en kilit oyuncusu Şikrinyar'la Ake. Bunlar iyi oynarsa, Fenerbahçe'nin arka tarafı iyi olursa, ne kadar geç gol yerse ön taraf o kadar...
1: Sinan abi, özür dilerim, Lukaku konuşuyor.
2: Özel. Thank you so much.
1: Arkadaşlar niye kesmediniz hemen? Emir'e bir dönelim. Emir, ne dedi Lukaku? Niye dönmediniz hemen arkadaşlar buraya? Emir'e bir dönelim. Emir, Lukaku ne dedi?
3: Ertem Şener. İyi yayınlar, duyabiliyor musunuz?
1: Biz duyuyoruz seni. Soruyu sordum. Ne dedi? Lukaku ne dedi?
3: Evet. Öncelikle böyle bir atmosferde Kadıköy'de oynamanın kendisi için nasıl olduğunu, nasıl hissettirdiğini sordum. O da gerçekten çok mükemmel bir atmosfer olduğunu söyledi ve taraftarlara verdiği destekten dolayı çok teşekkür etti. Sonrasında oynanacak, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Olimpik Lyon maçını, ikinci turu sordum. Ve bunun zor bir maç olacağını ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için, orada mücadele etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını, çok önemli bir maç oynayacaklarını söyledi Lukaku. Onun görüşleri bu şekildeydi.
1: Evet, birazdan röportajı ekranlarınıza getireceğiz. Mehmet Ali şu anda rejiden söylüyor abi, hemen o kısmı kesip reklamdan sonra yayınlayacağız. Lukaku Beyaz Futbol'da birazdan röportajı vereceğiz. Teşekkürler Emir.
0: Niye girmedi ki canlıyken ya?
1: Sonuna denk gelmişler. Orada vereceğiz birazdan görüntüyü.
0: Ya tabii şimdi Fenerbahçe için çok kilit. Yani canı gönülden doğalarım Fenerbahçe ile, yani iki takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını istiyorum.
1: Sinan abi, Fransız yani, medyası da acayip destek veriyormuş.
0: Ben sana söyleyeyim, Fenerbahçe takımı Lyon'a ciddi oynasın, derli toplu oynasın, iyi oynasın, iyi savunma yapsın. Fenerbahçe orada gol atar, iyi savunma yapsın. Ederson da iyi gününde olsun. Yani Lyon elenmeyecek bir takım değil.
1: Kadro kalitesi hep söylüyorsunuz. Ertem, bak tek tek değil mi?
0: Ertem çok iyi, hani öyle çok öyle abartılacak bir takım değil ama
1: değil,
0: Fenerbahçe böyle bugünkü gibi açılayım, saçılayım, sağdan gideyim, soldan gideyim, orta sahada alayım, döneyim falan filan, yok öyle. Ben sana söyleyeyim. Hayır. Fenerbahçe takım daha kontrollü, daha dikkatli oynayacak, iyi savunma yapacak, iyi mücadele edecek. Ama ne diyorum? İki yönde önce oynayacak. Önce yani hücum yapayım, alayım, hücum yapayım değil. Hayır abi. Hücum değil. Önce hücum, sonra savunmayı da yapacaksın top rakibe geçti. Onun için yani Lyon elenmeyecek bir rakip değil.
1: Değil tabii.
0: Yani öyle çok uçan kaçan bir takım falan değil. Yıllardır da yok. Tamam, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor olabilir ama çok, bak son yıllarda çok önemli başarısı da yok Lyon takımı. Paris Saint Germain geldikten sonra hepsinin fiyakası bozuldu zaten orada.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde işte ya bir böyle
0: hani UEFA şampiyon mu oldu?
1: Yok. Hayır, yani geçen sene ikinci mi üçüncü mü ne bitirdiler? Lider mi bitirdiler sonra?
0: Ama onun için, ya, onun için yani Fenerbahçe'nin cani gönülden destekliyorum ama yine söylüyorum. Yani mesela şimdi Lukaku ile çıkacak mı mesela Lyon maçına?
1: Çıkar mısın
0: mesela
1: abi?
0: Ben çıkarım abi, fizik olarak rahatsa çıkarım. Lukaku bu yani.
1: Bir kadro kurar mısın Olimpik Lyon maçı için?
0: Yani şimdi tabii çok...
1: Ederson kesin
0: çok
1: değil mi?
0: Çok bilemiyorum yani, tamamıyla Şikrinyar, Ake yaparsın. Sol taraf Archie Brown.
1: Archie Brown.
0: Aynı şekilde. Orta saha...

0: Ben yine şey, Gendüz'ü İsmail Yüksek yaparım. Kant yapmam, daha fizik güçlü. Sağ tarafta şeyi koyacak muhtemelen. Greenwood'u koyacak. Sol tarafta Kerem yok. Muhtemelen Talisca'yı oraya atabilir. Veya Asensio'yu oraya atabilir.
1: Oynamayacakmış Olimpik Lyon maçında. Kadrodan çıkarılmış.
0: Oraya hazırlıyorum dedi. Onun için bekle İsmail Kartal. İsmail Kartal bugün öyle söyledi.
1: Evet öyle dedi.
0: Aa öyle söyledi.
1: Aynen öyle dedi.
0: İsmail Kartal yok. Lyon maçı için dedi
1: sakladık. Asensio için de bak bir sürü şey çıkartıyorlar. Bu Fenerbahçe sosyal medya hesaplarında Sinan abi. Asensio bugün çıktıktan sonra İsmail Kartal'la bir sorun yaşamadı ki elini sıktı.
0: Sarıldı.
1: Şu an herkes diyor ki aralarında ne var ya, Fenerbahçe'nin tamam, kucaklaşması lazım.
0: Şimdi bir
1: futbolcu
0: bir antrenör tartışabilir.
1: Evet olabilir.
0: Olabilir
1: ya.
0: Tartışma da yaşamış, hepimiz yaşadık bunları. Bu olabilir. Ya olabilir, gerginlik olabilir. Yani bunlar biter gider, anladın mı? Orada çıktı. İsmail de ona sarıldı. Öyle halloldu. Ama onun için söylüyorum yani.
1: Bir de reklam anonsu cümlenin sonunda Sinan abiciğim.
0: Ben Lukaku'yla başlarım. Bakmam fizik olarak. Şimdi muhtemelen şöyle başlayacak. Talisca'yı ön taraf atabilir. Ama Kerem'in belki olmayışı planlara bozabilir. Sola. O sakat olursa belki bilmiyorum. Muhtemelen öyle başlayabilir.
1: İleride Nene'yi Talisca, atabilir mi sola?
0: Asensio efendim.
1: Nene'yi sola atabilir mi?
0: O da olabilir. Nene de olabilir. Yani ama ben yine söylüyorum. Ben Lukaku'yla başlarım abi. Lukaku. Lukaku bu yani.
1: Aynen
0: ya.
1: Öyle.
0: Lukaku abi yani. Bu kadar az yani 10 dakika 20 dakika oynatmam abi. Al birden gir at, gir ağa başlasın ya bir an evvel. Bu adam makine ya. Gol makinesi bu adam ya. Ya bu leblebi gibi gol atmış bu Lukaku kardeşim ya. Neye bekliyorsun ya? Türkiye Ligi'nde de atar yani. Ve ben sana söyleyeyim, en büyük de rakibim Osimhen diyor. Osimhen'le arası çok bozukmuş. Napoli'den de Osimhen'le arası bozukmuş. Yani gerginlik var aralarında da. Bütün işi onu geçmek. Bir şey ama nasıl geçecek? Allah bilir. Reklamlar.
1: Hadi bakalım.
2: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Ahmet abi kameraya bakmayın, çekindi. Ben Esat, satarım. Her şeyi satarım. 40 yıllık satıcıyım. Eş dost mahalleli bana der ki, Esat abi şu arabayı sen sat. Satarım. Esat abi şu motoru sen sat. Satarım. Hepsini satarım. Geleceğim 5 dakikaya. Tekne, gemi, uçak, hatta uçak gemisi bile satarım. Telefon, megafon, diyafon, fondöten, her şeyi satarım. Saata... Görüntü gitti değil mi? Az önce kamerayı da sattım. Satamadık mı?
5: Esat'ın işler biraz kesat gidiyor. Sebebi çok yakında.
6: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar. 3.499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
7: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
8: Sarık ola!
9: Fanta sarık ola canım o.
7: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
16: Orijinal Çamlıca gazoz.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
9: Şoka gidelim.
10: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
11: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Şoka gidelim.
7: Lisanslı okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: etkisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar 3.499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
9: Ahmet abi, kameraya bakmayı çekindi. Ben Esat, satarım. Her şeyi satarım. 40 yıllık satıcıyım. Eş dost mahalleli bana der ki, Esat abi şu arabayı sen sat. Satarım. Esat abi şu motoru sen sat. Satarım. Hepsini satarım. Geleceğim 5 dakikaya. Tekne, gemi, uçak, hatta uçak gemisi bile satarım. Telefon, megafon, diyafon, fondöten, her şeyi satarım. Saata... Görüntü gitti değil mi? Az önce kamerayı da sattım. Satamadık mı?
10: Esat'ın işler biraz kesat gidiyor. Sebebi çok yakında.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam ediyor.
13: Beyaz Futbol devam ediyor. Sevgili seyirciler, Lukaku röportajımız var. Birazdan ekranlarınıza girecek. Lyon, Toulouse'u 2-0 yendi. O pankartı bir daha ekrana getireceğiz. Şu anda bütün Fransa'da bu konuşuluyor. Fenerbahçe maçına bir milli maç havasıyla bakıyorlar. Çok tabii enteresan.
14: Abi, Şampiyonlar Ligi'ne yani, gidecekler abi.
13: Evet. Tamamen milli maç havasıyla bakıyorlar Fransızlar. Onlar bile birleşebiliyor. Bizim de çarşamba günü hep beraber Fenerbahçe'yle olmamız lazım. Sevgili seyirciler, evet. Bakın 4 Eylül'e kadar da transferi soruyorlar ne zaman bitecek diye. 4 Eylül'de transfer dönemi sona eriyor. Sinan abi, Yağız Sabuncuoğlu bir tane şeyle konuşmuş. Bir büyüklerden bir kulübün yöneticisiyle konuşmuş. Demiş ki ya, demiş, biz 4 ile 11 Eylül arasında iyi bir transfer yapacağız. 4 Eylül'de transfer bitiyor. Adamların kafası o kadar karışmış artık. Tur için hep birlikte diyor Olympique Lyon. Sinan abi, ne diyeceksin? Olympique Lyon'a bir cevabım vardır.
14: Abi Fenerbahçe varını yoğunu koyacak. Fenerbahçe futbol takımı varını yoğunu koyacak. İsmail Kartal bütün antrenörlük hünerlerini gösterecek.
13: Aynen öyle.
14: Yani ben sana söyleyeyim mi? Fenerbahçe takımı Lyon'dan aşağıda bir takım değil.
13: Değil tabii ya.
14: Ama önemli olan doğru oynamak. Aynen. Bak, doğru oynamak. İyi mücadele et. İkili mücadeleleri kazan. İkili mücadele kazan. Çok koş, çok mücadele et. Yenilmeyecek bir takım falan değil ya.
13: Değil tabii.
14: Ya çok öyle, yani çok üst düzey falan bir takım falan değil. Fenerbahçe takımın burada 2-1 falan bir yapmış olsaydı, daha avantajlı sonuçta gitseydi oraya, ben sana söyleyeyim, iş biterdi. Ben Fenerbahçe'nin Lyon maçından umutluyum. İnşallah turu geçeceğini. Yani öyle açar, bilmem ne, işte 3 atar, 5 atar, 2 atar, yok Lyon şöyle yapar falan filan. Yani hiç alakası yok. Fenerbahçe kendine güvensin, çıksın oraya, çıksın, cesaretli şekilde oynasın, çıksın korkmadan, korkmadan çıksın oynasın, göreceksin.
13: Bak Sinan, ben sana abi, söyleyeyim, bir de şeyi söylüyorlar.
14: Fenerbahçe turu geçecek bence.
13: Stadın atmosferine, evet, çok muazzam bir atmosferi var, tamam. Bir de geçen hafta çok bilendiler, bütün Fransızlar. Abi, siz bir de bizi görün dercesine
14: atmosfere
13: böyle.
14: Atmosfere bakma ya.
13: Bir forumlarda
14: atmosfer
13: yazıyorlar.
14: Atmosfer bugün de var Ertem. Konya takımı taş gibi oynadı bugün.
13: Onu diyeceğim Sinan abi. Bir de öyle bir şey. Sende Ederson var. Brezilya milli takımının kalecisi. Semedo var. Ronaldo'nun takım arkadaşı.
14: Hepsi yani.
13: Şikrinyarla Ake. Bunlar burada takmazlar. Kante, Gendüzi.
14: Dün de mesela.
13: Lukaku.
14: Sen seyirci baskısı mı diyorsun? Dün Erzurum.
13: Aynen
14: müthiş
13: öyle.
14: Bir seyirci baskısı
13: aynen
14: vardı Galatasaray.
13: Muazzam bir taraftarı var.
14: Erzurum taraftarı yaz Galatasaray'ı falan da alkışladı. Helal olsun ya. Çok centilmen.
13: Galatasaray taraftarı da alkışladı.
14: Aynen.
13: Yani
14: buradan Erzurum Spor'a da buradan taraftarlarına
13: selam
14: da
13: olsun.
14: Dadaşlara, adamın harman olduğu ilimize buradan selamlar.
13: Hepsine helal olsun. Yani bu tur için hep birlikte biraz böyle onları kenetlenmiş gösteriyor. Fenerbahçe'de de şu anda yok Asensio, İsmail Kartal'la sıkıntılı mı falan mı, öyle bir şey yok. Adam tokalaşıyor, çıkıyor oyundan. İşte Talisca şöyle mi böyle mi? Bırakın ne olursa hepsini Lyon maçından

0: sonra. Fenerbahçe'de şu anda tek yumruk olunması lazım. Tek. Yani Allah aşkına ya, şu olayları bir kenara bırakın. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi Fenerbahçe. Bugün bakıyorum Fenerbahçe maçı öncesinde. Yok işte locada kırık dökük bir hava. İşte Acun Ilıcalı'nın locası şöyle. Yok işte Talişka böyle. Yok Asensio böyle. Ya Fenerbahçe maç günü sorun yaratmaya bayılıyor. Abi, bir tek yumruk olun ya, ne olur ya.
1: Onlar
0: bırakın şampiyonlar gibi şey, düşünün
1: onlar
0: ya.
1: Onlar teferruat. Önemli olan evet bugün Fenerbahçe'nin 3 puan alması.
0: Aynen sen.
1: Şimdi
0: abi,
1: Fenerbahçe haftaya çarşamba günü Lyon'u elerse her şey süt liman olur.
0: Bu kadar ya.
1: Ve bu ligi de yansar. Yansır. Sonra dönünce Fener Beşiktaş da mı oynuyor? Yok, ondan sonraki hafta.
0: Ondan oynuyor. Sonraki hafta.
1: Ondan sonra. Yani bu lige de yansır.
0: Tabii.
1: Yani Şampiyonlar Ligi'ne 16-15 sene önce en son katılmış galiba değil mi?
0: 18.
1: Yanılmıyorsun. 18 mi?
0: Evet.
1: En son. Ya düşünebiliyor musun? Ne demek biliyor musun?
0: Haftaya bir de Samsun deplasmanı.
1: Ne demek abi, biliyor musun? Yani 18. Yani bu büyük bir iş. Yani yarı şampiyonluk baya. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Boş ver abi, Şampiyonlar Ligi'ne katıl ama sıfır çek. Hiç öyle ama katıl abi.
0: Katıl aynı.
1: 18 aynı senedir katılamıyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Onun için yani Fenerbahçe taraftarının en büyük isteği bu. Şampiyonlar Ligi'nde şu müzik çalsın arkadaş. Çalsın. Onun için İsmail Kartal ne yapacak, ne edecek? Lyon'a çalışacak. Kendi takımı bugün alacak. Bugün alacak, kaseti seyredecek. Nerede eksik yapıyoruz? Bu takım niye bu kadar pozisyon veriyor? Bunlara bakacak. Bu takım böyle pozisyon vermemesi lazım. Ana alanlarda çok boşluk var Ertem. Çok. Birinci bölge, ikinci, üçüncü arasında çok boşluklar var. Rakip çok rahat geçiyor. Çok sağ ne o? Kademe yok. Hani baktığın zaman sağ şeyi iyi yapamıyor. Ne o?
0: Bindirmeleri mi?
1: Yok.
0: Sağ stoper mi? Sağ bek.
1: Değil değil ya. Sağ şey derler ya. Ver ses.
0: Sesi açalım. Asensio'yu söylüyor.
2: Teşekkür ederiz.
0: Diyor ki Marco Asensio'nun ufak bir problemi var. Sakatlık riski olduğu için oyundan aldık. Yarınki MR sonuçlarından sonra sağlık ekibimiz açıklama yapacak diyor.
1: Asensio'da da mı var?
0: Evet. Onda da sakatlık riski. Ufak bir problemi var diyor.
1: Yani adam markajından daha çok anladın mı Ertem'ciğim? Yani öyle bir şey yapacak ki sağ. Yani onun bak bu Covid'den sonra cümleleri bulamıyorsun biliyor musun? Bazı kelimeleri unutuyorsun. Aklıma gelmedi şimdi. Neyse. Yani söylemek istedim. Yani öyle bir statik oynayacak ki dediğim gibi alanları çok boşluk bırakmayacak. Fenerbahçe savunması alanları çok boşluk bırakıyor alanda. Bak bugün işte Konyaspor'un attığı gole bak ya.
0: Evet.
1: Aynı şekilde bu araları iyi kapatacak, bu araları kapatacak.
0: Çok çabuk sarkıyorlar defansın
1: aynen
0: arkasına.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Onun için diyorum sana.
0: Yani Olimpik bu, Lyon bir de atletik bir takım siz geçen hafta söylediniz.
1: Sağ markajı, adam markajı. Sağ markajı yapacaksın. Adam markajdan iter. Sağ markajı daha kontrollü, daha dikkatli oynayacak. Öteki türlü açılırsan, açık oynarsan adamlardan hızlı oyuncuları var. O Fofana falan filan aradan falan gider. Yani o
0: çok acayip bir kadrosu
1: onun için,
0: var yani.
1: Ama ben Fenerbahçe'nin, onlar da Fenerbahçe'den korkuyor. Bakma sen. Fenerbahçe'de
0: onun için böyle
1: topluluğu
0: zaten pankartlar,
1: ama ben yine söylüyorum.
0: Yapılıyor.
1: Ben Lyon'la, Lyon maçında Lukaku ile başlarım. Muhtemelen Talisca yapacak. Herhalde Asensio ile tabii Kerem'in durumuna göre. Orayı yapacak. Lukaku'yu hamle oyuncusu yapacak. Ama ben Lukaku'yu ne olursa olsun santrafora koyarım abi.
0: Lukaku biraz önce Lukaku konuşmuştu. Bu arada Osterwold'e Fenerbahçe'ye sormalısınız diyor. Kalıyor musun sorusunu Osterwold'e Fenerbahçe'ye
1: var
0: sormalısınız.
1: Var mı Lukaku'nun röportajı?
0: Lukaku'nun röportajı hazırsa hemen arkadaşlar verelim. Sonra Osterwold'e'yi de vereceğiz. Çıkarken konuşmasını hazır mı? Evet.
3: Osterwold'e, Bilgi Süleyman Fenerbahçe. Fenerbahçe.
0: Lukaku geliyor. Hazır değil. Fenerbahçe'de kalacak mısınız sorusuna? Bir daha açar mısınız sesini Serkan'cığım?
3: Fenerbahçe.
0: Bir şey söyleyeceğim. Benim önümde Olimpik Lyon maçı var. Sen Roma ile görüşüyorsun. Kulüp sana bu kolaylığı sağlıyor. Ya kardeşim bir birlik beraberlik
1: o
0: ya.
1: O da bilmiyor.
0: Ya cevap verme soruya. Fenerbahçe'ye sorun. Ya bu resmen bir tepki. Fenerbahçe'ye sorunuyor. Yani neyse. Ya kaldınız ne yaptınız? Şampiyon mu yaptınız? Kaldınız ne yaptınız? Bir başarı mı geldi? Bu kulübün size tanıdığı fırsatlar. Paranız zamanında yattı. Bir kuruş içeride paranız yok. Fenerbahçe'ye sorun. Elini cebine koymuş böyle. Fenerbahçe'ye sorun. Babanızın çiftliği
1: bence
0: burası.
1: Bence o gitmek istemiyor. Bence onu yolluyorlar.
0: Fenerbahçe'ye sorun. Ya bu kulübün ekmeğini yedin sen ya. Vallahi bak yani Aziz Bey yani seyrederse bunu Fenerbahçe yönetimi falan. Fenerbahçe'de kalacak mısın? Fenerbahçe'ye sorun. Hı? En büyük camiadasınız. En önemli yerdesiniz. Müthiş bir coşku. Taraftarlar aç. Yıllardır şampiyon olamıyor. Buna karşılık veremiyorsunuz. Bir tane kupa alamıyorsunuz. Ondan sonra Fenerbahçe'ye sorun. Ne güzel aldın paraları. O ne güzel Fenerbahçe'ye sorun. Yok böyle bir şey ya. Yanlış mı Sinan abi ya?
4: Doğru söylüyorsun.
0: Önünde Lyon maçı var.
4: Ama
0: yani
4: bunun kararını...
0: Cevap verme yani.
4: Bunun kararını Fenerbahçe kulübü vereceği için herhalde veya gönderiyor diyor herhalde istenmiyor. Hani istenmiyor.
0: Ama şöyle bak. Ama Sinan'a bak hareket şu. Gelsene bir Serkan. Bak böyle. Ben böyle bir şey olacak. Beyaz Sivi yönetimine, Beyaz Sivi'ye sorun. Elim cebimde böyle
4: kızgın
0: Beyaz Sivi'ye sorun.
4: Kızgın çocuk demek ki.
0: Kızgın. Böyle bir şey yok
4: kızgın,
0: yani.
4: Kızgın, kırgın.
0: İşte bak.
4: Kırgın.
0: Sinan abi.
4: Kızgın.
0: Bak Icardi de gidiyor. Vay efendim Galatasaray yönetimine kırgınmış. Kimsiniz abi siz? Yıllarca ekmeğini yediniz, bilmem ne yaptınız.
4: Kızgın
0: el üstüne
4: kırgın.
0: Tutuldunuz.
4: Kızgın ve kırgın. En doğru kelimeyi söyledin.
0: Kızgın ve kırgın.
4: Devamlı şampiyon yaptınız da. Yani onun için hava yapıyorsun, boş ver. Ama Fenerbahçe'ye faydalıydı. Ben sana. Yani yabancı sayısı eğer şey olsa ben Fenerbahçe tutarım. Her zaman hem sol bek oynatırsın.
0: Yo, çok kaliteli
4: hem,
0: oyuncu.
4: Yani hem sol bek oynatırsın hem stoper de oynatırsın. Kötü oyuncu değil.
0: Ya taraftar bir kere yuvalamadı seni. Bir kere şey yapmadı yani. Hiç bilmiyorum
4: yani,
0: da öyle.
4: Ertem kötü bir cevap değil be Ertem. Niye sen kızdın?
0: Ama şey Sinan abi bak önüne bak. Bak vücut dilini çok iyi anlarsın.
4: Ama olsun kötü bir hani cevap değil yani.
0: Fenerbahçe kim ya? Fenerbahçe'ye sorun. Fenerbahçe senin hani... Fenerbahçe başka ya, bir şey yani.
4: Takılma ya boşver. Biz önemli olan ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bu haftaki biz Lyon maçını konuşalım.
0: Bu arada bu soruyu kim sorduysa da helal olsun kardeşim. Lyon. Güzel bir gazetecilik
4: Lyon.
0: Yapmış.
4: Bizim için önemli olan Fenerbahçe'nin çarşamba günü Lyon elemesi. Yapacağı en büyük bu sezonun en büyük hareketi Fenerbahçe'nin Lyon'u elediği an ben sana söyleyeyim. Yani İsmail Kartal da Şampiyonlar Ligi'ne atarsa İsmail Kartal kredisi sezon sonuna kadar devam eder.
0: Devam eder.
4: Bak devam eder.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Allah Fenerbahçe yönetiminin yardımcısı olsun. Bak yabancılar kim gidecek, kim kalacak bilmem ne yapacak. Allah Aziz Bey'e yardım etsin. Cihan Bey'e yardım etsin. Barış Bey'e yardım etsin. Osterwold'e, Talişka olayı. Talişka açıklamasını verir misiniz bir Talişka'nın açıklamasını? Ondan sonra ne bileyim yok Asensio'yla kavga mı etti? Bir takım 4-2 kazanıyor. Hala olay varmış gibi gösteriliyor. Bir Talişka açıklamasını versenize Fenerbahçe'nin arkadaşlar. Fenerbahçe açıklama yaptı Talişka ile ilgili. İşte takımdan ayrılıyor mu ayrılmıyor
4: ama
0: mu?
4: Ama İsmail Kartal söyledi zaten ya.
0: Cezire'ye söyledi. Lyon dedi ya. Olimpik
4: Lyon
0: dedi.
4: Ne yani ya burada?
0: Evet. Kamuoyuna duyuru. Anderson Talişka'nın bu akşam oynayacağımız Konyaspor karşılaşmasının maç kadrosunda yer almaması 16+4 yabancı oyuncu kuralı kapsamında mevcut 11 yabancı oyuncumuzdan birinin kadroya yazılamayacak olması nedeniyledir. Teknik heyetimizin yaptığı planlama çerçevesinde hafta içi oynanacak Olimpik Lyon karşılaşması da göz önünde bulundurularak dinlendirilen Anderson Talişka Olimpik Lyon maç kadrosunda yer alacaktır diyor Fenerbahçe yönetimi. Böyle bir açıklama
4: bitti.
0: Yaptı.
4: Bu saatten sonra kalkıp da sen Talisca'yı verirsen olmaz. İsmail Kartal maçtan önce konuştu. Abi Talisca'yı vermem ben ya. Bak ne dedim
0: geldi
4: sana?
0: Geldi Lukaku.
4: Ben Talisca'yı vermem. Talisca ölüsü 20 gol diyorum sana ya. Ölüsü 20-25 gol ya. Hep atar
0: evet.
4: Ya. Oynat devamlı atar ya. Hele bu sene daha bir kalite
0: versenize
4: var.
0: Versenize karnesini
4: hani
0: Talisca'nın yapmışsınız.
4: Hani falan daha kalite var. Ben şimdi Lukaku falan gelecek. Duvar yapacak onunla yani. Alacak verecek. Buyur abi. Baksana.
0: Bu sezon 6 maç 5 gol.
4: Atar abi Talisca. Müthiş bir sol ayağı var. Çerçeveyi gördüğü an bitiriyor. Kafa vuruyor, sol atıyor. Ve daha diri. Geçen seneye göre daha diri. Daha kuvvetli. Onun için ben yani Talisca'yı vermek büyük fiyasko olur yollamak. Büyük
0: aynen.
4: Fiyasko olur. Ben sana söyleyeyim.
0: Yani
4: ya ben şu an Talisca'yı hepsinin önünde tutuyorum. Ben sana söyleyeyim yani.
0: Ama öyle.
4: Bak
0: gerçekten
4: önünde.
0: Son 6 yani maç 5 gol ya.
4: Önünde tutuyorum. Bakın Asensio'nun önünde hepsinin önünde tutuyorum. Yine söylüyorum. Hayır ben Talisca'yı tanımam etmem babamın oğlu falan da değil. Gerçek o. Ya şu an başlamış. Ve zaten Ertem yani Greenwood'un alınması muhtemelen Talisca yollanacak planlar. Ama Talisca'nın bir performansı hepsini şok etti. Ya anladın mı? Ama ne olursa olsun Talisca ben sana söyleyeyim. Müthiş Talisca'yı buradan gitsin Talisca'yı Acun bile alır, Ulus diye bile alır.
0: Zaten Acun abi aldırdı diye biliyorum. Talisca da olmasaydı diye geçen sene söyledik
4: abi
0: ya.
4: Acun aldırdı tabii.
0: Tabii yani
4: Acun aldırdı.
0: Eğer Talisca olmasaydı 5. olurlardı herhalde.
4: Acun hatta şeyle kavga etti Mourinho'yla. Tabii, bana Mourinho demiş ki bana Szymański daha iyi futbolcu demiş.
0: Evet.
4: Gecikti geç geldi. Geç geldi Szymański daha iyi futbolcu
0: kendisi
4: dedi.
0: Kendisi de anlattı doğru.
4: Tabii öyle de Mourinho.
0: Sinan abicim.
4: Geldi mi Lukaku?
0: Geldi.
4: Hadi dinleyelim Lukaku kardeşimizi.
5: No, it was great. It was great. You know, we won today. We're very happy. And now we have to keep going like this.
6: Okay, you will play Olympic Lyon games in the second link at the Champions League. Yes. What do you think about this game?
5: It's a very important game. We have a few days to prepare for that game. I think it's all about staying focused, play with desire, and hopefully our quality will take us through.
6: Okay, thank you so much.
0: Çok sempatik aferin bir bak. Adam. Yani helal olsun. Yıldız futbolcu yaptı. İşte.
4: Tabii. Aferin abi kibarlık yaptı mikrofonu. Öteki de yürüyor öyle. Fark var işte. Bu adam dünya çapında bir golcü, futbolcu. Öteki de normal bir futbolcu. Ya. Fenerbahçe'ye sorun diyor.
0: Fenerbahçe'ye sorun. Ya babasını çiftliği sanki. Ekmeğini Fenerbahçe'den kazanıyorsun. Senin yıllar önce var ya seyretme, izleme.
4: Seyretme lan dana.
0: Dana. Seyretme lan dana. Sinan abi. Her yerden sana gerçekten çok büyük sevgiler, selamlar var. Çocuklar bayılıyorlar, aşıklar sana. Yani
4: çok teşekkürler, sağ olsunlar.
0: Bütün çocuklar çok seviyorlar, onu söyleyeyim. Çok.
4: Bütün gençler, şu an Z kuşağı, bizim geleceğimiz.
0: İnanılmaz ya.
4: Çok akıllılar, onlarla sohbet ediyorum. Çok zekiler. Herhalde Çeşme'de herhalde bir 1000 kişiyle falan resim çektirmişimdir.
0: Ne biliyor?
4: Kızlarımız, çocuklarımız, genç. Ama müthiş, çok güzel bir gençlik var biliyor musun? Yani 12 ile 20 arası, yaş grubu arası. Acayip iyi bir gençlik geliyor arkadan. Hepsi pırıl pırıl çocuklarımız bizim hakikaten. Hepsine nasihat ediyorum. Kötü alışkanlıklarını uzak durun. İçki kötü içmeyin. Uyuşturucu aman. İçenle de arkadaşlık yapmayın falan. Yani iyi yaşayın.
0: Mehmet
4: annenizin babanızın, annenizin babanızın dediğinden çıkmayın. Hep bunlara o nasihatlerimi yapıyorum o çocuklarımıza, gençlerimize. Onun için dediğimiz gençler bizim geleceğimizdir Ertem'ciğim.
0: Sevgili seyirciler biliyorsunuz EA Sports FC 27 güncellemesi var. EA Sports FC 27'yi de seslendiriyoruz sevgili meslektaşım Özkan Öztürk'le beraber. Ve FC 27'de çok acayip böyle ikonlar var. Lütfen EA Sports FC Türk hesabını takip ederseniz teşekkür ediyoruz size. EA Sports FC Türkiye. Orada reytingler de var. Mesela Muhammed Salah, Osimhen, Kante. Muhammed Salah 87, Osimhen 85, Kante 83. Sizden ricam. Çok çok önemli. Sevgili Berke kardeşimle, Berke Önder de gönderdi Popüler Medya'dan. Sevgili Kemal kardeşimle beraber EA Sports FC Türkiye hesabını lütfen takip etmenizi sizden rica ediyoruz. Tüm reytingler orada. Acayip sürprizler var. Onu söyleyeyim. EA Sports FC Türkiye'de.
4: Tebrik ederim. Çok güzel konuştunuz.
0: Sağ olun Sinan
4: abi. Bende bir doğum günü vardı. Sevgili Titim, Taner Tekin kardeşim benim, bir tanem kıymetlin, doğum günün kutlu olsun, 42. yaşın hayırlı uğurlu olsun, sağlıklı mutlu ol ailenle, sevdiklerinle, iki güzel cici kızınla da sana ve bizle ve dostlarınla mutluluklar diliyorum, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğmuşsun canım benim, Allah sana uzun ömür versin Titim, Allah'a emanet ol.
0: Sinan abi son dakika sevgili Yağız Sabuncu 0-0-41'de girdi haberi. Fenerbahçe ve Roma Jadon Osterwolde transferi için anlaşmaya vardı.
4: Demek ondan bozuk işte çocuk, sen de kızıyorsun. Baba çiftliği bıraktı rahat yaşıyordu burada.
0: Ama Fenerbahçe logosuna saygı duyaraktan. Fenerbahçe logosuna saygı duyaraktan o şekilde değil. Elini cebine koymayacak ya.
4: Abi fark etmez Ertem'cim.
0: Fenerbahçe'nin büyüklüğüne saygı duyacak.
4: Ertem yollamışlar onu.
0: Sinan abi.
4: O yollamış, haber gelmiş ona. Normal. Takılma. Ben ona takılmıyorum. Normal. Ona gelmiş haber Ertem'im. Gelmiş. Haber gelmiş. Uçmuş hatta olmuş o.
0: Sinan abi bir tanesi Yağız'a ne demiş biliyor musun? Abi yatıyor Allah aşkına. Osterwolde'nin haberi yoktur şu anlaşmadan diye. Bir o grafiği versene Mehmet Ali. Heh. Sinan abi. Seni EA Sports'a FC 27'ye götüreceğim. Trendyol Süper Lig. Sinan abi de takip edecek. Bizim için. FC Türkiye, EA Sports FC Türkiye hesabını Instagram'dan takip ediniz. Sizlerden rica ediyoruz.
4: Evet.
0: Çok teşekkürler.
4: Yarın
0: sizleri çok seviyoruz. Efsane kadroyla yarın akşam karşınızda olacağız. Sinan abinin kazağını sordunuz, kolyesini sordunuz, bilekliklerini sordunuz. Yarın nereden öğreneceksiniz? Sinan Engin'in Instagram adresine. Duyamadım. Sinan Engin.
7: Kazım Özer abine bir selam.
0: Kazım Özer abime buradan çok selamlar, sevgiler. Kazım Özer abimize çok selamlar, sevgiler. Sizleri çok seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Bakayım. Var mı bir şey? Sonra ertesi gün küsüyorsunuz. Sevgili Mehmet Batuhan Ağar'a teşekkürler. Hemen ver. SMA hastasını. Hemen ver.
8: Kazım Özer'in de doğum günü.
0: Kazım Özer abimiz.

Sizin doğum günüymüş Kazım Özel abicim. Seni çok seviyoruz. Allah sana tüm güzellikleri nasip etsin inşallah. Kazım Özel, Kazım abimizin doğum günü kutluyoruz. Sinan abim de kutluyor. Bir SMA hastası bir evladımız var. Valilik onaylı. Valilik onaylı olması lazım. Devletimizin onayı lazım. En başta söylüyorum. Valilik onaysız hiçbir şey vermiyorum. Her şeyden devletimizin haberi olması lazım. İşte onlardan biri. Allah şifa versin yavrumuza. SMA tip 1 hastası. Demir Efe'ye umut ol. Valilik izni İBAN bilgileri ekranda. Buradan bütün kulüp başkanlarımıza, yöneticilerimize, futbolcu kardeşlerimize, federasyon başkanımıza, federasyon yöneticilerimize sesleniyorum. Yapacağınız küçücük bir yardım çığ gibi büyüyecektir. Tabii ağanın eli tutulmaz diyoruz başkanlara, yöneticilere. Geçen sene bir kulüp başkanımızın yaptığı yardım yayından sonra hepimizi gözyaşlarına boğdu, onu söyleyeyim. İsim vermeyeyim, söylemeyeceksin ismimi demişti. Sağ olsun, var olsun. Bağış yaz, 6521'e gönder. Bir SMS 100 TL ya, 100 TL sizden rica ediyorum. Evladımıza destek olalım, Demir Efe'ye umut olalım. Allah şifa versin Demir Efe, demir gibisin. Güçleneceksin, kuvvetleneceksin. Bir gün inşallah bu masada oturacaksın. SMA ve DMD hastası yavrularımıza buradan destek olalım. Futbol Federasyonu'na sesleniyorum. Geçen sene de söyledim, bu sene de söylüyorum. PFDK cezaları kesmeye başlayacak. Lütfen onlardan böyle bir %5, %10 neyse SMA ve DMD hastası evlatlarımıza, bebeklerimize, büyümek üzere olan çocuklarımıza kol kanat gerin. O cezalardan bir bölümünü lütfen yavrularımıza aktarın. Sizden destek bekliyoruz. Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bu konuda destek olacağından hiç ama hiç şüphem yok. Kulüp başkanlarımızdan da rica ediyorum. Stat gelirlerinizin, bilet paralarınızın, işte biletinizin gelirleri, işte iç sahadaki maçlarda %5'ini, %3'ünü, %2'sini bu yavrularımıza lütfen, bu yavrularımıza, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, SMA ve DMD hastalarına ne olur ki %1, %2'den %3 veya Trabzonspor'dan, store diyorum yani hepsi için, hem Galatasaray store'dan, Beşiktaş store'dan, Fenerbahçe store'dan isim vermeyeyim. Oradaki forma gelirlerinden %1 bu yavrularımıza destek. Kim daha fazla destek olursa o şampiyon olsun. Hoşça kalın.

0: Terzi Ayhan Classics Beyaz Futbolu sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: sağ tarafa.
1: Aa.
0: Evet, orta yaptı ve
1: sizi gol. Beceriksizler.
0: Gol. Nefis bir gol.
2: Hazırız patron. Adam geldi.
1: Hadi başlayalım.
0: Kafayı vurdu ve golü attı.
1: Hoş geldin dostum. İster misin?
3: Hayır, teşekkür ederim.
1: Peki ya içki? Kolombiya'nın en güzel koleksiyonlarından.
3: Ben asla iş başında içmem.
1: Tamam. O zaman işe dönelim. Geronimo, benim oğlum. Beni ikna etti. Yeni işte bu teknoloji.
4: Üretimi hızlı, dağıtımı kolay.
5: Bu cihaz internetteki her şeye erişebilir. Elektrik kesintileri, bankalar ve borsalar.
6: İşine benzemiyor.
5: Blockchain'ler, şifreli e-borsalar. Sanal bir yıkım.
7: Asla izi bulunamaz bir ana anahtar. Güneye bakın.
1: Gel dostum. Buna bayılacaksın.
7: Şimdi saat 3 yönüne bakın.
1: Tamam. Şuna bir bak.
7: Kargo uçağı.
1: Görüyor musun?
7: Brezilya'nın.
1: Hmm. Üzgünüm.
7: Ve bütün Bogota'nın elektriğini kestim.
0: Tekrar başlıyor.
2: Sinyal yok.
8: Merkez iletişimimize ne oldu? Telsiz kontrol.
2: Acil sinyali alıyorum. Elektrik kesintisi var.
9: Harekete geçmeliyiz.
6: Hazırlanın.
1: Bu küçük oyuncak daha fazlasını yapabilir. Bu sadece tadımlık. Eskiden biçimdik vermemiz gibi.
3: Bir tane var diyorsun.
7: Aynen öyle. Bir tane daha yapmaya çalışırsan kendini siler. Bunu yapabilecek tek kişi.
1: Pekala. Anlaştık mı?
3: Evet. Evet, büyük ihtimalle anlaştık.
10: Hadi ilerleyin, ilerleyin hadi. Dur. Hadi.
1: Geronimo.
11: Sürücüyü alın.
10: Hey, herkes silahlarını atsın.

0: CIA Merkezi, Langley, Virginia.
1: Gel.
2: Kolombiyalı casustan gelen bir mesaj var. O korkmuşa benziyor. Elinde bize satacağı NSA'daki arkadaşlarımızı şaşırtacak bir şey olduğunu söylüyor. Bunun için 3 milyon nakit istiyor.
1: Başka bürolarla iletişime geçmiş
2: pek mi? Sabırlı değil efendim.
3: Yani evet.
2: Kolombiyalılar da peşinde.
1: Şimdi nerede peki?
2: Paris'e gidiyor.
4: Güzel.
1: Yakın temas yok yani.
4: Yaklaşırlarsa ben zarar görürüm.
3: Evet, aynı randevuların gibi.
4: İstersen senin randevu geçmişinden de konuşalım.
1: Şimdi ha? Olmaz. Görevin var.

0: Görüş hattı burada. Trafik tek yönlü. Kuzeyden güneye. Dışarıda saklanacak yer yok. 360 dereceden görünüyor. Onu köşeye sıkıştıramayız.
1: Gerek de yok. Bizi o aradı. Çantaları değiştireceğiz. Herkes kendi yoluna gidecek.
0: Görevli bir ekibimiz neden yok?
1: Bu basit bir değiş tokuş. O şeyi kara borsada daha pahalıya satabilirdi ama o ortadan kaybolmak istiyor sadece.
0: Ne adam ama.
1: Hiç düşünür müsün?
0: Neye? Vatana ihaneti mi, aile kurmayı mı?
1: Sen seç.
0: Hayır. Düşünmedim.
1: Çünkü işini seviyorsun.
0: Birimiz sevmeli.
1: Pekala. Aile kurma fikrine uzaksan paravanımıza bayılacaksın.
0: Hayır.
1: Biz Joe ve Ethel Lewis'iz. Iowa'dan. Balayımızdayız.
0: Balayı mı?
1: Evet.
0: Yani bu paravanı sen uydurdun.
1: Daha çok çalışayım istiyordun. Hayatım. Yüzüğü taksana. Bakalım uyuyacak mı?
0: İdare eder.
1: Harika. Tamam, bu bizim randevu noktasına en iyi erişim rotamız. Önce olurum ben. Balayı çiftlerinin ne yaptığını biliyorsun değil mi? Hem de dünyanın en romantik şehrinde. Ethel.
0: Bana bir daha Ethel dersen seni mahvederim.
1: Bir şey denemek istiyorum.
0: Hayır Nick, burada başka açı yok.
1: İşten söz etmiyorum.

0: Ne yapıyorsun? Sen en iyi arkadaşımsın. Başka kimsem yok benim.
1: Biliyorum.
0: Bunu bozmak istemiyorum.
1: Hiç aklından geçmedi mi?

0: Gel buraya. Biraz klişe olmadı mı?
1: Ne?
0: Paris'te balayı.
1: Klişe olsa da hala çok romantik.
0: Bu romantizm anlayışına bağlı.
1: Ay, yüzük sana yakışmış.
0: Mekan burası. Sen masa tut, ben de içeri bakayım.
1: Affedersiniz, burası dolu mu?
2: Hayır.
1: Teşekkür ederim. Popüler bir bölge.
2: Nehrin sol kıyısı kadar kötü değil.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: İki çikolatalı kruvasan ve kahve. Affedersiniz.
3: Sorun değil, anladım.
0: Merci.
1: Bu adam sol kıyıdan uzak durmamız gerektiğini
0: olmaz.
1: Söyledi.
0: Olmaz, oraya es geçemeyiz, balayımızdayız.
2: Yumurta alın. Ama tuz dökmeyin.
3: Affedersiniz.
0: İşte geldi.
1: İyi misin?

Oh.

Hey!

Sürücü nerede?

0: Sürücü sende mi?
1: Hayır.
0: Ne kadar da üzücü.

0: Oda servisi istemiyorum bugün.
1: Louis.
0: Hayır, yanlış oda.
1: Louis, ben Graciela Rivera. Aç kapıyı.
0: Doktor Rivera. Bu ne sürpriz?
1: Girebilir miyim?
0: Tabii. Burada ne işiniz var? Mesai saatin

0: Ne değiliz?
1: Evet, değiliz.
0: İçecek bir şey ister misin?
1: Hayır, böyle iyiyim. Sen iyi misin?
0: Evet, iyiyim.
1: Paket nerede?
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Beni bu kadar yolu terapi seansı için getirmediler, değil mi?
0: Sahada çalıştığını bilmiyordum.
1: Evet, hiç çıkmadım. Şimdiye kadar.
0: Sana güvendiğim için seni gönderdiler. Değil mi? Sırlarımı vereceğimi düşündüler.
1: Peki sırrın var mı?
0: Buraya terapi için gelmediğini sanıyordum.
1: Evet, doğru. Sana yardıma geldim. Bir oda seni tanıyan sadece ben varım çünkü. Gerçek seni.
2: Berlin, Almanya, BND merkezi.
3: Çantada olan parmak izlerini aldık. Kesinlikle CIA çalışıyorlar. Yaklaşık 2 yıl geçmiş olan kimlik analizi yaptık.
4: Nasıl olur da onları fark etmedik?
3: Gözden uzak durmuşlar. Paris'e birkaç gün önce gelmişler.
4: O ajan hala görevde, tahminim o yönde.
3: Ekipleri harekete geçirdim.
4: Ne? Jonas, bu benim görevimdi.
3: Tamam.
4: Hedefimizi korkutmak mı istiyorsun sen?
3: Sürücü yanlış ellere geçerse...
4: Biliyorum. Ne yapabileceğinin farkındayım. Buradaki herkesten daha iyi biliyorum. Çünkü bu görev benim görevim, tamam mı?
3: Marie, her konuda iyisin, tamam. Ama emir almak hariç.
4: Bana emir mi veriyorsun?
3: Ha, söylesene, ne fark eder? Güvenmeyi öğrenmelisin. Bir takım oyuncusu ol ve bizlere güven. Birine güvenmek ne kadar zor olabilir ki?
4: Yine mi bu konuyu açıyoruz, şu baba sorunları olayına? Artık bir çocuk değilim ben.
3: Olgun davran o zaman.
4: Hatırlatmak isterim, bana ne olursa olsun görevlerimi sonuna kadar götürmeyi sen öğrettin. Jonas.
3: Tamam. İstediğini yap, sorun değil. Ama ölmemeye çalış. Sen benim için önemlisin çünkü.
5: Büronun 3 milyon dolarını kaybettin.
6: Dur. Bu bir soruşturma değil. Rapor için bütün gerçekleri biliyor muyuz? Onu öğrenmek için toplandık.
7: Paketi kaybettik, değil mi? Nick ne dedi? Ona ulaşılamıyor. Söyle.
6: Nick kurtulamadı. Takip sırasında vuruldu. Cesedin kimliğini de ben bizzat teşhis ettim.
7: Su içmeliyim, kendim alırım.

0: Beğendin mi? Yoksa çok mu abartılı?
1: Biraz abartılı.
0: Ben beğendim.
1: Ben de beğendim. Yani hala dışarıda.
2: Birkaç duyumumuz var.
1: Ben bulurum. Ben iyiyim.
3: Onu kaybeden
1: sen
3: sensin.
1: Sen kapa çeneni.
2: Biraz yavaş.
1: Bu benim meselem.
2: Lütfen sakinleşin biraz. Bizi yalnız bırakın. O şeyi de kapat.
1: Bu benim görevim. Başkasına...
2: Kırmızı ışığı söndür. Söndür şunu. Resmi olarak seni görevlendiremem. Bunun bir sorgu olmadığını söylemiştim ama bir araştırma yürütülüyor. Ve eğer dersen ki ben bizzat çalışmış olduğum takım arkadaşımın öcünü alacağım, o zaman bunu anlarım.

0: Yardıma ihtiyacım olacak.
1: Londra, İngiltere.
2: Vault 7 sızıntılarından ve Shadow Brokers'a kadar karanlık ağda her gün çıkan yeni zararlı yazılımlar, sanal güvenliğe yeni çözümler bulmayı gerekli kılıyor. İnternetin 43 erişim noktasından geçen sanal tehditleri uyarlanabilir bir veri tabanı oluşturmak için tahmin edip alıkoyan ve yasal bir şekilde onları görüntüleyip kataloglayan bir güvenlik sistemi, sanal saldırılar için Dewey ondalık sistemi gibi düşünün.
1: Yeni bildirim. 12. sıra orta.
2: Biliyorum, gündelik hayat için uzak bir gerçek gibi gelebilir ama hakikate yakından bakarsanız fark edeceksiniz.
0: Hey! Değiş!
2: Beni özlediğinden gelmedin sanırım.
0: Evet, doğru söyledin.
2: O zaman Sade'de gel.
0: Hala Paris'te olma ihtimali olan almamız gereken bir paket var.
2: Biz mi? Neden bahsettiğine dair en ufak bir fikrim bile yok.
0: MI6 biliyor ama bu resmi olmamalı. Kendim çalışıyorum.
2: Evet, kesinlikle. Artık sağ görevine çıkmıyorum. O hayat geride kaldı.
0: Herkes öyle der.
2: Ben doğru olduğu için söylüyorum.
0: O kim?
2: Onca yolu boşa geldiğin için
0: kim
2: üzgünüm.
0: Kim o?
2: Partnerim.
0: Ne anlamda?
2: Sen Amerika'dan arkadaşımsın.
0: Zaten Amerika'dan arkadaşınım. Merhaba.
3: Merhaba. Birkaç yatırımcıyla konuştum. Etkilendiler.
0: Ben de öyle.
2: Bu Amerikalı arkadaşım Mace.
0: Amerikalıyım.
2: Paris'e giderken uğramış.
3: Tanıştığıma sevindim.
0: Ben de öyle.
3: Khadija Hanım pek arkadaşıyla tanışmamıştı.
0: Öyle mi?
3: Kalmayacak olmanı üzüldüm.
2: Aslında... Evet, kötü oldu maalesef.
0: Bir dahaki sefere. Seni tekrar gördüğüme sevindim. Seni özlemişim.
2: İyi yolculuklar.
0: Memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum.
0: Görüşmek üzere. Kendim girdim. Umarım kızmazsın.
2: Odaya girmek, girmekle aynı anlamda değildir.
0: Sormadın. Sormadın çünkü cevabı öğrenmek istemiyorsun.
2: Doğru.
0: Paket...
2: İşte yine başladık.
0: Bir veri anahtarı, zararlı yazılım, solucan fidye yazılımı falan ne dersen de. Gezegende giremeyeceği bir sistem yok. Bu aygıtın hala izini bulabilmek için yardıma ihtiyacım var.
2: Hiç böyle bir şey... Bunu açmam gerek.
0: Nick'i öldürdüler.

0: Eski savaşlarda, soğuk savaş ve terörle mücadelede kiminle savaştığımızı bilirdik ama bu düşman görünmez. Bir makinedeki hayaletler gibi. Ellerine geçerse bütün şehir şebekelerinin nükleer tesisleri, borsaları, gökyüzündeki uçaktan cebindeki telefona kadar her şeyi kontrol edebilir ve etkisiz hale getirebilirler. Böyle bir şeyi kimlerin elde etmek isteyebileceğini sen biliyorsun ve bununla ne yapabilirler? Onu da sen biliyorsun. Klavyenin başında dünyanın her yerini kontrol altına alabilirler. O sahnede dediklerinin hepsi doğruydu, bir şey hariç. Tehdit ufukta görünmedi, tehdit geldi. Şimdi. Elde ederlerse büyük savaş çıkar.
1: Biz daha karşı koyamadan biter bu savaş.
0: Bunu sensiz yapamam, değil. Yaptığın işte dünyada en iyi sensin. Güneybatı köşesi 10:35 civarı. İşte o. Evet, operasyonu mahveden oydu. Kim olduğunu bulabilir misin?
1: Marie Schmidt, BND'de ajan.
0: Ne?
1: Tahrip, itaatsizlik ve rütbe düşürmeler. Hep çift ajan olmasından endişe edilmiş.
0: Neden?
1: Babası 90'ların başında Ruslara bilgi satmış. O çok küçükken de yakalanmış.
0: Babasına çekmiş gibi. Bu adamla çalışıyordu. Ortağı ya da kontağı var mı?
1: Aa, bir saniye. Yok.
0: Nasıl yok?
1: Yok işte. Yani ortak koca, erkek arkadaş, kız arkadaş, çocuk, evcil hayvan yok. Gerçekten yok. Yalnız çalışıyor. Yalnız yaşıyor. Bir kişisel e-posta adresi bile yok.
0: Bunu takip et.
1: Sürücüyü o nasıl almış peki?
0: Kartel baskınından kapmış, elindekinden haberi bile yoktu onun. 3 milyon dolara satıyordu. Buraya başka bir açıdan bakabilir miyiz?
1: Kör bir nokta.
0: Peki uydu görüntüsüyle falan içeri görebiliyor muyuz?
1: Kör yani görün.

0: Yapmıyor demek. Onu orada vurdular. Sen iyi misin?
1: Evet. Gözün onda olsun, sürücü onda.
0: Hala Paris'te.
1: Öyle mi?
0: Evet, Louise Gondalez adıyla otel kalıyor. Bu program yüz hatlarını şehirdeki tüm kameralarda tarayacaktır. Nerede olduğunu ve nereye gittiğini buluruz. Paris'te bir teknoloji konferansı var. Son dakikada biri konuşmacıları iptal etti.
2: Eşlik etmemi istemediğine emin misin?
0: Yarın akşam yemeğine dönmüş olurum.
2: Bunlara ihtiyacın olacak. Sahaya dönüyorsan. O işler bitti sanıyordum.
0: Ben de öyle. Yarın akşam yemeği.
2: Kendine dikkat et.
1: Güneş doğuyor.
3: Biraz daha kalabilir miyiz?
1: Zaten bütün gece kaldık Louis. Zamanın kalmadı.
3: Bunu onlara verdiğimde gün doğumunu bir daha asla göremeyeceğim.
1: Parmaklıkların ardından görebilirsin. En azından doğru şeyi yaptığını bilerek ailenin gözlerinin içine rahatça bakabileceksin, öyle değil mi? Neden istihbaratta çalışıyorum biliyor musun?
3: Neden?
1: Çünkü siz ajanların ülkeniz için neler yaptıklarını gördüm. Kolombiya savaş içindeki bir ülkeden artık sokakta rahatça çocuklarımla yürüyebileceğim bir ülkeye dönüştü ve ben de bu nedenle ülkeme hizmet etmek istedim zaten. Siz ajanlara yardım etmek istedim. Aşağıda cevabını bekleyen 4 ajan var. Louis, bunun önemini anladığını gerçekten hiç sanmıyorum. Onu senden almak zorundayım.
3: O sürücünün içinde ne olduğunu asla tahmin edemezsin.
1: Louis, evet mi, hayır mı?

0: İşte orada. Saat 11 yönünde. Köşeyi dönüyor.
1: Uçağa benimle binecek misin?
2: Birlikte döneceğiz.
3: Korumaları ben hallederim. Senin gözün çantada olsun. Dağılıp güvenlik önlemi alıyorlar. Bize bir dikkat dağıtıcı lazım.
0: Bence bir tane geldi. Silahı var. Hedefe yaklaşıyor.
3: Onu ben hallederim. Sen çantayı hallet.
0: Emredersin.
1: Bir eksik. Sayım yap. Adamlarını say hemen.
4: Yapıyorum. Bir.
1: Hadi yürü.

0: Adamlarını topla.
1: Louis. Ah!

0: Bana bak, benimle kal. Dayan, dayan. Hadi. Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Lütfen! Yardım edin! Yardım edin! Lütfen yardım edin! Yardım edin!
1: Mace!
0: Neredesin?
2: Dışarıda, üçüncü iskelede.
0: Benimle kal dayan! Lütfen! Yardım edin! Lütfen yardım edin!
3: Gracie.
0: Benimle kal dayan! Lütfen! Lütfen dayan! Benimle kal!
3: Dinle! Kimseye güvenme! Tamam mı?
1: Çok yakındayım. Köşeye sıkıştır, tamam mı?
2: Beni fark etti.

0: vardı.
1: Sorun yok hanımefendi, endişelenmeyin. Yetkililer geldi hanımefendi. İyi misiniz?
0: Teşekkür ederim.
1: Siz iyi misiniz? Bizler halledeceğiz, tamam mı?
0: Teşekkür ederim. Hey! DJC Amirliği, onunla ben ilgileneceğim. Sorunun varsa savun.

0: içecek?
1: Hayır, benim evi aramam gerekiyor.
0: Hayır, dur. Ne kadar derine indiğini bilmiyoruz. Biron'a ne kadar sızıldığını bilmiyoruz.
1: Hayır, hayır. Biron'dan bahsetmiyorum. Ailemi kastediyorum ben.
2: Bogota, Kolombiya.
3: Alo, babamın telefonu.
1: Alo, Thomas. Tatlım benim, nasılsın?
3: Merhaba anne.
0: Hoparlörü aç.
4: Neredesin?
1: Demiştim ya, Meksiko City'de bir toplantıdayım tatlım. Abin nasıl?
4: Herkes iyi mi?
5: Çok iyi, şimdi uyuyor.
3: Anne, bana tuvalim getirir misin?
1: Elbette tatlım, eğer bulursam getiririm. Yanında olamadığım için gerçekten çok üzgünüm bir tanem.
3: Sesin üzgün geliyor.
1: Hayır, tatlım. Hayır tatlım, birazcık yorgunum o kadar.
0: Kapat.
1: Seni seviyorum. Sonra konuşuruz. Teşekkür ederim.
0: Sürücü hakkında ne biliyorsun?
1: Hiçbir şey.
0: Çocuklarından biriymişim gibi konuşma. Ben de bir ajanım.
1: Ben bir ajan değilim. Ben bir psikoloğum. Bir ajanımızı analiz etmem için gönderildim, o kadar.
0: Ya yanındaki adamlar? Onları da analiz ettin mi?
1: Biron bana ne dediyse ben onu yaptım, tamam mı? Hiç dönüp beni vuracakları aklıma gelir miydi sanıyorsun yani?
6: Eller havaya.
0: Silahını indirmek için 10 saniyen
6: Mace.
0: Var. Yeni bir ortam mı?
6: Öncekini öldürdün.
0: Neden bahsediyorsun?
1: Kolombiyalıyla çalışmandan.
0: Amerikalılar sersemsiniz. 9.
1: Hayır, onunla çalışmıyordu. Lütfen. Silahları indirin.
0: Asıl sen dinle.
1: Yerinde olsam onu dinlerdim.
0: 8. 7.
6: Hepimiz aynı şeyi istiyoruz.
1: Hayır, istemiyoruz.
0: 6.
1: Lütfen.
0: 5.
6: 4.
0: 3.
6: 2.
0: 1.
7: Buyurun. Hadi. Tetikleri çekin. Birbirinizi vurun. Bakın, anlıyorum. Görevlerinizi katledip duruyorsunuz. Ben de sinirlenirdim. Bir şeyleri başarmamızın tek yolu güçlerimizi birleştirmek.
1: Kafayı mı yedin?
7: Düşmanımın düşmanı dostumdur. Ortak bir düşmanımız var. Bu işi çözüp yolumuza bakana kadar silahlarınızı indirmenizi tavsiye ediyorum.
0: Sen kimsin?
7: Khadija, MI6. Marie Mace'le tanıştın.
0: Adamı nereden biliyorsun?
1: O casus sersem.
7: Ben sanal istihbarattanım. Graciela, telaffuzu böyle değil mi? Orada başına gelenler berbattı. Sürücü hakkında ne biliyorsun? Bize her şeyi anlatır mısın?
0: Onun hakkında bir şey bilmiyorum.
1: Bu tamamen doğru değil aslında.
0: Ne?
1: Louis takip cihazı yerleştirdi. Telefonuna bağlı.
6: Hey! Yavaş ol.
0: Sen bunu bana nasıl söylemezsin ha?
1: Sana güvenebilir miydim bilmiyordum.
0: Şimdi güveniyor musun?
1: Hayır, ama başka şansım yok ve bunu tek başıma başaramam, değil mi?
7: Şifrelenmiş.
1: Hayır, hayır, açılıyor.
7: Akıllıca parmak izini ayarlamış, bunu aşamam. Sürücü hareket halinde. Güneydoğu'dan Atlantik'e gidiyor.
1: Orta Doğu mu?
7: Güneye. Afrika. Uçuş rotalarına bir bakayım. Fas.
1: Hayır, ben sizinle gelmiyorum. Eve dönüyorum.
6: Parmak izin olmadan bunu yapamayız.
1: Bu benim sorunum değil.
0: Parmağın vücudunda kalsın istiyorsan öyle.
1: Üzgünüm. Benim bir ailem var. Ben ajan değilim. Bir terapistim. Ve bunlar bana göre değil.
6: Bak Graciela, sana göre olmayan diğer şey ne biliyor musun? Çocuklarına kötü adamlar bizden önce cihazı kaptığı için dünyanın neden mahvolduğunu açıklamak. Bunu bir tek bizler durdururuz.
1: Çok üzgünüm.
6: Peki şuna ne dersin? Aynı adamlar şu an senin de peşindeler. Evine dönersen onları da beraberinde götürürsün. Graciela, yardımına ihtiyacımız var ama daha önemlisi senin bize var.
1: Pekala, bir telefon daha etmeliyim ve yeni giysi gerekiyor.
7: Kullan at telefonlar. Bundan sonrası için. Hayır, yemeğe gelemeyeceğim. Biraz daha sürecek aşkım.
0: Arayacak kimsen yok mu?
6: Olanı kafede operasyonu batırdığında öldürttüm.
0: Evet, ortaklar hep böyledir. Öldürülürler. Ya da seni öldürürler.
6: Bu bir tehdit mi?
0: Evet. Evet, öyle.
7: Evet, güvendeyim. Kapatmalıyım. Sonra görüşürüz. Hoşça kal.
1: Onu korumak için mi yalan söylüyorsun?

0: Çocuğun var mı?
1: Yok.
0: Yalan söylemeyi güçleştirir.
2: Marakeş Fas.
1: Her açıdan uydu ve kamera görüntüm var. Sürücü üzerinde.
3: Etrafı temiz.
1: Takip eden kimse yok.
0: Peşindeyim.
1: Silahlı olduğunu biliyoruz. Ortalığı karıştırmayı umursamıyor.
0: Bu kısımda ben burada olmamalıyım.
1: Sen telefonu tut, ben silahı tutarım.
0: Ben korkuyorum.
1: İyi, sadece bir sersem korkmaz. Paket kuzeyden meydana doğru ilerliyor.
3: İki taraftan sıkıştırdınız.
1: Tam karşı tarafındasınız.
3: Vakit geliyor, ilerleme vakti. Çantada bir şey uzandı. Diş.
0: Değiş tokuş mu oldu? Gördün mü?
1: Bir saniye bakayım.
0: Hedeflerimiz zıt yönde ilerliyor.
4: Onu kaybetmeyi göze almayacağım.
3: Ayrılmalıyız.
4: Tamam, kurye sende. Hadi.
0: Yeni oyuncu görüş alanında peşindeyim. Değiş.
3: Durum nedir?
1: Değiş tokuş mu diye bakıyorum. Bütün açılardan görüşüm engelleniyor.

0: Olumlu bir değiş tokuş.
1: Mace, adamın sürücüyü almış.
0: Dört adam hareket halinde. Sürücünün peşindeyiz. Rakiplerimiz var. Al şunu.
2: Bak, al. Silah işlerine karışmam demiştim.
0: İşler değişti, plan değişti. Al.
1: Diş binanın görselini ilet.
0: Bir hamam.
1: Mükemmel, kalabalıktan uzakta indiririm onu.
0: Beyaz bir kadın oraya fark edilmeden nasıl girecek? Erkek hamamı orası. Geliyorum. Bu ne kadar?
3: 100 dirhem.
0: Teşekkür ederim.
2: Hey, oraya yalnız giremezsin.
0: Oraya
2: olmaz.
0: Sen hiç giremezsin ama.
2: En son göreve yalnız gittiğinde...
0: Sahada olduğum son görevdi. Evet, biliyorum. Başka bir kozumuz yok Mays. Nasıl görünüyorum? Allah kerim.
2: Bana göre pek öyle değil ama.
0: Selamun aleyküm.
4: Neye bakmıştınız?
0: Sabun getirmiştim.
4: O tarafa koy.
0: Sağ ol. Doğuya doğru gidiyor.
1: Çık oradan hemen. 3 kişi daha giriyor. Diş.
5: Nereye gidiyorsun? Bu tarafa kadınların girmesi yasak.
0: Ah şey, şükürler olsun, kaybolmuştum. Bizi pazarda fark etmiş olmalı. Bizden kurtulmak için burayı kullanacaktı.
1: Paketi hala takip ediyor musun?
0: Olumlu. Ama tek biz değiliz. Biri tamam. 3 kişi kaldı. Ona ulaşmadan onları halletmeliyiz.
2: Onları bulmamız gerekecek.
0: Bir dakika. O ikisi telefonlarına cevap vermiyor. Kapalı devrede olmalılar.
2: İkisi doğu yönünde ilerliyor.
1: Paket de o yönde ilerliyor.
2: Biri daha halloldu.
0: Biri çatıda vurmak
1: için pozisyon alıyor. Mace. Bir tane kaldı.
2: Çok açıkta. Belki de
0: onlardan
2: biri.
0: Orada daha da adam olabilir.
2: Belki de şuradan gidip...
0: Bize temiz açı lazım. Yani... Çıkışları kontrol ediyorum.
2: Bakar mısınız? Bir şey demeye çalışıyorum.
0: Şimdi olmaz.
2: Hayır, olur. Neden açıkta olacakmışsınız ki? Olmazsınız.
0: Affedersin.
6: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır, olamaz, olamaz!
0: Bu sistem... Bu algoritmalar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. İleri jenerasyon, zero day veri seti, paralel infinity bit şifreleme sistemleri. Yani
2: bu...
0: Şairane.
2: Bildiriyorum.
0: Sürücüyü neden senin büron alıyormuş?
2: Ne fark eder? Verdik mi işimiz bitecek. Buraya 1 saatte birini getirtebilirim ama senin en yakın adamın nerede acaba? Hadi ama güven bana.
3: Halledeceğini biliyordum.
2: Biraz yardım gerekiyor. Müşterek kuvvet burası.
3: Bürolarınıza bildiririm. Memleketlerinizde madalyalar sizi bekliyor olacak.
2: Üzerimdeki soruşturma ne olacak?
3: Resmi olarak kapatıldı. 2 saate kadar harekete geçiyoruz.
0: Bu ilk seferindi ve hayatta kaldın. Başarı budur işte. Şerefe.
2: İlk seferimi hatırlıyorum. Ordudan ayrılalı 1 yıl olmuştu. Pakistan'da görevlendirilmiştim. Pindi'de gözetleme tespit görevindeydim. Peşimde biri olduğunu anladım. Tanrım çok gergindim. O yollar nasıl olduğunu bilirsin. Tümüyle karanlıktı ve bir anda 50 kilometre hızla bir ineğe çarptım. Neredeyse ölüyordum.
0: İneğe ne oldu?
2: Tanrım ilk leşimdi.
7: Senin ilk seferin nasıldı?
0: Duymak istemezsiniz. Aa,
2: hayır,
0: gerçekten.
2: Kesinlikle duymak isterim, lütfen anlat.
7: Anlat hadi.
0: Tamam. Telefondan istihbarat takibi yapıyordum ve lokasyonunu Afganistan'da bir tutuklu kampı olarak belirledim. Ama çok saçmaydı çünkü oralara telefon alınmaz. Ama bir beyefendi güvenli bir yerde saklamanın yolunu bulmuştu.
8: Olamaz.
0: Sonuna kadar sokmuş, asla unutmam. Modelini bile hatırlıyorum, uzun ve inceydi. O çipe sinmiş kokuyu tahmin bile edemezsiniz kızlar. O zamandan beri dezenfektanımı yanımdan ayırmıyorum.
7: Fenaymış.
2: Hey ya sen? İlk ne zamandı? Hadi ama. Biz söyledik. Adı, yaşı, uyruğu.
8: Walter. Almandı. 15 yaşındaydım.
7: 15 mi dedin?
8: Odamdan aşağı inmiştim. Babamın Rusça konuştuğunu duydum. Rusça konuşabildiğini bilmiyordum. O adamların da KGB'den olduklarını ama kötü olduklarını anladım. Ellerindeki kanı temizliyorlardı ve yerde bir ceset vardı.
7: Sen babanı mı ele verdin?
8: Evet.
7: Terapiye gidiyor musun?
8: Gitmeliyim.
7: Evet, bence de gitmelisin.
0: Biliyorum bu bir teselli sayılmaz ama sen aramızdaki en alt üst olmuş insansın.
8: Evet, evet.
7: Doğru.
0: Buna içilir.
2: Aa, olamaz. 1 tur daha lazım bize. Ya da 10 tane falan. Hepsi
0: teşekkür
2: senin için.
0: Teşekkür ederim.

0: Buraya senin için gelmedim.
1: 6 tane uçak düştü.
2: Sesini açar mısın?
3: Kulelerin birçok kurtarıcı jeneratörü var. Bu yüzden Havacılık İdaresi sorunun ne olduğunu araştırıyor. Lisbon'u bütünüyle etkileyen elektrik
2: krizinde
3: bu tip bir arızayı engellemek için birçok önlem vardı. Bütün uçaklar kaza yapmasına sebep olan servis kesintisini yaşadı. Yetkililer açıklama yapmak üzere. Birçokları bunun bir terör saldırısı olduğunu düşünüyor. Saptadığımız şimdilik 6 yolcu uçağı var. İkisi de hala kayıp.
1: Takip sinyali kayboldu.
3: Araştırmalar
4: takibi kapatılmış.
2: Lanet olsun. Aç şu telefonu Marx. Burada. Ay. Lanet olsun.
5: Hemen etrafı tarayın. Gracie, kapıyı kilitle.

0: Sürücü kayıp.
1: Şşş. Bir sorunumuz var.
0: Ne?
1: Birileri geliyor.
0: Geldiler bile. Grace'i geri çekil. Hayır.
2: Mace?
0: Bunu biz yapmadık. Onu ölü bulduk.
2: Silahını indir yoksa ateş ederiz.
0: Hayır lütfen.
1: Büyük bir hata yapıyorsun.
2: Yaptığımız tek hata şansımız varken seni hapse tıkmamaktı.
0: Bana bak Grady, saçma sapan konuşuyorsun.
2: Öyle mi?
0: Evet.
2: Marx buraya seni araştırmaya geldi. Ve şimdi öldü. Ve takım arkadaşını öldüren insanlarla birliktesin gibi görünüyor.
0: Amacın ne peki?
2: Bilmiyorum. Umursamıyorum. Para, güç umurumda değil. Hemen silahlarınızı indirin.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyemiyorum.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.

0: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Türkiye'nin lezzetli

0: Sürücü kayıp.
1: Şşş. Bir sorunumuz var.
0: Ne?
1: Birileri geliyor.
0: Geldiler bile. Grace'i geri çekil.
2: Hayır, hayır, hayır.
3: Mace?
0: Bunu biz yapmadık. Onu ölü bulduk.
3: Silahını indir yoksa ateş ederiz.
2: Hayır lütfen.
0: Büyük bir hata yapıyorsun.
3: Yaptığımız tek hata şansımız varken seni hapse tıkmamaktı.
0: Bana bak Grady, saçma sapan konuşuyorsun.
3: Öyle mi?
0: Evet.
3: Marx buraya seni araştırmaya geldi. Ve şimdi öldü. Ve takım arkadaşını öldüren insanlarla birliktesin gibi görünüyor.
0: Amacın ne peki?
3: Bilmiyorum. Umursamıyorum. Para, güç umurumda değil. Hemen silahlarınızı indirin. Sokakta 4 ajanım daha var.
1: Ben 6 tane saydım. Ama bilgi için sağ ol.
0: Hayır.
3: İnan bana, başın ne kadar belada bilmiyorsun.
0: Evet biliyorum. Hadi Grace, gidelim.
2: Üzgünüm. Artık bunu yapamam. Benim 2 tane çocuğum var ve ben artık eve gidiyorum.
1: Harekete geçmezsen aileni bir daha göremeyeceksin ama.
2: Ben sıradan biriyim. Bunu yapamam, yapamam dedim. Bunun için eğitilmedim. Sana bunu söyledim.
0: Hey, beni dinle Grace. Şu an merdivenden 6 asker çıkıyor. Kapıyı patlattıklarında diğer tarafında olmak istemezsin, değil mi?

0: Tamam, üçü bende hadi. Cesetleri kontrol edin.
1: Hayattalar.
2: Burada değiller.
0: Mekan temiz.
3: Mark'ın cinayetiyle alakamız yok. Son yaptığımız şey sürücüyü CIA'ya vermekti. Tahliye etmeliyiz Jonas.
4: Onu neden Amerikalılara verdin?
5: Bize en yakın onlardı. Bölgedelerdi.
4: Bize mi?
6: Ne zamandır birine güveniyorsun? Marie?
3: Evet.
6: Bak neler olduğunu anlat ki sana
4: yardım edebileyim. Baştan başla.
6: Hadi çabuk ol.
3: Neredesin?
6: Neden?
4: Önemli olan nerede olduğun, oraya nasıl gittiğin ve seni nasıl kurtaracağımız.
3: 40 saniye. Konumu belirlemek için sadece 40 saniye.
5: Bunu sen öğrettin.
4: Evet, seni iyi eğittim. Ama yeterince iyi değil.
3: Sen benim gerçekten taraf değiştireceğimi düşündün mü? Benim.
4: Babanın da değiştireceğini düşünmemiştim.
3: Ben babam gibi değilim. Sen de değilsin. Hoşça kal Jonas.
7: Hey, gitmeye hazırız. Marie, harekete geçmeliyiz.
3: Hazırım.
7: Amirine ulaştın mı yani?
3: Herkesin yapacağını yaptı.
7: Kontrol altında mısın?
3: Ya sen?
7: Hayır.
3: Gidelim.
8: Şimdi ne yapacağız? Elimizde bilgi yok. Nasıl ilerleyeceğiz?
9: İlerlemeyeceğiz. Geri gideceğiz.
3: Otur.
10: Bırak beni! Bırak beni! Canınız cehenneme sizi pislikler. Bırakın beni.
9: Maalesef cevap vermeyi reddediyor.
10: Ben öyle demedim.
8: Aa, demek dilimizi konuşuyorsun güzel, bu kadar yeter. Eğer hala ölmediysen biri seni koruyor demektir. Bunu yapmamızın iki yolu var ama sadece bir sonucu olacak. İstediğimizi alacağız.

0: Ha, yoldan yapabiliriz. Ya da zorundan. Sen karar ver. Derdinin dava değil para olduğunu biliyoruz. Ve yakalandığına göre arkadaşlarının seni hiç takmadığını da biliyoruz. Yani sadece biz. Şu an sana tek biz yardım edebiliriz.
1: Beni koruyan var.
2: Seni koruyan biri insanı öldürmekle ilgili ne der?
3: Bir inananı kasten öldüren kimsenin cezası ebediyen
1: atılacağı
3: cehennemdir. Taşıdığın paket çok tehlikeliydi, tamam mı? Bulmamıza yardım etmezsen birçok insan ölecek. İnananlar, masum insanlar. Ne biliyorsun anlat.
1: Bunu size söyleyemem.
2: Pekala, hikaye zamanı bitti.
4: Lanet kadın, beni vurdun! Ne yapıyorsun sen?
2: Bu uyluk atar damarın. 2 dakika içinde kanamadan öleceksin.
4: Hayır. Hayır. Hayır, hayır.
2: Bu turnikeyi yaparsak yaşarsın. Yapmazsak ölürsün.
4: Lütfen. Lütfen. Lütfen beni kurtarın. Lütfen.
2: Başın dönmeye başladı mı?
3: Kendini kurtar.
4: Ölürsem elinize bir şey geçmez.
2: Bu doğru. Ama... Hayatta kalırsan da geçmez. Yani o iki seçeneğe gelince...
3: Bunun için ölmek mi istiyorsun?
2: Gördüğün ışık. Bilincini yitirmek üzeresin.
4: Tamam. Tamam. Sana söyleyeceğim. 2 gün sonra bir açık artırma var. Anladın mı?
0: Ellerin değilse neden hala açık artırma olsun?
4: Uçaklar, elektrik kesintisi... Hepsi...
3: Reklamdı.
4: Evet. Ne yapabileceğini göstermek içindi. Şimdi herkes istiyor.
2: Açık artırma nerede?
4: Şangay. Lina Mezat'ı. Lütfen kanamamı durdurun. Lütfen.
0: Kolay yolu seçmeliydin.
5: Teslimatı garanti altına almak için bir grup adamımız var. Paketi başörtülü birine mi kaptırdın? Nikkay'dan Wall Street'e kadar bütün borsaları kapattım. O kadınları ölü istiyorum ve sürücüyü de elimde istiyorum. Aksi takdirde diğer teslimat kafana bir kurşun olur.
2: Uyuyamadın mı?
0: Meslek hastalığı.
2: Aile tatili gibi.
0: Bilemem.
2: Ben de. Biraz dinlen. İhtiyacın olacak.
1: Şangay, Çin.
6: Hayır aşkım, bu diğer işler gibi değil. Lütfen maçtan sonra dezenfektanını yanına almayı unutma, tamam mı? Ve onlara dondurma almamaya çalış lütfen. Bilmiyorum. Seni seviyorum. Hoşça kal.
0: Ona ne söyledin?
3: Biraz daha süreceğini.
0: O ne söyledi?
3: İyi uyuyamıyormuş. Bensizken.
0: Gerçek aşk bu herhalde.
3: Gerçek hayat bu Mays.
0: James Bond gerçek hayatta uğraşmıyordu.
3: James Bond hep yalnız kalıyordu. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
2: Kahve?
6: Aa, teşekkür ederim.
3: Tamam, planımız şu. Açık artırma için hazırlanıyorlar. Her yerde güvenlik olacak. En iyi yol ön kapıdan girmek olur. İçeride sistem kapalı devre. Uzaktan bağlanmaya çalıştım ama bizzat bağlanmalıyım. İçeri girdiğimizde kameralara, elektriğe, güvenlik sistemlerine girip geri kalanında sizi yönlendirebilirim. Takılarınızda kamera, küpelerinizde telsiz var. Her zaman bağlantıda olacağız.
6: Ön kapıdan nasıl geçeceğiz?
3: Bizi listeye alabilirim.
7: Teşekkürler.
0: Anderson, evet.
2: Evet, ZLR.
3: Etkinlik, antik sanat eseri ve kalıntılar için düzenlenen meşru mezat. Ama aslında bu, telefonlarından bağlandıkları karanlık ağda dönen bir açık artırmanın paravanı. Sessiz ve davetiyeyle giriliyor ve sürücü için gerçek açık artırma orada yapılıyor. Sürücü satılan bir parçanın içinde saklı olacak.
2: Hangisinin?
3: Henüz bilmiyorum. Yani sosyal yeteneklerimize güveneceğiz. Parçayı tanımlamak için arkadaş edinmenizi isteyeceğim.
0: Liste CIA'nin en çok arananlar listesi gibi.
3: Açık artırmaya çıkınca da ben dikkat dağıtacağım, siz de alıp kaçacaksınız.

0: Tamam, pozisyonumu aldım. Beyaz saçlı iki heykelin arasında. İki sinyal yayıyor ve programda çok vakit geçiriyor.
1: Üzerine içkimi dökerim.
2: O hareketi nereden öğrendin?
3: Ariste.
1: Düşman ajandan. En sevdiğim elbisemi de mahvetti.
2: En sevdiğin elbisen oysa sana iyilik yaptım demek.
4: Oh, hayır olamaz. Ah, çok çok özür dilerim.
5: Sorun değil.
4: Çok özür dilerim.
1: Aman Tanrım, bu çok rahatsız edici. Çok kaşınıyor. Yapamıyorum.
5: Sizin gibi bir kadın asla yalnız olmamalı.
0: Gracie, teşekkür et. Flört et.
1: Teşekkür ederim. Flörtte iyi değilimdir.
5: Neyse ki ben iyiyim.
3: Arkadaşın ismi Piotr Kasanov. Çeçen
0: milyarder. İlgili görün. Baştan çıkarma gibi düşünme. Çıkarım yapma gibi düşün.
3: Hastanın bir sorunu var, onu bul.
1: Sizi buraya ne getirdi yoksa sanat koleksiyoneri misiniz?
5: Ben birçok şeyin koleksiyoneriyim.
1: Oh.
2: Teşekkür ederim. Gerçekten harika bir takım elbise.
4: Yeni gibi oldu.
5: Teşekkür ederim.
1: Önü kontrol ediyorum. Bir şeye bakacağım.
0: Üçüncü sayfada kalmış. O sayfada beş parça var. Resim, ayna, hançer, ejderha başı, vazo.
1: Neyi beğenirsiniz? Resim çok sıkıcı. Şaşırtacak bir şey yok.
5: Şaşırmayı çok severim.
1: Antik silahlar mı? Hayır, daha çok gelecekle ilgileniyorsunuz. Ve yeterince silahınız var gibi hissediyorum nedense.
5: Adım ne demiştin, hatırlayamadım.
1: Sürprizleri sevdiğini sanmıştım. Yani antik bir ayna da senin için doğru olmaz. Çünkü onda ne göreceğini zaten biliyorsun, öyle değil mi?
0: Göz bebekleri büyüdü. Aynayla değil, daha çok seninle ilgileniyor.
5: Bu oyunu sevdim.
1: Oyunları seviyorsun değil mi? Evet, oyun daha bitmedi. Hala niçin burada olduğunu bilmiyorum. Ejderha başı. Gerçek gücün sembolü.
5: Muhtemelen.
1: Bol şans.
5: Dursana, nereye gidiyorsun? Oyun daha bitmedi.
1: Vazonun içinde.
0: Mace,
3: pozisyonunuzu alın, açık artırma başlıyor.
1: Sana dönüyorum.
6: Merhaba.
4: Hayattasın.
0: Tanrı aşkına.
7: Seni gördüğüme sevindim.
6: Gel şöyle.
4: Aman Tanrım. Anlayamıyorum.
6: Dinle Değiş. Biraz yalnız görünmek istiyorum.
1: Tamam ama nedir bu, görevin ne?
6: Mace.
1: Neden bana bir şey söylemediler?
6: Görev yok. İşler değişti.
8: Hoş geldiniz. Hepinize katılımınız için teşekkür ederiz.
3: Bu gecenin sunumunu...
0: Sunucudan sonuç bulamıyorum.
8: Lütfen yerlerinize oturun. Başlamak üzereyiz.
9: İyi akşamlar bayanlar baylar. Bu gecenin açık artırmasına 3. yıldan biçin resmiyle başlıyoruz. 8.000'den başlatıyoruz.
0: Pozisyonumuzu aldık.
9: 8.000 dolar var mı? Evet.
0: Mace nerede?
9: Dolar.
0: İz üstünde. Ağ erişimimi yitirdim. Açığa çıktım, biri beni hackliyor. Yer değiştirmem gerek, hemen.
3: Bana 15 saniye verin, yerinizde kalın.
0: O şeyi getirdiklerinde harekete geçmeliyiz.
1: Hayır, burada durmamızı söyledi. Işıkları kapatamaz.
4: Katillerle mi çalışıyorsun?
6: Peki ya sen? CIA kaç insanı katletti? Kaç devleti devirdi? Kaç savaş başlattı? Kendin çalışıyorsun değil mi? Şebekenin dışında kaçak. Nasıl hissettiriyor? Söyle. Özgür olmak nasıl bir his?
8: Diğer parçamız Chen Yuan hanedanlığından 13. yüzyıl vazosu.
4: O sürücüyü bir daha kaybetmeyeceğim.
8: Açık arttırmaya 100 bin dolardan başlıyoruz.
9: 100 bin, 110, 120, 130 bin, 130 bin, 140 bin, evet.
4: Katişa, bağlandın mı?
0: Kameralara bağlandım ama ışıklara bağlanamam. Ama gerçek açık artırma başladı gibi.
6: Ama bunlar içinde en zoru seni bir daha göremeyeceğimi düşünmekti.
4: Vay canına. Bu bir dolaptı. Beni kandırmaya çalıştığına inanamıyorum.
6: Beni görmeni istemeseydim sana görünmezdim.
4: Ama Paris'te seni görmemi istemedin. Öldüğünü düşünmemi
6: evet,
4: istedim.
6: Evet, seni lekelememek için yaptım. Senin için.
4: Benim için mi? Bana nasıl hissettireceğini düşünmeksizin.
6: Nasıl hissettirdi? Yüzüğü hala takıyorsun.
7: Açık artırma 100 milyonu geçti.
6: Nasıl olacak Mays? Benimle gel.
4: Bunu almalıyım.
6: Hep sert takılmalısın. Pekala, onu burada tut, bize engel olmasın. Gözün üzerinde olsun. Çok güzeldir ama fenadır da.
9: Bine çıktık. Telefondan gelen var mı?
6: 350 bin.
9: Teşekkür ederim efendim. 350'yi geçen var mı? Arttırmak isteyen var mı acaba?
4: O kim?
9: Arttıran var mı?
4: Bir hayalet.
9: Evet, son uyarı.
7: Arttıran 500 var mı? Bin.
9: Yarım milyon dolar. Şu anda 500 bindeyiz. Evet, 500 bin. Arttıran var mı?
4: Kaybedeceğiz. Harekete geçmeyin.
0: Sürücü o vazodaysa elektronik sinyalini saptayabiliriz. Ama yakalamamız gerek. İşaretleri takip ederiz ve ortam müsait olduğunda yeniden alırız.
9: Evet,
6: 1 milyon.
9: 1 milyon dolar. Beyefendiden 1 milyon dolar geldi.
0: Çevrim içi 300 milyon dolar teklif verdi.
4: Yaklaşmak için bir fikrim var.
9: Telefonlarda başka teklif var mı? Ya şimdi ya da hiç.
4: İstediğini alabildin mi?
9: Son teklif buysa...
5: Artık aldım.
9: 1 milyonu arttıran var mı?
0: Şu an yarım milyara geldi.
9: Tokmak kalkıyor.
4: Fazla açıkta.
0: Yeterince yakın değilsin Grace'i.
9: Satıyorum.
4: Gidelim mi?
9: Satıyorum. Satıyorum. Ve sattım.
0: Hallettim.
9: En yüksek teklifi veren beyefendiye satıyorum.
4: Affedersiniz.
9: Teşekkürler hanımlar ve beyler.
4: Aslında o benimle birlikte, teşekkür ederim. Çok üzgünüm.
0: Paket arka tarafa doğru ilerliyor. Açık artırmanın güneydoğusunda balkondayım. Marie benimle orada buluş. Grace
3: bizi dışarıda bekle.
6: Evdekilere istediklerini gösterelim bakalım. 500 milyon dolar çok para. Temsil ettiğim adam için bile. Çalıştığından emin olmak istiyorum.
0: Paket iki koridor ötede bir ofiste.
4: Güvenlik?
0: Alıcının ekibi var. Satıcının da ordusu.
4: Bizim neyimiz var? Birbirimize yeteriz deme.
0: Aseton, hidrojen peroksit. Dosyanda tahribat yazıyordu. İşini görür mü?
8: Çıkmadan önce tam ücreti isteriz.
6: Tabii ki.
10: Görmen gerekiyor. Çok çılgıncaydı. İnanılmazdı. O da ne öyle? Nereden çıktı?

0: Ne oluyor?
1: Bütün güvenlikleri çağırın. Mekanı da kapatın.
2: Bir patlama bildirildi. Polisler yolda.
0: Hoşça kalın.
1: Aşağı, sola.
3: Kıpırdamayın.
4: Hareket etmeyin.
3: Sakın yaklaşmayın.
4: Geri gidin.
3: Hadi geri gidin. Hadi, geri yaklaşmayın. Gidin. Hadi.
4: Kıpırdamayın.
3: Kıpırdamayın sakın.
4: Sakın hareket etmeyin.
3: Sakın hareket etmeyin. Geri çekilin.
4: Geri çekilin.
3: Size söylüyorum.
4: Yaklaşmayın sakın.
3: Sakın bir hamle yapmayın.
1: Ateş etmeyin.
4: Sakın bir hamle yapmayın.
1: Silahlarınızı indirin. İkiniz de. Silahlarınızı indirin. Gitmelerine izin verin. Gidin. Gidin. Nick!
5: Seninle geliyorum. Mace'i görüyorum.
6: Khadija.
5: Seninle bir tek cehennemde birlikte olurum.
0: Vur beni. Ben de ona kalabalığı ateş açtırayım. Vuramıyorsun değil mi?
6: Lanet olsun.
7: Mace!
6: Mace!
7: Ne yapıyorsun?
6: Mace, sana ne oldu?
7: Gidelim buradan, hadi!
1: Binin hadi. Benimle gelin.
7: Hadi.
6: Hadi.
1: Gittiğimiz yerde yaralarınızı tedavi ederiz.
5: Nereye gidiyoruz şimdi?
6: Kimsin sen?
1: Adım Lin Mi Sheng. Bakanlığa çalışıyorum. Sonunda tanıştığımıza sevindim.

0: Ben iyiyim.
1: Yavaş ol.
0: Oh. Tamam. Çay isteyen var mı? Burada büyük bir bitki çeşitliliği var.
1: Burada ne dönüyor?
0: CIA'in Paris'te sürücüyü güvenceye alacağını umuyorduk. Bu olmayınca yanlış ellere düşmeden almamız bizim için çok önemli bir şeydi. Baba? Babam patronlarımızı bunun daha iyi bir fırsat olabileceği konusunda ikna etti.
1: Nasıl bir fırsatmış bu peki?

0: Piotr Kasanov'la tanıştın sanıyordum. Eğer Orta Doğu'daki petrol üretimini sekteye uğratırsa, cirosu tavan yapar. Raza Magadoş. Dubai'de serbest çalışıyor. Ödemeyi kabul eden her devlete tahribat sözü veriyor. İşte bu İranlıların paravanı. Bu adam uluslararası bir asker. Uzmanlığı Orta Afrika. Bugün bir sürü gizli oyuncu vardı. Bu onlar hakkında bilgi toplama fırsatıydı.
1: Yani bu bir tür oltaya düşürme etkinliği miydi?
2: Daha kimler istiyor diye en çok verene ölümcül silah satmak mı?
0: Onlara hiçbir şey satmadık.
2: Ne?
0: Sürücü burada. Göster onlara.
3: Marx'ı bunun için öldürdün.
2: Elektriği kesip uçakları mı düşürdün?
0: Hayır. Marx yaptı. Nick için çalışıyordu.
4: Ama eğer takım arkadaşımın öcünü alacağım dersen, işte bunu anlarım. Halledeceğini biliyordum.
0: Dahasını yapmadan onu durdurdum. Bu adama çalışıyorlar. Elijah Clark, uluslararası terör gruplarının bankeri. Sürücü artık güvende. Dünya güvende. Yakında evinize döneceksiniz. Her şey bitti.
5: Sana alacağımı söylemiştim.
6: Evet, almışsın.
5: Payım nerede?
6: Tabii, payın.
5: Bir anlaşmamız vardı. Sürücüyü sana getirdim.
6: Hayır, getirmedin. Bana sahtesini getirdin. 5 milyonluk bir kağıt ağırlığı geldi.
5: Değiştirmiş olmalılar.
6: Değiştirmiş olmalılar.
7: Merhaba.
8: Merhaba benim.
1: Daha önce aramadığım için çok özür dilerim. Elimden gelmedi, ne diyebilirim ki?
7: Anlıyorum. Ben sadece iyi misin bilmek istedim.
8: İyiyim.
1: Gerçekten kendimi idame ettirebilirim.
7: Yapamazsın demedim ki.
1: İlk uçakla dönüyorum.
8: Telefonu ne kadar çok
1: kapatırsam o kadar çabuk hazırlanıp uçağa binerim.
7: Seni tutmak istemedim işte.
1: Ben öyle demek istemedim.
7: Hayır, anlıyorum.
1: Özür dilerim. Özür dilerim.
8: Ben de eve dönmeyi iple çekiyorum.
7: Gerçekten mi?
1: Evet tatlım. Sonra görüşürüz.
7: Görüşürüz hayatım.
9: Merhaba anne.
2: Aman tanrım Toma, anne, sen anne. Ne giydin öyle?
9: Anne anne. Anne. Merhaba.
2: Tahmin et bakalım
9: anne.
2: Ne oldu?
9: Merhaba anne.
2: Anne eve dönüyor.
10: Hepimiz anne, seni bekliyoruz.
9: Anne, anne.
10: Sana ihtiyacımız var.
9: Anne!
1: Rüya görüyordun. Kötü bir rüya görüyordun. İşaretleri nasıl fark etmediğini görüyordun, değil mi? Hayatın yalanlarla dolu olunca neyin gerçek, neyin yalan olduğunu bilmek zor.
3: Biliyorum sanıyordum. Hayatım boyunca kontrol benim elimdeydi. Kendime baktım çünkü... Çünkü kimsem yoktu. Bu hayata alıştım. Bu beni bu hayatta gerçekten, gerçekten iyi yaptı.
1: İhanete uğradığın için üzgünüm. Nasıl bir his bilirim. Belki de almalısın.

0: Yardım edebilir miyim?
1: O çaydan istiyordum. Yüzümü tekrar hissetmeye başladım.
0: Çin bitkilerinin bir sürü özelliği vardır. Bu acına sonsuza kadar son verir. Sana daha hafif bir şey bulayım.
1: Onlara ne verdin? Sürücü, sen de bir şey vermiş olmalısın.
0: Ona yakın bir şey verdim.
1: Bu çok tehlikeli bir şeydi.
0: Bu bizim işimiz. Değil mi? Başkaları tehlikede olmasın diye kendimizi tehlikeye atarız. Hepimiz farklı görünüyoruz. Farklı diller konuşuyoruz. Ama aslında aynıyız.
1: Teşekkür ederim.
0: Böyle güzel bir şeyin bu kadar tehlikeli olması garip.
2: Bu konteynerların dizilişi bir garip. Onları koruyan falan yok çünkü.
3: Şunu alın. Eller havaya. Temiz.
4: Geç.
3: Hadi geç. Patron, temiz.
4: Hadi geç,
3: her yer temiz. Hadi.
5: Demek cehennem burası. At onu. Bir çıkış yolu aramayı bırak ve sana denileni yap.

0: Sürücü nerede?
1: Senin yüzünden patronumdan dayak yedim. Akan bir sonraki kan benim olmayacak, tamam mı?
0: Onları şuraya geçirin.
2: Hadi geç, yürü. Yürü.
0: Aç.
3: Hayır, hayır, hayır. Hayır, ailem olmaz. Bebeklerim, lütfen hayır. Hayır, hayır, lütfen.
0: Sizin için en önemli insanlar. Sen hariç Meis. Senin arkadaşların dışında kimsen yok.
4: Öfkeni anlayabiliyoruz Nick. Bunu konuşabiliriz.
0: Tekrar soruyorum. Sürücü nerede? Sürücü nerede?
5: Söylersen daha çok kişi ölür.
0: Vur onu.
4: Hayır.
0: Sürücü nerede?
4: Dur.
2: Sürücü nerede?
4: Onların bununla ilgisi yok.
0: Vur onu.
3: Dur, dur, dur.
0: Sürücü nerede?
3: Hayır, lütfen. Bebeklerim, hayır. Lütfen, bir şey yok.
0: Birbirimizi anladığımızdan emin olalım. Kötü sonuçları olan karşılıksız bir satışa aracılık yaptım. Bu insanlar o sürücüyü elde etmek için tanıdığımız herkesi öldürebilir. Bu güzel kadın güzel ailesini kaybetmek üzere.
4: Dur Nick.
6: Sana vereceğiz, tamam mı?
4: Ben kalkabilir miyim?
0: Hayır, kalkamazsın. Nerede?

0: Teşekkür ederim. Şimdi kalkabilirsin. Benimle geliyorsun. Doğru olduğundan emin olacağım.
1: Şimdi ailesini bırak.
2: Lütfen. Bırak onları lütfen, lütfen.
0: Bırakın onları. Tamamdır.

0: Güvendeler tamam mı? Güvendeler.
1: Bebeklerim, bebeklerim.
2: (Gülüyor)

0: Lütfen şunu kapatabilir misin?
1: Mace. Ben bir şey yapmadım.
0: Bir dakika. Gözlükleri.
1: Nereye gideceğimizi söylüyor.
0: Evet. Dij, ne yapıyorsun?
2: İşimi.
0: Hayır, bunun için iyi durumda değilsin. Eve gitmelisin lütfen.
2: Çekil önümden.
0: Dij, eve git.
2: Evim.
3: Çocuklar iyi mi? Beni dinle. Mümkünse bugün karakola gidip orada kalın, tamam mı? Gidip orada kalın dedim. Evet, onlarla konuşacağım. Merhaba Tomazino. Sana söz veriyorum. Çok yakında anneciğin eve dönecek canım, tamam mı? Sizi çok seviyorum. Hoşça kal bir tanem.

0: Nanjing Caddesi, 10 kilometre batımızda.
1: Bak, bir otel. İşte oda 3004.
0: Buna göre üst ve alttaki odalardan erişebiliriz.
1: Boş olduklarını nereden bileceğiz?
0: Boş olacaklar.
2: Bir şey buldum.
1: Güzel.

0: Rüya Şehri Otel Şangay.
1: Daha ne kadar sürecek bu?
2: Şifrelemenin birkaç güvenlik anahtarı var. Zaman alıyor.
1: Seninki azalıyor.
3: Burada olduğun için üzgünüm. Bu benim suçum. Hayatınıza bunları ben soktum.
4: Sen sokmadın. O soktu. Onun adına özür dilemen gerekmiyor. Hep böyle yapıyoruz, değil mi? Her şeyin bizim suçumuz olduğunu düşünüyoruz. Bunu hayatıma sen sokmadın. Yaptığın tek yanlış bir adama güvenmekti. Bu senin suçun değil.
3: Terapistler hep böyle söyler.
4: Bir terapist olarak konuşmuyorum.
5: Salonda 4 güvenlik var. 6 tane de sokakta. 5 dakikaya patlamaya hazır olacak.
6: Mace nasıl gidiyor?
3: Biraz daha zamana ihtiyacım var.
5: Şifre çözmeyi bitirmek üzere. %5 kaldı.
4: Bunu başaramayacağız Mace.
3: Tamam.
4: Ne yapıyorsun?
3: Asansöre biniyorum.
4: Asansör diğer tarafta. Mace, bunu yapma.
5: Maksimum 1 dakikamız var.
7: Daha fazla zaman lazım.

0: Gerisini biz hallederiz. Konuğumuzu geçirsen.
1: Onu çıkarıyorlar. Harekete geçmeliyiz.

0: Fitil'e kabloyu götürmem lazım. Fazla zamanımız yok. Saniye.
1: Ah!

0: Ben ineyim. Teşekkür ederim. Şarjörüm bitti.
1: Hadi hızlanın.
0: Ön kapıdan birkaç kişi daha geliyor.
1: Aç şunu hadi.

0: Aldım.
1: Hayır! Hayır!

0: atıştı. Teşekkür ederim Grace. Al. Al.
1: Sakın kıpırdamayın. Durun. Bir hamle yapmayın. Sakın hareket etme.
0: O yaralı.
1: Kontrol et. Hadi. Tamam. Hadi toparlanın.
2: Arkayı kollayın.
1: Sakın yanlış bir şey yapma.
2: Sakın yanlış bir şey yapma.
1: Sana söylüyorum.
2: Hey! Sana söylüyoruz. Bir daha yavaş gidin.
1: Hadi toparlanın.
2: Ellerini görebileceğim yere
1: şunları kadar. Teslim alın. Acele edin.
2: Tamam efendim.
1: Hadi. Devam. Kaldır elini. Sakın hareket edeyim deme.
2: Sakın hareket etmeyin.
1: Sakın hareket edeyim deme.
2: Sakın hareket etmeyin.
0: Telefon etmeme izin verin.
3: Nabza atıyor.

0: İki ay sonra.
1: Sabırlı olmalısın arkadaşım. Otoritelerin gözü üzerimizde. Üstümüze geliyorlar. Başımı çok ağrıtıyorlar. Ne yapabilirim yani?
2: Benim için vur emri vermişsin.
1: İnsan izlerini yok etmeli.
2: Evet, etmeli.
1: Dışarıda 10 adamım var.
2: 10 adamın vardı. Artık ikimiz varız.
1: Birkaç kız seni alt etti. Fırsatın varken öldürmeliydin.
2: Sırada onlar var. Şu an sıra sende. Yaşaman için bir sebep söyle bana.
1: Benim için çalışmaya devam edersen sana çok sebep veririm.
2: Almayayım.
0: Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri.

0: Amirim, yeni görev dosyası. 3 saate kalkışa geçiyor.
1: Maze ve arkadaşları ne olacak peki?
0: Hala üstünde çalışıyoruz ama sonsuza kadar kaçamazlar. Yani eninde sonunda pes edeceklerdir.
1: Maze'i tanımıyorsun.

0: güzel mekanmış.
1: Sonunda geleceğini biliyordum.
0: Geleceğimi biliyorsan daha iyi bir güvenlik sistemine neden para harcamadığını merak ediyorum.
1: Girmeni istemediğimi mi sanıyorsun? Bir şey içer misin? Buz.
0: Buzlu içmediğimi biliyorsun.
1: Hep sert olmak zorundasın.
0: Neden parmaklıklar ardında olmadığını sormalıyım. Ama asıl soru büroya kendini nasıl terfi ettirdiğin.
1: Pek gizemli sayılmaz.
0: Öyle mi? Çünkü son gördüğümde çok önemli bir bilgi aktarımına aracılık ediyordun.
1: Sadece ben ve Marx'ın iş çevirdiğini düşünüyorsan... kime çalıştığını bilmiyorsun derim.
0: Kaçanın neden ben olduğumu açıklar.
1: Çok kuralı çiğnedin Mays. Arkadaşların da. Yetkililer buna göz yummayacaktır.
0: Senin kadar işe yaramaz olmadığımız için. Hey Nick, eğitimde bize anlattıkları hikayeyi hatırlıyor musun? Washington'ın kadın casusu. Devrim zamanı adına Ajan 355 derlerdi.
1: Çünkü adını bilmiyorlardı.
0: Biri adını biliyordu. Sadece dünya bilsin istemediler.
1: Ben maaşlı çalıştığım, sense kaçak olduğun için kızgınsın.
0: Bu yanlış değil mi?
1: Dünya yanlış Mays.
0: Dünya değişiyor. İyi misin?
1: Evet. Belki bir şeyler yesem iyi olacaktır.
0: Evet, insana bütün gün ihanet etmek insanı oldukça yoruyor.
1: Vay. Bu bir buluşmaymış. Seni vurduğum için üzgünüm.
2: Sorun değil. Hayatta kaldım. Sen kalır mısın bilmem.
1: Neydi bu?
3: Bu antik Çin zehri.
0: Efsaneye göre yılanları, akrepleri, çıyanları bir kavanoza kapatıp onları savaşmaya zorlayarak toplandığı söylenir. Dünyayı görüşün gibi Nick.
1: Zehir buzdaydı.
0: Evet. Bizi aradığını duyduk ve geldik. Tıpkı eskisi gibi senin yerine işi ben yapayım dedim. Öğrettiğin her şey için teşekkür ederim. Kızların ona her şeyi açıklaması için bir adama ihtiyacı var. Ama sonrasını ben hallederim.
1: Beni öldürmek hiçbir şey değiştirmeyecek.
0: Biliyorum. Seni öldürmeyeceğim Nick. Ama öldürmüş olmamı dileyeceksin. Hayatının geri kalanını geçireceğin hücrene seni götürmek için ekibim geliyor yolda. Bağlantıları olan bir tek sen değilsin. Ben de artık yalnız değilim.
1: Mays.
0: Görüşürüz Nick.
2: Haklıydım. Bürolarımız yozlaşmış. Her şey yozlaşmış.
3: Şunlara bakın. Nasıl da yürüyüşe çıkmışlar. Hayatlarını yaşıyorlar. Güvende hissediyorlar. Hepsini kaybetmeye ne kadar yakın olduklarını bilmiyorlar.
4: Onları kurtaranları da. Biz silindik. Görünmez olduk.
2: Hoşça kalın.
5: İyi şanslar. Bol şans.
0: Seni özleyeceğim Deyiş.
4: Evet, özleyeceksin.
0: Bir dahaki buluşmaya kadar.
4: Bir dahakine.

0: Bir şeyler içmek ister misin?
1: Sanırım istemiyorum.
0: Ben de.
1: O zaman ben...
0: Evet, tabii.
1: Tamam.
0: Hey Mari. Görüşürüz.
1: Hiç sanmıyorum.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
3: Evet.
4: Görünce ben de inanamadım ama.
3: Biraz mola verip su içelim lütfen.
4: Zaten az kaldı, yukarıda veririz.
3: Daha dünyanın yolu var. Geride kaldın.
4: Manzara muhteşem değil mi? 80'li yıllardan beri kimsecikler geçmedi buradan.

0: Geride kaldın. Biraz duralım artık ha. Sen biraz dinlen, ben devam ediyorum.
1: Sen de fazla uzatma dostum. Pit, iyi misin?

0: Afganistan'daki hissi Karadağlara on basar, öyle değil mi? Irak'tan döndüğümde bir daha çöl görmek istemedim. Dönünce hayat iyice normalleşti. Özlemeye başladım.
1: Eve dönmek güzel.
2: Baban çok sevinmiştir Brian.
0: Arayı kapatmayayım dedim.
2: Sonra bu nakliye işine asıldım. Karım beni terk edince.
0: Of ki ne of. Bana pek bir şey bırakmamıştı. Beni ilgilendirmez ama... Niye buraya gelmek istedin Brian?
1: Kayak yapacağım.
0: Kayak yapacak bir sürü yer var. Hatıraları başka yerde taze.
1: Babamın hatırası başka.
0: Onu demek istememiştim.

0: Tek başına yürüyeceğim bir yer değil burası. Seni almaya geleyim mi?
1: Mark, ben hazırım. Merak etme. Kendi başıma giderim.
0: Bundan emin misin? Brian.

0: 太阳系。
1: Cindy'nin evi. Lütfen mesaj bırakın.
0: Cindy, benim Nina. Brian telefonunu açmıyor. Merak etmeye başladım. Arar mısın?

0: Pik bozulu Markın helikopter servisi.
1: Kurtarma acil.
2: Pik buzulunda kaybolan bir şahsa haber vereceğim.
1: Adınız?
2: Nina Tanner.
1: Kaybolan şahsın adı nedir?
2: Brian abim.
1: Ne zaman eve dönecekti?
2: Bilemiyorum.
1: Ne zaman evden çıktığını biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum. Bana gideceğini söylemedi.